0: kulüp yayıncısının ekranını sizinle paylaşıyoruz sevgili seyirciler. Vedat Muriç İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi, yeniden sarı lacivertli kulüp için forma giyecek. Daha önce de çok güzel izler bırakmıştı Fenerbahçe camiasında. Son derece de mutlu görünüyor Vedat. Kosova milli takımıyla da son dönemde iyi bir gelişim kaydettiler. Dünya Kupası yolunda bir final maçına da çıkmıştık playoff'ta. Oğuz Çetin de Vedat'ı karşılayanlar arasında. Gerçekten Fenerbahçe için önemli bir takviye. Bu görüntüler canlı olarak ekranda. Levent Üzemen'den İsmail Kartal sürecine dair görüşlerini bizimle paylaşmasını istemiştim ama çok kısa belki bir Vedat Muriç'e dönüş yapabiliriz. İsmail Kartal'ı konuşmak için Levent Üzemen epey zamanımız olacak. Heyecanlandırdı mı sizi Vedat Muriç'in Türkiye'ye dönmüş olması?
1: Yani sonuçta Mallorca'da küme düşmesine rağmen iyi bir sezon geçirdi. Mbappe'nin ardından gol kralı oldu ikinci sırada. Türkiye'de oynamış, Türk futbolunu iyi bilen, fizikli, ters ayaklı bir golcü, sol ayaklı biliyorsun. Fenerbahçe'de bir yıl oynadı yanılmıyorsam.
0: Doğru.
1: Transfer oldu 21 milyon euro Lazio'ya. Fatih Terim dönemindeki Lazio maçlarında Galatasaray'a karşı oynamıştı. İyi bir golcü, Türkiye Ligi'nde iş yapabilecek bir golcü. Bence Fenerbahçe yani maliyet anlamında belki 21 milyon liraya sattı ama 13,5 milyon vererek ikinci Mbappe'nin arkasında gol kralı olan yani ikinci sırada yer alan bir oyuncu transferi, camiayı biliyor. Samandıra'yı yakından tanıyor. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun.
0: Hep böyle bir ligimizin forveti diye bir tanım vardır. Böyle evet. Kalıplı, kütleli, uzun boylu, güçlü santrfor tanımını İnsanlar Süper Lig'de çok özdeşleştirir. Katılıyor musunuz bu görüşe? Eğer katılıyorsanız Vedat, herhalde biçilmiş kaftan.
1: Tabii canım, yani katılıyorum ama bir gerçek var. Biliyorsun Dzeko da geldi oynadı. Ya o da biliyorsun çok ünlü bir golcüydü.
0: Çok.
1: Vedat Muriç'ten daha ünlü bir golcüydü. Sonuçta Bosna Hersek de hala oynuyor. Biliyorsun. Dünya Kupası'nda iyi oynuyorlar. Şunu net söyleyeceğim. Bizden birisi yani Vedat Muriç. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer ki Kosova milli takımını seçseydi bugün Türk milli takımının Amerika'da ihtiyacını karşılayacak golcü olurdu.
0: Bir virgül koyduk, Erdem Akbaş'a gidelim.
2: Evet, evet Keremcan Bulat. Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç an itibariyle Sabiha Gökçen el havacılık terminaline çıkış yaptı ve kendisini bekleyen taraftarı selamladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç. Mallorca'dan transfer etti Fenerbahçe Vedat Muriç'i. 3 yıllık bir kontrata imza atacak Vedat Muriç. Yarınki sağlık kontrolünün ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacağını ifade edelim. Vedat Muriç'in Fenerbahçe Mallorca ile Aziz Yıldırım seçim öncesi görüşmelere başlamıştı. Bu süreçte Vedat Muriç'e Premier Lig'den, La Liga'dan takımlar teklif yapmasına rağmen, seçim sürecinde bu tarz takımlardan teklif almasına rağmen Aziz Yıldırım'a verdiği sözü tuttu ve Fenerbahçe'ye geldi Vedat Muriç. Daha önce Fenerbahçe forması giymişti. 5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe 2017 yılında Vedat Muriç'i Rize Spor'dan kadrosuna katmış. Ardından da 21 milyon euroya Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Sayın Ali Koç döneminde Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Tabii bugün hareketli bir gün. İsmail Kartal açıklandı. Ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç. Vedat Muriç Fenerbahçe için İstanbul'a iniş yaptı. Taraftarlarda da sıcak bir iletişim var Vedat Muriç'in. Zaten tanıdığı, bildiği bir coğrafyaya geldi Vedat. Türkçe konuşuyor. Kosova ile oynadığımız milli maçta Vedat Muriç rakibimizdi. Milli takımımız Dünya Kupası'na gitmeden önceki son rakibiydi. Milli takıma karşı sahadaydı. O gün Vedat Muriç ardından milli takımı bıraktığı bir süreç yaşadı ama Fenerbahçe'ye geldi Vedat Muriç. 3 yıllık kontratı imza atacak. Belirttiğim gibi Fenerbahçe'yi, bu coğrafyayı bilen bir oyuncu. Yeni golcüsü olarak Fenerbahçe'nin performans gösterecek. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı da size görüntüleri aktarmaya çalıştı. Vedat Muriç yarınki sağlık kontrolünün ardından

0: berabere kaldığı dönemde Aziz Bey devam et demedi başarılı diye. Yani sen... Şeyde devam etmedi. Ben ona şaşırıyorum. Bence başka anlaşılamadı. Şu gerçek var. Aykut Kocaman Aziz Bey'in şartlarını kabul etmedi kardeşim. Etmeyince bu ayrılık yaşandı. Çünkü Aykut Kocaman da kendine göre bir duruşu olan teknik direktör. Bazıları konusunda evet demedi. Dedirtemediği için evet deseydi ben Samandıra'ya gelirim. Gerekirse orada da kalırım. Otururum dediğini kabul etseydi Aykut Kocaman. Transferleri sen yap başkan deseydi. Zaman zaman takıma da müdahale eder. Eder. Nacar değil miydi? Mustafa Nacar ödül almadı mı telefonla senin döneminde? Kulübeye telefon ediyor yukarıdan biliyorsun. Haber yaptı. He? Kim ediyor telefonu İsmail Kartal'a? Aziz Bey telefon ediyor. Haber ödülü aldı çocuk. Bununla ilgili Aziz Bey müdahale eder kardeşim. Soyunma odasına da girer. Futbolcuya da müdahale eder. Lider kimliği böyle Aziz Bey. Tanımıyormuş gibi davranmanın anlamı yok ya. Herkes diyor bunu yapmış etme. Ali Bey buydu. Aykut Kocaman da bunu biliyor. Ama öyle şartlar belki daha ağır olduğu için ise talepleri Aziz Bey'in. Dolayısıyla Aykut Kocaman da bu arada bir fikir çatışması oldu. O da kendi tavrını koydu. O zaman dedi ki Aykut Kocaman çalışmıyorum arayın İsmail dedi. Kendi aradı konuştu sizin oldu. Benim tarzıma geldi de İsmail. İsmail Kartal dördüncü kez geliyor ya. Dördüncü kez geliyor. Abi dördüncü başarı defa. Nasıl?
1: Gelemez mi dördüncü
0: abi defa? Başarılı olan bir teknik direktörü gönderip Mourinho'yu getirir misin ya? Mourinho'da da ikinci oldun. İsmail Kartal seni alttan alıp ikinci yapmış gönderdin. Jesus'ta da ikinci oldun. Mourinho'yu gönderdin. Tedesco'yu getirdin ikinci oldun.
1: Hayır karar bu hatalı mı bu karar diyorsun?
0: Hayır abi. Anlatamadım. Bu Aykut Kocaman'la çalışmayı planlayan kariyer olarak Aykut Kocaman zaten İsmail Kartal'ın çok önünde. Bunu kimse tartışamaz.
1: Canım zaten hayır.
0: Tamam ama.
1: Kendisi işte, kongre boyunca tamam. Zaten Aykut Kocaman'la hatta bir taraftarla Edirne'de evet. Çoğlu'da diyaloğa girdi. Ya niye dedi? Niye istemiyorsun? Anlat dedi bana ya. Niye istemiyorsun dedi. Ya bırak dedi bunun böyle şeyleri ya. Bu Fenerbahçe'nin gol kralı şampiyon yapmış. Bak özellikle 3 Temmuz şeyini çok kullandı. Yani evet, doğru. Oradaki duruşu dedi camiaya sahip çıktı ve o krizi yönetti dedi mesela.
0: Seçimde de Aykut Kocaman seçim brokuru gibi çalıştı şey. Bunu inkar edebilir miyiz Aziz Bey? Altı konuşmaları var. Konuşmaktan çekindi ya Aykut
1: Kocaman. Bir şey olmuş
0: Kocaman.
1: Abi o zaman bir şey olmuş.
0: İşte bak
1: yani.
0: Bir şey söylüyorum. Bak kardeşim bir şey var. Ben bir tartışırsın bir yerde Aziz Bey kendi bazı isteklerini kabul ettiremezse karşı tarafa liderlik kimliği gereği, güç gereği anlatabiliyor muyum? 20 senelik başkanlığın verdiği güç gereği efsane başkanı göre çalışmam. İsmail Kartal şöyle demiş, koşulsuz imza atıyorum.
1: E tamam öyle diyecek zaten.
0: Bak araya dedi konuşmada benim de bir iki oyuncum var dedi bak. Bir iki oyuncum var dedi. Alırsa. Ya bir dönem biliyorsun.
1: İsim verdim dedi.
0: Bir dönem.
1: Verdim.
0: Tamam bir dönem bir oyuncu istedi Fenerbahçe almadı diye şampiyonluğu kaçırdı deniyor. Aziz Bey almadığı için. İsmail Kartal istediği halde. Ya bu Fenerbahçe tarihinde bunların hepsi bende yıl yazılı. Bunları bir kenara koymak lazım. Ben de gelirken konuşabildiğim için biraz göz attım bunlara. Ama Aziz Bey böyle. Bak Mustafa Denizli döneminde bir gün gidiyorlar Samandıra'ya. Fenerbahçe maçı kazanıyor. Hocam uğurlu geldik diyor. Haftaya da geliyoruz diyor. Gelmeyeceksiniz diyor. Kapıyı kapatır Mustafa Denizli. Mustafa Denizli'de yollar böyle ayrıldı. Çünkü Aziz Bey'in dediklerini yapmadığı için. Aziz Bey böyledir ya. Karışır her şeye. Liderlik kimliği onun çok farklı. Hakikaten çok farklı bir insan. Ben bunu yıllarca gördüm. Görmedim medyadaki insanlar. Karışacaktır. Bak can çıkar huy çıkmaz. Değil mi? Mezarlıktan geri dönen ve gönlümü reddeden tek şey liderlik kitabında yazar karaktermiş. Değiştiremezsiniz. Aziz Bey soyunma odasına da girer. Gerekirse yanlış varsa takıma da karışır.
1: Sandalyeye atıp
0: Samandıra'da
1: oturur mu?
0: Samandıra'da gider oturur. O da yapar oturur abi. Bu böyle. Ya bugün bunları mı giymiş falan. Ben bunu anlamıyorum ya.
2: Ya şok olacak bir durum
0: yok. Aziz Bey uzaydan mı geldi? Affedersiniz 20 yıl bu ülkenin futbolu içerisinde yer almış bir insan. Bu ülkenin en çok kulüplerin para kazandığı dönemde yayıncı kuruluştan onun için çaba sarf eden insanlardan bir tanesi Göksel Gümüştağ'la beraber ama onun başına Aziz Bey de geliyor. Bunları doğru tartışmak lazım. Benim görüşüm şu. Aykut Kocaman'la çalıştı. Çok yakınlık var. Onun gönlü de Aykut Kocaman istiyordu. Ama bazen şartlar el vermediği sürece O da kimse geri adım atmayacak. Aykut Kocaman da geri adım atmayacak.

0: Diyor ki kayıtı çağırmışlar diyor. Senin Aykut Kocaman çalışacağını söylüyor. Kabul demiş. Aykut Kocaman kabul etmediği söyleniyor. Benim de duyduğumu söylüyorum.
1: Benim duyduğum da Aykut Hoca'nın kabul etmediği.
0: Kabul etmediği şekilde söylüyorum. Etmez bak yani kendi doğruları ettiği, var. Aykut Hoca'nın kendi doğruları var. Bu doğrular nedir onun adı? Çarpıştı. Sonunda İsmail'i arayın dedi.
2: Niye kabul ya kardeşim ki?
0: İsmail Kartal'la devam etmek doğrudur demek varken Mourinho'yu getir demek ne demek? Yeni bir hoca olarak getirebilirsin. Ya bu iki kez böyle geliyor bak. Ali Bey, Sayın Ali Koç çıktı dedik divan kurulunda. Hiç kimse bilmiyordu. Hocaya açıklanacaktı. Kimi açıklayacağını biliyorlardı biliyor musun? Montella'yı. Adana Demirspor'dan ayrılmıştı. Montella'ydı. Milli takımı da başlamamıştı. Bir anda İsmail Kartal dedi. Herkes şoka geçti. O dönemi anlatan insanlar var. Montella iot gibi açıkta kaldı. Milli takıma gitti. Milli takımda başarılı oldu falan. İsmail Kartal öyle geldi bir anlık. Risk alamadı Ali Bey o gün. Yabancı hocadan sonra alamadı. E ne oldu? Ligi Galatasaray'ın arkasında ikinci bitirdi. Rekor bir gol sayısına ulaştı. Değil mi?
2: Bildiğim ulaştı kadar. Ama ben orada mesela Aziz Bey'in bir cümlesini hatırlıyorum. 99 puan olacağını 60 puan oldu şampiyon olsaydı dedi.
0: Ha, pardon. Ha, bak şimdi bak, açılıyorsun. Yani. Açılıyorsun.
2: Bilmiyorum, hatırladım.
0: Şimdi birazcık bak açtıkça değiştikçe açılıyorsun. Bilgileri tazeliyorsun. Ya ben ne dediğini görüyorum. O gün ona sahip çıkmayan. O gün Mourinho'yu düşünen başkan. Bugün niye Conte'yi mesela düşünmüyor veya başka bir yabancı
2: pahalı,
0: düşünmüyor?
2: Pahalı nasıl düşünsün ya?
0: Ha, bir dakika düşünme pahalı mı? E şimdi bu her şey bir şey söyleyeyim mi? Bütün yetkileri konuştuğu zaman en büyük yetkiler şeyde Oğuz Çetin'e vermiş. Bak ne olursa verirse versin orada tek patron var.
2: Ben Aykut olmayınca
0: tek patron
2: mesela
0: var abi.
2: Levent abi ben Aykut Kocaman olmayınca Oğuz Çetin de olmayacağını düşündüm. E zaten beraber hareket etmişler 1,5-2 aydır. O da bir tuhafıma gitti yani. Bak, niye şimdi ne oldu?
0: Aziz Yıldırım'ı tanıyan bir gazeteci olarak söylüyorum. Dışarıdan şununla bununla falan. Aziz Yıldırım böyle bir adam. Aziz Yıldırım her şeye hakimdir he. Statta kuş uçamaz Aziz Yıldırım istemezse.
2: Evet.
0: Bak ben bu kadar net söylüyorum sana. Her yere hakimdir Aziz Yıldırım. Öyle tek başına adamları bırakmaz. Samandıra'ya da hakim olur. Soyunma odasına da hakim olur. Yönetim kuruluna hakim olur. Tanımıyormuş gibi insanları davranmanın anlamı yok.
1: Ya kulübün yani, yayın organlarına, televizyonuna kadar hakim.
0: Hepsine karışır. Bak sana söylüyorum.
1: Herkesi de tanır.
0: Herkesi de tanır. Kulübün medyayı da bilir. Medyanın da kimden? Herkesin de eski medyacılar şimdi yok çoğu ama onların hepsinin ciğerine kadar herkesi yakından tanır. Tamam mı? Dolayısıyla şu benim özetle söylediğim şu. Çatıştılar, uyuşamadılar. Bir anda Aziz Bey kararını verdi. Devam etmiyorum, çalışmıyorum seninle dedi. İsmail Kartal'ı aradılar. Hoca da şartlarınızı kabul edin dedi. Attı abi. Dördüncü kez geliyor. Bundan daha güçlü bir şey olur mu? Fenerbahçe'nin hocası olmak. Bu fırsatı kaçırır mı İsmail Kartal? Allah her türlü şartı kabul eder. Bu kadar ne söylüyorum.
1: Yani özetle Levent Üzemen diyor ki Aziz Yıldırım teknik direktörü ve onun birçok imkanını aslında teslim alacaktı. Aykut Hoca teslim olmadı. İsmail Kartal oldu. Olay
2: şimdi,
1: bu.
2: Şimdi tam İsmail Kartal zaten bir programın başında şu kendisi ne dedi? Kendisi söyledi. Beni aradı dedi. Yani dün aramış.
1: Evet.
2: Ya bugün de Fenerbahçe'nin hocası oldu. Yani ne dedim? Sarı lacivert kravatını takmış, elbisesini giymiş, gel demişler.
1: Tamam.
2: O da Fenerbahçe'ye bir hizmet adamı değil mi? Her zaman zaten söylüyor. Beni çağırdıkları zaman
0: tamam.
2: Şartsız, koşulsuz.
0: Egosu yok.
2: Evet, gelirim
0: egosu
2: diyor.
0: Egosu yok, gelmiş. Tamam. Ama yani bu kadar. O şartlar burada, orada, o şartlar diye, o
2: burada,
0: şartlar acı kızıldırmış şartları.
2: Burada bence şu an kamuoyuna, yani özellikle Fenerbahçe camiasına belki de bir açıklama yapma gereği de olması lazım. Yani niye olmadı? Bak şimdi konuşuluyor. Biz birçok şeyi konuşabiliriz. Birçok şeyi duyuyoruz, okuyoruz, dinliyoruz, bakıyoruz. Mesela ben bir şey buraya gelmeden yine okudum. Dün ya da önceki gün şey arıyor Aykut Kocaman Oğuz Çetin'i. Ya bazı meseleler var bunları konuşmamız lazım diyor. Nasıl yaparız diyor. Yanıt alamıyor. Bir daha mesaj atıyor bir daha yanıt alamıyor. Ya orada bir hal kopuyor. Diyalog kopuyor. İlişki kopuyor.
0: Ya bu Aykut Koca Oğuz Çetin içine geçerli. Oğuz Çetin kaç yıl sonra Fenerbahçe'de bir göreve geldi? Mustafa Denizli'nin yardımcılığından sonra geldi mi?
1: Bugün baktım. Evet. Şimdi unuttum.
0: Yaklaşık
1: 20
0: olarak 20 yıl sene civarı, vardı.
1: Evet, evet, evet.
0: Pardon kim hayır der buna ya?
1: Söyleyeceğim şimdi.
0: Oğuz Çetin 63 yaşında.
2: Bugünkü açıklamasında tamam ben 2 yani. Aydır 7-24 çalışıyorum
0: tamam,
2: diyor abi.
0: Ben de diyor.

0: Diyorum ki sana, ya kardeşim Fenerbahçe'de herkes çalışmak için can atar, eski oyuncular da dahil.
1: Tamam, ben de diyorum
0: görevden
1: ki
2: görevden kaçmışken 7, o kısa 23 direktörlük
0: sene.
2: Dönemi.
0: Ya, 23 sene.
1: Ben de diyorum ki 7-24 çalışırken herhalde o çalışmaların içerisinde Aykut Kocaman da vardı. Onu da sordular
0: tamam,
1: herhalde.
0: Tamam, zaten planlama böyleydi.
1: Tamam.
0: Anlatılanlar böyleydi.
1: Tamam, evet.
0: Yani bugün ben şuna şaşırıyorum ya. Ya bizde Aykut Kocaman'ın, Oğuz Çetin arkadaşları ne duyuyorum yaparken bunları biliyorlar. Bu hazırlıkların hepsine hakim onlar. Kimden hangi yardımcılarla çalışacağı konusunda. Anlatabiliyor muyum? Birden kayıt çıktı. Bak, kayıt da doğru bir tespit. Neden biliyor musunuz? Aziz Bey'i bu konuda kutlamak gerekir. Bu takımda çok yabancı oyuncu var. İsmail Kartal'ın yabancı dili yok. Bildiğim kadarıyla yok. Bir hata yapmayalım ama bu iletişim konusunda kayıt bu hocaya yardımcı olacak. Onlarla antrenman yapacak. Hala futbolcu kimliğini koruyan, masterlarda oynayan, top oynayan ve kendisini bir şekilde geliştiren, bir sürü şeyle geçmiş değil mi? Sınavlardan ne diyorlar ona?
2: Tarihinde en çalışkan futbolculardan.
0: Ben söyleyeyim sana, Fenerbahçe'de bıraktığı izleri asla unutamazsın.
2: Kesinlikle.
0: Çalışkanlığını ama onun getirilmesinin doğru. Nasıl ben diyorsam, Okan Hoca kendi isteğiyle Okan Buruk teklif yapmıştı futbolu bırakmadan evvel. Mertens'e gel yardımcı olmuştur. Bugün nasıl Galatasaray Okan Hoca'nın talebiyle Mertens'i Galatasaray'a getirmeye çalışıyorsa tıraklar, ne kadar doğru bir hamle ise Kayt'ın da getirmesi doğru bir hamle.
1: Tamam, niye Aykut Hoca bunu reddetsin
0: ki? Ama istemeyebilir abi. Her teknik direktör istemeyebilir. Bunu Fatih Terim'e de getiremezsin.
1: Şey
0: Mustafa Denizli'ye de getiremezsin. Şenol Güneş'e de getiremezsin. Yani bunlar gövdeli teknik direktörler.
1: İyi de yani ben de diyorum ki adam İstanbul'a gelmiş, oturmuş, konuşmuşlar. Yani bir diyalog geçmiş.
0: Aykut Hoca ile geçmiş mi?
1: Bir fiziksel
0: ben onu söylüyorum sana ama. Bak yani, o da duyuyor, ben de işte diyorum ya.
1: Tamam, hatta o şeyi İsmail Kartal da dün öğreniyor yani.
0: Ya İsmail Kartal da bu benim bahsettiğim insanların arkadaşı. Aykut Kocaman da arkadaşı, takım arkadaşları, beraberler hareket etmişler.
1: Tamam da Levent
0: asla
1: abi,
0: geldi diye
1: ben
0: değil
1: ama. Ben
0: şimdi
1: seni çağırdım İstanbul'a, ülkenden geldin. Biz burada yeni bir şey kuruyoruz. Sen de bu camian önemli bir ismiydin. Çok sevildin, çok hırslıydın. Şampiyonluk yaşadın. Biz de senin bu ekibin içinde yer almanı istiyoruz. Bak, Oğuz Bey burada. Hocan da Aykut Kocaman. Aa öyle mi? Tamam, ben bu ekiple çalışırım dedim. Anlaştık. Neyse, bir şey de imzaladık. Ben geri döndüm. Sonra aradan günler geçti. İsmail Kartal oldu hoca. Şimdi bu tuhaf olmaz mı yani?
0: Tamam işte hani Allah Allah.
1: Bu benim
0: Allah.
2: Tuhaf,
1: bu,
2: olan, tuhaf olan birçok şey var
0: bak
2: zaten.
0: Bak bir şey söyleyeyim, İsmail Kartal olmasaydı yani. İsmail Kartal piyasada olmasaydı böyle tamam, teknik direktör Aykut Kocaman bu istekleri kabul etmedi, kim olurdu hocası? Belki Volkan Demirel olurdu.
1: Volkan Demirel açıklama yaptı zaten, ben altında çalışan tek insan Aykut Kocaman, Kocaman olur dedi.
0: Ben söylüyorum, belki olabilir diyorsun. Başkanın çizdiği fotoğrafa baktığı zaman Fenerbahçe'yi bilen yerli değil mi? Zamanı yok.
2: Evet.
0: 22'se maç oynayacaklar. Çekildi kurası belli. Şunu söylüyorum. Kabul etme şartlar. Burada Aziz Bey geri adım atmadı. Atmaz.
1: Tamam, başkan atmaz. Canım atmayabilir yani.
0: Allah Allah. Başkan antrenörler
1: de
0: atmadı.
1: Başkan olur canım.
0: Ya Zico da atmadı.
1: Evet.
0: Allah'ını seversen bununla ilgili ne anılar var ya.
1: Alex de atmadı.
0: Adamlar anlatsalar yer yerinden oynar ya. Yer yerinden oynar. Şaka gibi değil bu ya. Vallahi ciddi söylüyorum. Ben biliyorum anlattıklarında. Aziz Bey böyle bir adam. Aziz Bey güçlü bir lider. O liderlikten asla adım atmaz. Yaşına başına bakma. Şeyi zekası yerinde. Aklı
1: sonuçta
0: yerinde.
1: Bir karar tamam, alınmış bu Fenerbahçe. Şey,
2: tamam hayırlı olsun.
0: Çünkü ben her zaman
1: yanlış
0: söylüyorum.
1: Zaman
0: ben söylüyorum.
1: Bunu.
0: Yani Aziz Bey öyledir. Çarpar kapıyı içeri girer abi soyunma odasına. Pardon ya. Devre arası da girer. Maçtan sonra da girer. Bunu teknik direktörler istemeyebilir. Bazı teknik direktörler istemediler. Yabancısı Aziz Bey bu.
2: Yani söz konusu Aziz Yıldırım'sa isteğe bağlı
0: orada
2: değil.
0: Orada tek işler. Patron var. Aziz Yıldırım. Kimse patron olamaz. Hiç kimse olamaz. Bak ne diyorum ya. Çok basit bir şey söyledim. Aziz Bey istemezse stadın üstten kuş uçmaz. Bu kadar basit. Aziz Bey'e sormadan da kimse iş yapamaz.
2: Peki İsmail Allah Kartal Allah. Fenerbahçe'ye özlenen şampiyonluğu getirebilir mi Murat yani, Özbostan?
1: Yani daha önce getirememiş, bu sefer getirebilir yani. Niye getirmeyecek diye bir şey yok. Yani
2: mevcut
1: burada
2: kadroya baktığınızda hocanın oyun anlayışına yatkın bir ekip görüyor musunuz?
1: Bugün dedi zaten, ben dedi geçmişte nasıl oynatıyorsam PSV, Paris Saint-Germain, Real Madrid ya bu takımlar nasıl oynuyorsa Fenerbahçe'de yine böyle oynayacak dedi. Benim zamanımda böyle oynuyordu dedi.
2: Bu kadroyla mı? Çünkü o kadroyla son çalıştığı 99

0: puanlı kadroyla bu kadro arasında pek çok açıdan çok ciddi farklılıklar var. Mesela o kadronun santrforu Dzeko'ydu.
1: Evet.
0: Sakin topla oynamayı bilen birisi. Vedat da sakin bir oyuncu ama Dzeko daha farklı bir profil. Esas sol kanatta Tadić diye bir oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: Sağ kanatta kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci vardı. Bunlar hep topla sakin oyuncular, skorer oyuncular. Sol bek Ferdi'ydi. Herhalde izlediğimiz en oyunun gidişatını, tempoyu belirleyen beklerden biri. Orada bir Tadić Ferdi uyumu vardı.
1: Yani sen diyorsun ki Kerem, bu kadroyla bu iş olmaz mı diyorsun?
0: Bu kadro, yani İsmail Kartal o kadroya oynattığı oyunu bu kadroya imkanı yok oynatamaz diyorum.
1: Takviye yapacaklar işte.
0: İşte takviyeleri
2: görmek. Mesela Carlos'u dedi Ali Bey, ne dedi pardon Aziz Bey? Carlos iyi bir sezon geçirdi defans olarak dedi.
0: Evet.
2: Bakacağız kendisine.
0: Yani bu kadroyla mesela, o kadro arasında fark var. Ben kadronun Aykut Hoca'nın mantalitesine daha yakın olduğunu düşünüyorum. Daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ama öyle bir takviyeler yapılır, o kadar doğru isimler alınır ki hoca belki muhteşem bir
1: futbol oynayacak. Tamam, hoca da zaten bir iki isim verdim diyor. Başka isimler var
0: ya
1: demek ki.
0: Ya bu mevcut kadro çok
1: bilgi
0: farklı bir kadro
1: kendisine,
0: o ekipten.
2: Şimdi bir şey soracağım sana, ikinize de. Orada kayıtta tam olarak cümlesi mi? Ali Koç başkanken ne dedi? Size öyle bir takım yapacağım ki dedi. Değil mi?
0: Şampiyonluk evet. Sözü vermeye gerek kalmayacak.
2: Gerek kalmayacak dedi.
1: Tamam.
2: Şampiyonluk sözünü kim verdi Fenerbahçe'de? Aziz Bey verdi, ben yapacağım dedi ya. Evet. Kardeşim Mustafa Denizli şampiyon yaptı. Dedi ki Mustafa Denizli ben şampiyon yaptım. Ben yaptım dedi.
1: E tamam.
2: Bugün de sözünü ben verdim diyor.
1: Söz vermiyor.
2: Ben
1: şampiyonuz diyor falan. Arada bir fark var
2: bir
1: abi.
2: Bir dakika tamam, ben de onu sana söylüyorum. Yani. Bunu konuşan lider kim? Aziz Bey. Şimdi Ali Bey böyle demedik şampiyonuz diye. Size söz veriyorum dedi yani.
1: Evet.
2: Şampiyonu bile düşünmeyeceksiniz dedi mi?
0: Söz vermeme gerek yok.
2: Söz vermeme gerek yok, öyle bir kadro yapıyorum dedi. Bundan sadece takımı çalıştırır abi.
0: Yani. Öyle bir kadroda değildi bu arada.
2: Ben sana söyleyeyim. Yani. Aziz Bey takımın gerçek teknik direktörü, sportif direktörü, başkan Aziz Yıldırım'dır. Bunu böyle.
1: Teknik direktörü benim dedi zaten.
2: E tamam, bitti bunu o zaman.
1: Açık açık
2: bitti
1: söyledi
2: o zaman.
1: Yani.
2: Aykut Kocaman kabul etmediği için bazı şartları.
1: Tamam.
2: Anlaşma abi. Olmadı. İsmail Kartal kabul ettiği için dördüncü kez burada.
0: Vedat.
1: Ha, şöyle bir şey de var. Yani İsmail Kartal açıklaması çok da öyle olumsuz bir yankı yaratmadı Fenerbahçe'de. Bunu da söyleyeyim yani.
0: Olumsuz değil. Bence taraftarın daha büyük bir bölümü İsmail Kartal'dan yanaydı.
1: Evet.
2: Neden Aykut Kocaman'ı oynattığı futboldan mutlu olmadıkları için eleştiriyorlar?
0: Aykut Hoca da Levent Hüsamen biraz böyle hak ettiğinden fazla eleştirilmiş ve itibar ya, suikastine uğramış olabilir.
2: Aynı görüşteyim kardeşim. 65'te 64 maç oynayan bir adamı neyine eleştiriyorsunuz futbol bilgisi olarak ya? Oralara ne durumda? Yürüyerek mi geldi Fenerbahçe takımı?
0: Hayır.
2: Çok önemli iki tane oyuncusu cezalıydı. Benfica maçında oynamadı bildiğim kadarıyla. İsimleri aklımda değil. Biri Mehmet Topal'dı galiba yanılmıyorsam. Yani bunlar oynamadı. Adam aldı Fransa hakem. Yani canını okudu orada ya maçın ya. Söyledim mi? Gökhan'a yapıl suratına vurdu. Gökhan beyin sarsısı geçirdi. Gözü morardı adamın. Penaltıyı vermedi. Var mı yok o zaman. Finali Türkiye'de Galatasaray'da ikinci kez final oynayan takım Fenerbahçe olacaktı.
0: Evet.
2: Aykut Kocaman'la beraber. Niye bunları görmeden? Birileri bir kuyuya bir taş atıyor. 99 akıllı çıkaramıyor abi, deli atıyor. Aykut Kocaman'ı neyini beğenmiyorsun? Sizin sokak sorularına baktım, cevaplarına.
1: Hı hı.
2: Ya onlar Aykut Kocaman'ı ne kadar izlemişler ya? Ne kadar izlemişler? Aykut Kocaman futbolcu döneminde çok çabuk, çok yaratıcı, bir sonraki hamleyi herkesten önce düşünen bir oyuncuydu ya. Ben izledim yakından kendisini. Oyun zekası olan bir insan ama bazen top kaleye girmeyebilir. Girmedi. Yani olabilir bu işler. Ben İsmail Kartal'la da Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. Keşke şartlar...
0: İyi oynadı. O sezon çok iyiydi.
2: Bak, keşke şartlar el verseydi, ikisi beraber çalışırsaydı. Bak ben sana bir şey söylüyorum. Kayıta mayıta gerek yoktu o zaman. Çalışırsaydı. Kaytı da ekstra alabilirler. Hadi var diyelim olsun. Keşke. Ama ben bununla şaşırırım. Aykut Kocaman'a %100 katılıyorum. İtibar suikastı yapıyorlar. Onun teknik direktörlüğünü, sessizliğini neydi onun adı? İtibar suikastıyla dindirmeye çalışıyorlar.
0: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Transfer raporu az sonra kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.

0: transferde az form sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az form bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberlerde biten transferler anında az spor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.

0: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Gündem Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la anlaşmış olması. Vedat Muriç transferini de noktaladı Sarı Lacivertli Kulüp. Kosovalı futbolcuyu İstanbul'da gördük geride kalan dakikalar içinde. İsmail Kartal'ın bugün Fenerbahçe televizyonuna yaptığı açıklamalar var. Futbol şube sorumlusu Cihan Kamer ve futbol direktörlüğü görevine getiren Oğuz Çetin'in de yine söylemleri söz konusu oldu. Bazı önemli değerlendirmeler var. Bunları ekrana getirelim istiyorum sonrasında. Belki Oğuz Çetin'in futbol yapılanmasındaki rolü ve kadroya yapılabilecek takviyeleri, öncelikleri kısa bir değerlendiririz. Ardından Galatasaray'la devam ederiz.
1: Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum.
2: Camianın tüm fertlerinin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'mizi yeniden zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda yeni yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği değerlendirmelerle ve futbol aklımızla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda Fenerbahçe'mizin futbol direktörlüğü görevine Sayın Oğuz Çetin getirilmiştir.
3: Sayın Başkanımız, efsane başkanımızın liderliğinde sizin de yaptığınız vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, Fenerbahçe'de liyakat sahibi olan arkadaşlarım hep birlikte bu görevde ilk günden itibaren hazırız.
2: Değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş. Kaydı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu. Ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple İsmail hocamızla Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosu

0: kadrosunu da oluşturarak, teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız.
1: Bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Hı hı. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Hı hı. Biz buna talibiz. 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
2: Evet.
1: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ayın 22 ve 23 Haziran'da oyuncularımızın sağlık kontrolleri yapılacak. 10 tane milli takım oyuncumuzun dönüşü daha geç olacak. Bu iki gün sonunda 24 Haziran'la 30 Haziran arasında Topuk Yaylası'na, Serkan Acar Topuk Yaylası'na gideceğiz. Kaldı ki bu program yapılmamış, istenmemiş. Biz özellikle istedik, evet. Cihan Bey'le. Çünkü orada biz bunu inşa etmek istiyoruz. Fenerbahçeliliği ortaya çıkarmak istiyoruz. Takımdaşlık ruhunun temellerini orada atmak istiyoruz. Bunu İsmail Hocam'la paylaştığımda hocam da son derece memnun oldu ki hocamın da yaptığı buydu her zaman. Tuzun'da döneceğiz. 5 Temmuz, 14 Temmuz arasında Avusturya'da, Linz'de ikinci kamp dönemi başlayacak. Orada da 8, 11 ve 14 tarihlerinde 3 tane özel maç yapacağız. 14'ünde döneceğiz ki Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maç tarihi 21 evet. veya 22 Temmuz'da olacak. Biz 14'ünde dönerek 21'ine kadar bir haftalık maç hazırlığı dönemi de rahatlıkla yapılsın diye 14'ünde dönüyoruz. Ve güçlü bir şekilde ilk maçımıza da çıkacağız.
0: Canla başla başkanımızın liderliğinde gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe'miz olacak.
2: Açıklamaları ekranlara getirdik. Murat Özbostan, artık futbol yapılanması tamamlandı bugün itibariyle. Hem Oğuz Hoca'nın hem İsmail Hoca'nın görevleri resmi olarak açıklandı. Bundan sonra nasıl bir yol haritası çizilecek özellikle transfere dair? Vedat Muriç hamlesinde gördük ama gerçek şu ki daha fazlasının peşinde Fenerbahçe.
3: Zaten sayın yönetici de bunu söylüyor. Senin dediğin gibi yani en önemli sorun teknik direktördü. Bütün evet. Fenerbahçeliler yeni teknik direktörü bekliyordu. Bu da açıklandı. Pazartesi günü yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Topuk Yaylası'nda kamp var. Sonra yanılmıyorsam birkaç gün dışarıda yine Avusturya'da kamp var. Yani Fenerbahçe için yeni bir sayfa, yeni bir birliktelik. Ve bu yeni sayfada tabii ki transferler merak edilecek. Transfer beklentileri olacak. Çünkü her transfer döneminde özellikle taraftarların istediği şey transfer, uçaklar, jetler. Bu Galatasaray için de böyle, Fenerbahçe için de böyle. Fenerbahçe'nin ama şu durumunu söyleyelim. O 18 ya da 19 tane yabancı oyuncusu var. 35'e yakın futbolcusu var. Bunlarla ilgili zaten raporlar verilmiş. Şimdi kiralıktan gelenler var. Yani bu futbol şeyi biraz daha, burada bir ciddi bir ameliyat, operasyon da lazım. Yani gönderilmesi gereken yabancılar var. Tekrar kiraya verilmesi gereken yabancılar var. Bakın işte hep şey deniyor. 10 artı 4 kuralı Fenerbahçe'yi çok etkilemiyor ifadeleri yer alıyor ama

0: Şimdi 3 ya da 4 tane, 2 tane yabancı stoper bakıyorlar. Vedat geldi, bir tane daha santrafor bakıyorlar. Bak 4 tane yabancı daha kadroya ve bunların yaş ortalamaları o mevcut şeye uymuyor zaten, sisteme uymuyor. Yani 30'lu yaşlarda, 28'li yaşlarda filan bakılan oyuncular. Kim? Bayern Münih'ten bakılan yine oyunculardan bir tanesi. Yani
1: Kim Min-jae?
0: Kim Min-jae. Şimdi dolayısıyla bu 10+4 meselesinin ben başkanın bir hamlede bekliyorum kendisinden. Yani Galatasaray gibi ya işte 12+2 mi olsun biz de istiyoruz diye bir şey olursa bu sürpriz olmaz. Artı çok sayıda şey de var ama başkanın yabancıyı zaten bahsetmiştim. Sayın Başkan kongre sürecinde de hep şunu söyledi. Ya Türk oyuncular alacağız dedi. Takıma Türk oyuncu takviyesi yapacağız dedi. Bu yabancı meselesinden dolayı. Yani sen reklama gitmeden önce bu kadronun İsmail Kartal'ın 99 puan aldığı kadroya göre daha düşük profilli olduğunu, değil mi ya yanılmıyorsam, söyledin. Ya da ima ettin biraz. Yani takviye şart.
1: Hayır, yani, oyun anlamında.
0: Oyun.
1: Oyun anlamında bu kadroyu
0: Aykut Kocaman'a göre daha uygun bir kadro.
1: Yeterli olurdu ama bu kadro İsmail Kartal'a uymaz dedi. Bence uyar ya, neden diyorsun? O kanatlarda çabuk oyuncular var. İşte Nene var, şöyle, Kerem var.
2: Ne yani, biliyor musunuz? İsmail Kartal'ın son dönemindeki takım rakip alana yerleşip sabırla boşluk arayabilen, teknik kapasitesi ve sakinlik seviyesi yüksek oyunculardan kuruluydu. Bu oyuncular biraz daha koşucu, biraz daha dribling özellikleri olan ama ne kadar güçlüler bu özelliklerde onlardan emin değilim. İyi pasör değil hiçbiri, hiçbiri sakin oyuncu değil. Çok çok farklı iki takım.
1: Ya Fenerbahçe'nin bir defa...
2: Ya kötü bir takım demiyorum bu arada bu takım
1: değil, bir
2: için.
1: Orta sahası çok, ama çok farklı orta sahası takım var ya. Kante.
2: Güçlü ama kreatif bir orta saha değil. Defansif açıdan güçlü.
1: Peki ama bunlarda kreatif şey kalmıyor mu yani? Evet. Affedersin de yeni sözleşme imzadı bu yönetim.
2: Kimle? Kimle?
1: Şeyle.
2: Talişka'yla.
1: Talişka'yla artı.
2: Hayatımda en anlam veremediğim sözleşme uzatma aceleciliklerinden
1: tamam yani,
2: biri.
1: Onu ne yapacaklar mesela? 3 santrafor diyorsun ama kolay bir şey
2: o
1: değil.
2: O da
1: bir
2: mesela.
1: Takımı çok zenginleştirdiğin takdirde o da sıkıntı yaratır.
2: Ya o da mesela takım oyununa uygun, pas oyununa uygun bir oyuncu.
1: Mesela
2: değil.
1: Baktığın zaman Asensio var.
2: Asensio var, tek evet başına var.
1: Belki mesela şeye gelecek mi İrfan Can Kahveci?
0: Gelecek, nereye gidecek?
2: Gelecek ama o sezonki performansına yaklaşabilir.
1: Beka mesela mi geri gelecek, belki satmaya çalışacaklar, kiralayacaklar.
0: Beka'nın kadroda olacağını düşünmüyorum. Tamam,
1: Carlos'u istedi Ali Aziz Bey. Belki onu oynayacaklar.
2: Mesela hatırlayın Levent Üzemen. İsmail Kartal orada Şimanski'yi kullanıyordu. Sezon ilk yarısı çok iyi skor üretmişti. İkinci devre aha skor üretememişti ama baskılara da çok yardımcı olan oyuncuydu. Talişka zaten asla böyle bir oyuncu değil. Tamam, Asensio şey da bu tip bir oyuncu.
1: Ama
2: değil,
1: bu takım hepsini değişir. Bak şimdi sen Talişka istemiyorsan eğer, Talisca'ya gereği oyun planı yapacaksan, oynatamayacaksan maliyetli oyuncu çok yüksek para
2: çok
1: alıyor.
2: Çok büyük sıkıntı varlığı evet şu an.
1: O yüzden benim kafamda belki satabilir, alabilirler ama
2: ciddi bir soru işareti var. Yani takımın yapısıyla ilgili. Kalitesiyle alakalı bir şey demiyorum. Hocanın son dönemiyle ilgili beklenti insanlarda var. Normal. Bugünkü yayında da söyledim. Benim çok hoşuma gitti o sezon. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol. Çok maça giden biri değilim. İş yoğunluğundan ötürü. Yayınlarda genelde burada oluyoruz maç günleri. Ben 3 maç üst üste Fenerbahçe maçına gittim. Sezonun ilk döneminde. Evim yakın. Neden dedim gitmeyeyim? Takım hani güzel oynuyor. İyi bir futbol var. 3 maç üst üste gittim. Ama o takımla bu takım çok farklı. Çok farklı bu tip oyuncular var.
1: Hocanın karakteristik yapısıyla orantılı ya. İsmail Kartal nasıl oynayacağını bilmiyorum. Yani bence kötü bir takım yok Fenerbahçe'nin. Tabii takviye ihtiyacı var. Yok, bugün Fenerbahçe'nin eksik olan bir şey Vedat Muriç gibi bir santrforuydu. Belki de yani Şerif kalacaksa eğer 22 milyon euro verdin.
0: Ne yapacak bunu abi Şerif'e? Yollayacak mı yani?
1: Tabii yollamayacaksa o zaman üçüncü bir santrfor alacaksın.
0: Kiraya verir belki ya Şerif'i. Pissin diye.
1: Çok maliyetli bir
0: oyuncu. Sayın Başkan'ın divanda biliyorsun çok sert bir konuşması olmuştu. Şerif kim aldı bunu? Nereden buldular bu kadar para verdiler diye.
1: Başka daha takımlarda oynamayacak dedi. Nene'yi falan söyledi.
0: Aspor'da katıldığı programda sordum. Yani siz ne yapacaksınız dedim. Genç oyuncu dedi. Bakacağız dedi durumuna dedi. Yani biraz daha ılımlıydı. Divanda yaptığı, yüksek mali divanda yaptığı açıklamaya göre.
1: Normal
0: tecrübeli
1: konuşacak.
0: Elde bir sürü oyuncu var. Yani şimdi biraz önce Kerem dedi ki yani futbolla ilgili yapılandırma, evet yani en üst makam futbol direktörü, teknik direktör, tamam burada bir sıkıntı yok, kayıtta tamam. Yani ama takımın şeyi çok kalabalık bir takım. Çok yabancı oyuncusu var, çok kiralıktan dönen oyuncuları var. Kiralık alınıp da daha hiçbir kez Fenerbahçe forması giymeyip kiraya verilen Mimovişvili'ydi. Bir tane oyuncu var öyle.
1: Hemşire yani, de geri dönüyor değil mi? Amrabat da geri dönüyor.
0: Dönüyor yani. O da dönüyor. Yani bunun da şeyini maliyeti yapmak...
1: Kulüp bulamazsa ne olacak? Sende kalacak.
0: Ya bunlar hepsi maliyetli işler, operasyonlar.
1: Bunun şimdi birinci etap teknik direktör yardımcısını belirlemek oldu başkanın. Başladı, el attı. Çünkü erken sezon açacağı için Fenerbahçe. Buna bir ihtiyacı var. Erken gelecek oyuncular kimler bakın. Çıkın yer geliyor galiba değil mi? Talisca geliyor. Bildiğim evet. kadarıyla.
0: Bugün açıkladılar yanılmıyorsam.
1: Fred geliyor.
0: Şikriniar evet erken Fred geldi demişler. Yani. Olumlu yaklaşmış.
1: Yani Asensio geliyor. İspanya milli takımında yok. Yani o geliyor. Mert Müldür gelemez mesela. Değil mi? Kerem gelemez. İsmail gelemez.
0: Evet.
2: Duruma göre gel edebilirler. Yani Kerem, Oğuz İsmail da, Mert.
0: Oğuz da milli
2: inşallah
0: takımda.
2: Oğuz erken gelemezler ama.
1: Tamam ama yani bir gerçek.
2: Olabilir
1: tamam
2: yani.
1: Da. Hayır şöyle mi tatil yapmayacak mı adamlar?
2: İşte kısa bir tatille.
1: Maçın bak bir defa dönerler. Türk milli takımı öyle böyle son maçını 26'sında oynayacak Haziran'ın. Bir 22'si maç var. Bu adamlar gelecek 15 gün tatil yapsalar.
0: Biz gruptan çıkacağız abi.
1: Yani?
0: Yani gruptan çıktıktan sonra iki maç Temmuz'da değil mi?
2: Evet.
0: Yani o Temmuz'a kadar yok. Bir de tatil yapacaklar. Yapmayacaklar milli oyuncular. Yani Fenerbahçe milli oyuncuları. Onlar da bu arada kampta öğrenmişler. Böyle telefondan onlar da sürpriz olmuş. Kadrodaki oyunculara, Fenerbahçeli oyunculara.
1: Giderlerken İsmini Aykut Kocaman'la gittiler.
0: Yani herkes Aykut
1: Amerika'da
0: Kocaman'ı bekliyormuş.
1: İsmail Kartal'ı olduğunu öğrendiler.
0: Evet.
1: Bu bana Geres'in söylediğini lafını getiriyor. Geres Galatasaray'da oynarken Galatasaray'ın yönetimi şey demiş kendisine. Bu İsviçre'nin Vögel vardı orta sahasında oynayan. Vögel'i aldık demişler. Vögel'i beklerken dedi Florida'dan içeri Inamoto girdi dedi. Şimdi o zamandır adam Alp Kocaman'ı beklerken İsmail Kartal girdi. Bunlar futbol içerisinde var bu sürprizler.
2: Tabii.
1: Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Ama Fenerbahçe'nin bir avantajı var. Mesela eleştiriyorsun. Bak Aziz Bey ona çok güzel yaklaştı. Tecrübeli bir başkan olarak. Dedik iki tane kalecimiz var ya. Biri biliyorsun Ederson. Adam Brezilya milli takımında. İkincisi Livakovic, akşam seyrettik. 4 taneydi ama en az 10 tane kurtardı. Yanlış mı? Bir de penaltı kurtardı da çizgiye ayak geçmiş falan hikayesi tekrar ettirdiler Kane'in penaltısında.
0: İki büyük kaleci.
1: Bana göre iki tane milli takım Dünya Kupası görevi kaleciye sahip. Kime gelmiş bu şans ya?
0: Milli takımının kalecisi öyle ya da böyle tamam. Kampında.
1: Tabii.
0: Bir de Tarık var. 4 kaleci var.
1: Tabii abi. İnan var. Bir de öbür kalecisi Türk milli takımında şey Mert.
0: Mert işte. Mert,
1: Mert de orada. Orada. Affedersin de yani.
0: Kale çok sağlam.
1: Ya,
0: kale çok sağlam.
2: Ya ama hangisinden tam böyle emin olabiliriz? Ya
1: bakmak çok mu eleştiriliyor? Çok mu orada bir göze batıyor işler? Sanki. Yani bir tane hatalı gol yedi diye hemen biletini mi kesmek
0: vallahi
1: gerekiyor?
0: Valla bak ben bir şey söyleyeyim Levent abi. Yani bunlar şimdi takımın maliyetli oyuncuları bildiğim kadarıyla Velat'ın Muriç'in de bonuslarla 7 milyon euroluk filan bir yıllık ücreti var. Bu Girassi olur mu olmaz mı sürüyormuş süreç ama yani onun istediği 13 milyon euro yıllık Asensio filan onların rakamlarını bilmiyoruz. Talisca yeni anlaşması işte 12'lerden 7'lere filan düştü diye o zaman çıktı. Kaleci 12 milyon euro alıyor.
1: Ederson.
0: Djokovic
1: de geliyor değil
0: Kante'nin,
1: mi?
0: Kante'nin, Valenze'nin onların da yıllık ücretleri
1: Gendouzi'nin
0: oldukça fazla. Yani Fenerbahçe'nin ciddi derecede evet bir bu kadronun
1: Kante'nin
0: içerisinde
1: de, Kante'nin de alacağı fazla biliyorum ben.
0: Evet.
1: Açıklamalara göre. İmza
0: parasıyla 10 milyon euroların üzerinde onun da.
1: Tabii.
0: Yani burada nasıl bir kaç takviye yapılacak? Nasıl takviyeler yapılacak? İki, hangi oyuncular yollanacak, hangi oyuncular kiraya verilecek ya da kiraya verilemeyenler sözleşmeleri nasıl feshedilecek? Yani şimdi, para lazım.
1: %100 aksın ve güzel bir konuya değindi. Bir de şöyle bir şey var. Bu transfer politikasını Aziz Bey yürütecektir. Bunu asla başkasına göçüyor zannetmiyorum. Ama bu transfer politikası bence Aziz Bey seçime hazırlanırken seçim sonrası hayata geçirmiş Aykut Kocaman'la yaptı bunları. Oğuz Çetin'le beraber yaptı. Doğru mu?
0: Evet.
1: Beraber. Şimdi bu plan değişti.

0: Şimdi bu başka bir teknik direktör geldi.
1: O bir şey
0: şimdi,
1: demez ki bir dakika, ne diyecek?
0: Anlatamadım. Ya belki de, ya İsmail Kartal'a söylesen mesela şu mu santrafor bu santrafor diyebilirdi. Şimdi deme şansı yok.
1: Yok.
0: Evet tamam. İşte sana diyor ki ben bunları aldım sen oynatacaksın diyor.
1: Evet.
0: Takımı çalışıyor diyor.
1: Evet.
0: O kadar basit. Karşılığın alması önemli. Mesela kaç oyuncu da Mourinho'dan evvel çalıştı? Düşün.
2: Evet.
0: Kalede Livakovic vardı yanılmıyorsam.
2: Doğru.
0: Doğru mu? Mert Müldür vardı yanılmıyorsam. Vardı büyük bir ihtimalle. Kim vardı? İrfan Can Kahveci. Cengiz Ünder. Onlar vardı. Taliska falan yoktu.
2: Evet.
0: Taliska falan yoktu. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Yani bir sürü sayarsan listeyi. Takım da yeni. Yani çok tanıdığı oyuncu yok içeride. Bu oyuncu tanıdığı insanların bir kısmı da gitti biliyorsun. Cengiz Ünder Beşiktaş'a, İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'ya gitti. Kolay değil bu işler.
2: Bir Galatasaray'a dönüş yapalım mı?
1: Yapalım.
2: Galatasaray'la programı devam ettirelim. Yani çok fazla büyük bir gelişme yok sarı kırmızılılarda, onu
1: hiç
2: söyleyelim.
1: Acele etmiyorlar.
2: Evet, acelesi de yok Galatasaray'ın. Levent Üzemen acele olmasına çok gerek de yok gibi aslına bakarsanız. Ama tabii transfer eğer kamptan önce bitirilirse bu çok büyük bir kazanç oluyor. Bütün kulüpler için belki aynı şey geçerli. Önümüzdeki günlerde bazı aksiyonlar bekliyor musunuz? İsimler telaffuz etmek bazen anlamsız da gelebiliyor ama Kefren Turam gibi, Can Uzun gibi oyuncuların Galatasaray'ın gündeminde olduğu çok konuşuluyor. Can Uzun'dan eminiz. Ne dersiniz? Ne bekliyor Galatasaray'ı transfer sürecinde?
0: 27 Haziran'daki biliyorsun bir toplantı var, genel kurul, yetkilendirme. Bu önemli. Artı 22 Haziran'da açılıyor zaten. Galatasaray'ın tespit ettiği, görüşmeler yaptığı oyuncular var. Galatasaray'da bildiğim kadarıyla transfer 27 Haziran'dan sonra start alır. Okan Hoca'nın haklı olarak bazı yerle tespit ettiği oyuncuların kampa yetişirim istemesi kadar doğal bir şey yok. Galatasaray'ın çok sorunu olan bir oyuncusu yok. Devam eden sözleşmelerinden dolayı. Limine'le biliyorsun sözleşme konusunda söz kestiler. Şimdi Galatasaray'da Sané devam ediyor. Osimhen devam ediyor. Barış devam ediyor. İlkay bir senesi daha var. Gönderirsin göndermesin.
1: Barış devam edecek mi?
0: Edecek tabii canım yani.
1: Gitmek istiyormuş diye duydum.
0: Hiç öyle bir şey yok. Galatasaray'dan aldığı
1: paranla. Transfer olursa bana bir yerden, İngiltere'den ya da başka bir ligden teklif gelirse bana bu sefer kolaylık gösterin demiş.
0: Kardeşim 50 milyon euro Galatasaray ortaya koymuşsa giderse gider ya.
1: Kim verecek?
0: Kim vereceksin? Kaça verecek? Bedava mı verelim oyuncuyu? Bedavaya mı gitsin Galatasaray'da?
1: 50 milyon euro çok değil mi?
0: Niye çok olsun ya? Herkesin bir değeri var. Adam 5 kuruş inmedi Osimhen'de. 75 yatır al dedi. 75 yatır. Hatta 80 yatırdı da Juventus'a vermedi biliyorsun.
1: Hayır şöyle mi? 50 milyon euro veren olursa Barış
0: tabii
1: gider,
0: ya,
1: gider mi yani?
0: Barış da gitmek isterse gider. Niye gitmesin? Oraya Galatasaray başka oyuncuyu alır. Yani Can Uzun'la yakına ilgilendiklerini herkes biliyor. Galatasaray. Okan Özey ısrarlıkla istiyor. Aral Şimşir'i de istiyor biliyorsun o konuda. Yani genç oyuncular olarak bence aç başarıyı aç oyuncular için. Türk bir takımın sorunu bu zaten. Doymuş oyunculardan daha çok aç oyunculara çok fazla yer vermemesi. Bunun en doğrusu, en doğru modeli ne biliyorsun değil mi? İspanya'da oynanan maç. O kadroya bir bak da o zaman aradaki farkı görürsün. O kadroyu da yaratan, sahaya süren Montella'ydı. Yani bazen şeye düşmemek lazım. Hep aynı oyunculara düşmemek lazım. Sakatsa, formsuzsa ya tutarsa mantığıyla 11'e koymak doğru bir şey değil. Galatasaray takımında Cankat geldi.
2: Evet.
0: Günay devam ediyor. Kalede Uğurcan var. Doğru mu?
2: Bir
0: sağ tarafta Şallay duruyor.
2: Singo var ihtiyaç
0: Singo
2: halinde.
0: Singo var. Sanchez duruyor. Sanchez Como'dan bahsediyorlar. Böyle bir teklif yok Galatasaray'da. Abdülkerim'in sözleşmesi uzatmalı söz konusu. Galatasaray stoper alacak. Başkanın en büyük istediği isimlerden biri Kite'tı. Şey pardon.
2: Van Dijk.
0: Van Dijk'tı. O da Hollandalı'ya karıştırdık ikisi de. Evet. Sol bekte
2: kınısı
0: zaten
2: da benziyor.
0: Sol bekte 3 tane oyuncusu var zaten. Kazımcan var, Jakobs var, Eren var. Orta sahada Lemina Torreira var. Nayaga'ya tutacaklar büyük bir ihtimalle. Belki ileride Okan Hoca kiraya verir. O yaşa uyuyor çünkü.
2: Sara'nın akıbeti belirsiz.
0: Sara'yla ilgili ortada bir şey var. Yani Sara eğer talip varsa Galatasaray'ın isteklerini yerine getirirlerse gidebilir. Galatasaray'da oraya oyuncu alacak zaten. Yunus devam ediyor sözleşmesi. Galatasaray'da ilgili kim gitti?

0: New Orleans gitti, kiralıktı. Doğru mu? Aspir'le geldi, kiralıktı.
1: O zaten evet, devam yani etmeyeceği barizdi.
0: Evet. Yani Sasha Boy geldi, kiralıkta
2: gitti. Olur mu? Icardi meselesi belli değil. Belli.
0: Ya Icardi olmasa Santrfor olacak Galatasaray ya.
1: Adım adım oraya doğru yani gidiyordu.
0: Gidecek yani Galatasaray'ın istekleri
2: konusunda. Niye bir buçuk aydır Icardi'yi bekliyor? Yani
0: abi 27 sene Galatasaray'ın bunun acelesi yok ki ya. Ben sana dedim 27 Galatasaray bildiğim kadar Icardi'ye bu süreci tanıdı zaten. Bir tarihi koydu oraya kadar. Karar verecek. Galatasaray'ın orada kendi ortaya koyduğu maddeler var. Diyor ki böyle diyor ki, kampa erken geleceksin. Yani zamanda geleceksin. Gittiğin yerden zamandan döneceksin. Antrenmanlarla ilgili zırt pırt böyle seyahate çıkamazsın. O tıkanan nokta o. Başkan ben kolay ayrılmam. Parasını da revize ederim ama bizim kurallarımıza uyacak diyor. E şimdi bir gerçek var. Bütün arkadaşlar çalışırken sen gelmezsen o da sıkıntı yaratıyor.
1: Ve takım kaptanısın.
0: Yani bir de üstelik oyuncunun Liverpool'da eli kırılmış, oyuna bile girmiyorsun sen yani, genelde itiraz ediyorsun. Yani kusura bakma bu işlerde. Çok önemli işlere imza attı ilk iki sene. Gol kırıldı oldu. Üçüncü sene sakatlandı, şanssızlık. Bu sene sakatlığını bir de şunu söylüyor. Diyor ki sakatlık esasen Türkiye tedavi olacaksın. Abi Türkiye'de herkes dünyadan insanlar geliyor Türkiye tedavi olsun diye. Ya Türkiye'nin neyini beğenmiyorsun? Bir sürü çok başarılı hekimler var Türkiye'de ya. Hem de spor hekimleri
2: sence,
0: de var.
2: Sence kalacak mı?
0: Bence %50 %50, 50-50. Yani kararı verecek olan bence ben şey. Ben 40, bu şartlarda kulüp bulamazsa Galatasaray'ın ekonomik yapısı içinde kalabilir diye düşünüyorum ama ya. Bulacaksa gidecekse Galatasaray'ın şartlarını kabul edecekse.
2: Zaten kalan adam bu sözde şeyi konuşmaya yanıt verirdi ya. Bir ay oldu neredeyse.
1: Ben daha zor bir soru sorayım mı size Levent Tüzemen? Karar verici olsanız mevcut teklifi ya da herhangi bir teklifi Icardi'ye yapar mıydınız?
0: İyi bir santrfor bulmam gerekiyor. Şimdi Galatasaray'ın alabileceği bir santrforlardan bahset. Bahset. Bulmuş mu? Doğrusu benim bildiğim kadarıyla Vedat Muriç Okan Hoca'sı listesindekiydi. Çünkü onun hocalığını yaptı biliyorsun Rize'de. Doğru mu?
1: Evet.
0: Vedat Muriç Fenerbahçe'ye geldi. Bu Aziz Bey'e söz vermiş. Transfer. Bugün sen ne diyorsun işte Fenerbahçe? Birinci santrfor alacaktın. Vedat Muriç'i ikinci santrfor gibi görüyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Öyle dediniz. Ben haberlerden okuyorum.
1: Konuşulan o.
0: Bana göre birinci santrfor da oynar.
1: Oynar.
0: Benim ölçüme göre. Yani ikinci santrfora gerek yok. Bu rekabette öbür santrfor da oturabilir kenarda. Bu tür bir santrfor Galatasaray'da kimi getirir? Sen bugün Osimhen varken Charlotte'u alıp oynatabilir misin forvet arkasında? Batshuayi kalmadı be kardeşim. İkinci oynamak istiyorum dedi geldi. Doğru mu?
1: Evet.
0: İspanyol geldi bize. Ben dedi ilk 11 istiyorum dedi.
1: Morata.
0: Morata ne yaptı? Çekti gitti. Değil mi?
1: Evet.
0: Gitti kalmadı. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani böyle bir santrfor alman lazım. Yerli de var mı böyle bir santrfor? Var. İstediği Okan Hoca'nın var. Deniz Gül'ü var. Porto verir mi? Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Verir mi?
1: Vermeyebilir.
0: Vermiyor.
1: Yani maliyet gelişiminden yüksek. Memnun gibiler.
0: Tamam, bence. Ben soruyorum. Burada neydi onun adı?
1: Beyin fırtınası yapıyoruz.
0: Evet. Evet burada fırtınası yapıyoruz. Dediğin gibi. Bu bakarsan eğer Can Uzun gelirse Galatasaray'da çok etkili olur mu? Olur.
1: Çok.
0: Genç yetenekli örsün.
1: Çok önemli bir oyuncu.
0: Kiralayabilirsen belki Neolank'ı kiralayabilirsin. Tekrardan Napoli sıcak bakarsa. Ama Galatasaray 28 milyon euro bonservisine vermez. Galatasaray'a büyük katkısı oldu yani. Çoğu Avrupa maçlarında da son Antalya maçında da faydalanırsan sakatlık yaşamasaydı o parmağından bence çok daha farklı olurdu diye düşünüyorum katkısı. Onun eksikliğini yaşadı, onun verdiği acıyı yaşadı. Yani Galatasaray'ın bu konuda nokta transferleri var. Defansa var, orta sahaya var, mesela Turan var, şey var, Kamavinga var. Bunlar hep görüşme içerisinde. Alabilirse alacak başkan ya. Ben şunun için dursun başkana şöyle bir konuda güveniyorum ve inanıyorum. Osimhen'i buraya getirmek büyük beceri işiydi. 73 milyon verip almak büyük beceri işiydi. Bu rakamlara ulaşmış bir Galatasaray'ın ekonomik açıdan çok maliyetli 60 milyonu vermedi mesela Lokman'a. Vermem dedi kardeşim. Vermem dedi, doğru yaptı. Ama 60 milyona 2 tane oyuncu alır mı? Alabilir. Bu şansı var mı? Var. Dolayısıyla ben bu konuda Rus'un başkanım belki yavaş hareket etmesi nedenlerden bir tanesi o. Takımın belirlerine ihtiyaçları var. O ihtiyaçlar yani 4-5 oyuncuysa bunlarla yapılan görüşmelerse olmazsa olmazlardan biri orta sahaya. Olmazsa olmazlardan bir tanesi Mertens türü bir oyuncuyu Galatasaray'a kazandırmak. İlk aydan karşılığını alamadılar. Bu net yani.
1: Bir soru daha sorayım mı?
0: Sor.
1: Galatasaray bir transfere en az böyle 30-40 milyon euroları çıkacak gibi duruyor.
0: Oyuncu evet doğru.
1: Duruma göre yani.
0: Mesela Can Uzun'la ilgili verilen para 30'a yakın.
1: 30'a yakın. Evet. Üstü de olabilir. Frankfurt'un talebi de söz konusu olabilir. Kefren Turam'ın adından bahsediyoruz. O ve benzeri oyuncular da 30-40 milyon eurolar bandını rahatlıkla görebilecek isimler. Bütün kadroyu korusa Galatasaray. Tüm kadrosunu. Saray'ı bir istisna olarak kenarda tutalım. Sadece Can'ı ve Kefren Turam'ı alsa ya da o seviye bir oyuncu. Sizin için yeterli midir?
0: Yetmez. Sol stoper istiyorum ben.
1: Tamam. Onu merak ettim.
0: Sol stoper şart yani Galatasaray'a. Bu kadar net.
1: Bir de sol stoper yetmez. Tamam mıdır? 3 transferle 3 tane böyle çok net
0: üç
1: transfer.
0: 3 tane net saydın.
1: Evet.
0: Yeter dedin değil mi?
1: 1-2 tane direktör. De alternatif.
0: Bir dakika. Bak Icardi'nin işi olmazsa santrfor lazım.
1: Tamam.
0: Ben evet. Ne dedim? 5 oyuncu.
1: 5.
0: Doğru mu? 5. Bunlardan biri kanat olursa iyi olur. O kanatlardan bir tanesi en kötünün iyisi olarak Lenk olur. Olmasa daha iyi olursa olur. Bu kadar. Yani bunlara bakıyor zaten şey. Can Uzun da kanat oynayabiliyor biliyorsun. Yani işin gerçeği. Yani ben bak bir çırpıda 4 tane saydık. Sol stoper, orta saha 2 tane 10 numara. Bir tane de forvet.
1: Transfer obezliğine gerek yok.
0: Gerek yok. Evet. Tamam, 6 falan hepsi oynar.
1: Evet.
0: Ama şunu da unutmayalım. 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı. Artı uzun birlik Türkiye Kupası ve bu sefer bir de şu var. Galatasaray ve Fenerbahçe Türk milli takıma çok fazla yerli oyuncu veriyorlar. Bunu inkar etmeyelim. Bir de hem Ulusal Ligi var. Biz yayınlayacağız. Doğru mu? Artı Avrupa Uluslar Kupası var. Biliyorsun UEFA Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları var. Onu da biz yayınlayacağız. Öyle değil mi? Bildiğim kadarıyla. Ben şimdi sana söylüyorum ben. Bunun milli maçlar burada oynanmayacak mı? Bir şey. Yani Dünya Kupası 19 Haziran'da final oynuyor. Bir ay sonra yaklaşık bir aydan az bir sürede lig başlıyor. Eylül ayından itibaren futbol bir fırtınanın içine giriyor ya. Yani buna göre bir takım yapman lazım. Yani kulübe de güçlü olacak. İlk yarıda Galatasaray geçen sene kulübesi yetmiyordu. İki tane oyuncuyla fark yarattı. Bir tanesi Lang'la bir tanesi de şeyle Sacha Boy'la zaman zaman. Neye kadar çok fazla verim alabildi? Elinde Aspirilla'dan ne alabildi? Onu söylemekte fayda var.
1: Evet.
0: Kadro derinliği olması lazım. Olmazsa sıkıntı olur ama rekabeti körükleyen kadro olacak orada. Yani Endombele bakıyorum arkaya şöyle oturuyorum. Zaha, Tete, Ziyech, Endombele oturuyor. Onlar oturmak için almadı Galatasaray. Oynasınlar diye aldı. Öyle oyuncuları almasında fayda yok Galatasaray. Bak söylüyorum. Onun için başkanın dediği doğru. Havardalık yapmam. Parayı ayırdığım bütçeyi adam gibi harcarım. 3 tane 4 tane bilemedim 5 tane oyuncuyla yola devam ederim. Yerli mantıklı. Oyuncular da hariç bu işte. Yerli oyuncular belki 6 yapabilir diye düşünüyorum.
1: Beşiktaş'la ilgili devam edelim. Murat Özbostan'a Beşiktaş'ta neler oluyor bunu sormak istiyorum. Son bölümde çok kısa da olsa milli takımımıza da zaman ayırmak istiyoruz. Çünkü artık mücadeleye çok fazla zaman kalmadı. Paraguay'la çok kritik bir karşılaşmamız olacak. Levent Üzemen'in de Murat Özbostan'ın da milli takıma dair görüşlerini çok merak ediyorum. Trossard ismi Murat Özbostan ciddi anlamda Beşiktaş'la anılıyor. Tabii oyuncu Dünya Kupası'nda
2: evet,
1: ve kesinlikle çok heyecan verici bir profil. Çok ya, heyecan Beşiktaş, verici bir yetenek.
2: Beşiktaş tabii İtalyan bir hocayla anlaştı. Bu heyecan dalgasının içerisinde hocanın aslında o basın toplantısında söylediği bir söz vardı. Çok yankı bulmadı ama çok ince bir şey, bir önemli bir mesajdı. Başkan bana iyi bir takım kurulacağının sözünü verdi diye. Şimdi dolayısıyla Beşiktaş'ta biraz bütçe şartlarını tamamen zorluyor ve yani transfer için planladığı bir 100 milyon euroluk bir kaynakla bu transferler yapmak istiyor. Ve tabii senin dediğin gibi biraz önce belirlediği oyuncular var. Sol kanat için. Yani Belçika milli takımıyla şu anda Dünya Kupası'nda kararını turnuva sonrası verecekmiş. Beşiktaş bu arada şey yapıyor yani gerekli girişimlerde bulunmuş.

0: ve transferiyle ilgili oyuncu konuşmak için turnuvanın bitmesini bekleyecekmiş. Yani turnuva bittikten sonra bir transfer görüşmesi neyse artık bunlara daha net yanıtlar verecekmiş. Şimdi burada böyle bir şey var. İki, kaleci alacak Beşiktaş. Yani kaleci bakıyor ve kaleci transferiyle ilgili de ciddi şeyler yapıyor, ciddi görüşmeler yapıyor. Bunlardan bir tanesi de yine Alman kaleci Stuttgart'ta kiralık yanılmıyorsam Nübel Almanya milli takımında kalecilerinden bir tanesi. Beşiktaş bu konuda baya baya ciddi ve baya baya bastırıyor kadrosuna katmak için. Ama kolay bir transfer değil. Yani sonra Vlahovic yine hocanın çok istediği bir oyuncu. Sırp santrafor. Yani Beşiktaş onun maaş şeyini, isteklerini ve taleplerini göz önünde bulundurdu ve bu fedakarlığı yapmaya hazır. Yani 6-7 milyon eurolara çıkmaya hazır bu oyuncunun transferi için. Bonservisi elinde. Ki malum artık son zamanlarda şey imza paraları da isteniyor.
1: İtaliano da Vlahovic'le Fiorentina'da evet, beraber evet. Çalışmıştı. Yani bu bir artı.
0: Ve Italiano bizzat oyuncuyla da görüşmüş.
1: Verimli geçmiş diye. Mi?
0: Yani burada tabii oyuncu şimdi şartları zor. Bir, iki, biraz önce dediğim gibi yani Beşiktaş'ın 6-7 milyon eurolara çıkma gibi bu oyuncu için bir kafasında bir meblağ var ama tabii onlar filan talep edilmiş imza parasıyla.
1: İmza parası 8-10 milyon
0: yani,
1: bandı.
0: Yani bayağı bir yıllık ücreti 10 milyon euroların üzerine filan geliyormuş. Bu süreç devam ediyor. Ha burada hocanın bir şey olabilir. Yani o görüşmeden bir etkilenme olabilir ya da beraber çalışalım demesi. Şimdi burada yine Beşiktaş sol bek bakıyor.
1: Menajerliğini zannediyorum ki babası yapıyor. Babasının ayrı, oyuncunun ayrı bir imza parası beklentisi de söz konusu olabilir.
0: Yine Outatara mı? Monaco'da oynuyor. Evet. Sol bek. Ya onun için de Beşiktaş görüşmelerini çok ciddi bir şekilde sürdürüyor. Bir de sol bek alacak Beşiktaş. Zaten sol bek yine planlanan mevkilerden biriydi. Santrafor planlanan mevkilerden biriydi. Sol kanat planlanan mevkilerden biriydi. 21 yaşında bu oyuncu. Ve bu transferden de Beşiktaş olumlu. Yani aslında biraz sessiz ve derinden gidiyor Beşiktaş. Çok fazla medyada çok konuşulan transferleri gündeminde değil. Yani transfer gündeminin odağında değil. Daha çok da bugünlerde en çok işte Dünya Kupası, milli takımımız. Neden şimdi belki izleyenler merak edebilir. Ya ben bu isimleri söylerken ya Beşiktaş, Önder Özen, Başkan ve Hoca ciddi şekilde Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu için çalışıyor. Çünkü Başkan Hoca'ya söz vermiş. Bak onu yineliyorum. Bu çok önemli bir cümle. Ya iyi bir kadro kuracağız. İyi futbolcular alacağız. Senin istediğin de var mı? Evet var. Şeyi işte Vlahovic'i istiyorum. Onu mutlaka istiyorum. Onu mutlaka istiyorum. Beşiktaş da almak için her fedakarlığı yapacak. Ama tabii rakam konusunda hangi noktaya gelinir, nasıl bir şey olur? Bu Beşiktaş'ın en flash transferlerinden bir tanesi olacak. Yani zaten planlanan böyle 3 tane filan çok winner oyuncu almak.
2: Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Unuttum temin sana. John Duran da Galatasaray'a gelmek istiyor. Kendi talebi var. Onu ben konuştum. Pardon sözünü kestim.
1: Bedavaya gelse almam.
2: Ben onu bilmem. Yani. Ama Okan Hoca öyle demiyormuş yani. Ben adam ederim diyormuş.
1: Hayır, oyuncuya bir şey söylemiyorum kalitesine ama problem almış oluyorsunuz.
2: Almıştı yani.
0: Hoca
2: yani.
0: Problemleri seviyor ya, çözüyor.
1: Seviyorsa, uğraşmak istiyorsa
2: ama tek taraflı
1: diyorsa,
2: sözleşme hakkı bende olur diyor.
0: Uyuyor işte Galatasaray 10+4 sistemine uymuyor mu? Uyuyor.
2: Oluyor ama Galatasaray'da diyor ki sözleşme tek taraflı feshetme hakkı bizde olması lazım.
0: Ya şimdi bunun bonservisi Suudi Arabistan değil mi? Galatasaray'a geçmiş olduk ama sanki. Suudi Arabistan takımında değil mi bonservisi?
1: Evet. Kiralık
0: alacak.
1: Evet.
0: Ki konuşulan rakam da 5 milyon euro falan yani. Çok da para da istemiyormuş yani.
2: 4,5-5
0: işte her neyse. Yani böyle bir durum. Beşiktaş'a dönersek ve kısaca bir daha bir özetlersek. Beşiktaş'ı
1: iyi bilgi.

0: Ya yani Beşiktaş bayağı bir 4-5 5 transfer kesin yapacak zaten. Yani
1: bu yaptıklarının dışında.
0: Hayır, bu bunlar içinde yani 5-6 tane transfer yapacak. Yani kaleci transferi 1, santrafor transferi 2, stoper alacak bir tane 3, sol bek alacak 4. Sonra sol kanat alacak 5. Bir tane orta sahaya da bir oyuncu alabilir. Yani Beşiktaş bu sezon iddialı olmak istiyor. Şampiyonluk hedefliyor. Yani Beşiktaş'ın da taraftarının da istediği bu değil mi? Yani bu kadar başarısızlığın ardından, bu kadar kötü geçen sezonun ardından ki biraz şanssız bir kura çekti, güçlü bir takım çekti.
2: Evet.
0: Yani bu transferleri Beşiktaş'ın bir an önce bitirip bu kamp dönemiyle beraber, yani 1 Temmuz'da mı açıyordu Beşiktaş? Ayın sonunda açıyor yanılmıyorsam sezonu. 1 ile 15 arası Avusturya'ya gidiyor diye biliyorum.
2: 22'sinde maç var.
0: Maç var. Yani hızlı davranıp bu transferleri bitirmesi lazım. Yani yoksa yani Avrupa'da yine, çünkü sert kayaya çarptı Avrupa'da. Yani sert bir takıma çarptı.
1: Midland.
0: Evet. Yani bayağı sert bir takıma çarptı. Ama bu takviyeler, bu ismini saydığımız oyuncular olursa Beşiktaşlılar adına çok güzel olur, süper olur.
1: Peki teknik yani direktör için ne diyorsun yani? Siz ne diyorsunuz yani İtalyan? Yani
0: teknik direktörün mesela teknik direktörün Beşiktaş'ın
1: oyuncu istemesi farklı bir şey. Ya yeniden takımı dizayn ediyorlar, anladık da.
0: Beşiktaş'ı heyecanlandırdı hoca bir. Beşiktaş'ı bence ruhuna uygun bir teknik direktör. Yani tribünlerle olumlu enerjiyi, sinerjiyi sağlayacak bir hoca. Başarılı, ama buradaki en önemli kriter şu. Bu başarı acil bir şekilde gelmiyor. Yani biraz taşları, tuğlayı döşemek lazım. Bir yerden başlamak lazım. Çünkü Beşiktaş gerçekten çok zaman kaybetti. Teknik direktörlerle kaybetti. Sergen Yalçın'la kaybetti. Sergen Yalçın devre arasında Beşiktaş'a transferler yaptırdı. Adam sonra dedi ki ben dedi bu stresi kaldıramayacağım önümüzdeki sezon. Tribünler bana böyle derse olmaz dedi. E bıraktı. Bütün oradaki plan çöktü. Bütün planı çöktü Beşiktaş'ın.
1: Orada Rafa Silva gitti.
0: Yani evet. Rafa Silva gitti. Şey Trabzon aldı.
2: Muçi'yi
0: Trabzon aldı.
1: Şeye gitti. Getson Fernandes
0: ondan
1: gitti.
0: Ondan sonra.
2: Rusya'ya gitti.
0: Evet. Yani bakıldığı zaman Beşiktaş çok önemli şeyler yapacakken bütün planı çöktü. Şimdi yeniden başlayacak.
1: Mesela Galatasaray'ın listesinde Getson Fernandes de var.
2: Var. Bir 6 dakikamız kaldı.
1: Evet.
2: O yüzden biraz milli takımda yani ben konuşalım istiyorum.
1: Antrenörle ilgili sen daha iyi bilirsin İtalyanı'yı. O yüzden.
2: Bossi futbol oynatır.
1: Tamam, okey. Ama oyuncuyu da ister yani.
2: Ayağı iyi oyuncular ister.
1: Oh diye bir futbol santrforları var.
2: Evet.
1: Abraham geldi, Terry Abraham. Ondan eve İtalyan golcüsü geldi biliyorsun.
2: Immobile vardı.
1: Immobile geldi. Hiçbiri başarılı olmadı. Şimdi yeni bir Vlahovic istiyor. Peki 26 yaşındaki bir oyuncu bonservis elindeyken İtalya'da hiçbir kulüp istemiyor mu bunu ya? Milan, Inter veya başkaları istemiyor mu ya?
0: Biraz 7 milyon euro.
2: Biraz ha. Davranışları ile ilgili problemler
1: tamam yani, öyle bir şey. Bak bir şey söyleyeyim. Juventus'un santrafor olmak kolay değil. Olduktan sonra bonservisi eline alıp hiçbir İtalyan kulübü, İspanya kulübü veya başka bir kulüpten talip bulması.
0: Tamam
1: hani sen niye hazır oluyorsun o zaman 7 vereyim ben adama? Sen yani rehabilitasyon merkezi mi Beşiktaş?
0: O kadar da Allah aşkına deli yani. Dolu bir adam değil canım yani.
1: Ne yani. Belli mi olur yani? Hemen
2: daha önce beraber çalıştılar ya hocayla.
1: Tamam ama yani.
2: Hoca hani idare edebilirim.
1: İşler iyi gitmedi, hoca gitti, ne olacak? Oyuncu ben de mi gideyim diyecek. O, genelde o böyle oluyor.
0: Büyük bir yıldız alacak abi yani. Sen. Heyecanlanmayacak mı Beşiktaşlılar?
1: Ya tamam
0: da. Türkiye'deki insan futbol severler de heyecanlanır yani, adam ya, geliyor. Ya. Gelirse tabii yani.
1: Anlatamadım ben sana. Büyük yıldız diyorsun, Juventus adamı devam etmiyor.
0: Ya etmiyor, belki paradan anlaşamadılar.
1: Senin santrforun geri geliyor İtalya'dan. Genç santrforun geri geliyor.
2: Semih
1: geliyor, evet. Ne olacak?
0: Semih'le mi olacak bu iş?
1: Anlatamadım.
0: Semih
1: o da geliyor.
0: Devam etmek
1: oh
0: istemiyor.
1: Var elinde, oh var
0: Semih
1: elinde.
0: Semih devam etmek evet. istemiyor Beşiktaş'ta.
1: Adam bak şu anda senin gönder Beşiktaş'ı santrforu şu anda Güney Karın'ın santrforu ya. Öyle değil mi?
2: Doğru.
1: Şimdi Bola, doğruyu konuşalım burada.
0: Beşiktaş'ta bir tane onu daha aldım. Oraya oyuncu istiyor
1: şey,
0: ya.
1: İtalyan onu görmeden ya ikisini beraber oynatamaz.
0: E tamam, kulübeye gidecek o.
1: Tamam, kim gidecek? Niye gitsin? Oynayan adam gidecek.
0: Ya olur mu?
1: Oynamayan adam gidip oynayacak yani.
0: Canım yukarıda zaman, kulübede oturuyor abi bakarsan.
1: Tamam ama onun önündeki adamı geçsin oynasın. Adam hastayken çıkıp yukarıda oynamadı ya. Allah Allah. Sakatken onun sorunu.
2: Bir 5 dakika kaldı.
1: Evet.
2: Bir milli takıma dönelim. Çok az vaktimiz var. Transfere dair gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Milli takım oyuncularımızın basın toplantılarını izliyoruz. Stresli görüyoruz.

0: ve bu
1: baskı altında kalmışlar. Evet, Türkiye'yi yakından takip değil. Etmişler.
0: Evet.
1: Kulaklarını tıkamamışlar. Çok güzel Samet'le açıklama yaptı Uğurcan. Güzel bir konuşma yaptılar. Şunu net söylüyorum. Bir defa 3 takımın da yenebileceği takıma yenildiler Avustralya'ya. Bu şanslık falan değil. İyice hazırlanmamış Montella'nın da doğru kadro seçmemesinin. Mücadele edecek, aç, başarı alan oyuncular oynaması gerekir diye düşünüyorum. Hiç bir defa Amerika keşfetmenin anlamı yok burada. Center Force oynama kardeşim. Deniz Gül'le beraber oynasan İspanya. Bununla oynadın ya. Bununla oynadın 2-2 kaldığın maçta. Hatta 2-1 öne geçtin hatırlarsan. Sonra golü yedin. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kanatlarda Kenan Yıldız iyiyse oynasın. Sağ tarafta Barış Öncüyse Barış sağda oynasın. Orta sahada Hakan kötüyse Arda Güler 10 numara oynasın. Orkun'la İsmail oynasın. Bak söylüyorum orta saha. Rakibi karşılaman lazım. Sert bir takımla oynayacaksın. Defansa Mert Müldür oynasın. Ferdi oynasın. Kayda Uğurcan oynar veya Altay oynar. Onu bilemem. Defansın göbeğinde Abdülkerim oynayacaksa eğer onun solunda da Ozan Kabak oynasın. Meri formda değil yani. Gördük bunları ya.
0: Evet.
1: Ya sen bunlarla yaşayansın. Duygusal takıma yer yok. Çünkü bu uzun bir turnuva değil. Bu kısa kısa maçlar. Önce gruptan çıkman lazım. Senin öncelikle yeneceksin rakibini. Değil mi? Ondan sonra Amerika ile bir finalin olacak. Bu da akıllı bir final olur. Bir puan, dört puan seni çıkartıyorsa çıkarsın. Eğer kaybetmeme üzerine kurulan bir plan olması lazım. Ya yani bunu yapabilecek bir takım, milli takım. Ama ilk maçta ben söyleyeyim mi, duygusal kadronun bedelini ödediler.
0: Bir yandan da Amerika Avustralya'dan puan alırsa, beraberlik ya da Amerika galibiyeti, biz Paraguay'ı yenilirsek eleniyoruz.
2: Yani biz yeneceğiz Paraguay'ı.
0: İşte böyle bir kötü olasılık da var. Böyle bir kötü ihtimal var.
1: Bunu düşünmeyelim. Kötüyü akla getirmeyelim.
0: Lazım. Düşünmemek lazım muhakkak. Ama oyuncuların psikolojilerinin bu denli bozuk olduğunu görmek beni bir vatandaş olarak, yani doğuştan
2: ya şimdi milli takımı oyuncular, takip eden biri olarak oradan gelen haberler şöyle. O oyuncular psikolojilerinin,
0: 2 dakikamız mı var?
2: Psikolojinin bozuk olmasının ötesinde bu eleştirilerden dolayı çok öfkelenmişler. Yani niye eleştirilere bu kadar öfkelenmişler anlamadım. Yani tamam, hakaret, bunu kabul etmiyoruz ama yani kötü oynadınız, kaybettiniz. Herkesin beklentisi bu takımın kazanması yönündeydi. Yani bu kadar basit. Şimdi bu eleştirilerde de biraz tabii daha sonra Sayın Başkan da bir işte akbabalar bir şeyler söyledi. Sert ifadeler kullandı. Tabii bununla beraber takım bayağı bir öfkeli. Mesela dün idman yapılıyor. İdmanda basın mensupları takımı alkışlıyor. Bir tepki vermiyorlar. Yani moral olsun diye idmanı izleyen basın mensupları oyuncuları alkışlıyorlar. Yani ne yapar insan, bir teşvik yayına gider filan. Orada bir mesafe konmuş. Yani bir soğukluk var şu anda. Umarım ki bu maçta hırslarıyla öfkelerini bir araya karıştırmazlar. Bak, hırslı olsunlar ama öfkeleriyle öfkeyi bir araya karıştırmasınlar. Biraz çünkü çok işte tepki var size, şöyle tepki var, böyle tepki var, bilmem ne. Bu biraz olumsuz etki yapmış.
0: Evet.
2: Yani ben kazanacağımızı düşünüyorum. Yeter İnşallah. Ki kendimize oyunumuzu oynayalım ve Levent abinin dediği şeyleri hoca yapsın.
0: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Murat Özbostan, Levent Üsemen. Çok teşekkürler. Ederim. Sevgili seyirciler, transfer raporuna noktayı koyuyoruz. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.

ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol

0: burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1946 yılına gidelim.
1: İnsanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945 yılları arasında yaşandı. Savaş, dünyadaki birçok ülkeyi ekonomik açıdan derin etkilemişti. Ülkeler oluşan ekonomik ve politik krizlerden sıyrılabilmek için uzun bir süre mücadele edeceklerdi. Ülkelerin bu kanlı savaşın yaralarını sarma süreci 1949 yılına kadar devam edecekti. Savaşın geride bırakıldığı yıl olan 1946 yılı, muharebenin en derin izlerini taşıyan yıldı. Doğal olarak ülkeler sportif faaliyetlere savaş öncesi dönem kadar ne kaynak ayırabilirler ne de ilgi gösterebilirlerdi. İkinci Dünya Savaşı sadece cephede değil, cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştu. Toplam 75 milyona, yani o zamanki dünya nüfusunun 40'ta birine yakın insan hayatını kaybetmişti. Savaşın yıkıcı etkisi sebebiyle ilki 1930 yılında Uruguay'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşen, futbolda en önemli uluslararası turnuva olma özelliği taşıyan FIFA Dünya Kupası 1942 ve 1946 yıllarında yapılamadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında FIFA kendini ayakta tutmak için mücadele etti ve savaş sona erdiğinde zamanlı bir turnuva planlayacak maddi veya manevi bir kaynağı olmamıştı. Nitekim savaşın yıkıcı etkileri sebebiyle hiçbir ülkede FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak durumda değildi. 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu 1946 Güney Amerika şampiyonasıydı.
2: Bu ikinci dünya harbi ne olimpiyat yaptırdı ne dünya kupası yaptırdı. Şimdi mesela 34-38, 42, 46 bunlar olacak dünya kupasında. 4 senede bir yapılıyor ama yapılamıyor. Çünkü neden? Avrupa harbe girmiş, Almanya ile harp ediyor. Nerede güvenlik sağlayacağım da nereden gidip nereden geleceğim mümkünatı yok. Efendime söyleyeyim işte Amerika müttefikler falan filandan o da dalmış Avrupa'ya. Dolayısıyla en son işte 38 Dünya Kupası, 38'den sonra ta 50'ye kadar 12 sene Dünya Kupası yapılamadı.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa hemen hemen tüm deniz aşırı kolonilerini yitirmesine karşın savaş öncesi herhangi bir dönemde görülmeyen verimliliğe ve refaha ulaşacaktı. Avrupa'nın yeniden toparlanışında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinin

oluşan Müttefik Tetkik Yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi. Diğer yandan 1946'da İspanya'da La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk kez 1934'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonaları birkaç istisna dışında hep 4 yılda bir gerçekleşti ve 3. Avrupa Atletizm Şampiyonası da 22 Ağustos-25 Ağustos 1946 tarihleri arasında Norveç'in Oslavice Stadyumunda düzenlendi. Bu şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de sahne oluyordu. Tarihte ilk kez kadınlar ve erkekler bir arada yarışıyorlardı ve ilk defa İskandinavya'daki bir şehir şampiyonaya ev sahipliği yapıyordu. 20 ülkeden 353 atletin katıldığı şampiyonada atletler 20 farklı kategoride yarıştılar. En fazla madalya kazanan ülke turnuva sonunda İsveç olmuştu. 1946 yılı dünya basketbolunda çok önemli bir yıl olarak anılır. 1946-47 sezonu Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Basketbol Ligi'nin açılış sezonudur. O yıl 3 yıl sonra adını Ulusal Basketbol Birliği yani NBA olarak değişecek Amerika Basketbol Birliği kurulmuştur. Bugünkü adı olan National Basketball Association ismi de 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan National Basketball League ile birleşmesinden sonra alındı. Lig 1946-1947 sezonunda 11 takımla oynanmaya başladı ve Doğu-Batı Konferansı olarak ikiye bölündü. Warriors açılış sezonunda seriyi 4-1 kazanarak BAA şampiyonasına uzanan ekip oldu. Ama aynı zamanda basketbolun temellerinin atıldığı 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle de birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyordu. 1946 yılının sonları, ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladıkları ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Türkiye, savaşın dışında ve tarafsız kalmayı esas kabul etmiş ve savaş dönemlerini izlediği dış politikayla sıcak savaşın getirebileceği yıkım ve sorunlardan uzak kalmıştır. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı. O yıl ilk olarak Türk atlet ve güreşçilerinden oluşan sporcu kafilemiz 1946 yılı Nisan ayında çeşitli karşılaşmalar yapmak üzere Mısır'a gitti. Atletlerimiz Kahire'de yapılan uluslararası yarışmalarda toplam 17 birincilik elde ederek güzel bir başarı sağladılar. Güreş ekibimiz de aynı dönem İskenderiye'de yapılan müsabakada Mısır takımını 5-2, Kahire'deki müsabakada ise 6-1 yenme başarısını gösterdi. Böylece hem güreşçilerimiz hem atletlerimiz Mısır'da iyi bir sınav vererek yurda döndüler. 1946 yılında Dublin'de yapılan Avrupa Boks Şampiyonası'na Türkiye 4 boksörle katıldı. Dublin'e giden boksörlerimizden ikisi büyük başarı gösterdiler.
Vural İnan, En Teknik

0: boksör seçilirken Halit Ergönül de 51 kiloda Avrupa karmasına seçildi. 51 kiloda dövüşen Halit Ergönül'ün karşısına İspanyol asıllı bir Meksikalı olan Gonzalez çıktı. Halit Ergönül az sayı bir farkla bu maçı güçlü ve tecrübeli rakibine kaptırmıştı ama boks dünyamızda şereflerin aynı zamanda en büyüğünü kazanmıştı. Avrupa karmasında yer alan ilk Türk boksörü unvanı. Amerika'nın en ünlü savaş gemilerinden biri olan Missouri zırhlısı o yıl Türkiye'ye gelmişti. Bu zırhlı aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzaladığı gemiydi. Missouri'ye Akdeniz'de bulunan Amerikan 6. filosuna bağlı bazı gemiler de refakat etmişlerdi. Bu gemilerde Amerikalı denizciler de vardı. Türk sporcularıyla çeşitli dallarda sportif temaslar yapıldı. Amerikalı denizcilerle yapılan basketbol maçlarında İstanbul karmamız Missouri zırhlısı ve Providence gemisi takımını iki maçta da yenmişlerdi. Amerikalı sporcuların kendi aralarında oynadıkları beyzbol ve futbol maçları da kalabalık bir seyirci grubu tarafından ilgiyle takip edilmişti. Bu tarihten sonra da yabancı sporcuların İstanbul ziyaretleri ve bu gibi sportif temasları artarak devam edecekti. Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takımıyla yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uipes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayan Uipes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi. 1946 yılı Türkiye basketbolu için de önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebette çıkarılmış ve tam 10 yıl 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, 2'si Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti. Türk sporunda 1946 yılının en önemli ve de mutlu olayı kuşkusuz güreşçilerimizin Avrupa şampiyonluğu kazanmaları oldu. Ekim ayı sonunda Stockholm'da yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri minderde fırtına gibi estiler. 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu altın madalya, 57 kiloda Nasu Akar ve 79 kiloda Mahmut Ceteres gümüş, 87 kiloda Muharrem Candaş'la ağır siklette de Mehmet Çoban bronz madalya kazanan güreşçilerimiz oldu. Güreşçilerimiz 8 sikletten 3'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere tam 7 madalya kazanırken takım halinde de Avrupa şampiyonu unvanını da başkalarına kaptırmamışlardı. Türk takımı 15 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonada büyük iddiası bulunan ev sahibi İsveç 13 puanla ikinciliği alabildi. Finlandiya takımı da 9 puanla üçüncü olabildi.
1: 45'in Mayıs'ında Dünya Harbi sona erdikten sonra bu sportif faaliyetlerde giderek canlanmaya başladı. İlişkiler arttı. Tabii biz işte 48'de sevgili rahmetli Ruhi Sarıalp'le atletizmde bir madalya kazandık ama bizim tabii esas iddialı olduğumuz branş güreş.

0: ekonomen de değil de serveste ağırlıklı olarak bizim güreşçiler işte 46'da galiba Stockholm'a gittiler, neydi öyle bir şeydi, orada madalya kazandılar. Yani bekliyoruz biz güreş olduğu zaman, bu ne zaman söyleyeyim, 70'li yıllarda VP Aktağ 72 mini olimpiyatlarında kazandığı bronz madalya uzun yıllar sonra bizi sevindirdi. Bir 25 sene falan Türk güreşçileri aşağı yukarı bütün dünyada minderleri rakiplerine dar etmişlerdir. İşte bu Stockholm'deki madalyada, kazandığımız madalyada güreşte şöyle söyleyeyim, 70'lere kadar falan aşağı yukarı ne oluyor? 49-50 desek 20-22 sene Türk güreşinin dünyada saltanat kurduğu bir dönemdir o. Gerek olimpiyatlarda gerek dünya şampiyonalarında. Sonra bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bütün dünya Türklerin güreşte başarılı olmamaları için güreşi çabuklaştırdılar, kurallarını. Saniyesini, dakikasını azalttılar. Süresini, yani müsabaka süresini azalttılar. Neden? Çünkü biz yağlı güreşten geliyorduk. Yağlı güreşte bir künde atarsın, 1,5 saat altta yatan, üstte yatan öyle yatarlar. Hiç hareket etmezler. Onun için biz uzun süreli güreş yapmaya alışmış bir ülkeydik. Ama bu elde ettiğimiz güreşteki büyük başarılar birbirinin peşini takip edince bu sefer uluslararası güreş şeyi güreş dakikalarını azalttı. 15 dakika bilmem işte 20 dakikadan 15, 15 dakikadan 10 dakikaya bilmem neden işte 3'er dakikalık bölümlere filan. O yüzden ne kadar çabuklaştırdılar biz o kadar geri gittik güreşte.
1: Bir Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez Türk bayrakları birincilik direklerini süslerken yine ilk kez tam 4 kez İstiklal Marşımız çalındı. Yurtta da büyük sevinç hakimdi. 21 Kasım günü İtalya üzerinden yurda dönen güreşçilerimizi, Galata Rıhtımı'nı ve tüm Karaköy'ü dolduran büyük bir halk kitlesi karşılamıştı. 1946 yılının sonları, İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladığı ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl olarak tarihe geçti.
2: ...1947 yılında spor olaylarında birçok ilk yaşandı. Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli güreşimiz Yaşar Doğu şampiyon oldu. İnönü Stadyumu 19 Mayıs 1947'de açıldı. Siyah beyazlar İnönü Stadı'ndaki ilk maçını yine bu senede yaptı. Bu stadyumdaki ilk golü de o zamanlar Beşiktaş'ın futbolcusu olan Süleyman Seba atmıştı.
1: 1947 yılı Türkiye'de güreş ve atletizm sporlarında önemli ilerlemeler ve gelişim kaydettiğimiz bir yıl oldu. Özellikle güreş sporunda uluslararası arenada 1945-1950 yılları arası çok önemli bir yer tutmaktaydı. Zira Türkiye 1940-1945 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı sebebiyle uluslararası karşılaşmalara ara vermek durumunda kalmış, birçok spor faaliyetinde olduğu gibi güreşte de sadece yurt içi karşılaşmalarla yetinmişti. Ardında büyük bir yıkım bırakan İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 1946 yılı Ekim ayında Stockholm'de yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si de bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak çok güzel bir başarı elde etmişlerdi. Bu madalyalar Türk güreşçilerine ilk Avrupa şampiyonluğunu getirmişti. 1947 yılında gerçekleştirilen Avrupa Greco-Romen Güreş Şampiyonası da Türk güreşçilerinin bir yıl önce Stockholm'de kazandıkları Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'ndan sonra Türkiye için ayrı bir anlam ve önem kazanmıştı. 1947 yılında Prag'da yapılacak şampiyonada Türk güreşi bu kez de Avrupa minderlerinde Greco-Romen stilinin büyük sınavını verecekti. organizasyonu.

Organizasyon, kilo fazlalığı bulunan Türk güreşçilerimize fin hamamı tahsis etmemişti. Takımımızın o zamanki antrenörü Nuri Boytor'un hoca, otelde pratik zekasıyla bir fin hamamı yaratmış, karyolaların altına koyduğu elektrikli sobalarla yatak şitesi ve battaniyeler arasına yatırdığı güreşçilerimizi forma sokmak için terletme yoluna gitmişti. Tartı sabahından itibaren de bu sefer milli takımımıza yönelik çek ve demir perde hakemlerinin oyunları başlamıştı. Nuri Hoca 50 gram fazlalıkları için müsabakaya katılamayacakları söylenen güreşlerimizin hemen terazi başında tırnaklarını, saçlarını keserek yine zekasıyla bu problemi de halletmişti. Artık millilerimiz mindere çıkmaya ve büyük başarılar kazanmaya hazırlardı. Ancak bu sefer de karşımızda milli güreşlerimizin aleyhine sergilenen hakem oyunları çıkmıştı. Türk güreşçilerimizin göz göre göre hakkı yenmişti minderdi. Özellikle demir perde ülkeleri güreşçileriyle yapılan müsabakalarda bu haksızlıklar had safhayı bulmuş, güreşçilerimizin tuşları görmezlikten gelinmiş, kazanmaları gereken müsabakalarda minderi yenik olarak terk etmek zorunda kalmışlardı. Tüm bu oyunlara rağmen başarılı milli güreşçimiz Yaşar Doğu, final güreşinde ezip perişan ettiği Sovyet güreşçiyi sırt üstü mindere yapıştırdıktan sonra göğsü üzerine oturmuş ve tek tek hakemlere bakıp galibiyetini kabul ettirerek şampiyon olmuştu.

Türk güreşçileri Prag dönüşünde İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılanmışlardı. Sirkeci Garı'ndan Taksim Meydanı'na kadar millilerimiz büyük bir coşkuyla omuzlarda taşınmıştı. Bir yandan bu büyük kalabalıktan yükselen demir perde hakemlerine yönelik şiddetli protesto sesleri de uğranılan haksızlıklara milletçe duyulan öfkenin ifadesiydi. Avrupa Greco-Romen Şampiyonası sona erdiğinde güreşçilerimiz bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanmışlardı. Aynı yıl Türk güreş tarihinde önemli bir kayıp da yaşanmıştı. Türk güreşinde çok önemli bir yeri bulunan ve Türk pehlivanlarının piri olarak aramızda yaşayan meşhur su yolcu Mehmet Pehlivan, 10 Ekim 1947 günü 107 yaşında fani dünyaya sessizce gözlerini yummuştu. 1841 yılında doğan Mehmet Pehlivan henüz 14 yaşındayken güreşe merak sarmış ve saray pehlivanlarından Lofçalı Yörük Ali tarafından yetiştirilmişti. 1947 yılı tıpkı güreş sporunda olduğu gibi atletizmde de güzel başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmuştu. 27-28 Eylül 1947'de Doğu Akdeniz Atletizm Şampiyonası'nın ilki Yunanistan, Türkiye ve Filistin'in iştirakiyle yapılmıştı. Bu yarışlarda da atletlerimiz büyük bir performans ve üstünlük göstermişlerdi. Takım halinde Türkiye birinciliği kazanılmıştı. Doğan Acarbay, Adnan Ölçen, Cahit Önel ve Osman Coşgül bu yarışmaların en başarılı atletleriydi. Doğan Acarbay'ın 4x400 metre bayrak yarışında son adam olarak çıkardığı şahane koşuyla Türk takımını gerilerden alıp şampiyonluğa taşıması şüphesiz ki 1947 Doğu Akdeniz Şampiyonası'nda Türk atletizmi adına en unutulmaz olay olarak hafızalarda kalacaktı. 1947 yılında Türk atletizmi açısından ilginç bir hikaye de yaşanmıştı. Bir futbol antrenmanı sırasında pistte çalışmakta olan atletlerle bir iddia üzerine yarışan Fenerbahçe'nin golcü santraforu Supi Ural, gösterdiği başarı karşısında gerek kulübünün gerekse arkadaşlarının ısrarıyla pistlere de yönelmişti. 23 Ağustos 1947 günü Fenerbahçe Stadı'nda yapılan Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede Raşit Öztaş ve Oktay Karakulak gibi iki ünlü sprinter'ı geride bırakarak net 11 saniyelik derecesiyle şampiyonluğu kazanmıştı. Bu arada Supi Ural yeşil sahadaki başarısını pistlere taşıyan tek sporcu değildi tarihte. Futbol statlarından pis

0: Türklere transfer olan başka atletler de vardı. Daha önce Ural'ın aynı takımla birlikte de futbol oynadıkları Melih Kotanca ve İzmirli Vahap Özaltay, tıpkı Ural gibi benzer ve bir o kadar da ilginç kariyer hikayelerine sahiplerdi. Türkiye'de rugby sporuna ilk adımda 1947 yılında atılmıştı. O tarihlerde İtalya'dan dönen ve Roma'da handbol oynayan Reşat Ersun'un girişimiyle Fenerbahçe Kulübü'nde rugby sporu faaliyete geçirilmiş ve tamamı Haydarpaşa Lisesi öğrencilerinden oluşan bir rugby takımı kurulmuştu. Bu oluşumun hemen akabinde Galatasaray Kulübü de rakibini yalnız bırakmamış ve onlar da Galatasaray Lisesi öğrencilerinden kurulu bir takımla çalışmaya koyulmuşlardı. İşte bu iki takım 18 Mayıs 1947 günü Fenerbahçe Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol maçı öncesinde karşı karşıya gelmişlerdi. Bu sebeple de bu rugby maçını büyük bir seyirci kalabalığı takip ediyordu. Fenerbahçe takımı seyircinin de desteğiyle rakibini 12-0 mağlup etmişti. Keyifli bir maç olmuştu ancak daha sonraları maddi zorluklar yüzünden rugby branşları kapatıldı. Ve oynanan tek rugby müsabakasından sonra 1947'den 1999 yılına dek rugby sporu Türkiye'de uykuya dalacaktı. 1947 yılı Beşiktaş adına da çok önemli bir yıl olarak sayılmaktadır. İlk temeli 1939 yılında atılan ve daha sonra 2. Dünya Savaşı'nın yaşanmasıyla daha temel safhası tamamlanmadan inşası kesilen ve 1943 yılında ikinci kez temel atma töreni yapılan İnönü Stadı 1947 yılında nihayet açıldı. İstanbul'da futbol karşılaşmaları 1910'lu yıllardan başlayarak 1928'e kadar eski Union Club sahasında, 1929-1947 arasında da Fenerbahçe Stadı ile Taksim Topçu Kışlası avlusunda yapılan Taksim Stadyumunda oynanmaktaydı. İstanbul'daki ilk statlar ahşap ve tek tribünlü Fenerbahçe ile Beşiktaş'la Ortaköy arasındaki ilkel görünümlü Şeref Stadyumuydu. Taksim kışlası ile birlikte buradaki top sahası da kaldırılınca İstanbul'a büyük ve modern bir stat yapımı önem kazandı. ...1939'da İtalya'dan davet edilen ve bu konuda uzmanlığı bulunan stadyum mimarı Paolo Vietti Violi, mimar Fazıl Aysu ve mimar Şinasi Şahin Girer ile birlikte stadyum için seçilen Dolmabahçe Sarayı'nın eski ahırlarının bulunduğu yere uygun bir plan hazırlandı. Stadyumun temeli 19 Mayıs 1939'da Dolmabahçe Sarayı'nın eski has ahırlarının bulunduğu arazide atıldı. Ancak kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar inşaatı engellemişti. Bu nedenle 19 Mayıs 1943'te yeniden bir temel atma töreni yapıldı ve harfiyat işine girişildi. Stada dönemin Cumhurbaşkanı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarından olan İsmet İnönü'nün soyadı verildi. Stadyumun açılışını dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar yaptı. Stadyum o dönemin parasal değeriyle 5 milyon liraya mal oldu. İnönü Stadyumu 19 Mayıs 1947'de açıldı. Siyah beyazlar İnönü Stadı'ndaki ilk maçını 23 Kasım 1947'de İsveç'in AEK Solna takımıyla yaptı. Bu stadyumdaki ilk golü de o zamanlar Beşiktaş'ın futbolcusu olan Süleyman Seba atmıştı.
1: 43'te temel atıldıktan sonra 47'de, 47'nin 19 Mayıs'ında açılıyor. Açıldıktan sonraki ilk maçta 23 Kasım 1947'de. Bu 23 Kasım 1947'de İnönü Stadı gerçek o günün değerleriyle çok büyük bir spor mabedi. O dev mabedin Türk futboluna uzun yıllar ondan sonra yataklık etmiş, kucak açmış o dev mabedin açılışında çok yaygın olmayan, bana o açılıştan çok daha fazla etkisi olan bir olay var. 1947'de işte 23 Kasım'ında Beşiktaş AIK ile oynuyor, İsveç takımı.

O maçın golleri Beşiktaş 3-2 kaybediyor. Beşiktaş'ın gollerinden bir tanesini atan da gene bir efsane Süleyman Seba. Süleyman Seba'nın yeni bir oyuncu olduğu, futbolcu olduğu dönemde o takımla sahaya çıkan bir kaptan var. O kaptan Hakkı Yeten. O dönemde Hakkı kaptan hakikaten efsane bir futbolcu. Hem futboluyla hem kişiliğiyle. Hakkı kaptan Beşiktaş'ta bir efsane. Onun dediği teknik direktörün önünde falan yani. Öyle bir efsane. Aynı zamanda rakip takım oyuncularının da önünde düğme iliklediği bir efsane. Şimdi bu oyuncu efsane, müthiş bir adam ve 1947'deki açılış maçında, İnönü Stadı'nın açılış maçında AYK'ya karşı oynarken biraz dökülüyor, iyi oynayamıyor. İyi oynayamıyor ve seyirci biraz buna protestolu bağırışlarda bulunuyor. Dışarı diye bağırıyorlar. Maçın devre arasında içeri giriyor o Hakkı kaptan. O 18-19 yıldır Beşiktaş'ın efsanesi haline gelen, rakiplerinin büyük saygı duyduğu o kaptan tribünlerin bağırışlarına hak verip formasını, Beşiktaş formasını çıkarıp asıyor. Böyle saygın bir adam dışarıya da bağırılarak dışarıya çıkarıldıktan sonra seyircinin emrini bir yerde yerine getiriyor ve onlara saygı gösteriyor. Ve ben röportajda sormuştum Hakkı kaptana. Yıllarca dedim seni takdir etmiş, alkışlamış bu oyuncu, taraftar. Böyle bağırınca dedim, kızmadın mı onlara dedim. Yani kızmadım ama çok üzüldüm dedi. Onlar beni yıllarca omuzlarına aldılar. Bana kaptanlık apoleti taktılar. Onlar bana büyük adam apoleti taktılar. Beni hep alkışladılar, beni hep mutlu ettiler. Benden de hep aynı beklenti içinde oldular. Ben onlara cevap verdim, istediklerini verdim. Ama artık veremediğimi onlar da gördü, ben de gördüm. Şimdi de benim apoletlerimi söküyorlar. Ve ben onlara üzüldüm bu pozisyona ama ben onlara kızmadım. Yani her şeyin bir sonu var, benim için de o son gelmişti diye bana bunu anlattı. Ben hakikaten duygulanarak onu izledim.

0: 1947 yılı ülkelerin kanlı 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerinden kurtularak uluslararası spor faaliyetlerine yeniden yönelmeye başladı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları öncesinde birçok sportif hazırlığın yapıldığı bir yıl olmuştur. Ülkemizde de özellikle güreş ve atletizm alanında aynı yıl güzel başarılar sağlanmış, sporcularımız artık sadece yurt içi müsabakalarla yetinmek zorunda kalmayıp, yurt dışındaki spor organizasyonlarında da kendini göstermeye başlamışlardır.
1: 1948 yılında milli futbol takımımız 11 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü. Ay Yıldızlılar Yunanistan karşısında 3-1 galip geldi. Beşiktaş'ın efsanesi Hakkı Yeten, namı diğer Baba Hakkı futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Türk voleybolunda ilk adımlar atılırken ilk şampiyon vefa oldu. 1948 yılında düzenlenen Londra Olimpiyatlarındaysa serbest güreş takımımız altın madalya kazandı.
0: Türk sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıldı 1948 yılı. İlk büyük spor olayı kuşkusuz tam 11 yıl aradan sonra Türk milli futbol takımının yeniden kurulması ve Atina'da Yunanistan'la karşılaşmasıydı. 11 yıllık süreçte yapılması kararlaştırılan birçok maç 2. Dünya Savaşı'nın karanlığından dolayı oynanamamıştı. Bu arada Türk futbolundan nice kuşaklar gelip geçmişti. Bütün yürekler 23 Nisan 1948 günü

Atina'da oynanacak Yunanistan-Türkiye milli futbol maçı için çarpıyordu artık. O gün gelip çattığında, o ılık ve güneşli havada, tribünlerini büyük bir seyirci kalabalığının hınca hınç doldurduğu toprak sahada, Türk takımı maça fırtına gibi başladı. Milli formanın o tarifsiz heyecanı bütün çocuklarımızı coşturmuştu. 90 dakika sona erdiğinde Yunanistan'da, Atina'da hem de kendi seyircileri önünde 3-1'lik mağlubiyeti yaşatmıştık. Artık 1948 Londra Olimpiyat Oyunlarına hazırlıklar başlamıştı milli takımımızda. Tam 12 yıl aradan sonra İstanbul'da sahaya çıkacaktı millilerimiz. O gün İnönü Stadı'nı hınca hınç dolduran 20 bine yakın seyirci arasında ay yıldızlı formayı hiç görmemiş olanlar da vardı muhtemelen. Avusturya ile özel bir maç yapılacaktı. Saat 17'deki maç için sabahın 7'sinden itibaren tribünleri tamamen dolduran özlem ve heyecan dolu seyircinin coşkusu görülmeye değerdi. Ancak millilerimiz heyecandan beklenen oyunu bir türlü tutturamamıştı. Avusturya'nın yıldızlarına güçlü direnç göstersek de takımımızın sonucu değiştirmek için olanca çabası bir sonuç getirmemişti. Sahadan 1-0 yenik ayrılmıştık. Beşiktaş adına 1948 yılı tarihin tozlu sayfalarında kendine yer edinecek bir yıl olmuştu. Beşiktaş'ın sembolü, Türk futbolunun efsane ismi Hakkı Yeten 1948 yılında futbolu bıraktı. O sadece Beşiktaşların değil, futbolu seven herkesin kahramanlarından birisiydi. Namı diğer Baba Hakkı. Futbolculuk kariyerini noktaladığında aynı zamanda arkasında bir destan da bırakmıştı. Ömrünün sonuna kadar Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmet etti. Hem futbolcu hem teknik direktör hem de başkan olarak. Defalarca şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta. Efsane kariyerine daha pek çok ilkler ve başarılar sığdırdı. Ve her zaman örnek alınan karakteriyle sahaların babası oldu. Futbolu ciddiye alan, ekip ruhunu her şeyden çok önemseyen kişiliğiyle kısa sürede Beşiktaş'ın kaptanı oldu. Sahada da, saha dışında da kendisini hemen belli eden lider bir karakterdi. Bu yüzden baba deniliyordu ona. Bu yüzden diğer takımların futbolcu ve taraftarları da büyük bir saygı duyuyordu ona. Otoriter kişiliğiyle çoğunluğun sesi olmayı başarmıştı. Kendisi için oynamıyordu. Kızıyorsa kendisi için değil, takım için kızıyordu. Taraftar iyi bir oyun izlesin diye kızıyordu. Bu yüzden yeri başkaydı onun. O, bu yüzden Baba Hakkı'ydı. Bu toprakların öz evladı olduğunu, dahası bir şehit oğlu olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Türkiye'ye spor alanında başarılar kazandırmak için, Türk futbolu güçlensin diye uğraştı. Her zaman disiplinliydi. Hatta fazla sert buluyorlardı onu. Başarısızlığa tahammülü yoktu çünkü. Gücünün tamamını oyuna yansıtmadan, yani hakkını vermeden oynamadı hiç. 17 yıl Beşiktaş forması giydi. Hep yüreğiyle oynadı. Hep hakkıyla kazandı. Defalarca transfer teklifleri aldı. Büyük paralar konuldu önüne ama o Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ın ruhu, aklı, kalbiydi. Baba Hakkı'nın karakteri Beşiktaş'ın karakteri olmuştu. Artık Baba Hakkı Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ta Baba Hakkı'ydı. Ne attığı goller, ne kırdığı rekorlar, ne de aldığı kupalar. Onu efsane yapan, dürüst, çalışkan, azimli kişiliğiydi. Çıktığı yüzlerce maçta hakkını vererek oynadı. Baba lakabını da, giydiği formayı da hak etmek için çalıştı. Taraftarın gönlünde yeri başkaydı. Onun gönlünde de taraftarın yeri başkaydı. 439 maçta 382 gol atan, 7 şampiyonluk kazandıran Hakkı Yeten, 1948'de İnönü Stadı'nın açılış maçında ıslıklandığını duyunca, iki elini beline koydu,

0: ve taraftarına son kez baktı. Ertesi gün futbolu bıraktığını açıkladı. "Bana bu formayı taraftar giydirdi, taraftar çıkartır," dedi. Bir daha maça çıkmadı ama Beşiktaş'a hizmet etmeyi sürdürdü. Futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak tam 57 yıl siyah beyazlı formanın peşinde, taraftarın hizmetindeydi. Böyle bir aşktı onunkisi. Futbolu 1948 yılında noktaladığında başarı koleksiyonunda bir Türkiye şampiyonluğu, bir başbakanlık kupası, 2 milli küme kupası, 7 kez İstanbul Ligi şampiyonluğu, 2 İstanbul Kupası şampiyonluğu, bir kez de İstanbul Şildi kupası vardı. 17 yıl boyunca formasını terletti. Beşiktaş Futbol Kulübü'nde 439 maçta tam 382 gol atarak imkansız bir başarıya ulaşmıştı. 1948 yılı Türkiye adına voleybol ve basketbolda önemli olaylara sahne olan bir yıl olmuştu. 1924-1948 arası bölgesel olarak yürütülen voleybol şampiyonaları, 1948-1970 arası Türkiye Voleybol Şampiyonası olarak organize edilmeye başlandı. İlk Türkiye şampiyonluğunu da 21-23 Mayıs 1948 günleri arasında Ankara'da yapılmıştı. İstanbul'dan Vefa, Ankara'dan Ankara Gücü ve Mülkiyeliler Birliği, İzmir'den Altay'la Erzurum ve Kayseri takımlarının katılımlarıyla oynanan ilk Türkiye voleybol şampiyonası çok zevkli ve çekişmeli geçmişti ve o yıl Vefa takımı şampiyonluğu sırtlayan takım olmuştu. 1948'de basketbol adına önemli ve bir o kadar da ilginç bir olay da yaşandı. Bir gün Galatasaray Kulübü'nün Beyoğlu'nda Hasun Galip Sokağı'ndaki lokaline esmer ve uzun boylu bir delikanlı geldi. Saçının tıraşından giyimine ve davranışlarına kadar her haliyle katıksız bir Amerikalıya benziyordu. Bu sırada lokalde bulunan kulüp yöneticilerinden Turgut Atakol kendisiyle ilgilenmişti. Esmer delikanlı tam bir Amerikan şivesiyle şöyle dedi: "Ben Türk'üm. Adım Hüseyin Halit. Babam beni Türkçe öğrenmem için Türkiye'ye gönderdi. Birkaç yıl burada kalacağım. Ben basketbolcuyum. Burada bir takımda basketbol oynamak istiyorum." Atakol sevincinden yerinde zıplamamak için kendisini zor tutmuştu. Bu delikanlı adeta bir minnetti. Tarifsiz bir heyecan içinde onu içeri salona almış, kendisine bazı sualler sormuş ve hele ki Türk pasaportu olduğunu öğrenince sevinci daha da katlanmıştı. 5 dakika içinde Atakol bu gencin Galatasaray Kulübü'ne kaydını yapmış, ona forma, şort, lastik ayakkabı ve bir de basketbol topu verip üst kattaki spor salonunda denemişti. Topu tutuşundan driplingine, şutundan turnikesine kadar her hareketiyle "ben basketbolcuyum" diyordu Hüseyin Halit. Derhal lisansa çıkarıldı. Yalnız kendisine bir soyadı bulunması gerekiyordu. Hüseyin Halit, Hüseyin Öztürk olarak değiştirildi. Ve böylece Türk basketbolunda bir döneme önemli işler sığdıracak olan Hüseyin Öztürk, potalarımızın altına ilk adımını atmış oldu. Öztürk, 1949'da Mısır'da düzenlenen ve Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın ilk kez katıldığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. Aynı zamanda turnuvanın en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü. Dönemin milli basketbol takımımız adına çok önemli bir kazanımdı Hüseyin Öztürk. 1940 Tokyo ve 1944 Londra Olimpiyat Oyunları 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamamıştı. Bu arada 62 milletin katılacağı 1948 Olimpiyatları o dönemde Londra'ya teklif edildi. Savaş sonunun ilk olimpiyatları 40 yıl sonra tekrar Thames Nehri kıyılarına gidecekti. İngiltere, organizasyonun her bakımdan mükemmel olabilmesi için büyük bir çaba ve özveri gösterdi. Londra, savaş sonunda 1920 yılındaki Anvers'i hatırlatıyordu. Tüm yiyecek ve giyecek maddeleri karne ile dağıtılıyordu. Gelecek yabancı sporcular için olimpiyat köyü olmadığından, erkek sporcular ordu mensuplarının kaldığı barakalarda, bayanlar da okullarda yatırıldılar. Tüm ülkelerde savaştan çıkma yorgunluğu vardı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türk Olimpiyat kafilemizden 18 futbolcu, 16 güreşçi, 13 atlet ve 6 bisikletçi ile 5 eskrimci olmak üzere 58 sporcu gönderilecekti. Türk sporcularımızı olimpiyat oyunlarında büyük başarılar bekliyordu. Güreşte Türkler çok büyük ilerleme göstererek 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya aldılar. Atletizmde de 1 bronz kazandılar. Londra'dan yurda ilk büyük müjde atletizm pistlerinden, daha doğrusu atlama havuzlarından gelmişti. Türk atlet Ruhi Sarıalp olimpiyat üçüncüsü olmuştu. Bu yalnız Türk atletizm tarihinde değil, Türk spor tarihinde de önemli bir olaydı. Ruhi Sarıalp'in bu başarısı olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez atletizmde Türk bayrağını şeref direğinde dalgalandırıyordu. Maraton koşusunda da bizi temsil eden sporcumuz Şevki Kur'un en seçkin 44 atlet arasında 20. sırada ve birinciden sadece 13 dakika sonra yarışı tamamlaması da asla küçümsenmeyecek bir başarıydı. Bisikletçilerimiz ve eskrimcilerimiz Londra Olimpiyat Oyunları'nda çok fazla varlık gösterememişlerdi. Futbol takımımızda da yaşanan polemik ve dedikodular sebebiyle oyunlarda işler çok iyi gitmiyordu. Ama bütün fırtına güreş minderinden gelmeye başlayan zafer müjdeleriyle kesilmişti. Güreşçilerimiz Londra'da büyük destan yazmaya başlamışlardı bile. Serbest güreş takımımız minderden 4 altın ve 2 gümüş çıkararak olimpiyat şampiyonu olmuştu. Bu arada binlerce sporcu arasında en büyük sempatiyi toplayan sevimli ağır sikletimiz Mersinli Ahmet olmuştu. Ahmet, Londra'da fırtına gibi esen Türk güreşçileri arasında aynı zamanda da en deneyimlisiydi. Zira Berlin'de 12 yıl önce Türkiye'nin ilk madalyasını almıştı. Usturayla tıraş edilmiş pırıl pırıl kafası, güleç çehresi ve heybetli gövdesiyle dikkat çekiyordu. Oxbridge'de adı Mr. Hello'ya çıkmıştı Mersinli Ahmet'in. Zira karşısına kim çıkarsa çıksın bir gülücük atıp selam veriyordu. İstanbul'da daha Grokoremen takımına seçildiği andan itibaren ben serbestçiyim, Grokoremen'den anlamam diye yırtınan Mersinli Ahmet'in sonunda bu stilde hem de ağır siklette olimpiyat şampiyonluğunu kazanması da işin başka bir ilginç yanıydı. Türk güreşçilerimiz böylece Londra minderlerinden toplam 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya çıkarmışlardı. Wembley Stadı'nda yapılan güreş seremonilerinde tam 11 güreşçimiz şeref kürsüsüne çıkmış, Türk bayrağımız 11 kez şeref direklerini süslemiş ve tam 6 kez de İstiklal Marşımız çalınmıştı. Bu gerçekten çok büyük başarıydı. Böylesine büyük bir başarının haklı sevinci ve heyecanı yurtta da çok büyük bir coşku uyandırmıştı. Bu arada sanki dünya ikiye ayrılmış ve komünist ülkeler kendi başlarına bir dünya kurmuşlardı. Londra'da bu ülkelerden bazıları olimpiyat oyunlarında yarışmalara katıldılar ve gruplardan bazı sporcular bu fırsatı değerlendirerek batıya sığındılar. Bu gibi olaylar çok uzun süre devam edecekti. 1948 Londra Olimpiyatları'nın sonuna gelindiğinde oyunlarda en çok madalya kazanan ülkeler Amerika, İsveç, Fransa ve Macaristan olmuştu. Türkiye 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile yarışları tamamlayarak güzel bir başarı elde etmişti. Ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı izlerinden yavaş yavaş kurtularak sportif faaliyetlerin artmaya başladığı bir yıldı 1948 yılı. Türk ve dünya sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıl olmuştu.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler hakemde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi. Bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü.
3: Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Szczesny.
0: İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid.
3: Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
2: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
3: Bellingham çıktı o kalabalıktan. Bellingham yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Szczesny.
0: Vinicius özür diliyor Arda'dan.
3: Valverde. Şimdi yalnız Arda.
2: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
3: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez.
0: Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top 1-1'e geliyor skor.
2: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
3: Vinicius Junior topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham.
0: Muazzam bir asistin ardından atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
2: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham. İkinci asist Rashford. Üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
3: Vinicius. Şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol. Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
2: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Reji Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
3: Valde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynamayı

0: Razı var, evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
1: Yani... Penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de penaltı gibi duruyor.
0: Çağıracaklar mı hakemi ve evet izleyecek. Soto Grado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Soto Grado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczesny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Szczesny inanılmaz çıkarttı. Szczesny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczesny nefis kurtarıyor. Ayaklar da çizgide.
1: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
0: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim ceza alanı çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Artık son şans Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan açtı yandan Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
1: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
0: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1, El Clasico'nun sonucu.
2: La Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayana savunma arkasına kaçtı. Alex Bayana gidiyor. Bayana karşı karşıya. Alex Bayana topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayana için. İzleniyor şu anda pozisyon.
3: Gol geldi.
2: Ve Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayana ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayana golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı...
1: Pasta Pedri'den geldi. Yani bu iki adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
2: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Bayana hareketlendi. Bir hata Bayana. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo. Yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

0: Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamine Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal. İyi top geldi kafa. Ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu Lamine Yamal. Yamal gidiyor. Yamal üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez içeride Baena da var. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevinçle devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu. Karşı karşıya kalabilir. Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi. Dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse Hansi Flick gülüyor.
0: Son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
3: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico Gonzalez pası şimdi Baena çevirdi içeri gol pozisyonu. Antoine Griezmann gerçi offside bayrağı havada ama
4: bitiremiyor mu?
3: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. İyi de kontrol Giuliano.
4: Gol olması lazım.
3: Giuliano Simeone 1-0.
4: Muhteşem bir gol.
3: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet, hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Tabii. Şimdi Rashford pası Olmo, Rashford tekrar gol pozisyonu, Rashford 1-1. Marcus Rashford hemen cevap geldi Barcelona'dan, 1-1. Dani Olmo'nun asisti.

0: sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
1: İşte tehlike.
0: İzleyecek.
1: Ya da evet.
0: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
1: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
0: Evet.
1: Onu izletmişler.
0: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo. Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstehsi bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
1: Evet,
0: yani sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
1: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
0: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
1: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
0: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu, müthiş çıkardı Juan Musso. Lamine Yamal, Gavi, Pedri, daha da sola, Cancelo yine attı çalımı, Cancelo, ooo bir çalım da, Cancelo şov, gol Lewandowski, şans golü Lewandowski için ama
1: acayip bir gol.
0: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi. Son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

3. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford!

0: Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres hanede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. El Clasico'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanağlarda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouameni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor Tchouameni'nin bu şutu. Şu an Garcia. Eric Garcia. Ferran Torres, Rashford'a doğru pası. Marcus Rashford önünü aldı. Büyük tehlike yine. Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford. Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia. Top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez. Fermin ceza sahası için, Fermin'in plasesi. Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin. Cancelo. Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına. Pas ona doğru. Ferran Torres düzeltti. Vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla. Bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol! Ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya. Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan. De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti. Rüdiger.

0: Rafinha, Rafinha vuruyor kurtu. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frenkie De Jong. Rüdiger arkasında De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Kurtuğa ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmayalım. Yani
0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo, kaybetti João Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda tüm detaylar az burada.
1: Vuruş ve gol!
0: Kupaların kupasında milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
1: Toprağlarda gol!
0: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı Aspor'da yaşanıyor.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Caner İş Beğendiren ve Nevzat Dindar'la birlikteyiz. Keyifli, güzel, dolu dolu bir program sizi bekliyor bugün. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın Nevzat?
2: Gayet iyiyim. Uzun bir aradan sonra bu saatte. Ama evet. Genç ve dinamik bir şekilde devam edeceğiz.
0: Yani. Kahve.
2: Gayet iyi hissediyorum. Sonuçta Dünya Kupası etkisiyle biraz daha uyku şeyimiz de değişti.
0: Evet abi, değişti şu anda. Saatlerden dolayı doğru diyorsun. Bırak saatleri, günleri bile şaşırıyorum şu anda. Yani tam ya o moda şey, girdim.
2: Gazetecinin zaten saat kavramı diye bir şey yok.
0: Doğru.
2: Ama yani Dünya Kupası ile beraber zaten alt üst oldu.
0: Evet evet, kesinlikle.
1: Evet, biyolojik saatimiz biraz şaştı tabii.
0: Biyolojik saat de şaştı. Keşke... Normal takvimim şaştı. Her şey şaştı yani. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacağız yine. Arkadaşlarımız orada, milli takıma dair perde arkasında neler yaşanıyor? O kaotik ortam biraz son buldu mu? Sular duruldu mu? Gözlemleri neler? Onları da soracağız. Dünya Kupası'nı yine her zaman olduğu gibi konuşacağımızı söyleyelim. Mesajlarınızla birlikte. Son sayfanın en önemli özelliği değerli izleyicilerine, Alspor Radyo'dan bizi dinleyenlere, ki ortak yayındayız aynı zamanda biliyorsunuz. Onların da katılımıyla birlikte keyifli, interaktif bir program. Sizin bu günün yorgunluğunu atmanızı vesile olmaya çalışacağız son saatler itibariyle gecenin. Tabii Dünya Kupası'na kalkanlar var mı, izleyenler var mı, dörtteki maçlar vesaire?
1: Onları çok zorlayıcı oluyor.
0: Var yani mı çevrenizde hiç böyle benim arkadaşım?
1: Messi kim uyanılır tabii ki.
0: Tabii.
1: Yani eskiden mesela bizden bir üst kuşak, yani benim en azından anneler, hani annelerimiz babalarımız diye tabir ettiğimiz.
0: Mesela Meksika Güney Kore maçı var bugün dörtte, kalkar eskiden, mısınız normalde?
1: Meksika Güney Kore için
2: yani Meksika'da bile çok iyiydi. Yani Meksika şey değil, heyecan verici bir karşılaşma değil. Yani Güney tamam, yani şey olarak fena bir karşılaşma değil ama ya yani bir Türk izleyicisinin bu kıtada yani o maç için kalkacağım ben pek
0: çok böyle ekstrem popüler aynen isimler olmadığı için diyorsun ama mesela örnek veriyorum belki nasıl diyeyim ya yani Beşiktaşlardan Young Yuo'yu izleyeyim diye kalkan belki olabilir arada. Belki o da yani. 4 çünkü çok iddialı bir saat olduğu için söyledim ama maç olarak bence güzel maç aslında. Ya ekol, yani bir de ev sahibi, öbürü çok hareketli takım.
1: Ekol bir ülke olması lazım ya da işte belli başlı spesifik bazı oyunculara uyanılır. Onun haricinde çok yani uykudan feragat edilecek bir şey değil açıkçası saat 4'te kalkmak. Ama işte Messi için o fedakarlıkta bulundu birçok futbol sever ama Messi için de uyanılır.
2: Şey vardır ama yani biz şimdi Dünya Kupalarına falan çok... yer alan bir ülke değilse 24 sene sonra yer alıyoruz. Genelde bir şey alışkanlığımız vardır. Bir takımı böyle hatta Afrika'dan falan yani bir tane takımı seçeriz. Keşke Boston falan olsa.
0: Tabii.
2: Yani o takımla yürümeye çalışırız. Öyle bir takım da olur ama şu an Dünya Kupası'nın formasyonuna, formatına baktığın zaman da heyecan verici değil yani. Böyle tamamen para odaklı. İşte Sumolalarıyla beraber yani hakikaten o da çok enteresan yani bence Sumolalarından sonra oyun akışında da bir değişiklik oluyor. O da var. Garip geliyor. Onunla yönelik de eleştiriler var. Belli bir dakikadan sonra özellikle ikinci Sumolasından sonra dikkatimi çeken şey tamamen şey duruyor. Oyun akışı doğru duruyor. Hani NBA'de bazen uzun molalar olur. Sonra maç birden kilitlenir, anlayamazsın. 3 dakika sayı olmaz.
0: Evet.
2: Garip bir şekilde. Bu tarz böyle kafa karıştıran bir formasyon da var.
0: Doğru. Takım sayısı arttı zaten.
2: Ama mesela yani ilginç ülkeler var işte ne bileyim. Eskiden mesela biz bunu bir Kamerun'la ya da bir Afrika ülkesiyle şey yapıyorduk. Yani Dünya Kupası'ndan büyük bir keyif alabiliyorduk. Şu an baktığımızda da işte enteresan sonuçlar var. Büyük sürprizler var. Ama hakikaten yani ilginç sonuçlar yani kafa karıştıran sonuçlarla karşı karşıyayız. Bakalım
0: Mert güzelliği de bu aslında.
2: Daha iyi olur.
0: Güzelliği de bu. Şimdi Dünya Kupası'nı konuşacağımızı söyledik. Mesajlarınızı bekliyoruz dedik. Hemen gelen var mesela. Mehmet Baysal demiş ki ben zaten saat 4'te kalkıyorum sabahları. İş için benim için bir problem yok demiş. Tabii öyle erken saatlerde kalkanlar varsa belki fırınlarda çalışan bizi seyreden emekçiler varsa onlar diyordur güzel oluyor. Çünkü fırınlar vesaire evet, daha erken saatte oluyor biliyorsunuz. Veya taksi duraklarına belki bir heyecan gelmiştir o saatlerde. Onunla ve benzeri meslek gruptakiler için güzel olmuştur. Ama normalde tabii düzenli böyle daha gündüz periyodunda çalışanlar için biraz daha
2: Çağ o için
0: zor olabilir. Doğru. Curaçao için. Yeşil Burun Adaları için.
2: Ya Mourinho da ne şey yaptı değil mi? Orada da
0: Mourinho'nun takipçisi uçtu. Bir de bu arada şimdi bu konuya devam ederiz. Haldun Domaç var çünkü. Haldun Domaç da bizimle birlikte. Ona da bir merhaba diyelim. Bizimleyken Haldun abiyi de bu sohbete dahil edelim. Haldun abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Koray. Kolay gelsin. Arkadaşlarımıza da iyi bir yayın diliyorum. Gerçekten son sayfada olmak benim için farklı bir heyecan biliyorsun.
0: Evet.
3: Son sayfa bizim ilk göz ağrımız diyebiliriz. Onun için orada olmak farklı bir heyecan oluşturuyor benim için.
0: Doğru. Son sayfada çok ciddi emeğiniz var tabii geçmişten bugüne. Mustafa Göksu'yu da analım. Yine aynı şekilde nasıl diyeyim Ilgaz Çınar, Uğur Kulukçu, Haldun abi, Bahar Hoca, Didem, pek çok böyle ismini anabileceğimiz kişi var. Bu programın bu noktaya gelmesinde çok ciddi herkesin emeği var tabii. Tüm A-Spor ekibinde, kamera arkasındaki arkadaşlarımızın, editörlerimizin de hepsini tek tek almış olalım. Cengiz Han'ı aynı şekilde, Mustafa İnci yine bir dönem aynı şekilde. Çok fazla kişinin emeği vardı. Şu anda en sevilen spor programlarından birisi noktasında. Senin için bu saat yabancı değil. Sen zaten alışıksın aslında.
3: Yok yabancı değil ama Cengiz Han'ı unutsaydın herhalde yarın telefon gelirdi
0: kesin,
3: bak söyleyeyim
0: küserdi,
3: sana.
0: Kesin küserdi. bu aralar gerçi sanat aktivitelerini yakından takip ettiği için kaçırabilirdi bu gelişmeyi de ama onu da kulağını çınlatmış olalım. Haldun abi Fenerbahçe'yi konuşacağız İsmail Kartal'ı.
3: Evet.
0: Tabii ki seninle birlikte ama istersen önce bir İsmail Hoca'nın ilk duyguları neydi bir hatırlayalım. İzleyicilerimizle de paylaşalım. Ardından Fenerbahçe'nin İsmail Kartal tercihini masaya yatıracağız. Bu arada son sayfa etiketine yazabilirsiniz. İsmail Kartal tercihini doğru buluyor musunuz? Neler öngörüyorsunuz? Yine aynı şekilde Instagram'dan da mesajlarınızı bekliyoruz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra...

0: sonra İsmail Hoca'nın ilk sözlerine kulak veriyoruz.
1: Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum.
0: Evet, mesajlar geliyor bu konuyla ilgili olarak, özellikle bekliyoruz. Çünkü Fenerbahçe taraftarının da nabzını tutmaya çalışıyoruz. Fenerbahçeli olmayanlar da mesela neler düşünüyor? Yine aynı şekilde bize aktarabilirler fikirlerini. Onu da söyleyelim. Haldun Domaç yine bizimle aynı anda. Haldun Domaç'la da konuşacağız. Haldun abi, hazır son sayfayken şeyi sorayım ilk. O meşhur araba duruyor mu hala?
2: Maalesef meşhur arabayı terk ettik. O araba durmuyor artık. Başka neden olduğunu da söyleyeyim. Birçok kişi sistem etti. O arabayı nasıl parçaladın diye. Yani içine bazı varlıklar, canlılar yuva yaptı. Onun için de maalesef kurtaramadık. Öyle söyleyebiliriz. Maalesef o araba yok. Yani Koray, böyle bir sıkıntımız var.
0: Sen yerini doldurursun zamanla onun yine diye düşünüyoruz. Bu son sayfanın müdavimleri için klasik klişe aramızdaki bir takılma konusuydu. Bayağı gündem oluyordu çünkü. İsmail Kartal konusuna giriş yapalım istersen ufak ufak Haldun abi. Ne düşünüyorsun?
2: Yapalım.
0: Tercihiyle ilgili olarak şaşırttı mı bu tercih seni?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere yönetim içerisindeki konuşmalarla ilgili de bilgi vereyim. O paralelde devam edelim istersen. Tabii ki beklentimiz, hani ben de itiraf ediyorum, Aykut Kocaman'ı bekliyorduk. Ama sürecin uzaması aslında başka tarafa doğru gidebileceği yönünde bize bir işaret verdi. Yani Mazbata'nın alınmasından itibaren 10 gün gibi çok ciddi bir sürecin geçmiş olması belli ki Aykut Kocaman konusunda ufak tefek pürüzler var. Onlar ilerlemiyor noktasına gelindi. Şimdi önce bir kere yönetim içerisinde neler oldu onlardan bahsedelim. Yönetimde gruplaşmalar oldu ki bunlar gayet doğaldır. Yani bir kişinin söyleyeceği ve herkesin kabul edeceği bir yönetim, yönetim olmuyor, otorite oluyor. Onun için yönetimde gündeme gelen isimleri önce bir paylaşayım size isterseniz. Jorge Jesus ismi gündeme geldi. 8 milyon euro gibi çok ciddi bir rakam isteyince, yani Türkiye'yi bilen teknik direktör olarak böyle bir durum söz konusu oldu ama rakam çok yüksek geldi. Fenerbahçe'nin 4-5 milyon euro civarında bir rakama belki evet diyebileceği nokta vardı. Sonrasında Aykut Kocaman zaten en baştan beri gündemde. Onunla ilgili neler olduğunu da söyleyeceğim. Sonra gündeme gelen isimlerden biri İsmail Kartal'dı ve Nuri Şahin. Nuri Şahin konusunda biliyorsun serbest kalma maddesi vardı. O maddenin işlerliği için 3 milyon euro istedi Başakşehir. 2 milyon euro da maaş, o da 5 milyon euroya çıkan bir bütçe oluşturdu ve sonra camianın çocuğu, işte Fenerbahçe'nin çocuğu projesine dönüldü. Bir iki yönetim kurulu üyesinin de Bülent Uygun üzerinde konuştuğunu da hemen söyleyeyim. Ama sonuç itibariyle bir karar aşamasına gelindiğinde yapılan oylamada İsmail Kartal ismi öne çıktı. Dördüncü kez Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Önce bir kere Oğuz Çetin'i de aynı zamanda İsmail Kartal'ı da bir tebrik edelim. Hayırlı uğurlu olsun. Önce onu söyleyelim. Evet. Şimdi bu noktadan sonra Koray, İsmail Kartal ne yapabilir? Geçmişe baktığımızda bugün geldiğimiz noktada neler göreceğiz?

0: isterseniz onu söyleyelim. Bir, Aykut Kocaman vazgeçmişliğinin nedenini de söyleyelim. Bir kere Aykut Kocaman koşulsuz şartsız kabul etmedi zaten. Yani mesela teknik kadroda sıkıntı çıktı. Yani onu söyleyelim. Hatta şöyle söyleyeyim. Dikkat edersen önce Dirk Kuyt geldi. Sonra teknik direktörü açıklama gibi bir durum ortaya çıktı.
1: Doğru.
0: Bütün bunlar işte teknik kadrosundaki isimlerin belirlenmemesi. Bir de Aykut Kocaman'ın yakın çevresine çevresinden aldığımız bilgiye göre isminin bu kadar gündemde kalıp da 10. güne gelinmesinden de rahatsızlık duyduğunu söylemek istiyorum. Bu da bir rahatsızlıktı. Hatta son 2 gün Aykut Kocaman ihtimalinin ortadan kalktığını da vurgulamam gerekiyor. Ama netice itibariyle en baştan bu yana Koray hepimizin de oradaki arkadaşlarımızın da hepsinin Nevzat'ın da diğer arkadaşımız da aynı şekilde muhtemelen Aykut Kocaman'ı bekliyordu. Yani böyle bir durum vardı. Şimdi İsmail Kartal oldu. Aslında baktığımızda camialar kendi evlatlarıyla yola devam edecekler. Trabzon'da benzer bir durum var. Fatih Tekke, Orhan Çıkrıkçı gibi. Galatasaray'da işte Okan Buruk zaten camianın evladı. Şimdi de Fenerbahçe camianın evladı diye İsmail Kartal'ı göreve getirdi. İsmail Kartal'ın yönetim içerisindeki oylamada biraz daha öne çıkmasının sebebi, bir de Nuri Şahin'de de aynı şey var, daha ofansif futbolu oynaması, hücum ağırlıklı oyunu benimsemiş olması ve hemen kafalarda o nokta geldi gündeme. Neydi o nokta? 99 puan, 99 gol. Müthiş bir gol ortalaması yakaladı. Evet. 99 puan. Tabii ki Okan Buruk da diyor ki hani şampiyon neden olamadınız? Çünkü 102 puan alan var diyor. Bu gayet doğal, yani bu tür noktalara söyleyebiliriz ama herhalde Türkiye Ligi'nin, yani Süper Lig'in başladığından bu yana bu tür bir puan ortalaması iki takım için de beklenen bir durum değildi ve o gün böyle bir durum oluştu. Şimdi bu birinci madde, hücum ağırlıklı bir oyun oynatacak düşüncesi ön planda ki zaten geçmişe baktığımızda da bunu gözlemliyoruz. Ayrıca deneyiminin çok ciddi bir şekilde 3 büyük deneyim yaşamış ve her deneyiminde de başarının kıyısından dönmüş bir hoca olması nedeniyle ona bir yıllık bir şans daha vermenin doğru olduğunu düşündü yönetim. Bu konuda da çok dikkat çekici bir şey söyleyelim. Aziz Yıldırım'ın, ki Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı isterken Aziz Yıldırım'ın diğer yönetim kurulu üyeleri üzerinde İsmail Kartal noktasında daha etkin bir konum üstlendiğini, rol üstlendiğini de söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir başlangıç yaptım, bilmiyorum sorun varsa ona göre devam edeyim isterim.
1: Onu tabii konuşuruz. Kısa kısa sizden de bir Nevzat'la Caner'den de bir görüş alalım. Onlarla da yeni ay açtık yayını çünkü. Ardından Vedat Muriç konusunu da Haldun abi konuşuruz yine dilersen. Bir de Aziz Bey'in seçim sürecinde mesela bazı açıklamaları vardı İsmail Kartal sorulduğunda. Onları da konuşuruz ama ilk etapta Nevzat, sen de Aykut Kocaman'ı bekliyordun herhalde sanırım.
2: Yani tabii sürecin uzaması nedeniyle bir kafa karışıklığı vardı ama futbol kamuoyu, Fenerbahçe'yi yakından takip edenler, hatta İsmail Kartal isminin bugün açıklamadan, yani yarım saat öncesine kadar kimse bilmiyordu. Yani basın açısından da enteresan oldu. Bu açıdan da basını da atlattı diyebiliriz. Yani evet. Fenerbahçe'yi yakından takip eden medya mensuplarının da bu konuda yanıldığını ifade edebiliriz. Aykut Kocaman tabii Haldun abi çok güzel özetledi. Yani ekleyebileceğim, uzun yıllardır teknik direktörlük yapmıyordu. Yani bir teknik direktör açısından sahadan uzak kalması, bir antrenörün uzun yıllar mesleğine ara vermesi bazı reflekslerini kaybetmesi riskini de beraberinde getirebilirdi. Ben Fenerbahçe açısından İsmail Kartal tercihini, ki seçim sürecinde de Hakan Safi'nin yine Conte ile anlaştığı iddia ediliyordu, ben onun mesela riski buluyordum. İsmail Kartal tercihi bana göre ilk senesinde şampiyonluk vaadiyle yola çıkan bir yönetim açısından son derece mantıklı bir tercih. Yani duygusal bir tercih değil, mantıksal bir tercih yaptı Fenerbahçe yönetimi. Duygusal davranılsaydı daha farklı bir tercihe yönelebilirdi Aziz Yıldırım yönetimi. Diğer taraftan tabii İsmail Kartal tercihine baktığımızda Aziz Yıldırım'ın yaklaşımının son derece rasyonel olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet.
2: Sonuçta Fenerbahçe uzun yıllardır

0: şampiyon olamıyor. Uzun yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe döneminde, ki 8 yıl oldu, bu süreçte dünya cümlü teknik direktörler geldi. Birçok proje uygulandı. Bu şampiyon olamayan süreçte Fenerbahçe'de en yüksek puan ortalamasını yakalayan, yine Fenerbahçe'yi, camiayı, kulübü, taraftarı tanıma özelliğiyle dikkat çeken isim olarak İsmail Kartal dikkat çekiyor. En yüksek puan ortalaması evet. Onda. Ve yine diğer aday, diğer teknik direktörlere göre camiayı yakından tanıması da bence bir avantaj. Evet.
1: Caner, sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Dolayısıyla şey değil, Fenerbahçe yönetiminin, Aziz Yıldırım'ın tercihi duygusal değil, tamamen mantıksal bir
1: tercih. Daha gerçekçi oldu diyorsun.
2: Evet, tabii Aziz Bey'in futbol felsefesi güven, aidiyet ve otorite üzerine kurulu. Zaten bu nedenle her iki isim de aslında öne çıkıyordu. Tabii ki Aykut Kocaman ismine daha yakındık. Esasında günlerdir daha çok Aykut Kocaman üzerine odaklanmıştık. Ki nitekim esasında şöyleydi ki Aykut Kocaman ihtimali o kadar güçlüydük ki hatta biz %90 diyorduk. Fenerbahçe'nin 24 Haziran'da ilk etabını düzenleyeceği Topuk Yaylası kampını esasında planlayan kişi Aykut Kocaman'dı Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte. Dolayısıyla hepimiz için aslında sürpriz oldu ama tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın esasında kendi futbol felsefesi ve kendi futbol normuna baktığımızda bu iki tercihten birine yönelmesi biraz daha rasyonel bir adım olarak görülüyordu. Çünkü çok fazla yabancı isimleri de konuşmuştuk esasında yayında, işte farklı alternatifleri de konuşmuştuk seçim döneminde ama şimdi öyle bir dönem ki önümüzdeki yıl bir kez daha kongre olacak ve Sayın Aziz Yıldırım'ın çok fazla risk alacağı bir durum yok. Yani biraz daha böyle
1: garantiye gitti diyorsun.
2: Daha garanti bir tercih olması lazım. Ya biraz daha gelenekçi, tanıdık ve oyuncu grubunu da idare edebilecek ki nitekim iki sezon önce de İsmail Kartal bu oyuncu grubunun önemli bir kısmıyla da bir arada çalıştı. Esasında az önce Haldun abi çok güzel bir noktaya değindi. Tabii ki Aykut Kocaman Fenerbahçe camiası adına çok çok önemli bir değer ama İsmail Kartal'la karşı karşıya getirdiğimizde futbol vizyonu anlamında birisi biraz daha savunma ağırlıklı futbol oynatan bir teknik adam. İsmail Kartal biraz daha ofansif yönüyle ön plana çıkan bir isim. Tabii Dirk Kuyt ismi de Fenerbahçe'nin şimdi İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev alacak.
1: Evet.
2: Dirk Kuyt da antrenörlüğe yeni başlamış bir teknik adam. Yani 2-3 yıldır teknik direktörlük yapıyor ve esasında belli bir aşama kat etti o da. Belçika'da, Belçika 2. liginde Berşot'ta şampiyonluk yaşadı. Daha sonra geçtiğimiz sezonu Hollanda 2. ligi takımlarından Dordrecht'le tamamladı. Ve son 2 sezonu ele aldığımızda aslında ofansif bir oyun oynattığını da söyleyelim. Yani bayağı böyle modern futbol, agresif bir futbol oynatıyor. Bu bağlamda bu sezon Fenerbahçe'yi ciddi manada ofansif, agresif bir oyun yapısında izleyeceğiz. Dirk Kuyt'la alakalı bir detayı daha paylaşmak istiyorum esasında. Dirk Kuyt 2012-2013 sezonunda aslında Aykut Hoca ile çalışmıştı. Aykut Kocaman'ın öğrencisiydi evet. O dönemde. Hatta Dirk Kuyt'in bir açıklaması olmuştu. Hiç unutmuyorum. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi vardı. Aralık ayında oynanan. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı, Galatasaray'ın evinde oynanan mücadele. O karşılaşmanın ardından Dirk Kuyt'in böyle biraz da sitem eder tonda bir açıklaması olmuştu basına.
1: Evet.
2: Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 bitmiş olmasına rağmen, ilk yarı Galatasaray 2-1 üstünlüğüyle tamamlanmış olmasına rağmen Aykut Kocaman'ın evet. Şöyle bir ifadesi olmuştu. Biz 80'e kadar skoru koruyalım, daha sonra maçı berabere bitirmeye çalışırız gibi bir düşüncesi olmuştu. Bu yönde bir isyanı olmuştu Dirk Kuyt'in. Yani bu bile aslında hem Dirk Kuyt'in hem Aykut Kocaman isimlerinin oyun vizyonlarının birbirine ne kadar da uyumlu olmadığını da ortaya koyuyordu.
1: Doğru. Haldun abi, beklettik seni biraz. Vedat Muriç ile ilgili neler söylersin? Çok da vaktini almayalım senin de.
3: Tabii ki şunu söyleyeyim, yani buna bir ek yaparak devam edeyim. Şimdi çalıştığı oyuncular var gerçekten, onu söyleyelim. Ama bu arada tabii Aykut Hoca'ya da çok haksızlık yapmayalım. Onun da böyle savunmayı önceleyen bir futbol derken, hani Avustralya'nın milli takımımıza karşı oynadığı futbolu oynatmıyor tabii ki. Öyle bir durum söz konusu değil. Onu da söyleyelim ki hocaya da haksızlık olmasın. O 18 maçta 17 galibiyet aldığı süreçlere falan hatırlarsak eğer, oralarda etkin bir futbolda oynamıştı. Yani yine de o noktaya gelmeyelim. Vedat konusuna geçeyim. Şimdi tabii ki Caner'in söylediği çok doğru noktalar var. Ama ben yine de öyle küçük bir temas etmek isterim. Biraz böyle hocanın üstüne yapışan bir

0: savunmacı hoca
1: Doğru.
0: sanki böyle Avustralya'nın, Paraguay'ın oynadığı gibi oynayacak gibi düşünülüyor ama zaten Fenerbahçe camiasının teknik direktörüyseniz öyle oynatamazsınız ya da dört büyük kulübü böyle oynatamazsınız. Çok zor bir durum. Onu özellikle söyleyeyim. Vedat Muriç konusunu şöyle söyleyeyim. Vedat Muriç'i ilk günden beri Türkiye'ye gelişinden itibaren çok iyi tanıyan bir kişiyim. Yani gerçekten bizden biri gibidir. Yani çok kolayca uyum sağlar ki önceki döneminde de benzer bir şekilde uyum sağlamıştı Fenerbahçe.
1: Giresun'dayken tabii sen çok daha yakından takip ediyorsun ilk geldiği dönemlerden.
0: Tabii ki. Hatta o süreci yaşayanlardan biriyim. Eğer evrakları yetişebilseydi milli takım Türk milli takımında oynayacaktım. Bunu çok mutlulukla istiyordu ki sohbette ediyorduk ama evrakları yetişmedi o sürede ki orada
1: Fatih
0: da bir
1: Hoca
0: karışıklık
1: istemişti, değil
0: var.
1: mi o dönem? Öyle hatırlıyorum.
0: Şöyle söyleyeyim, orada da ben bunu söylerken altına bazı eklemeler yapmışlar. Fatih Hoca Galatasaraylı olduğu için almadı diye bir şey söylemişler. Öyle bir şey kesinlikle yok. Çünkü zaten Vedat Çaykur Rizespor'dan gitti Fenerbahçe'ye. Yani o Fenerbahçe meselesi biraz farklı. Neyse onu bir kenara bırakalım. Şöyle söyleyeyim, gerçekten de iyi bir santrofordu. Çalışkan, kanatlara gidebilen, sırtı dönük oynayabilen. Zaten çok fazla konuşmak da gerekli değil. Yani Mbappe'nin ardından İspanya ligini hem de küme düşme durumunda olan, küme düşen bir takımla tamamladığını düşünürsek orada 23 golle yani Türkiye liginde ben yanına 25 gol yazarım Vedat'ın, öyle söyleyeyim, Vedat Muriç için. Ve ayrıca da bizden bir kişi gibi oynayacaktır. Yani takım aidiyetini çok yüksek bir şekilde hissedecektir. Bu da önemli bir avantaj diyebilirim. Yani kime gelse Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a verimli olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabii benim söylediğimin dışında düşünenler de olabilir. İsim vermek istemiyorum ama ben olsam almam diyen teknik direktörler de vardı. Sohbet ettik ama onların isimlerini tabii vermek istemem.
1: Doğru. İlk santrfor mu olmalı peki sence? Yani ilk tercih İsmail Kartal'ın
0: Şimdi
1: Vedat Muriç mi olur? Tek santrfor oynayacaksa şayet tabii ki bu sorun.
0: İsmail Kartal zaman zaman çift santrofor oynuyor. 4-4-2'ye de yatkın bir hoca. Onu da özellikle söyleyelim, ön alan oyunu oynamak için. Şimdi alınacak olan ikinci santroforun durumu belirler bunu. Yani işte şu anda Servo Girasi'den bahsediliyor. Yani bazı isimler var. Onların rakamları çok yüksek. İşte Türkiye piyasasında Vlahovic ismi çok gündemde. Yani bunlara baktığımız zaman İkinci santrofor kim gelecek? O işte ikinci santrofor durumu belirler. Yani ikinci santrofor Sıdıkı Şerif'se zaten çok net bir şekilde belli ki Vedat Muriç oynar. Zaman zaman iki santroforlu formülleri de Fenerbahçe'de görmemiz mümkün olacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Haldun abi çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Bir
0: teşekkür
1: son
0: ederim.
1: no.
0: Caner'e de, Nevzat'a da selamlar. Sana da iyi yayınlar
1: Çok
0: diliyorum.
1: sağ ol.
0: Teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. Bir nostalji yaptırdık Haldun abiye de sağ olsun. O da programa değer kattı yine her zaman olduğu gibi. Kendisiyle Fenerbahçe'yi konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Biraz mesaj da okuyayım. Yine üzerine
2: Ya
1: söz de vereceğim.
2: hiçbir noktanın da altını bence çizmek lazım. Yani burada bir ikilem var aslında.
1: Ne gibi?
2: Bir savunma oyuncusunun hücumu benimsemesi,
1: Evet.
2: geçmişinde bir forvet olan bir hücum oyuncusunun şimdi savunma oyununu benimsemesi. Aslında yani bir ciddi bir ikilem var. O da enteresan. Aykut Hocaman
3: Tez antitez ilişkisi.
2: savunma futboluyla dikkat çekiyor. Diğer tarafta İsmail Kartal hücum futboluyla dikkat çekiyor ama Fenerbahçe şu an bence
1: Bu
2: bey
1: konuyu
2: teşhisi doğru
1: konuyu
2: konu.
1: biraz daha açarız o zaman. Şimdi Umut Kadir Bey demiş ki Fenerbahçe için son sayfa etiketine gelen mesajları okuyorum. Fenerbahçe için en doğru tercih İsmail Kartal'dı ve bence en hayırlısı oldu. Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal ismi açıklığından itibaren çok mutlu. Bir yıldız transferi olsa bu kadar mutlu olmazdı. Çünkü son yıllarda en iyi futbolu İsmail Kartal oynattı demiş. Herhalde İsmail Hoca bu 99 gol ve 99 puanlı ikincilikten önce geldiğinde ya İsmail Kartal mı? Yorumlar buydu ama o takım performansı bugün hocaya dair çok fazla eleştiri görmüyorum. Hatta ben neredeyse hiç görmedim bugün.
2: Ben söyledim yani başarı riskini azaltacak pragmatist bir tercih var burada. Duygusal değil, mantıksal bir yaklaşımda bulundu Fenerbahçe yönetimi. Yani duygusal hareket.

0: edilseydi daha farklı bir isim de gelebilirdi. Yani en yüksek puan ortalaması ki Fenerbahçe şampiyon olunamayan süreçte dünyaca ünlü teknik direktörleri ve dünyaca ünlü teknik direktörlere ait projeler uygulandı. Ve bu zaman zarfında Fenerbahçe'de en yüksek puan ortalamasına sahip isim İsmail Kartal ve camia yönetimi kulübü taraftarı çok iyi bilen bir İsmail Kartal var. Ve ben başkanın da etkisinin bu dönemde fazlasıyla hissedileceğini düşünüyorum. Soyunma odasına iner anlamında değil. Ama Fenerbahçe başkanı bence teknik direktörle iyi bir ilişki içerisinde olacaktır.
1: Caner, sen nasıl yani izleyicimizin
2: Hoca
1: yorumunu değerlendiriyorsun?
2: Şöyle, zaten taraftarın gözünde böyle devamlı görevden haksızca gönderilen, yarım kalan hikayesi olan bir nöbetçi kahraman figüründe görülüyor esasında İsmail Kartal. Hani bu bağlamda karakteristik yapısı itibariyle de zaten sürekli olarak böyle polemiklerden de uzak. Böyle kalender adam gömleğini giyip devamlı sadece işine gücüne odaklanan bir profil olduğu için İsmail Kartal mevcut haliyle zaten yani saha içinde yaptıkları, başardıklarının haricinde karakter olarak da Fenerbahçe kimliğine son derece uygun bir isim. Yani tabii Fenerbahçe yönetiminin elbette takdiridir. Yani Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal arasında bir tercih yaparken sonuçta Samandıra'da ağırlığı olacak bir teknik adam tercihinde bulunmaları gerekiyordu. Nitekim İsmail Kartal tercihi de çok da... En azından şöyle, yani ben de senin dediğin gibi bugün sosyal medyada bakıyorum bir yandan. Şimdi Aykut Kocaman ister istemez biraz böyle eleştirilerin de olduğu bir isimdi tabii ki. Bazı taraftarlar o konuda ikiye bölünmüşlerdi ama İsmail Kartal nezdinde çok fazla eleştiri görmedim. Var yine eleştiriler tabii ki ama o eleştirileri mesela daha çok yabancı teknik adam talebinden kaynaklanan, yani böyle yeni isim arayışında olan taraftar profilleri daha çok İsmail Kartal ismine karşı çıkıyor. Ama İsmail Kartal camia geleneklerini iyi bilen bir teknik adam olduğu için şu kısa vadede bence alınabilecek en makul, en doğru isim bence de İsmail Kartal'dı. Çünkü Fenerbahçe'nin artık daha fazla risk alabileceği bir dönem yok. Dolayısıyla Aziz Yıldırım bu dönemde en güvenilir tercihlerden birine gitti. En güvenli limana gitti. Dediğimiz gibi şampiyonluk hasretine son vermek istiyor Fenerbahçe bu yıl. Onlar için de en doğru tercih zannediyorum ki İsmail Kartal olacaktır. Hem İsmail Hoca hem Fenerbahçe camiasına bir kez daha hayırlı olsun diyelim.
1: Bir izleyicimiz tabii şey Rumuz olduğu için okuyamıyorum, yani ismi yok ama son sayfa etiketinde diyor ki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım değerli bir oyla seçildi. Aklında bir takım kültürü var. Fenerbahçe'nin değerleri her zaman önemlidir. İsmail Kartal, Oğuz Çetin, Dirk Kuyt, hatta Vedat Muriç bunun güzel örnekleridir. Fenerbahçe özüne dönüp daha iyi ve güçlü bir takım olacaktır demiş izleyenimiz. Selami'ymiş ismi, pardon, ben emojili yazdığı için çözemedim de. Selami Bey, katılıyor musun? Doğru. Bu öze dönüşü nasıl değerlendiriyorsun? Böyle bir eksik var mıydı sence son dönemde Fenerbahçe'de?
0: Eksik olan şey bir ruhtu. Yani o Fenerbahçe ruhunu tekrar aşılamak, onu tekrar işte hayata geçirmek adına bence adımlar atılıyor. Bu noktada Aziz Bey de bunu çok iyi. Aziz Yıldırım dönemindeki Kadıköy ruhu, tribünden de başlıyor. Bak, en basitinden Aziz Yıldırım'ın aldığı kararlara bakacak olursan da zaten ben teşhisi çok doğru koyduğunu düşünüyorum. Yani tribünden başladım. Tribünde maraton E tribünü galiba. Oradan
1: evet.
0: Ki o düzenlemeyle aslında basit gibi gözüken çok önemli bir mesaj ve detay gibi gözüküyor bana göre. Bunun dışında yine...
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Onu hemen geçme bence. O çünkü önemli bir noktaya parmak bastın. Fenerbahçelilerin, çevremdeki Fenerbahçelilerin en azından çok fazla eleştirdiği bir konuydu. Daha önce oraya işte daha pahalı biletlerle bir bölge yapıldı. Hatırlarsınız zaten kameranın direkt karşısındaki tribün alt taraf. Ama bence televizyon başındaki bütün Fenerbahçelilerin psikolojisini etkileyen bir yer.
0: Ya öyle. Şöyle. İzlerken hani sen...
1: Bir de ne zaman ben baksam hep boşluk olan bir yer. Yani o sürekli mesela evde Fenerbahçeliler maçı izlediğinde, hele bir de o puan kaybının olduğu dönem, ya taraftar maça gitmiyor mu? Taraftar küstü mü? Şeyi doğuruyor, düşüncesi doğuruyor zihinde.
0: İzleyici de.
1: Yani, tabii stadın her yeri dolu, belki orası boş.
0: Bu atmosfer olarak belki orayı çok etkilemiyor. Ama sen bunu televizyondan izlerken bir kere negatif etkileniyorsun. Yani olumsuz etkileniyorsun. Dolayısıyla belki bir sonraki maça gitmeyeceksin. Orayı boş görüyorsun, heyecansız görüyorsun. Halbuki orada tutkulu taraftarlar olsa belki daha farklı olacak.
1: Tabii. Bu arada sahaya yakın olan yerdeki taraftarlar bence net oyunu etkiliyor.
0: Bu işte yani Aziz Yıldırım döneminde var. Alınan ilk karar olması dikkat.

0: dönen bir isimden bahsediyoruz. Ya ben çok saygı duyuyorum. Gerçi bugün açıklamasında yine Galatasaray'a ve Galatasaray'ın şampiyonluklarına dair bazı sözleri tepki topladı. Bu açıdan da bence Fenerbahçe'nin yeni dönem mottosu bu olmamalı. Ya Fenerbahçe yine kaosla, yine gerilimle, yine işte Galatasaray'la atışarak bu Fenerbahçe'ye zarar verecek. Sahaya odaklanan, şampiyonluğa odaklanan bir Fenerbahçe bence daha başarılı olur. Galatasaray'ı da bu motive edecektir. Galatasaray mesela Tedesco döneminde biraz da motive olmakta zorlandı. Tedesco bu işlere girmiyordu.
1: Yönetim
0: ama dakika bir, işte bizim iki şampiyonluğumuz tescillendi. Kim tescilledi ben de merak ettim Sayın İsmail Kartal. Yani sizin şampiyonluğunuzun çalındığını tescilleyen bir makam var mı? Ben görmedim. Bunu tescilleyen bir makam yok. Galatasaray hali hazırda 4 sene üst üste şampiyon olmuş. 26 şampiyonluğu var. Dolayısıyla bu polemik, bu tartışmalar ki Dursun Özbek'le Aziz Yıldırım arasında da diyalog başladı. Bu da son derece önemli. Evet. Fenerbahçe sahada olmalı. İsmail Kartal doğru isim ama polemik ve gerilim Fenerbahçe'ye zarar verir. Bence yani açıklamasındaki en azından doğru bulmadığım nokta orası.
1: Caner, şimdi tabii ki 99 gollü 99 puanlı şampiyonluk var bir yandan. Ama bir yandan da bu arada İsmail Hoca ofansif oynatıyor diyoruz. İşte son dönemde hatırladığım tek Fenerbahçe'nin böyle coşkulu galibiyetleri İsmail Kartal döneminde bayağı vardı. Jorge Jesus döneminde de vardı şimdi. Onu da yani es geçmeyelim. Ta ki o işte Giresun spor maçı ardından kışın düzenlenen bir Dünya Kupası bütün ayarını bozdu belki de takımın dönüşünde istediği gibi olmadı. Yani İsmail Kartal döneminde şunu gördük. İlk yarı Fenerbahçe Kadıköy'de 3-0 yapıyor. Maç daha 45. dakikada zaten bitiriyor soyunma odasına girerken. Mottosu vardı böyle. Prime dönem Mike Tyson performansı gibi yani.
2: Doğru,
1: %100 öyle. İlk 2 roundda bitirirdi yani nakavtla.
2: Son 3 sezonunu ele aldığımızda Fenerbahçe'nin en güçlü oyunu İsmail Kartal dönemi. Sonra arkasından Mourinho geldi. Mourinho hiç sahiplenmedi zaten Fenerbahçe'yi. Hiç buraya kendine ait hissetmedi. Dolayısıyla o dönem biraz daha böyle en sorunlu geçen dönemdi. Sonrasında Tedesco geldi. Tedesco burayı sahiplenmeye çalıştı ama Tedesco ile de oyuncu grubu bir arada olmadı. Buradaki bence en kritik hamlelerden bir tanesi Dirkkuyt hamlesi ki Dirkkuyt özellikle yabancılarla olan iletişim için çok güçlü bir figür. Yani bu şunu gösteriyor, Fenerbahçe'nin yeni yönetimi yeni sezonda yabancı yerli çatışması istemiyor. Çünkü geçmiş dönemlerde bunun örnekleri birçok kez yaşandı. İster istemez tabii yerli oyuncularla yabancı oyuncular işler biraz sıkıntılı gitmeye başladığı evrede bir bölünme yaşanabiliyor. O da tabii ister istemez hem sağ sonuçlarına yansıyor hem de o negatif birbirini zincirleme etkileyen bir sürü problemi de beraberinde getiriyor. Bu gibi sorunların önüne geçebilmek adına da yeni yönetim bence en doğru, en radikal kararlardan birisi olarak Dirkkuyt hamlesini ben çok...
0: Sen şimdi demin de söyledin. Belçika 2, Hollanda 2 hücum futbolu. Zaten orada hücum futbolu oynatmıyor yani. Barındırmazlar. Yani
1: Aykut Kocaman da gerçi sonuç gayet odaklı doğru futbol isim oynadı.
2: Doğru. Çok enteresan bir bilgi vereyim mi? Bu arada.
0: Bak yani Fenerbahçe'de güzel izler bırakmıştır.
1: Bıraktı diyorsun. Çok...
0: Kayt'ı nasıl bilirsin mesela, hatırlarsın?
2: İş disiplini yüksek,
0: değil mi? Anormal derecede iş disiplini olan, hırslı.
1: Tabii.
0: Ya tam böyle Fenerbahçe ruhu için posterde, değil mi? Ben bir aile fotoğrafını hatırlıyorum. Evet. İşte örnek aile. Hatırlıyorsun değil mi o fotoğrafı?
2: Zaten
0: keşke bu röportajlar olsa falan. Ailesi falan. Hakikaten Fenerbahçe'ye çok yakışan bir isim.
2: Hollanda basının da şey diye bir açıklaması var zaten. Yani benim takımımda pes eden hiçbir oyuncuya yer yok diye. Çok enteresan bir bilgi vereceğim. Negatif bir istatistik bu ama esasında...
0: Kayıtla mı ilgili?
2: Kayıtla ilgili ama olumlu evet. Yönünden bakarsak. Dordrecht kulübü, yani çalıştırdığı kulüp Hollanda 2. liginde bu sezon kart rakamlarına baktığımızda sezonun en fazla kart gören takımı, 86 sarı kart görmüş. 1. sıradalar. Ama esasında bu bir bakıma olumlu yanı şu, ne kadar agresif ve ne kadar önde baskılı bir hücum, ne kadar iştahlı bir oyun oynadıklarını
1: temas
2: da ortaya koyuyor.
1: Seven bir futbol anlayışı.
2: Tabii.
1: Tabii İsmail Hoca'nın yardımcılığını yapacak, fikir alışverişinde bulunacaklar ama nihai kararı İsmail Kartal verecek.
0: Ersun Yanal dönemi değil mi? Yani Dirkkuyt'ın şey olduğu.
1: Aykut Kocaman'la çalıştılar.
2: Aykut Kocaman'la çalıştı 2012-13'te.
0: Ersun Yanallı var mı?
2: Ersun Yanallı bir sonraki sene çalıştı.
0: Şampiyonlukta kayıt var çünkü.
2: Tabii vardı. 13-14 sezonda
1: Aykut
2: vardı.
1: Aykut Hoca'yla da var. Ersun Yanallı da
0: yani
1: vardı.
0: Ersun Yanal oyun mantalitesinden bir esinlenme olabilir mi?
1: Ersun Yanal'ın o işi iyi yaptığı dönem Gençler Birliği dönemiydi. Ben öyle
0: hatırlıyorum. Ben İsmail Kartal'a belki şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal bence set hücumunda

0: Gerçekten de o çalışan, özellikle sağ kanat hücumları falan,
1: evet,
0: hep hatırlarsın yani, sanki
1: doğru,
0: plan çizilmiş, tak tak tak uygulanıyordu. İsmail Kartal benim gözümde o canlanıyor. İşin o temas ve agresiflik tarafında İsmail Kartal'ın vücut dili o şeyi vermiyor. Yani çok böyle agresif bir teknik direktör görüntüsüne değil. Sanki birbirini tamamlayacak bir profil olarak da Kayt doğru bir isim.
1: Evet.
0: Yani Kayt'ı ben bir Hollandalı değil, İsmail ya artık Fenerbahçe aidiyeti üst düzeyde olan, değil mi? Yani onu bir profesyonel bir tercihten ziyade Fenerbahçe ruhunu tekrar hayata geçirmek adına çok doğru bir tercih.
1: Evet. Mesajlar var. YouTube'da da canlı yayındayız. Oradan yazan izleyicilerimiz de var bu arada. Murat Aldemir, Van'dan sevgileri
0: Bana
1: var.
0: Bana selamlar.
1: Bizden de selamlar. Diyor ki Aykut Kocaman bilgi birikim ve tecrübe olarak daha deneyimliydi. Bence yanlış bir tercih yapıldı.
0: 8 senedir de sağlıyor.
1: Aykut Kocaman'sız çok mu başarılı olduk? Olan yine Fenerbahçe'ye oldu diye görüşünü iletmiş. Bir başka izleyicimiz, onun da rumuzu olduğu için ismini okuyamıyorum. Aykut Hoca çok fazla savunma yaptırıyor demiş. İsmail Kartal atak futbolu oynatıyordu demiş. Şimdi bu ben hadi birazcık ters taraftan yaklaşayım, size sorayım. Aynı şeyi düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Ben soruyu şöyle söyleyeyim. Savunma mı oynatıyordu Aykut Hoca, yoksa sonuç odaklı oyun mu oynatıyordu? Çünkü şöyle hatırladım şu, Fenerbahçe öne geçtiğinde daha kontrollü oyuna geçiyor. Savunma hattı artık orta sahaya kadar çıkmıyor. Rakibi daha geride karşılıyor. Ve skor avantajını da aldıktan sonra arkadaki boşlukları değerlendirmeye çalışıyordu. Oyunu yani biraz takımı daha dengeli bir şeye getiriyordu. Hani oyun konsolunda var ya, seçiyorsunuz hücum, atak, dengeli, savunma. Biraz daha dengeli hale getiriyordu. Bu o dönemde, yani tam birebir cümlelerini söyleyemeyeceğim ama coşkulu oyun konusuna, coşkulu oyunla ilgili olarak Aykut Hoca şöyle demişti eski bir röportajında. Coşkulu oyun diye bir şey yoktur. Coşkular skorların üzerinden yaşanır demişti. Aslında bu üzerine tartışılabilecek bir konu. Herkesin farklı fikri olabilir. Yani coşkulu oyun yoktur, skorlar üzerinden coşku yaşanır. Bu soyut bir kavramdır diyor. Mesela bunu bugün milli takım üzerinden de söyleyebiliriz. Başka takımdan da çok iyi oynadın, kaybettin. Yerden yere vuruluyor herkes. Yani sonuç ama 1-0 olsa yine taraftar mutlu mesut devam ediyor. Aslında Türkiye'nin gerçeğiyle belki de bu mu örtüşüyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Caner senle
2: başlayalım. Ya sonuç odaklı bir oyun olduğu tabii ortada. Hatta ben şimdi 2010-11 sezonu gözümde canlandı sen onu anlatırken. Hatta bazı maçları düşünüyorum. Şimdi mesela bir Galatasaray maçı var. Galatasaray 1-0 öndeydi. İkinci yarıda attığı iki golle maçı çevirip maçı kazanmıştı mesela Galatasaray deplasmanında. Bir Buca maçını hatırlıyorum Buca'da. 3-1 mağlubiyetten 5-3 maçı çevirdi İzmir'deki maçı. Yine böyle son anlarında aldığı bir Karabük maçı vardı. Son dakikalarda Lugano atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ya böyle çok kritik maçlar var esasında. Yani hani sadece şey gibi biz böyle söyleyince hani Aykut Hoca 1-0 2-0 yakalıyor. Takım tamamen geri çekiliyor. Bu şekilde sonuç alıyor gibi anlaşılıyor. Ama böyle oturmuş bir savunma şeyi var hocanın, doğru, üzerinde ister istemez onu atamadığı yıllardır.
1: Hatta özür diliyorum, toprağı bol olsun. Mircea Lucescu'yu Nevzat da çok iyi hatırlayacak. Lucescu da bir dönem çok ağır eleştirilmiyor muydu? Hücum oynatmıyorsun, şey yapıyorsun diye, ama hep sonucu da alıyordu. Yani
0: tabii sonuç odaklı. Yani sonucu alıyordu ama Galatasaray taraftarı geçmişe özlem duyuyordu. Yani o UEFA dönemindeki coşku arıyordu. Ben Fenerbahçe'deki o, sen ne kadar sonuç, ne kadar başarı olarak bu istatistikleri vesaire anlatmaya çalışsan da insanların
1: görsel bir zevk arıyor.
0: İnsanların, evet, insanların gözünde Aykut Kocaman dönemindeki strateji, mantalitesi Fenerbahçe'nin genlerine, DNA'sına çok uygun bir oyun değil. Fenerbahçe bu ülkenin en, yani bu ülkede, bu ülkenin Real Madrid'i yakıştırmasını birçok Fenerbahçeli yapar. O zaman Fenerbahçe sonuç odaklı oyundan ziyade biraz da görsel bunun temaşı olduğunu da unutmamak lazım. Yani işin içerisinde şovu da görmek ister. Ki günümüz futbolunda o parayı veren taraftar için ya sadece sonuç odaklı bakmak ben çok şey bulmuyorum. Taraftarı mutlu edeceğini düşünmüyorum. Ha, Avrupa için, Avrupa'da özellikle bu Avrupa arenası için evet başarıyı getirebilir. Ama Türkiye Ligi'nde Galatasaray mesela 102 puan alıyor. Yani zaten Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yani en fazla takılacağı 3 maç 4 maçtır. %80 %90 bu takımların hücum yaptığı karşılaşmalar olur. Fenerbahçe'nin bir bekinin, bir ne bileyim orta sahasının, özellikle hep ne tartışılır Fenerbahçe'de 2 tane çift yönlü daha doğrusu savunma özelliği olan orta

0: sahne aynı anda sahada olması. Mehmet Topal,
1: Josef.
0: Şimdi Fenerbahçe, Josef...
1: O yıllarca eleştirildi.
0: Ama Fenerbahçe şu an zaten kadro değeri ve dengeleri açısından Türkiye Ligi'nde iki aynı özelliğe sahip oyuncuya ihtiyacı kaç maçta var?
1: Ama şimdi...
0: iki ya da üç maçta.
1: Ama benzer tabloyla şampiyonluklar yaşanıyor. Galatasaray Lemina Torreira'yı kullandı. Çok hücumcu oyuncu değil. Beşiktaş aynı Josef'i, hatta daha yaşlanmış haliyle, Arabistan'dan dönmüş haliyle yanında Atiba ile birlikte şampiyon oldu.
0: Şey yapma yani.
1: Genduzi, Kante oynuyor şu anda.
0: Lemina Torreira örneğini verirsin ama Galatasaray'ın ön taraf oyuncularına baksana hepsinin...
1: Hayır ama Lemina Torreira, hayır, insanlar şöyle düşünüyor. Lemina defansif, Torreira defansif. Ama Torreira çıkıyor sana golü atabiliyor.
0: Torreira çıkıyor çünkü.
1: Atiba Josef. Tabii. Atiba çıkıyor, ne bileyim, en kritik Trabzon deplasmanında gol atıyor. Veya gidiyor işte aynı şekilde Genduzi, Kante diyorsun. Onlar da savunma ağırlıklı ama yine istediğinde, ya birini öne doğru yönlendirdiğin zaman onlar da bak, sonuçta şey Aykut değil ki yani, kocaman, amatör futbolcu değil ki. Bazı yetenekleri ne kadar savunmacı olursa olsun
0: Aykut
1: var.
0: Aykut Kocaman'ı koy Alman milli takımının başına sırıtmaz. Bir sistem hocasıdır. O disiplinle orada başarılı olur. Ama Fenerbahçe'nin başındaysanız eğer, sizden insanlar coşku, insanlar o pozitif futbolu görmek isterler. Ha bu belki hocanın elindeki kadroyla da açıklanabilir. Ama Türk halkı bugün anket yapılsa %90 benim gibi düşünüyordur. Oynattığı futbol açısından. Yoksa Aykut hocanın bilgeliğine, teknik adamlığına kimsenin laf atacak, dil uzatacak hali yok.
1: Görsel
0: sistem
1: olarak
0: kurmak
1: diyorsun.
0: İçin bence son derece başarılı. Ya Aykut Hocaman Fenerbahçe'nin başında olsaydı Koray, özellikle yıldız iletişimi konusunda bazı riskler de bence olabilirdi. Çünkü zaman zaman yıldızlarla problemler de yaşayabildi. Yani bu teknik direktör tercihini sadece salt hoca yardımcıları üzerinden okumamak lazım. Fenerbahçe hangi oyunculara yönelecek ve o oyuncuları yönetme kabiliyeti hangi teknik direktörde olacak? Aykut Hoca bu konuda daha belki de katı kuralları olan bir teknik direktör. İsmail Hoca biraz daha esnek hareket edebilir. Zaten Galatasaray'da da Okan Hoca'nın başarısına baktığında o esnekliği göstermiş olmasının bence etkisi çok fazla. O esnekliği Aykut Hoca gösterebilir miydi? Fenerbahçe mesela iki tane dünya yıldızı alacak. Bir anda Aykut Hoca onları bir kesik attığında onun açıklaması, krizi vesaire, sezon bitti. İsmail Hoca...
1: Niye atsın ama? Neden atsın?
0: Nasıl yani?
1: Dünya yıldızlarına kesik.
0: Ya olabilir. Aykut Hoca'nın belli bir şeyi vardır. Katı kuralları vardır. Prensipleri vardır.
1: Şeye
0: yani ondan taviz vermez.
1: Esnek davranmaz.
0: Davranmaz. Mı? İsmail Hoca iletişim anlamında bence biraz daha belki ikna etmiş olabilir.
2: Olabilir. Yani takım içi hiyerarşiyi düşündüğümüzde belki evet. İsmail Hoca
0: tercih. Abi gazeteci olarak ben Aykut Hocaman'ı tercih ederim. Her sözü manşet.
1: O yönünde konuşuruz o zaman. Şimdi İsmail Kartal deyince benim aklıma gelen en önemli özelliklerinden birisi hocanın. Tabii ki ofansif futbol anlayışı son geldiği dönemdeki ayrı. Onun dışında İsmail Kartal döneminde ben hep böyle birkaç tane bireysel futbolcu performansının da yukarı çıktığını düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz? İrfan Can Kahveci mesela. Fenerbahçe'deki en iyi dönemlerini bence İsmail Kartal'la birlikte yaşadı. İşte Mert Hakan Yandaş'tan verim aldığı dönem var yine. Başka futbolcuları da bu listeye ekleyebiliriz. Sen yeni dönem için böyle yine İsmail Kartal dokunuşu olan Serdar Dursun'u dahi ekleyebiliriz buna. İsim bekliyor musun böyle? Kimlere sence yeniden kendine getirir?
2: Yani şimdi tabii bunu konuşmak için belki çok erken, henüz daha transfer evresinin başındayız. Gelecek gidecek
1: mevcut
2: isimleri...
1: Mevcut kadrodan mesela.
2: Mevcut kadrodan belki kaleci rotasyonundan örnek veriyorum tamamen. Belki Ederson'un kazanılmasını sağlayabilir bir dokunuşla, bir iletişim anlamındaki bir dokunuşla. Yani doğrudan sonuçta performansını etki edecek bir şey yapmak çok olası değil ama... Ederson'un belki yeniden kazanılmasını sağlayabilir. Çünkü gerçekten yani şu an bakıyoruz Fenerbahçe'de kaleci arayışı diyoruz ama Fenerbahçe'nin 3 kalecisi de şu an Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Yani o çok ironik bir durum esasında. Bence, yani 3 kalecisinin birden Dünya Kupası'nda olduğu bir senaryoda Fenerbahçe hala da kaleci haberleri konuşuluyor olması.
1: Ederson, Mert Günok, Livakovic.
2: Aynen öyle ki Livakovic bence dün muhteşem bir maç çıkardı İngiltere'ye karşı onda.
0: Caner kusura bakma sözüm. Estağfurullah. Yani dünkü maç özelinde Livakovic güzellemesini de çok saçma buluyorum ya. Bir anda Livakovic var denilmeye başladı. Tamam 4 tane de yedi yani. Yediği gollerde de hatası olduğu goller de var. Bir zahmet kurtaracağı pozisyonlarda olsun ama bir maçta

0: bir algı değişmemeli. Yani Liverpool 3 benim gözümde Fenerbahçe'de.
1: Sen yine de yeterli değil mi diyorsun?
0: Hayır. Yani dünkü maçın etkisiyle hareket etmem. Kusura bakma.
2: Estağfurullah ama İngiltere çok dominant bir oyun oynadı. Yani mesela ilk gol penaltıdan attı Harry Kane. Ki penaltıyı kurtardı. Penaltı tekrarlandı. İkinci penaltı mümkün değil çıkmazdı. Tabii. İkinci gol bir duran top organizasyonu. Yani ilk tutulması gereken adam Harry Kane normalde. Bir tek de Harry Kane'i boş bıraktılar orada. Adam çıktı tık diye vurdu kafayla. Orada yine Livakovic'in yapabileceği bir şey yok. Çok fazla karambol pozisyon oldu. Yani ben böyle kendisinin bireysel çabasıyla yaptığı işlere biraz binaen iyi bir performans dedim ama tabii ki şimdi totale baktığında maçı hiç izlemeyen birisi için 4 gol mü yemiş tamam yani çok kötü oynamış dersin ama. Ya,
1: Uğurcan da İspanya maçında 6 tane gol yedi değil mi?
2: Tabii.
1: Ama Uğurcan'a bir tane bir şey diyebilir misin o maçta yediği gollerle ilgili? Diyemezsin.
2: Liverpool yani maçı mesela. Liverpool maçı tabii. Yani Liverpool deplasmanında belki de 10 olacak bir maçı engelledi.
1: Sadece
2: geçiyor.
1: Yani bence gol üzerinden okunamaz ya.
0: Bellingham'ın golünde de yani üst düzey bir kaleci yani orada kırılma anı çünkü. Mesela onu yedi. Ama yani inanılmaz kurtarışlar yaptı
2: var,
0: zaten.
2: Var,
0: inanılmaz kurtarışlar yaptı ama dünkü maç baz alınmamalı yani onu demek istedim.
1: Ya tek tabii, maçta tek tabii ya kariyer yani. Belirlenmez. Zaten Fenerbahçe transfer etmeden önce de yine milli takım performansı çok iyiydi. Fenerbahçe'de olmadı.
0: Zaten şimdi Fenerbahçe'yi niye tartışıyoruz? Fenerbahçe bir anlayış değişmedi. Evet. İsmail Kartal bu yüzden geldi. Hücum oyunu. Yani Livakovic de çok öne çıkan bir kaleci değildi hiçbir zaman. Çizgi kalecisi. Zaten Harry Kane'den de golü o yüzden yedi.
1: İrfan Can Kahveci mesela yeniden Fenerbahçe'de formasına kavuşur mu sence?
2: Yani tabii ki şimdi yerli rotasyonunda mutlaka görmek, değerlendirmek isteyebilir. Şimdi iki etaplı bir kamp süreci olacak Fenerbahçe'de. Önce Topuk Yaylası kampı, arkasından bir Avusturya kampı gerçekleşecek. 5 Temmuz'da başlayacak. 5-14 Temmuz tarihleri arasında bir Avusturya kampı ve orada da 3 hazırlık karşılaşması oynayacak. Tabii gözler ister istemez başta İrfan Can Kahveci olmak üzere o gibi kadroda devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan isimler de olacak. Onların tabii ki çabası, orada gösterecekleri performans tabii burada çok çok büyük etken. Fenerbahçe sezonunu da erken açacak tabii doğal olarak. Beşiktaş da öyle keza Avrupa evet. Kupalarından kaynaklı olarak. Birazdan tabii şeyi de konuşuruz, rakipleri de konuşuruz. Tabii ki dediğin gibi İrfan Can Kahveci geniş rotasyonda Fenerbahçe için önemli bir isim. Çünkü mevcut 10+4'ü de göz önünde bulundurduğumuzda evet. Uzun vadede yani değerlendirebilir aslında geniş rotasyonda ama sezon içerisinde doğrudan bir yükseliş olur mu o konuda çok emin değilim açıkçası.
1: Tedesco ile birlikte bence performansının altında kaldı ve İsmail Kartal'la yeniden bir çıkış yakalayabilir diyeceğin isimler var mı?
0: Ya mevcut kadroda ben özellikle...
1: Mesela bazı isimler sayayım ben. Onlar olsun diye demiyorum. Hatırlatmak amacıyla böyle hem bizde kadrodaki isimler. Mesela Osterwolde sakatlanana kadar iyi bir dönemi vardı. Geçen sezon beklentilerin altındaydı. Veya ne bileyim Archie Brown genç bir futbolcu. İngiliz pasaportu var. Fiziksel olarak da 1.90'lık bir oyuncu ama bana göre gayet hızlı bir oyuncu o boyuna göre bek pozisyonunda. Mesela Archie Brown'u kendine getirir. Ekstra bir performans alır vesaire. Düşündüğün kişiler var mı böyle?
0: Ya bir dokunuş bekliyorum ama yani bireysel olarak belki Oğuz
1: Oğuz olabilir.
0: Çok bir beklenti var ama bence yani bunu sadece bir oyuncu performansı üzerinden değil. Bazı oyuncuların performansını tetikleyecek oyuncular olabilir. Vedat Muriç bunlardan biri. Vedat Muriç Fenerbahçe'nin Harry Kane'i olabilir mi? Şimdi abartılı gelecek belki ama oyun olarak, mantalite olarak yani saha içerisinde sırtı dönük oyunu oynayabilmesi, pas istasyonu olabilmesi bu özellikler kimde var? İngiltere milli takımına baktığında ya da Bayern'a baktığında bunu kim yapıyor? Harry Kane yapıyor. Bunu Fenerbahçe'de Vedat Muriç yapabilir mi? Aslında Vedat Muriç tarz olarak böyle bir oyuncu. Yani oynayan değil oynatan bir forvet. Ama Vedat Muriç'i tamamlayacak kenar oyuncularına ihtiyaç var. Yani o iki tane kenar oyuncunuzun çok iyi olması lazım. Ya Fenerbahçe'de bir Luis Diaz yok. Değil mi? Kim var? elinde senin İrfan Can diyorsun bana. Hayır, Fenerbahçe'nin hızlı oyunculara ihtiyacı var. Yani o Vedat'ın yaratacağı boş alanları değerlendirecek hızlı oyunculara. Bayern'de bunu Luis Diaz yapabiliyor. Fenerbahçe'de ben yani tabii ki bir iki oyuncunun performansına belki çıkış olabilir ama özellikle Kerem'de bir tık bir ilerleme bekliyorum. Vedat'ın olur. Kerem'e etkisi olacak. Kerem'in performansına evet. etkisi olacak. Ama İrfan Can onu beklemek lazım. Yani İrfan'ın yani da biraz
1: kanat oyuncuları dediğin Kerem, Musaba, Nene.
0: Ya yani Fenerbahçe'nin çok üst düzey kanat oyuncularına Vedat geldikten sonra en azından bir tane çok üst düzey oyuncuya ihtiyacı var. Yani Vedat'ın o çalışkanlığıyla, o pas istasyonu olma özelliğiyle, sırtı dönük oynama özelliğiyle yaratacağı boş alanları değerlendirebilecek kenar oyuncuya ihtiyacı var. Bunu şu anki kadroda ben çok görmüyorum. Muhtemelen takviyeler o bölgelere yapılacak ama Kerem bunu değerlendirecek oyunculardan bir tanesi. Kerem sol kenarda bunu değerlendirebilir. O evet. zekaya sahip, o tekniğe sahip bir oyuncu.
1: Sence
2: Dipkayt'ın teknik direktörlük özelliklerinden birini daha bahsetmek istiyorum. Son iki sezonda özellikle bu konuya da dikkat çekmekte fayda var.
0: Kayt senin kanka zaten.
2: Kayt için şey diyorlar, half space uzman diyorlar. Yani o bahsettiğimiz evet. yarım alan dediğimiz alanı hiç çok koydur. Efektif kullandığını söylüyor. Bu bağlamda şimdi sen öyle söyleyince kafamda bir şimşek çaktı. Dediğin gibi yani sol bek ya da işte kenar oyuncuları belki bu konuda doğrudan bir yükseliş gösterebilir. Örnek veriyorum. Mesela Archie Brown daha çok çizgiye basan bir oyuncu değil de belki ofansif bir kanat bek gibi kullanılıp daha çok böyle o yarım alanı kullanarak daha fazla mesela asist katkısı yaparak performansını doğrudan yükseltebilir. Bu oyuncu belki bu sezon hiç beklenmedik biçimde Oğuz Aydın olabilir. Ya da işte Kerem Aktürkoğlu'nun arka atacağı o koşular belki fark yaratabilir. Yani geçtiğimiz sezonun üstüne çıkabilir mesela Kerem'de performansıyla. Bu bilgiyi de vermek istedim. Bu da çünkü Fenerbahçe'nin belki de bu sezon özelinde yapacaklarına dair bir ön fragmanda izletebilir bize. Yani hazırlık kampından itibaren Fenerbahçe'nin bu sezon o yarım alan dediğimiz half space bölgesini oldukça efektif kullanabileceğine dair mesajlar da verebilir Dipkayt'ın bize son iki sezonda yaptıkları.
1: Kerem Aktürkoğlu performansı geçen sezon tabii ki beklentilerin belki altında kaldı ama rakamları öyle değil. Yani sonuç itibariyle Fenerbahçe'de şöyle söyleyeyim, 29 karşılaşma Süper Lig'de 8 gol 7 asisti var. Ama toplam hem işte Benfica dönemindeki maç sayısına ekleyecek olursak yine 49 maçı var ki Benfica'da zaten Premier Lig'de bir Süper Kupa'da da bir karşılaşması var. Yani o iki maçı çıkarsanız aslında 47 maçta oynamış. Toplam tüm kulvarlarda Süper Lig dışında Süper Kupa Avrupa Ligi'nde dahil edersen 16 gol 10 asist. Yine double double yapmış basketbol tabii. tabiriyle çift haneli istatistiklere ulaşmış ki Kerem geçen sezon ne kadar iyiydi deseniz Kerem'e de sorsanız kendine 10 üzerinden mesela 9'luktum ben demez muhtemelen. Ama konuyu nereye bağlayacağım, yani böyle beklentinin büyük olduğu bir sezondu, belki oyun olarak istenileni vermedi, yine rakamı yakaladı ama bence şey çok etkiliydi, senin söylediğine biraz bağlayacağım. Mesela geçen sene Fenerbahçe'nin santrforu kimdi? Kimdi sizce?
2: Yani kimdi derken kimdi? John Duran En-Nesyri yani
1: John Duran'dı, En-Nesyri'ydi, Talişka'ydı,
2: Sidiki Şerif'ti.
1: Yani Fenerbahçe'nin aslında net bir santrforu yoktu. Ama Galatasaray'da en verimli döneminde kimdi? Mauro Icardi'ydi. Sürekli oynuyorlardı ve birbirlerine inanılmaz ezberlemişlerdi.
2: Tabii.
1: Yani peki yine şuraya bağlayayım. Kerem'in arkasında Fenerbahçe'nin sol beki kimdi? Yani kendi hemen arkasını kapatacak arkadaşı kimdi? Levent miydi, Archie Brown muydu veya başka birim? O da net değildi. Yani arkanızda oynayan kişi sabit değil. Önünüzde asist yapacağınız, anlaşacağınız santrfor sabit değil. Buna rağmen yine siz tüm kulvarda çift taneli gol ve asist sayısına ulaşıyorsunuz. Bence asıl sabit bir santrfor olursa
2: merkez omurgası da Nevzat'a katılıyorum. %100 mesela.
1: Mesela yukarı çıkmasını, daha da yukarı çıkmasını bekliyorum ben.
0: Kerem çıkış yapacak ama ben yine de Harry Kane, Luis Diaz nasıl oluyorsa o Bayern'de o iş iyi değerlendiren bir kanat oyuncusu varsa Fenerbahçe'nin de bu tarz bir profile yönelmesinde ben fayda var diye düşünüyorum.
1: Daha üst seviye bir kanat ihtiyacı var.
0: Yani dünyada
1: Vedat peki Caner sana sorayım. Nevzat sen de aynı soruyu cevapla lütfen. İsmail Kartal'ın ilk santrfor tercihi Vedat Muriç mi olur? Yoksa Serhu Girassi gelirse mesela o seviyede veya daha üst seviyede bir takviye yapılması
2: bence
1: lazım.
2: Bence o profil bir oyuncu arayışında olacaktır Fenerbahçe, öyle tahmin ediyorum. Yani Girassi olur ya da olmaz ama o kalitede, o ayarda bir santrafor arayışı mutlaka olacaktır. Yani sadece Vedat Muriç'le sınırlı kalırsa elbette o taraftarın eleştirileri doğal olarak o tepkiler sürer. Bir santrafor daha bekliyoruz en azından, bir ilk 11 oynayacak bir santrafor adayı.

0: daha bekliyoruz. Tabii burada Fenerbahçe'nin bütçeleri de çok önemli. Çünkü bu kadar yüksek bütçelerin konuşulduğu bir ortamda. Şimdi bu transfer de 15,5 milyon euroya mal oldu. Oyuncu da 5 milyon euro gibi bir yıllık ücret alacak. Tabii oradaki bütçe dengesi de çok mühim. Şimdi yeni bir santrofor, yani bir ilk 11'de oynayacak bir santrofor almayı planladığınızda bu oyuncu bonservisli mi olacak, yoksa bonservisi elinde olan bir oyuncu mu olacak? Çok iyi bir oyuncuysa minimum ne kadarlık bir maaş vermeniz lazım, ne kadarlık bir maaş gözden çıkartıyorsunuz? Bu gibi dengeleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani Girassi, Lewandowski gibi isimler elbette camiayı, taraftarı heyecanlandırıyor. Ama bir ekonomik gerçekliği de göz ardı etmemekte fayda var.
1: Nevzat, sence bir santrfor daha üst seviye gerekiyor mu?
2: Şimdi Caner'e katılıyorum. Önce yani bu işin maliye tarafı var. Fenerbahçe'nin öncelikleri var. Fenerbahçe bir kere doğru bir başlangıç yaptı. Neydi o? Yani bir numaralı problemi, hücum problemi, bir golcü problemi vardı. Üst düzeyde bir oyuncu, camiayı, Fenerbahçe'yi, Türkiye'yi bilen bir oyuncuyu getirdi. Riske girmedi. Yani İsmail Kartal tercihinde olduğu gibi başarı riskini azaltacak yine pragmatist bir tercih yapıyor Fenerbahçe golcü tercihinde de. Şimdi golcü olarak üst düzey golcü tabii ki dünyada her kulüp ister. Girassi'nin de yüksek bir maliyeti var. Fenerbahçe açısından para nereye harcanacak ona iyi bakmak lazım. Bir kenar oyuncusuna mı? Vedat gelmişken kendinize Sidik Şerif gibi oyuncu da var. Yoksa Girassi'yi getirdiğinizde iki tane üst düzey oyuncu olacak ve iki tane üst düzey oyuncu oynatmak o da kolay değil. Yani ikisini bir arada oynatmak için bazı riskler de alacaksınız. Belki oyun şablonunuzu da değiştirmek zorunda kalacaksınız. Bu durumda belki işte kenar oyuncusunun ön planda oyun sistemi yerine belki de 10 numaralı bir sistem devreye girebilir. Yani başka bir oyuna da geçebilirsiniz. O yüzden Vedat'ı tamamlayacak bir golcü bence daha sağlıklı olur. Yani ben isimden ziyade Fenerbahçe'nin Vedat'ı tamamlayacak özelliklere sahip bir golcü tercih etmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yine de bu baskı olacaktır. Şimdi 1 değil 2, 3 yani bunu telaffuz etmek, bunu dillendirmek kolay gibi gözüküyor. Ama teknik adamlar arasından çok zor kararlar bunlar. Girassi, Vedat aynı anda sahada olduğunda başka bir oyuna geçmek durumunda kalıyorsunuz. Bunun tabii ki değerlendirmesini İsmail Hoca yapacaktır. Ama yine de bitiricilik açısından Fenerbahçe'nin ben de üst düzey bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Vedat için mücadele, işte ne bileyim, coşku, hırs, pres noktasında evet iyi ama bir, yani her ne kadar İspanya'da bu sene Mbappe'den sonra en fazla gol atan oyuncu olsa da bitirecek noktasında Fenerbahçe'nin daha net vuruşları olan yüzdesi yüksek bir golcüye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Fenerbahçe ama böyle bir golcü bulmak da kolay değil. Kolay değil. Ama Girassi'ye de kimse hayır demez bu arada.
1: Tabii birbirini tamamlaması lazım. Oyuncuların belki büyük ihtimalle hocalar öyle de zaman zaman tercihlerde bulunuyor. Ama şu bir gerçek var. Vedat Muriç, Rize Spor'dan gelen özür diliyorum. Vedat Muriç gibi değil şu an. Bu Vedat daha şey anlamında demiyorum. Yani o dönem kötüydü olarak demiyorum. Yine çok formdaydı. Ama şu an artık böyle daha da kendini kanıtlamış ve ispatlamış bir noktada. Nevzat'ın dediği gibi.
2: Yani bugün bağlantı oyunu, pas oyunu, yani tabii. Kane'in İngiltere'de yaptığını yapabilme özelliği olan bir oyuncu. Yani bunu Fenerbahçe'de bu oyunu oynatabilir. O yüzden bakalım yani orada. Yani
0: yaşı ilerledi tabii. 32 oldu ama hani fizik kalite olarak şu an çok daha iyi seviyede. İtalya'da Lazio'dan İspanya'ya gitti. Yani şu an çok iyi düzeyde ve Vedat'ın
2: güzel işler yaptı.
0: Tabii. Yani Vedat'ın kendine çok iyi baktığını da biliyoruz. Vedat kendine de iyi bakan bir sporcu yani bir yandan.
1: 23 gol attı La Liga'da geçen sezon. Gol krallığı yarışında 25 golle Mbappe'nin ardından ikinci sırada noktaladı. Hetafe mesela örnek veriyoruz. İşte 32 gol atmış bütün lig boyunca. Onların attığı gol de gerçi anormal az. Ona rağmen 7. bitirmişlerdi. Mesela Vedat tek başına 23 gol atmış. Hetafe toplam 32 gol atmış. Yani inanılmaz formda bir dönemde şu geliyor. Kenarda oturtmak da çok kolay değil yani.
0: La Liga
1: yani
0: rakamları bizi bazen çok yanıltabiliyor. Guiza da mesela Mallorca'dan gol kralı olarak gelmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam ki Fenerbahçe'de çok eleştirildi mesela performansı.
2: Guiza yani sadece Mallorca'da değil aynı zamanda şeyin Avrupa şampiyonu takımın da
0: tabii.
2: oyuncusuydu.
1: Yani onu o döneme almak çok büyük işti bu arada.
0: Elemelerde ciddi işler yapmıştı o zaman. Hatırlıyorum İstanbul'da burada Ali Samiyen'de oynanan maçta da gol atmıştı bize mesela. O Türkiye-İspanya maçında da. Mesela En-Nesyri yani her sezon onun üstünde gol atıyordu. Arka

0: Sevilla'da 3 sezon üst üste. Sonra Türkiye'ye geldi. Burada da beklentileri karşılayamadı. Bazen bu La Liga'daki rakamlar ister istemez bizde
1: yanıltıcı olabilir.
0: Yanıltıcı olabiliyor. Ya şeyi soracaktım mesela. Şu an Fenerbahçe'nin antrenörü olduğunu düşün. Asensio'yu çizgide oynayan, yani sağ çizgide çizgiye basan türevde bir oyuncu olarak mı kullanırdın, yoksa daha böyle serbest rolde 10 numara gibi mi kullanmayı tercih ederdin?
1: Oyuncu ben 10 numara bölgesinde kendimi daha rahat hissediyorum diyor. Orayı daha çok seviyorum diyor. Şimdi bu işte de iletişim de çok önemli.
0: Şundan yani soruyorum.
1: Tek, ya burada zaten tek bir doğru diye bir şey yok. Yani çok iyi bir kanat bulursan sağ kanada 10 numara onun da sevdiği yerde oynatırsın. Verim de alırsın.
0: Doğru.
1: Ama mesela sağ çizgide mesela şey rolünde de oynatabilirsin. Yakın tarih örneği mesela Raşit Gezal Beşiktaş'ın, evet, son doğru, şampiyonluğunda sağ kanattı ama bir 10 numara zekasıyla orada, kesinlikle, oynuyordu. Öyle de görev yapabilirsin.
0: Geniş yani oyun bu artık, kurucu gibi.
1: Bu benim çok yani teknik anlamda, hı-hı, ben bir teknik direktör olmadığım için fazlasını söyleyemem ama hoca tercihen öyle de yapabilir. Orta sahayı bu sefer mesela farklı formata sokarsın.
0: Ama daha özgür rolde, daha böyle tabii, forvet arkası gibi konumlanması, Asensio gibi bir oyuncunun mesela yaratıcılığını öldürmemek adına
1: yani Asensio'yu mesela şimdi mesela sağ kenarda çizgiye bastığında, şimdi sol ayakta olduğu için merkeze doğru daha doğru, çok alacak, kullanacak. O zaman mesela sağ bekinin de çizgiye inen bir bek profili senin olması
2: elinde,
1: lazım.
2: Senin elinde bir kere yani üst düzey orta saha oyuncuları var. Yani bir değil birkaç tane.
1: Bir de Talisca denklemi var burada. Yani
0: ondan dolayı söyleyecektim zaten. Şimdi
2: Kante Gündüz'ü var. Bir kere Kante Gündüz'ü bu takımda nasıl konumlandıracaksınız? Bu ikisi aynı anda sahada olacak mı?
1: Bence
2: diğer
1: olur.
2: Orta saha oyuncularını saymıyorum. İsmail Yüksekke mesela, İsmail Hoca'nın bakış açısı nasıl? Ben çok olumlu olduğunu tahmin ediyorum. Ya da Fred. Yani bir kere adını koymak lazım. Adını koymadan biz tamam onu da alalım, bunu da alalım ama Vedat varsa en somut şekilde konuşmak
1: mesela
2: lazım.
1: Mesela Fred dedin. Fred İsmail Kartal'ın son döneminde hatırla. Bir Galatasaray derbisi oynadı ki deplasmanda.
2: Öyle böyle.
1: Adam tek başına yani orta sahayı ele geçirdi ki takımı eksik kalmasına rağmen.
0: Güvenç hocamın kulakları çınlasın.
1: Muazzam
0: selamlar
1: bir performans.
0: Buradan. Güvenç hocam çok seviyor Fred'i.
1: Fred mesela
0: arada
1: sevinmiştir İsmail Kartal'ın geleceğine bence.
0: Tabii.
1: Çünkü çok iyi oynuyordu o dönem. İsmail Yüksek yukarıdaydı yine performans.
2: Güvenç hocaya kalsa Serdar Aziz'in şu an savunmaya geçin.
1: Güvenç hoca hep şeyi söylüyor ama onu söyleyeyim, hakkını yemeyelim. Başka yorumlar da vardı. Güvenç hocanın mesela ideal Fenerbahçe için tercihi şu: İsmail Yüksek ya veya şöyle yani üçlü bir orta saha, Asensio sağ kenarda, Caner'in dediği gibi, hı hı, solda Kerem, ileride de bir santrfor, orta sahada da işte Gündüz'ü, Kante, İsmail veya Gündüz'ü, Kante, Fred. Böyle bir üçlü savaşan
2: Yüksek'in Galatasaray için ideal orta sahası Taylan Berkan. Onun
1: değil, değil şey o kadar
2: ya,
1: değil.
2: Yoyo sever.
1: Hoca yani diyor ki merkezi diyor güçlü tutmazsan diyor kaybedersin diyor. Özet
2: yani
1: aslında
2: da
1: o.
2: Saygı duyuyorum. Onlar da ellerinden geleni yaptılar ama yani seviye başka. Ya yani dolayısıyla evet, Fenerbahçe adını koymak lazım. Somut bir elimizde done var. O da nedir? Vedat Muriç Fenerbahçe'nin şu an transferi geldi.
1: Evet.
2: O yüzden Vedat Muriç'e göre bence bir şey olacak. Yani başrolde Vedat olacak gibi geliyor.
1: Galatasaray sezonu geç açacağı için Galatasaraylar biraz daha rahat davranıyorlar. Ama hızlandırılmış tur yapalım burada. Süremiz daha az olduğu için Nevzat. Ne zaman peki olacak yani takviye ve hangi bölge olacak? İlk etapta beklediğin ilk resmi transfer.
2: İki gün boyunca toplantılar yapıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ve Teknik Direktör Okan Murun katıldığı toplantılar yapıldı. Şimdi bu üçlünün bir araya gelmesi önemli. Çünkü Galatasaray'da yetkinin kimde olacağı, kimin karar verici olacağı, sportif bahçede nasıl görevlendirme olacağı şeklinde bir takım belirsizlikler vardı. Bir mesaj. Yani burada
1: bir daha sayar mısın ekibi?
2: Abdullah Kavukçu yine futbol yönetiminin tamam, başında. Okan Buruk ve zaten başkan. Ama sportif bahçede ben şöyle bir şey bekliyorum. Eray Yazgan başkan vekillerinden biri olacak, bir diğeri olacak. Kemal Burgaz'da da biz Eray Yazgan'ı hani ne şekilde görürüz? İletişim, kurumsallık vesaire ama futbol takımıyla beraber hareket etme, seyahat etme, kampa gitme, bu tarz işlerin içerisinde Eray Yazgan'ı beklemiyorum. Abdullah Kavukçu dolayısıyla şu an Galatasaray'da futbolun patronu. Bu bir. İki, Icardi konusu bence.
1: Araya gireyim hemen. Normalde mesela Erdem Bey'in olduğu dönemde de mesela Erdem Bey ön plana çıkmıştı. Daha sonra İbrahim Bey, Abdullah Kavukçu beraberdi. Abdullah Kavukçu'ya bu anlamda yine böyle

0: Hayır. Destek olacak bir isim daha ön plana çıkar mı?
1: Bunu şimdi İbrahim Hatipoğlu ayrıldı. Eray Yazgan geliyor gibi görüyorum ben. Yani dolayısıyla Abdullah Kavukçu açısından baktığımızda yetkilerinin azaltılması, sınırlan böyle bir şey söz konusu değil. Zaten transfer toplantısına başkan Kavukçu ve hocanın katılması bir mesaj. Transferde bir hareket yok ama bir liste şu an üzerinde çalışma var. Şu an için yangın yapacak bir durum yok. Icardi'nin durumunun netleşmesi lazım ama buradan söyleyelim. Icardi ile ipler kopacak. Yani Galatasaray'da Icardi devam etmeyecek. Kendisine bir teklif yapıldı. Uzun süredir üzerinde tabii o düşünüyor ama yani sıcak bakılmıyor. Yani artık o teklifi kabul etse de Galatasaray için devam etme olasılığı yani yok denecek kadar az.
0: Evet. Kefren Turam meselesi.
1: Turam zor. Zaten Premier Lig istiyor. Kamavinga yazılıyor, çiziliyor. Yani kolay Paris Saint Germain istiyor. Yani o rakamlar hakikaten kolay değil. 50-60 milyon euro transfer ben beklemiyorum. Yani Galatasaray'ın belli bir gücü var. Maddi olarak imkanları var ama acele etmek istenilmiyor. Öncelikle gidecek oyuncular kısmında fotoğrafın netleşmesi, kiralık oyuncuların durumunun netleşmesi hedefleniyor. 4-5 kişilik bir liste var.
0: Evet.
1: Yani bir panik durumu yok. Ama Icardi olmayacak. Icardi'nin yerine bir golcü alınacak. Yani bu zaten aşikar. Bunun dışında Galatasaray'da işte şu futbolcu, bu futbolcu, Turam, Kamavinga, bunlar için çok erken. Zaten Dünya Kupası da Galatasaray'da bazı şeylerin olmasını engelliyor. Hemen olmasını engelliyor. Şimdi Can Uzun, hocanın verdiği listenin ilk sırasındaki oyuncu. Can Uzun'un, bak ben açık söyleyeyim, milli takımda oynamadı değil mi? Ya milli takımda oynamaması, ha, milli takımın işine geliyor mu gelmiyor mu onu tartışacağız sonra. Galatasaray'ın işine geliyor. Çünkü
0: Can Uzun... Yasasını arttırabilir daha fazla.
1: Yasasını diyorsun. Arttırabilir. Yani Frankfurt çünkü galiba Napoli falan da devreye girdi. Onu söyleyelim. Yani Can Uzun işi devam eder. Zaniolo'yu Udinese aldı biliyorsun. Udinese'den Milan'a gitme durumu var. Milan'a satışından Galatasaray %50 pay alacak. Eğer tabii temsilcisi zaten Milan ofisinde görülmüş, Milan merkezinde. Yani Milan'a muhtemelen, çünkü istiyor Milan. Milan alırsa o zaman işte onu alsa 5 milyonu yine Galatasaray'a gelecek. Zaten 5'e satmıştı. Dolayısıyla Zaniolo konusunda böyle bir gelişme var. Nelson yine Hulusi evet. tarafından isteniyor. Yani özetle Galatasaray'da şu an aktaracağım bilgiler bunlar.
0: Çok kısa şeyi soracağım Caner sana da. Onunla birlikte tamamlamış olalım. Çünkü süre için. Tabii. Benjamin Pavard. Tanıdığım, bildiğim bir oyuncu senin de. Inter forması giyiyor. Marsilya'ya kiralanmıştı. Bayern Münih'te oynadı. Stuttgart'tan oraya geçti. Fransa milli takımında da görev yaptı. Beşiktaş'la adı anılıyor. Sence Beşiktaş için böyle bir takviye gerekir mi?
2: Ya muhakkak.
0: Veya
2: şimdi
0: nasıl
2: zaten
0: değerlendirirsin oyuncuyu?
2: Ya Benjamin Pavard zaten yani çok kaliteli bir oyuncu. Yani kuşkusuz kalitesini tartışacak durumda değilim ben ama ya Beşiktaş'ın elbette son yıllarda en çok belki de para harcadığı bölgelerden bir tanesi, ki geçtiğimiz sezonda işte yerli rotasyonuna transferler yapmıştı. Taylan Bulut'u transfer etti. Taylan neredeyse hiç şans bulmadı Beşiktaş'ta. Gökhan Saz daha alındı bu bölgeye. Önceki sezonda mesela Kayseri Spor'da iyi bir sezon geçirmişti. Ancak Beşiktaş'ta o istenilen verimi veremedi ve belki de o son oynadığı Fenerbahçe derbisi Gökhan Sazdağ'ın aslında üstünün çizildiği maç oldu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın aslında bu bölgede arayış içerisinde olduğunu biliyoruz. Sadece sağ bek bölgesi değil, çeşitli bazı bölgeler, Vincenzo Italiano'nun aslında ilk izlenimlerinden doğan bir takım boşluklar olduğunu farkında. Bir forvet, yine bir sol kanat oyuncusu, bir sağ kanat oyuncusu, merkez orta saha, sağ bek, ondan sonra yine bir stoper. Yani birçok bölgeye aslında şu an Beşiktaş'ın önemli ihtiyacı var. Dediğimiz gibi Benjamin Pavard konusuna uzaklaşmak istemiyorum. Eğer ki Pavard tabii ki Beşiktaş'ın gündemindeyse Beşiktaş'a %100 katkı sağlayabilecek düzeyde çok kaliteli bir oyuncu.
0: Pozitif değerlendiririm.
2: Evet, pozitif değerlendiriyorum ben de.
0: Bakalım nasıl sürüklenecek bu transfer süreci, hep birlikte göreceğiz. Hem sağ stoperde de oynatabilir, sağ bekte de oynatabilir. Kesinlikle. Çok yönlü bir savunmacı tabii. Zaman hızlı aktı.
1: Çok kısa.
0: Tabii.
1: Avusturya Galatasaray taraf.

0: Kulüpler Derneği'nin yarın yani cumartesi akşamı bir şampiyonluk kutlaması var. Ben de oraya davetliyim.
1: Diyen adamı.
0: Evet, Eren İnce Su Başkan'a selamlar. Çok özel davetliler var. Yasin Öztekin, Ufa Lüsi, yine Erdal Keser, Emre Çolak. Suat Ateşdağlı abimiz de orada olacak yine.
1: Evet.
0: Bakalım orada olacağız. Gelişmeler olursa aktaracağız.
1: Diyana dönüşü elin evet. Boş dönmezsin diyoruz.
0: İnşallah.
1: Zaman. Nevzat teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Caner sana da teşekkür ediyoruz efendim. Son sayfanın sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: transferde Aspor sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece Aspor bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında Aspor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü Aspor'dan ayırmayın.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işaret aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda. Nihat. Serbest vuruş bizim. Fernandes, Gökhan İnler, devam diyor yardımcı hakem, Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim, Volkan çıkarıyor. Barnetta, bravo Volkan, mükemmel uzandı, mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. Geriye uzun top. Offside karar çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32, gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside, ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef. Offside, offside Semih.
2: Biz salisi önce asla.

0: topu. Çok güzel bir pozisyon oluyordu ama.
1: Bizim en fazla koşan oyuncumuz Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. Sen Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
2: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak, bu tarzda oyunu oynayabilecek, kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim, Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih, çok iyi bir zamanlama, çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Lichtsteiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler, Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih, Nihat, Hamit, Gökhan, Barnetta, Mehmet Topal. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio, Semih Tuncay vuruyor.

0: şimdi Semih. Mehmet Aurelio, Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir spor tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay. Tuncay ceza alanında. Tuncay. Nihat dokunamıyor.
1: Çok
0: out.
1: Çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna ya.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
2: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım.
2: Eyvah.
0: Çok fazla adamla yakalandık.
1: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da

Oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Ve gol! Gol! Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor, Türkiye ayakta ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor, mükemmel bir vuruş, harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeldt ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenal. Matejovski. Grigera. Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: Daha ilk dakikadan bu koller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.
0: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

Sionko'nun ortası ve gol geliyor. Klasin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı.

0: 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi.
1: Evet. Hamit Altın Top. Kazım. Kazım. Aurelio. Tuncay. Sabri. Kazım. Hamit Altıntop. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Emre Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

0: Bu arada Jan Polak da başında bandajla oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Tuncay, Servet. Servet, Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda. Aurelio, Kazım. Yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde. Oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio. Sabi. Sabi. Nihat geldi. Bıraktı. Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Yaşil. Jan Polak.

0: Sabi Arda boşa çıkıyor zaten hatta. Sabi, Tuncay. Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım. Çek.
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit Altıntop. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalimşi. Emre Aşık. Hamit Altıntop. Sabri. Orta, Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım. Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kates oyuna girecek. Sionko. Galeşek kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. Yaşin çıkıyor. Kates oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat orta. Şimdi Servet.
1: Aman, Servet.
0: Olmuyor Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel
0: oraya.
1: Girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Toller. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri.

Samit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların. Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Klovski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Lüçek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Lüçek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Lüçek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay, Tuncay. Hakan. Aurelio. Hamit altın top. Hamit. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarlar ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin.

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Çek, kaçırıyor Nihat.
1: Gol!
0: Gol!
1: Gol!
0: Nihat! Gol! Gol! Gol!

0: Bitirme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet, evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat.
1: Yürü
0: Nihat. Nihat. Nihat.
2: Gol.
0: Gol.
2: Gol.
0: Gol. Gol. Gol. Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz. Viyana'ya. Bir gol. Ömer abi ne diyeceğini
1: şaşırdı. Söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz. İyi çalıştık. Ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu durdu vurdu. Çekler çekiliyor, evet. Yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Arda. Koller. Yan Polak. Başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren.
1: Evet.
0: Gol yedikten sonra
1: ama
0: maç çeviren
1: yani
0: takım
1: bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk atlıyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
1: Volkan, aman!
0: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
1: Aman aman aman.
0: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma, aman Volkan.
1: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
0: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
1: Eyvah eyvah eyvah.
0: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
1: Eyvah.
0: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
1: Ya böyle bir şey olur mu yani?
0: Genç takım olmanın sıkıntıları mı? Genç takım olmanın sıkıntıları mı bunlar?

0: Hadi Tuncay, başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. 1 dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç. Grigera. Hamit. Nihat. Serbest duruş bizim. Bizim. Sakin. Sakin. Acele etmeyin. Bir sarı kart, ufalı işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada bir, uzatacaksa sıfır. Maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

Klettberg, niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart.

0: Sakin, uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkat der Floyd'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maçı çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Güçlü havalandırdı. Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direkt, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrılır rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla. Ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet Asfak'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti, rüştü, tereddüt etti. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor.
3: Ay.
2: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit,

0: Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'i pası, Nihat geçmedi. Oh, müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi. İşte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Üçlü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgarno bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net offside. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Son anda Rüştü mükemmel uzandı. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Frangic.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarda

0: İstasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 19 Haziran 1868 Osmanlı Devlet Adamı Mithat Paşa tarafından bugünkü modern bankacılığın temellerinden sayılan Emniyet Sandığı kuruldu. 1910 Dünya Babalar Günü ilk kez Amerika'nın Washington eyaletinde kutlandı. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
6: Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
8: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden kapattık. 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'a giren Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı Tom, oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Güzellikler
3: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Spor Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
6: Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak amacıyla 468,4 milyon dolar tutarında ek finansmanı onayladı. Kaynağın rüzgar enerjisi, dağıtık güneş enerjisi ve batarya depolama yatırımlarında kullanılması planlanıyor.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
7: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

0: programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Herkese günaydın. Programımızda 3 saat boyunca gündemdeki spor gelişmelerine birlikte burada bakacağız. Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayalım. Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu. 4. İsmail Kartal dönemi başlıyor. Sarı lacivertliler 65 yaşındaki deneyimli teknik direktörle 1 yıllığına anlaşma sağladı.
1: İsmail Kartal 2 sezonun ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe Futbol Şubesi'nden sorumlu yönetici Cihan Kamer, Sarı Lacivertli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.
2: Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük. Hocamla beraber Sayın Başkanımızın önderliğinde birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik.
1: Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın da İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olacağı bildirildi. İsmail Kartal 2023-2024 sezonunun başında 3. kez Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiş. Sarı lacivertler o sezonu

0: 99 puanla ikinci tamamlamıştı. Konferans liginde ise Olympiakos'a çeyrek finalde penaltılarla elenmişti.
1: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bizi destekleyenlere mahcup olmamak için elimden geleni yapacağım dedi.
2: Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de sayın başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum.
1: Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer ve Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Şet'in İsmail Kartal'ın açıklanmasının ardından değerlendirmeler yaptı.
3: Camianın tüm fertlerinin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'mizi yeniden zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda yeni yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği değerlendirmelerle ve futbol aklımızla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda Fenerbahçe'mizin futbol direktörlüğü görevine Sayın Oğuz Şet'in getirilmiştir.
4: Sayın Başkanımız, efsane başkanımızın liderliğinde sizin de yaptığınız vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, Fenerbahçe'de liyakat sahibi olan arkadaşlarım hep birlikte bu görevde ilk günden itibaren hazırız.
3: Değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş. Kaydı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu. Ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple İsmail hocamızla Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosunu da oluşturarak, teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız.
4: Bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Biz buna talibiz. 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
5: Evet.
4: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ayın 22 ve 23 Haziran'da oyuncularımızın

0: sağlık kontrolleri yapılacak. 10 tane milli takım oyuncumuzun dönüşü daha geç olacak. Bu iki gün sonunda 24 Haziran ile 30 Haziran arasında Topuk Yaylası'na, Serkan Acar Topuk Yaylası'na gideceğiz. Kaldı ki bu program yapılmamış, istenmemiş. Biz özellikle istedik, evet. Cihan Bey'le. Çünkü orada biz bunu inşa etmek istiyoruz. Fenerbahçeliliği ortaya çıkarmak istiyoruz. Takımdaşlık ruhunun temellerini orada atmak istiyoruz. Bunu İsmail Hocam'la paylaştığımda hocam da son derece memnun oldu ki hocamın da yaptığı buydu her zaman. Tuzun'da döneceğiz. 5 Temmuz 14 Temmuz arasında Avusturya'da Linz'te ikinci kamp dönemi başlayacak. Orada da 8, 11 ve 14 tarihlerinde 3 tane özel maç yapacağız. 14'ünde döneceğiz ki Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maç tarihi 21 evet. veya 22 Temmuz'da olacak. Biz 14'ünde dönerek 21'ine kadar bir haftalık maç hazırlığı dönemi de rahatlıkla yapılsın diye 14'ünde dönüyoruz. Ve güçlü bir şekilde ilk maçımıza da çıkacağız.
1: Canla başla başkanımızın liderliğinde gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe'miz olacak.
2: Fenerbahçe Kulübü'nün teknik direktör kararını Fenerbahçeli taraftarlara sorduk.

0: dördüncü gelişi. İnşallah bu sene yapar. Yani ümidimiz fazla ondan. Takım da gayet iyi. Aziz Başkan geri döndü. İnşallah şampiyon olacağız bu sene. İnşallah.
1: Ya bence iyi oldu ama bir tık kötünün iyisi diyebilirim. Aykut Kocaman'ı da istemiyordum ben. Yabancı hoca bence gelmediydi. Özellikle Jesus çok iyi olurdu. Ama İsmail hocamıza güveniyoruz. İnşallah 12 senenin ardından şampiyon olacağız.
2: 99 puanla şampiyon olamamıştı. Oldurmamışlardı diyeyim ben. Ama bu sefer ona inanıyorum. Yolun sonu şampiyonluk olacağını düşünüyorum.
3: Vallahi çok mutluyuz ya. Güzel oldu yani. Tekrardan İsmail Hoca ile bir sene daha. Güzel olur yani.
4: İsmail Hoca istiyordun yani.
3: Çok istiyordum yani. Zaten o 2024'te Mourinho'nun gelmesi bence hataydı. İsmail Hoca ile devam edilmeliydi.
4: 99 puanlı İsmail Hoca bu kez şampiyon yapar diyebilir misin?
3: Kesinlikle ya. Zaten Aziz Başkan güzel transferler yapar ya. İnanıyorum ben.
5: İsmail Hocamız bu camianın evladı. Geçmişte yarım kalan bir hikayesi vardı. Aziz Başkanımızın hamlesiyle de bu hikayeyi tamamlamaya geldi. Geçmişteki tartışmaları, kırgınlıkları bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik içerisinde hocamız ve yönetimimizin arkasında durarak şampiyon olma yoluna girdik bugünden itibaren. Aziz Başkanımız da dediği gibi dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe.
4: Sen bir Fenerbahçe taraftarı, üzerinde Fenerbahçe formasıyla boş gününde stadın yanına gelmiş bir Fenerbahçe aşığı olarak bu karardan memnun musun?
5: Ben memnunum. Bugün de bu yüzden geldim. İsmail hocamız için geldim. Ona destek vermek için geldim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.

0: Buraya her şeyden önce kombinemi almaya geldim diye. Anladın? İspanya kartlar gelince, çünkü çocuğumuz geldi, kendi evladımız geldi buraya. Hayırlısı yine inşallah bu sene, o sene. Bak her sene öyle diyor ama bu sene olacak yani bak. Olacak. Net.
1: Doğru mu anladım? İsmail Hoca açıklanınca kombini almaya karar geldiniz, estada geldiniz.
0: Aynen. Bak şimdi oraya gidiyorum bak. Hep beraber gidelim isterseniz. Bu kadar net yani. Anladın mı? İnşallah hayırlısı ne olacak.
2: Vallahi memnun oldum. Yani İsmail Hoca'nın ben böyle sabredilmesini istiyorum. Yani İsmail Hoca için. Yani böyle uzun dönemler düşünürsün. Yani hani en ufak bir şey olduğunda, bir başarısızlık olduğunda hemen gönderilmesi. Yani İsmail

0: Yani önce oynadığı futbolu biz çok beğeniyorduk yani o zaman. İnşallah başarılı devam ederiz yani. Ben İsmail Hoca'nın geldiğini sevindim yani. Şartını sizden duydum.
1: Ne mutlu Fenerbahçe'nin adına. Bence doğru bir seçim oldu. İsmail Hoca'nın gelmesini istiyor muydun yoksa geldiği için mutlu mu oldun? Ben geldiği için mutlu oldum.
2: Ben koyu bir Fenerbahçeli olarak Aykut Kocaman'la İsmail Kartal arasında 4. dönem olmasına rağmen İsmail Hoca'yı tercih ederdim. İyi ki de geldi yani. Çok mutluyum.
1: Neden Aykut Hoca'yı tercih etmezdin?
2: Çok defansif oynatıyor. O yüzden ben beğenmiyorum oyunu. Ama İsmail Kartal yani cesur bir oyun oynatıyor. Oyununu beğeniyorum. O yüzden 99 puan topladığımız sezonda hakkımız yenmesine rağmen şampiyon olamadık ama inşallah bu sene şampiyon olacağız.

0: Fenerbahçe Kulübü'nün yeni transferi Vedat Muriç İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Vedat Muriç'e kavuştu. Sarı lacivertli kulüp Mallorca'dan transfer ettiği Muriç'i İstanbul'a getirdi. 32 yaşındaki Kosovalı golcüyle 3 yıllık anlaşma sağlandı. Fenerbahçe Muriç için Mallorca'ya 15,5 milyon euro bonservis ödeyecek. Tecrübeli futbolcu ise yıllık 5,5 milyon euro kazanacak. La Liga'da başarılı bir sezonu geride bırakan Muriç, 36'sı ilk 11 olmak üzere 37 karşılaşmada 23 gol bir asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu daha önce 2019-2020 sezonunda sarı lacivertli formayı giymiş ve 21 milyon euroya Lazio'ya transfer olmuştu. Galatasaray'ın gündemine geçiyoruz. Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamalarıyla devam edelim.
1: Kazanmamızda büyük bir rolü vardı.
2: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılılarla bir yıl daha sözleşmesi olduğunu söyleyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın stadyum atmosferi, kadro yapısı, Başkan Dursun Özbey'in güveninin çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak bunların hiçbirini bir arada başka bir yerde bulamayacağını ifade etti. Yerli teknik ekiplerin yetersiz olduğuna dair belirtilen düşüncelere cevap veren Okan Buruk, "Teknik ekibimiz eleştiriliyor ama bu sezon 50'den fazla maç oynadık. Elbette her şey mükemmel değil ve daha iyi olabiliriz. Yabancı kondisyoner gelsin deniyor. Fenerbahçe de yabancı teknik ekiple çalıştı. Mesele bu değil. Türk antrenörleri küçümsememek gerekir. Önemli olan Türkiye'de yabancı olması değil, işini nasıl yaptığıdır." diye konuştu. Geçtiğimiz sezon alınan şampiyonluğun en zor zaferlerden biri olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, lig maratonunun yanı sıra 12 kez Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmalarının işlerini zorlaştırdığını söyledi. Kazanılan 4 şampiyonlukta hangi teknik adamın kendisini daha çok zorladığı sorusuna da yanıt veren Okan Buruk, "Jorge Jesus'a karşı kazanmak çok önemliydi. İsmail Hoca'nın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılı olduğunu belirtti. 2024-2025 sezonundaki Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına değinen Galatasaray teknik direktörü, "Bazen 99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz diyorlar. Çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamıyorsun." ifadesini kullandı. Geride kalan sezonda oynanan son Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğu kaybetme endişesi yaşamadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe derbisine çıkarken 4 puan öndeydik ve maçı kaybetsek bile şampiyon olabilirdik. Bu nedenle şampiyonluğu kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Üzüldüğüm maçlar tabii ki oldu. Özellikle Young Boys maçları sırasında çok üzülmüştüm." dedi. Fenerbahçe eski teknik direktörü Jose Mourinho ile arasında yaşanan ve uzun süre gündem olan olaya da değinen Okan Buruk, "Jose Mourinho'ya karşı kin beslemiyorum. Yere düşürecek bir darbe değildi, ancak refleks olarak gelişen bir durumdu. Aynı hareketi ben Jose Mourinho'ya yapsam 10 maç ceza alırdım." diye konuştu. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de yeniden göreve gelmesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Okan Buruk, "Aziz Yıldırım'a da hayırlı olsun. Çok tecrübeli bir başkan ve tekrar göreve geldi. Türk futbolu için de hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın tüm çıkışları Galatasaray'a karşı oldu. Galatasaray'a antipatisi var." dedi.
1: Tabii ki olabilir ama...
0: Galatasaray Kulübü orta saha transferi için çalışmalarına hız verdi. Sarı Kırmızıların Juventus'tan Kepren Turam için ciddi bir teklif hazırladığı söyleniyor.
3: Galatasaray orta sahaya yıldız takviyesi yapmak için mesai harcıyor. ...2026 Dünya Kupası sebebiyle transfer çalışmalarını kontrollü şekilde sürdüren Sarı Kırmızıların rotası İtalya. Tutto Sport'un haberine göre Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Kepren Turam'ın transfer şartlarını araştırıyor. Sarı Kırmızıların 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için 30 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu, Juventus yönetiminin ise olası bir satışta 40 milyon euro bonservis geliri beklediği iddia edildi. Kulübün kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Thuram'a Liverpool, Newcastle United, Aston Villa ve Nottingham Forest'ın yanı sıra El Ahli'de ilgi gösteriyor. Oyuncunun da Juventus'tan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. 2024 yılında Nice'den 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'un yolunu tutan Thuram, geçen sezon 38'i ilk 11'de olmak üzere 45 maça çıktı ve 4 gol 4 asist katkısında bulundu. Galatasaray yönetiminin orta saha transferindeki öncelikli hedeflerinden biri olan Kepren Thuram için önümüzdeki günlerde temaslarını sıklaştırması bekleniyor.
0: Galatasaray Kulübü transferi ağırdan alıyor. Önceliklerini belirleyen sarı kırmızılılarda hareketliliğin Temmuz ortasından sonra artması bekleniyor.
2: Galatasaray'da transfer çalışmaları planlı şekilde sürüyor. Süper Lig'de üst üste 4 sezondur şampiyonluğa ulaşan ve kadro iskeletini koruyan sarı kırmızılılar Mario Lemina ile de prensip anlaşmasına vardı. Düğünü nedeniyle yurt dışında bulunan 32 yaşındaki Gabonlu futbolcunun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. 10+4 olarak uygulanacak yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde temkinli hareket eden Galatasaray'da hareketliliğin ise Temmuz ayının ortalarından itibaren artması bekleniyor. Sarı kırmızılı yönetim, harcama limitlerinin açıklanması, yabancı futbolcu kuralına ilişkin sürecin netleşmesi ve Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından transferde daha somut adımlar atmayı planlıyor. Galatasaray, ilgi gören oyuncuların geleceklerinin netleşmesini bekliyor. Avrupa'dan kulüplerin radarındaki Gabriel Sara ve Wilfried Tsingo gibi isimlerin olası satışı durumunda transfer bütçesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Beşiktaş stoper pozisyonu için ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlar Inter'de forma giyen Fransız savunmacı Benjamin Pavard'ı takıma katmak istiyor.
3: Beşiktaş savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Transferde titiz bir çalışma yürüten siyah beyazların gündemine gelen isimlerden biri de Benjamin Pavard. Beşiktaş hem sağ bek hem de stoper pozisyonlarında görev yapabilen 30 yaşındaki Fransız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Deneyimli savunmacı geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdikten sonra yeniden Inter'e döndü. Ancak İtalyan basınına göre Inter teknik direktörü Christian Chivu'nun yeni sezon planlamasında Pavard'a yer vermediği belirtildi. Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan Benjamin Pavard'ın kariyeriyle ilgili kararını gelen teklifleri değerlendirdikten sonra vermesi bekleniyor. Pavard'ın Inter'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Lille, Stuttgart, Bayern Münih gibi önemli Avrupa kulüplerinde oynayan Pavard, geçen sezon 37 maça çıktı ve 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde şu ana kadar 15 kupa kaldıran Pavard, 2018'de Dünya Kupası, 2021'de ise Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımıyla da 55 maçta 5 gol üretti.
0: Beşiktaş Kulübü kanat transferi içinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Listenin ilk sırasında Trossard var ama oyuncu olmazsa eğer diğer alternatifler de belirlendi.
4: Beşiktaş'ın sol kanat için öncelikli transfer hedefi Leandro Trossard. Siyah beyaz yönetim Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Belçikalı Yıldız için temaslarını yoğunlaştırdı. Başkan Serdal Adalı'nın Arsenal'la ilk teması kurduğu, futbol direktörü Önder Özen'in ise oyuncu temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

0: alternatif oyuncular arasındaysa Saint-Étienne forması giyen Zuriko Dabitaşvili'yi değerlendiriyor. Fransız kulübünün Gürcü oyuncu için 15-20 milyon euro bonservis beklediği ifade ediliyor. ...2028'e kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki kanat oyuncusu... ...geçen sezon 31 maçta 15 gol 5 asistlik performans sergiledi. Dabitaşvili Gürcistan adına ise 54 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.
1: Trabzonspor Andre Onana konusunda beklemeye geçti. Kamerunlu eldivenle yola devam edilmezse eğer B planı da hazır.
2: Trabzonspor Andre Onana'yı bekliyor.
3: Melih aldı. Melih'in pası. Muleka şimdi. Muleka vuracak. Şut Onana. Onana çıkarttı bir kez daha.
2: Transferin hareketli ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı deneyimli kaleciyle yola devam etmek istiyor. İngiliz ekibinin gelecek planları arasında yer almayan 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci henüz Bordo Mavili takımdaki durumuyla ilgili nihai kararını vermedi. Sürecin uzamasından rahatsız olan Bordo Mavili yönetim ise B planını hazırladı. Trabzonspor yönetimi öncelik olarak belirlediği Onana ile anlaşma sağlanamaması durumunda yabancı ve tecrübeli file bekçileriyle masaya oturacak. Geçen sezon Trabzonspor'da 33 müsabakaya çıkan Andre Onana, bordo mavili formayla Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kariyerine Barcelona altyapısında başlayan, Ajax ve Inter formalarını giydikten sonra Manchester United'ın yolunu tutan Onana, Kamerun milli takımında ise 53 kez görev aldı.
4: Muandil Malçi vurdu Onana! Bir kurtarış daha.
1: Trabzonspor Kulübü'nün fil dişili oyuncusu Krist Olayi Avrupa devlerinin radarına girdi. Dünya Kupası'nda şu anda genç oyuncu ve Barcelona scout ekiplerini Olayi izlemesi için oraya gönderdi.
5: Krist Olayi Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. Trabzonspor'daki istikrarlı grafiğiyle dikkatleri çeken ve fil dişi milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden 20 yaşındaki futbolcu son olarak Barcelona'nın radarına girdi.
6: Şimdi Olayi, Olayi sıyrıldı yine rakiplerine. Olayi! Dışarıya gidiyor.
5: Katalan kulübü 20 yaşındaki futbolcuyu daha yakından gözlemlemek amacıyla scout ekiplerini görevlendirdi. Olay'ın milli takım performansı takip edilecek. Krist Olayi, Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Leipzig ve Benfica'nın da yakın takibinde bulunuyor. 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Karadeniz ekibiyle Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Olayi, geçen sezon 27'si ilk 11 olmak üzere 31 maçta 2 gol 4 asist üretti. Trabzonspor yönetimi 5,5 milyon euroya transfer edilen futbolcu ile ilgili son kararı 2026 Dünya Kupası sonrası verecek.
1: Milli takımımızla devam edelim. Artık çok az bir süre kaldı. 24 saatten az bir süre kaldı. Milli takımımız D grubunda ikinci mücadelesini yarın Paraguay'a karşı oynayacak ve karşılaşma sabah 6'da başlayacak.
5: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
6: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
7: Gol.
6: Arda!
5: İlk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkma iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. A milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Paraguay gruptaki ilk sınavında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. D grubunun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. İkinci maçlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi Cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Milli takım gruptaki son maçını ise 20

0: 6 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
1: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan Aydı. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus! Yunus, Yunus, Yunus!
2: Milli takımımız yarın saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde de basın toplantısında Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
3: Al tiro dalla distanza, cosa che abbiamo fatto tanto. Giustamente, magari con poca precisione.
4: Her bir maç birbirinden farklıdır. Ne şekilde hazırlandığınız, ne şekilde oynadığınız farklıdır. Biz analizini yaptık bu maçın. Bazı açılardan, bazı aşamalarda çok daha iyi olabilirdik. Top hakimiyeti konusunda bilhassa daha iyi olabilirdik. Ve bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik ama zaman zaman da bu top hakimiyetiyle ilgili değişiklikleri de kabul etmek lazım. Bütün bunları açıklığa kavuşturduk ve epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansıması oldu, yansımaları oldu. Ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum. Çünkü ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler ve bu tür durumlar onları üzebiliyor. Onlara acı verebiliyor. Çok muhteşem futbolcular olarak onlara güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor bu Dünya Kupası'nda oynamaya devam edebilmek için. Paraguay saygıyı hak ediyor. Brezilya ile aynı puanları elde etti elemelerde. Sadece bir puan gerideydi. Ekvador arkadan geldi. Arjantin'de. Fakat Paraguay hakikaten gol atma konusunda çok iyi, çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri, golcüleri çok iyi, çok ciddi saygı duyuyoruz. Bence çok sert bir tutum takındık ve son birkaç gün içerisinde futbolcuların morali üzerinde olumlu bir etki yarattığımı düşünüyorum. Hep onlara akıllarının, zihinlerinin berrak olması, rahat olmaları gerektiğini söyleyerek telkinde bulunuyorum. Bu kolay değil tabii ki, bir yenilgi aldıktan sonra. Bir yenilgiden sonra yeniden bir streç yaşamak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla haklı olarak böylesine ciddi eleştirilerden sonra, ki adil eleştiriler de vardı, onların etkilenmesi son derece normal. Büyük bir hayalimiz var, taraftarlara karşı, Türk halkına karşı bir sorumluluk var ve futbolcular bütün bunların farkında. Son 3 yıl bunu gösterdi. Ben aslında yenilgiden sonra çok daha fazla seviyorum futbolcuların tutumlarını ve kişisel olarak bu sevginin ihtiyaç duyulduğunda da oyunculara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece maç kazanıldığında değil. Futbolcuların yeniden sahaya çıkmak için çok istekli olduklarını görüyorum. Çünkü incindiler. Sonuçta makine değil, robot değil futbolcular. Ve bazı tepkilerin aşırı olması onları etkiledi ama ben güven duyuyorum kendime ve onlara. Ve ilk ıslık çalındıktan sonra mümkün olduğunca kafaları rahat bir biçimde en iyi sonucu verebilmek için oynayabilmelerini diliyorum.
5: Ben oyuncuların tarafındayım. Çünkü
3: Che ci hanno portato.

0: buraya getiren onlar. Yani bu oyuncular, milli takımı buraya getiren bu oyuncular. Bu, dolayısıyla Türkiye'nin bir ülke olarak dünyanın her yerinde saygı görmesine de katkı sağlıyorlar futbol dünyasında. Dolayısıyla oyuncular bunu yapıyor. Onun için bu olanlar bitenler biraz beni, oyuncuları da daha çok üzüyor. Ve umuyorum ki oyuncular bütün bunlarla başa çıkabilirler. Benim başa çıktım gibi tabii, ben 20-30 yaş daha büyüğüm onlardan. Onun için benim için belki daha kolay, ama sonuçta oyuncuların da desteğe ihtiyacı var, saygıya ihtiyacı var. Çünkü o saygıyı kazandılar zaten. Yani bir olumsuz sonuç, ondan sonra o sonuç nasıl ortaya çıkmış, tabii bunun hakkında fikirleriniz olabilir, ama sonuçta bir oyun değildir, bir maç değildir her şeye karar veren. Yani orada maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye, bir çuval inciri berbat etmeye gerek yok. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz motiveyiz ve hazırız. Ben hazırım, oyuncular da hazır maça. Mesajım çok basit. Buradayız. Mücadelemizi devam ediyoruz. Herkesin hayalini gerçekleştirmek, herkesi gururlu hissettirebilmek için bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız maçta. Elimizdeki bütün kaynakları, enerjiyi kullanarak ülkedeki herkesi, Türkiye'deki herkesi mutlu, takımla gurur duyar hale getirebilmek ve başarılarını devam ettirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Her zaman bu, onların desteğini hissetmek de tabii bunu yapabilmek için çok önemli.
1: Açıklamalara oyuncularımızla devam edelim. Mert Günok, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan konuştu.
2: Takımdaki son durum şu anda gayet yerinde, çünkü tabii ki ilk maçta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Daha sonra tabii ki çok fazla eleştiriye de maruz kaldık haklı olarak. Ülkemizin bizden beklentisi büyük. Buraya da büyük umutlarla geldik. Ama sizin de gördüğünüz gibi turnuva boyunca favori gösterilen takımların da puan kayıpları yaşadığını gördük. Biz de aslında ilk maçı çok kötü oynadığımız söylenemez. Sonuçta vurduğumuz şutlardan biri gol olsaydı veya girdiğimiz pozisyonlardan biri değerlendirebilseydik daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Tabii ki hiçbir şey bitmiş değil. Yarın çok önemli bir maçımız var. Sizin de dediğiniz gibi artık bizim için final maçı. İyi bir şekilde hazırlandık. Bugün de son antrenmanımızı yapacağız. Ülkemizin bize olan desteğini de biliyoruz. Milyonlar her zaman arkamızda. Bizi tabii ki iyi gitmediğimiz zamanlarda, iyi oynamadığımız zamanlarda, sonuç alamadığımız zamanlarda eleştireceklerdir. Bu normaldir. Bu eleştiriler bu seviyede gayet normal. Ama hem onları sevindirmek istiyoruz, hem de üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Yani eleştiriler hem iyi yönde hem kötü yönde bizde hem coşkulu bir şekilde oluyor. Dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi, bu seviyede biz bu eleştirilere alışık olmalıyız ki çoğumuz da alışkın. Hepimiz büyük takımlarda oynuyoruz. Avrupa'da oynayan bir sürü değerli oyuncumuz var. Herkes bizim aslında iyi olmamızı istiyor. Bu eleştirilerin belki biraz da yoğunluğu bundan. Ama dediğim gibi, inşallah biz galip geleceğiz. Yine eleştiriler olacaktır. Belki oyunla ilgili, belki kaçırılan pozisyonlarla ilgili olsun. Ama önemli olan galip gelmek. Önemli olan bu turnuvada gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek. Bu takım buraya gelene kadar birçok aşamadan geçti. Avrupa Şampiyonası olsun, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmamız olsun. Bu takımdaki ilk 11'de oynayan ve oynamayan oyuncuların çoğu hemen hemen aynıydı. Buraya nasıl geldiysek buradan da inşallah başarılı bir şekilde dönmeyi planlıyoruz. Yani hepimiz aramızda konuşuyoruz. Kaleciler özelinde de iyi bir arkadaşlığımız var. Uğurcan da zaten çok tecrübeli ve bu sene özellikle çok başarılı bir sezon geçirdi. Hem takımını Avrupa'da iyi temsil etti, hem ligde iyi temsil etti ve milli takımda da çok iyi maçlar çıkardı. O yüzden hani benim ona söylememe gerek yok. O ne yapacağını bilen bir kaleci. O yüzden ilk maçta o da bazı eleştirilere maruz kaldı ama hem bu sezon özelinde hem de genel olarak benim de hem arkadaşım olarak hem kardeşim olarak çok sevdiğim hem de performansıyla da bence beklentileri karşılamış ve burada şu anda oynamayı hak eden bir kaleci olarak gördüğüm biri. O yüzden o da gereğini yapacaktır. Burada kim oynasa zaten gereğini yapıyor. Ama hem kaleciler özelinde hem takım özelinde iyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimize her zaman destek oluyoruz.
3: Evet, ilk maç istemediğimiz bir sonuç aldık. Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Hayal kırıklığına uğrattık ülkemizde. Bunun için tabii ki de üzüldük. Kendi eleştirilerimizi yaptık. Neleri yanlış yaptık, bunların

0: Dersini çalıştık. Hocamız bize bunları analizlerde de gösterdi. Şimdi yarın final maçına çıkacağız. Gerçekten zor bir mücadele bizi bekliyor. Paraguay maçı da, Paraguay için de çok önemli bir maç. Kazanmak için sahada olacaklar. Ama bizim kadromuzda, kalitemizde gerçekten çok iyi. Kazanabilecek güçteyiz. Beklentilerin farkındayız dediğim gibi. İnşallah yarın kazanıp ülkemize 3 puanı armağan etmek istiyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık biliyorsunuz. Çok hırslıydık ilk maç açıkçası. Yani herkes çok hırslıydı. Bazen de çok hırslı iyi değil açıkçası. Çünkü bazen kendinden çıkabiliyorsun. Bence bunu biraz kontrollü şekilde yapmamız gerekiyor. Yarın da bunu aslında bize iyi bir ders oldu. Çünkü gerçekten beklemiyorduk böyle bir yenilgiyi. Buradan dersimizi aldık. Yarın tabii ki de zor bir maç yine bizi bekliyor. Montreux zaten ilk geldiği günden beri bize her zaman söylüyor. Bize çok güzel bir özgüven aşıladı. Yani futbolda kaybetmek de var, kazanmak da var. Bunu ilk önce bir bilmek lazım. Her zaman istediğimizi sahada yapamıyoruz biz. Ama bu bizim hiçbir zaman yenilgi bizim özgüvenimizi kırmamasını, her zaman her maç nasıl oynuyorsak aynı şekilde devam etmemizi, yani etkilenmemizi, etkilenmedik açıkçası. Yani üzüldük ama etkilenmedik. Bunlar futbolda var, biliyoruz. Ama biz yarın dediğim gibi elimizden geleni yapıp ülkemize 3 puan armağan etmek istiyoruz.
1: Son durumlar tabii yani son 2-3 antrenmanı gördükten sonra tabii ki yani Paraguay maçına konsantre olan bir takım gördüm açıkçası. Son maçta yapamadığımız şeyleri daha iyi yapmak ve daha güçlü bir Türkiye sahaya sergilemekle meşgul olan bir takım gördüm. O yüzden yani ya yarınki maçı hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bizim istediğimiz skorla biter. İnsanlarımızı, bizi destekleyen, Türkiye'de olan veyahut da burada statta bizi destekleyen milletimizi, inşallah milletimize o galibiyeti armağan ederiz. Ya tabii bunlar şimdi Dünya Kupası'na hazırlık süreci diye bir şey var tabii. Bazen yani ben en azından kendi adıma konuşayım. İşte her tür senaryoyu aslında aklınızdan geçiyorsunuz. Yani şimdi ben de isterdim. Takım arkadaşlarım en başta çok isterdi tabii ilk maçı yani ilk maçı daha başarılı bir şekilde oynamayı ama dediğim gibi yani bu senaryolardan bir tanesiydi. Bir dahaki maç belki bambaşka bir dünya görebiliriz veyahut da bambaşka bir senaryoyla karşılaşabiliriz. O yüzden bence bu tamamen futbolcuların profesyonel açıdan baktığımızda bir kalitesi de aslında. Yani bu kaliteyi de yarın sahada göstermemiz lazım. Karakterimizle cesur bir şekilde oynamamız lazım. Bence en önemli konulardan bir tanesi de bu. İnşallah dediğim gibi bunun için çalışıyoruz. İnşallah bunu sahada gösteririz yani.
2: Gazete manşetleriyle devam edelim. Şöyle milli takımımızı görüyorum gazetelerimizde bugün. Malum maça da az bir süre kaldı demiştik. Tabii gündemde Fenerbahçe ile ilgili de konular var. İsmail Kartal örneğin, ona da bakacağız. Foto maçla başlayalım o halde. İlk sayfada hemen başta 4. Kartal dönemi başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. İlk günden beri Aykut Kocaman'ın ismi konuşulsa da son toplantıda İsmail Kartal öne çıktı ve 1 yıllık da anlaşma sağladı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal karnesi 125 maçta 86 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 mağlubiyeti var. Bir de TFF Süper Kupa kazanmıştı. 2.24 ortalamayla beraber. Cihan Kamer transferde rahat olun dedi. Oğuz Çetin beklentilerin farkındayız, elimizden geleni yapıyoruz açıklamasını yaptı. Milli takımımızla ilgili bir oluruz yolunda başlığını tercih etmiş. Foto maç Ay Yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası'nda ikinci maçında Paraguay önünde çıkıyor. Yarın saat 6'da Bayaraya'da Ivan Barton yönetecek bu karşılaşmayı. Milli takımımız Paraguay karşısında gol arayacak. Forvet'te Deniz oynayacak demiş gazete. Montella'nın yine açıklamalarına yer verilmiş ki az önce bakmıştık. Fanatik'le devam edelim. Fenerbahçe bölümünde İsmail Kartal dönemi başladı dedik. Vedat Muriç geri döndü. Yeni sezonun ilk transfer bombasını Vedat Muriç ile patlattı Fenerbahçe. Mallorca ile anlaşma sağlandı.

6 yıl sonra yeniden kadroya katılmış oldu. Haydi Türkiye, kalpler seninle. Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya karşısında istediği sonucu alamayan milli takım Paraguay sınavına büyük önem veriyor. Sakatlığını tamamen atlatan Kenan Yıldız'ın ilk 11'e dönmesi beklenirken Ay Yıldızlar güçlü rakibi karşısında hem zafer hem de turnuvaya dair güçlü bir mesaj peşinde. Grupta şu anda Amerika ve Avustralya'nın 3'er puanı var. Türkiye ve Paraguay'ın henüz puanı yok. Muhtemel bir 11 var. Uğurcan kalede, Mert, Meri, Abdülkerim, Ferdi, defans hattı, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kenan ve Kerem 11'ini görüyoruz. Sabah gazetesine geldik. Fatih Doğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden izlenimleri var. Amili takım Dünya Kupası'nda kader maçında Paraguay'la kozlarını paylaşacak. Dün de kaldı cancağızım, yeni şeyler söylemek lazım başlığını kullanmış. Kazanırsak umutların yeniden doğacağını söylüyor. Hürriyete geçtik. Göster gücünü Türkiye'm. İsmail'lerin bugünkü haberinde milli takımımız var. Uyuşuk değil, savaşlı bir takım sahada olmalı yorumunda bulunmuş Güntekin Olay. Kerem ve Barış artık Dünya Kupası oynadıklarının bilincine varıp silkinmeli. Hakan da sorumluluk almalı diyor. Milliyete de geçelim. Ronaldo'ya artık bırak mesajları. Cristiano Ronaldo'nun pozisyonları harcadığı ve golsüz geçirdiği Portekiz'in ilk maçındaki performansı eleştiri konusu olurken futbol severler 41 yaşındaki yıldızın eski formundan uzak olduğu yorumlarıyla emeklilik çağrısı yaptılar. Son olarak milli takımımız San Jose'de taktik çalışma gerçekleştirdi. Güldürün yüzümüzü demiş Milliyet gazetesi.

Gazete manşetlerini bitirdik. Dünyadan spor haberlerine Dünya Kupası ile başlangıç yapalım. İkinci hafta karşılaşmaları başladı biliyorsunuz. A grubunda da Çekya ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. 2026 Dünya Kupası A grubu ikinci maçında Çekya ve Güney Afrika karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Stadyumunda oynanan mücadelede gol perdesi 6. dakikada açıldı ve Çekya Sadilek'in golüyle öne geçti. Güney Afrika 81. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mokoena Çekya filelerini sarsarak maça denge getirdi.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları 18 Haziran 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre yapımcı ve sinema salonları arasında yapılacak anlaşmalar kapsamında satılan film özel bileti türünde tam bilet fiyatı üzerinden %70'e kadar indirim uygulanabilecek.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri.

0: almanın en kolay yolu.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Klasik

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 19 Haziran 1868 Osmanlı Devlet Adamı Mithat Paşa tarafından bugünkü modern bankacılığın temellerinden sayılan Emniyet Sandığı kuruldu. 1910 Dünya Babalar Günü ilk kez Amerika'nın Washington eyaletinde kutlandı.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
11: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
12: Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir.
11: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
13: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
15: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
3: Her zaman Kiyılı.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası...

0: Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Klasik.

0: da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: A-Spor Radyo.
9: A-Spor Radyo. Canlı yayın.
10: Görüştük hocamla beraber Sayın Başkanımızın önderliğinde. Birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik.
11: Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın da İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olacağı bildirildi. İsmail Kartal 2023-2024 sezonunun başında 3. kez Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiş. Sarı lacivertler o sezonu 99 puanla 2. tamamlamıştı. Konferans liginde ise Olympiakos'a çeyrek finalde penaltılarla elenmişti.
12: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bizi destekleyenlere mahcup olmamak için elimden geleni yapacağım dedi.

0: tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de sayın başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kendiyle ilgili, Fenerbahçe ile alakalı ve transfer gündemine dair açıklamaları var. Bakalım neler söylüyor.
2: Programımızda büyük bir rolü vardı.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılılarla bir yıl daha sözleşmesi olduğunu söyleyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın stadyum atmosferi, kadro yapısı, Başkan Dursun Özbey'in güveninin çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak bunların hiçbirini bir arada başka bir yerde bulamayacağını ifade etti. Yerli teknik ekiplerin yetersiz olduğuna dair belirtilen düşüncelere cevap veren Okan Buruk, teknik ekibimiz eleştiriliyor ama bu sezon 50'den fazla maç oynadık. Elbette her şey mükemmel değil ve daha iyi olabiliriz. Yabancı kondisyoner gelsin deniyor. Fenerbahçe de yabancı teknik ekiple çalıştı. Mesele bu değil. Türk antrenörleri küçümsememek gerekir. Önemli olan Türk ya da yabancı olması değil, işini nasıl yaptığıdır diye konuştu. Geçtiğimiz sezon alınan şampiyonluğun en zor zaferlerden biri olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, lig maratonunun yanı sıra 12 kez Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmalarının işlerini zorlaştırdığını söyledi. Kazanılan 4 şampiyonlukta hangi teknik adamın kendisini daha çok zorladığı sorusuna da yanıt veren Okan Buruk, Jorge Jesus'a karşı kazanmak çok önemliydi. İsmail Hoca'nın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılı olduğunu belirtti. 2024-2025 sezonundaki Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına değinen Galatasaray teknik direktörü, bazen 99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz diyorlar. Çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamıyorsun ifadesini kullandı. Geride kalan sezonda oynanan son Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğu kaybetme endişesi yaşamadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe derbisine çıkarken 4 puan öndeydik ve maçı kaybetsek bile şampiyon olabilirdik. Bu nedenle şampiyonluğu kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Üzüldüğüm maçlar tabii ki oldu. Özellikle Young Boys maçları sırasında çok üzülmüştüm dedi. Fenerbahçe eski teknik direktörü Jose Mourinho ile arasında yaşanan ve uzun süre gündem olan olaya da değinen Okan Buruk, Jose Mourinho'ya karşı kin beslemiyorum. Yere düşürecek bir darbe değildi ancak refleks olarak gelişen bir durumdu. Aynı hareketi ben Jose Mourinho'ya yapsam 10 maç ceza alırdım diye konuştu. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de yeniden göreve gelmesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Okan Buruk, Aziz Yıldırım'a da hayırlı olsun. Çok tecrübeli bir başkan ve tekrar göreve geldi. Türk futbolu için de hayırlı olsun ifadesini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili de konuşan Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın tüm çıkışları Galatasaray'a karşı oldu. Galatasaray'a antipatisi var dedi.
2: Tabii ki olabilir ama oyuncumuz...
1: Galatasaray Kulübü orta saha transferi için çalışmalarına hız verdi. Sarı Kırmızılıların gündeminde Juventus'tan Kepren Turan var.
4: Galatasaray orta sahaya yıldız takviyesi yapmak için mesai harcıyor. ...2026 Dünya Kupası sebebiyle transfer çalışmalarını kontrollü şekilde sürdüren Sarı Kırmızıların rotası İtalya. Tutto Sport'un haberine göre Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Kepren Turam'ın transfer şartlarını araştırıyor. Sarı Kırmızıların 25 yaşındaki Fransız

0: orta saha oyuncusu için 30 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu, Juventus yönetiminin ise olası bir satışta 40 milyon euro bonservis geliri beklediği iddia edildi. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Thuram'a Liverpool, Newcastle United, Aston Villa ve Nottingham Forest'ın yanı sıra El Ahli de ilgi gösteriyor. Oyuncunun da Juventus'tan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. 2024 yılında Nice'den 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'un yolunu tutan Thuram, geçen sezon 38'i ilk 11'de olmak üzere 45 maça çıktı ve 4 gol 4 asist katkısında bulundu. Galatasaray yönetiminin orta saha transferindeki öncelikli hedeflerinden biri olan Kepren Thuram için önümüzdeki günlerde temaslarını sıklaştırması bekleniyor.
1: Gazete manşetleri bölümüne geçelim. Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a daha detaylı bakalım. Fenerbahçe için artık teknik direktör İsmail Kartal oldu. Vedat Muriç de geldi. Ardı ardına transfer bombaları duyabiliriz. Foto maçla başlayalım o halde. Ki hemen Vedat Muriç sağ üst köşede var. Fenerbahçe'nin yeni transferi Muriç dün akşam İstanbul'a geldi. Kosovalı yıldız Sabiha Gökçen de büyük coşkuyla karşılandı. 32 yaşındaki forvet 6 yıl sonra geri döndü. İsmail Kartal Fenerbahçe'de Sarı Lacivertli takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Fenerbahçe'de dün itibariyle İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Başarılı teknik direktör efsanesi olduğu kulüpte dördüncü kez göreve geldi. Kartal'la bir yıllık sözleşme imzalandı. Çok duygulu ve mutlu olduğunu dile getirdi ilk açıklamalarında. Aziz Yıldırım onu aradığında çok duygulandığını söylüyor. İmparator geri döndü. Fenerbahçe'de yeni futbol direktörü Oğuz Çetin oldu. 24 yıl sonra Sarı Lacivertli kulübe geri dönen Çetin, bu göreve geldiğim için çok mutluyum ifadelerini kullandı. Fanatik gazetesindeyiz. Galatasaray sayfası. Leroy Sané'ye tam destek. Bayern Münih'te birlikte oynadığı Sané'nin Alman milli takım performansını öven Thomas Müller eleştirilerin yersiz olduğunu savundu. Zaniolo için Milan planı. Udinese Galatasaray'dan Zaniolo'nun bonservisini aldığını açıkladı ancak oyuncuyla anlaşamadı. Günün sürprizi ise Milano'da yaşandı. Zaniolo bu gelişme sonrası Galatasaray'a veda mesajı yayınlasa da oyuncunun Udinese ile henüz anlaşmadığı ortaya çıktı. Son olarak Zaniolo'nun menajeri Milan kulübünden içeri girerken görüntülendi. İtalyan basınına göre Udinese 5 milyon euro artı sonraki satıştan %50 payla Galatasaray'dan aldığı Zaniolo'yu Milan'a satmaya hazırlanıyor. Heidi van Dijk, Heidi Galatasaray transferde aynı marşı söylemeye başladı. Aslan'ın inadı inat. Liverpool'dan Van Dijk transfer etmek isteyen Sarı Kırmızılar Dünya Kupası bitmeden bu işi sonuçlandırmaya kararlı. Şu ana kadar tecrübeli stoperle birçok kez temas kuruldu. Dijk evet dediği anda Liverpool'a resmi teklif götürülecek. Thuram'dan da sürpriz karar. Sarı Kırmızılı Kulübün uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Kepren Thuram'ın Juventus'ta kalmaya karar verdiği, eğer İtalyan ekibinden ayrılırsa tercihini Premier Lig'den yana kullanacağı da iddia ediliyor. Singo kalırsa Sasha Boy gidiyor. Okan Buruk yeni sezonda Singo'yu takımın birinci sağ beki olarak düşünüyor. Dünya Kupası'na fil dişi sahili formasıyla iyi başlayan Singo 30 milyon euro ve üzeri bir teklif almazsa takımda kalacak. Sabah gazetesindeyiz. Yine PSG gibi oynayacağız. 3 dönemimde 2 şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Bu tescillendi. O gün nasıl futbol oynattıysak bugün dünya futbolunda 5 trend takım var. PSG, Bayern, Barcelona, Arsenal ve Manchester City. Biz de bugünlerde bu futbolun benzerini oynattık. O günkü futbolumuzun üstüne eklentiler olacak diyor İsmail Kartal. Samet Yüksel'in haberinde. Vedat Muriç İstanbul'da demiştik. İmza için İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek başarılı oyuncu. Fenerbahçe'nin ilk transferi olacak. Hürriyet gazetesindeyiz. Fenerbahçe'de yeni yönetim futbol takımının başına getirilen ismi canlı yayında açıkladı. Aziz Yıldırım'ın kocaman sürprizi İsmail Kartal. Fenerbahçe camiasına bir borcum var. 3 dönemimde 2 şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Yine bu tescillenmiş durum.

0: demişti. Bu cümle yine de burada başlık olarak, alt başlık olarak yer almış. Taraftarlarımızın desteğiyle çok iyi bir sezon geçireceğimizi ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağımızı düşünüyorum diyor yine İsmail Kartal. Vedat Muriç bonservisi 15,5 milyon euro İstanbul'a geldi. Heyecanlı görünen Muriç havaalanına giderken taraftarları da selamladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları var. En başarılı rakibim Kartal'dı dedi. Şampiyonluklarımın hepsi iyi teknik adamlara karşıydı. İsmail Kartal'ın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılıydı. En başarılı rakibim İsmail Hoca'ydı diyor. Milliyet'teyiz. İpler koptu Icardi yolcu. Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor. Başkan Dursun Özbey'in teklifine dönüş yapmayan Arjantinli golcüyle yolların ayrılması kararlaştırıldı. Yeni sezon planlamasında yer almayan 33 yaşındaki yıldız oyuncunun boşluğunu doldurmak için kısa süre içinde çalışmalara da başlanacak. Galatasaray Fenerbahçe için manşetlere baktık. Beşiktaş haberleriyle devam edeceğiz. Beşiktaş stoper pozisyonu için ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlar Inter'de forma giyen Fransız savunmacı Benjamin Pavard'ı transfer etmek istiyor.
1: Beşiktaş savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Transferde titiz bir çalışma yürüten siyah beyazların gündemine gelen isimlerden biri de Benjamin Pavard. Beşiktaş hem sağ bek hem de stoper pozisyonlarında görev yapabilen 30 yaşındaki Fransız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Deneyimli savunmacı geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdikten sonra yeniden Inter'e döndü. Ancak İtalyan basınına göre Inter teknik direktörü Christian Kibu'nun yeni sezon planlamasında Pavard'a yer vermediği belirtildi. Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan Benjamin Pavard'ın kariyeriyle ilgili kararını gelen teklifleri değerlendirdikten sonra vermesi bekleniyor. Pavard'ın Inter'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Lille, Stuttgart, Bayern Münih gibi önemli Avrupa kulüplerinde oynayan Pavard, geçen sezon 37 maça çıktı ve 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde şu ana kadar 15 kupa kaldıran Pavard, 2018'de Dünya Kupası, 2021'de ise Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımıyla da 55 maçta 5 gol üretti.

0: Trabzonspor'un fil dişili futbolcusu Christ Olayi dev kulüplerin radarına girdi.
1: Christ Olayi Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. Trabzonspor'daki istikrarlı grafiğiyle dikkatleri çeken ve fil dişi milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden 20 yaşındaki futbolcu son olarak Barcelona'nın radarına girdi.
2: Şimdi Olayi, Olayi sıyrıldı yine rakiplerinden. Olayi!
1: Katalan kulübü 20 yaşındaki futbolcuyu daha yakından gözlemlemek amacıyla scout ekiplerini görevlendirdi. Olayi'nin milli takım performansı takip edilecek. Christ Olayi, Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Leipzig ve Benfica'nın da yakın takibinde bulunuyor. 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Karadeniz ekibiyle Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Olayi, geçen sezon 27'si ilk 11 olmak üzere 31 maçta 2 gol 4 asist üretti. Trabzonspor yönetimi 5,5 milyon euroya transfer edilen futbolcuyla ilgili son kararı 2026 Dünya Kupası sonrası verecek.
0: Tekrar hızlıca gazete manşetlerine dönelim. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a da bakacağız. Fanatik 5. sayfada Krejci için pazarlık masasında olduğu yazıyor siyah beyazların. Karakartal'ın savunmaya düşündüğü Ladislav Krejci için Wolves'a 10 milyon euroluk bir teklif yapıldı. İngiliz ekibi ise karşı cevap olarak 15 milyon euro talep ettiğini bildirdi. Taraflar arasında önümüzdeki günlerde yeniden pazarlık masasına oturulması bekleniyor. Jetson Fernandez defteri yeniden açıldı. Beşiktaş geçtiğimiz sezon Spartak Moskova'ya sattığı Fernandez'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Foto maçta Chibukye Vibu'yu görüyoruz. İngiliz ekibi Fulham'ın Nijeryalı stoper Chibukye için yaptığı 20 milyon euroluk teklifi geri çeviren Trabzonspor yönetimi takımın omurgasını bozmak istemiyor. Kenan'dan yeşil ışık, genk forması giyen Kenan Harun için yeniden harekete geçen Trabzonspor yönetimi oyuncudan olumlu yanıt aldı. Belçika ekibiyle de görüşmelere start verildi.

Onun içinde bir bekleyiş var. Oyuncunun kararı bekleniyor. Sabah gazetesinin 15. sayfasında Uğur Çemin haberine bakalım. Beşiktaş, Sovic'in Sevilla'nın kapısını çaldı. İsviçreli orta saha bonuslarla birlikte 7 milyon euro teklif aldı. Maaş limiti nedeniyle oyuncu göndermek zorunda olan Endülüs ekibi satışa da şu anda sıcak bakıyor. Orta sahada şov başlasın başlığıyla birlikte yer alan bir haberdi. Yunus Emre Sel'in bölümüne geldik. Satmıyoruz. Premier Lig ekibi Fulham'ın Trabzonspor stoperi Chibuke Vivo için yaptığı tekliften bahsediliyor. Trabzonspor oyuncuyu satmama kararı aldı. Milliyet gazetesinde Kartal'dan üçlü atak başlığını görüyoruz. Cengiz Malgrait haberde. Vincenzo Italiano 1 Temmuz'da başlayacak Slovakya kampına kadar kaleci, sol bek ve sol kanat transferlerinin bitirilmesini istiyor. Alman eldiven Alexander Nübel, Fransız savunmacı Kasım Otara ve Belçikalı kanat Leandro Trossard için girişimler sürüyor. Takvime geçtik. Beşiktaş'ın rotası Belçika, Kartal, Romelu Lukaku ve Leandro Trossard'ı yakından takip ediyor. Yönetim Dünya Kupası'nda boy gösteren iki yıldız ve kulüpleriyle yaptığı transfer görüşmelerini ilerletmek için Belçika'nın kupaya veda etmesini bekliyor.

0: Trabzonspor ve Beşiktaş'a da baktık. Milli takımımıza geçelim değerli izleyenler. Milli futbol takımımız FIFA'da Dünya Kupası'nda bu sezon ikinci mücadelesine çıkacak. D grubunun bizim için ikinci maçı Paraguay'a karşı yarın sabah saatlerinde 6'da oynanacak. Milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
1: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
2: Gol.
1: Arda!
0: İlk maçında Avustralya 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkma iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. Milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Paraguay gruptaki ilk sınavında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. D grubunun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. İkinci maçlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi Cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
1: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan Aydı. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
0: Milli futbol takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella kaos sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
3: Al tiro dalla distanza, cosa che abbiamo fatto tanto, giustamente, magari con poca precisione.
4: Her bir maç birbirinden farklıdır. Ne şekilde hazırlandığınız, ne şekilde oynadığınız farklıdır. Biz analizini yaptık bu maçın. Bazı açılardan, bazı aşamalarda çok daha iyi olabilirdik. Top hakimiyeti konusunda bilhassa daha iyi olabilirdik. Ve bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik ama zaman zaman da bu top hakimiyetiyle ilgili değişiklikleri de kabul etmek lazım. Bütün bunları açıklığa kavuşturduk ve epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansıması oldu, yansımaları oldu. Ve ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum. Çünkü ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi.

0: düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor bu Dünya Kupası'nda oynamaya devam edebilmek için. Paraguay saygıyı hak ediyor. Brezilya ile aynı puanları elde etti elemelerde. Sadece bir puan gerideydi. Ekvador arkadan geldi. Arjantin'de. Fakat Paraguay hakikaten gol atma konusunda çok iyi, çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri, golcüleri çok iyi, çok ciddi saygı duyuyoruz. Bence çok sert bir tutum takındık ve son birkaç gün içerisinde futbolcuların morali üzerinde olumlu bir etki yarattığımı düşünüyorum. Hep onlara akıllarının, zihinlerinin berrak olması, rahat olmaları gerektiğini söyleyerek telkinde bulunuyorum. Bu kolay değil tabii ki, bir yenilgi aldıktan sonra. Bir yenilgiden sonra yeniden bir streç yaşamak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla haklı olarak böylesine ciddi eleştirilerden sonra, ki adil eleştiriler de vardı, onların etkilenmesi son derece normal. Büyük bir hayalimiz var, taraftarlara karşı, Türk halkına karşı bir sorumluluk var ve futbolcular bütün bunların farkında. Son 3 yıl bunu gösterdi. Ben aslında yenilgiden sonra çok daha fazla seviyorum futbolcuların tutumlarını ve kişisel olarak bu sevginin ihtiyaç duyulduğunda da oyunculara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece maç kazanıldığında değil. Futbolcuların yeniden sahaya çıkmak için çok istekli olduklarını görüyorum. Çünkü incindiler. Sonuçta makine değil, robot değil futbolcular. Ve bazı tepkilerin aşırı olması onları etkiledi, ama ben güven duyuyorum kendime ve onlara. Ve ilk ıslık çalındıktan sonra mümkün olduğunca kafaları rahat bir biçimde en iyi sonucu verebilmek için oynayabilmelerini diliyorum.
1: Ben oyuncuların tarafındayım. Çünkü bizi buraya getiren onlar, yani bu oyuncular, milli takımı buraya getiren bu oyuncular. Dolayısıyla Türkiye'nin bir ülke olarak dünyanın her yerinde saygı görmesine de katkı sağlıyorlar futbol dünyasında. Dolayısıyla oyuncular bunu yapıyor. Onun için bu olanlar bitenler biraz beni, oyuncuları da daha çok üzüyor. Ve umuyorum ki oyuncular bütün bunlarla başa çıkabilirler. Benim başa çıktığım gibi, tabii ben 20-30 yaş daha büyüğüm onlardan. Onun için benim için belki daha kolay, ama sonuçta oyuncuların da desteğe ihtiyacı var, saygıya ihtiyacı var. Çünkü o saygıyı kazandılar zaten. Yani bir olumsuz sonuç, ondan sonra o sonuç nasıl ortaya çıkmış, tabii bunun hakkında fikirleriniz olabilir, ama sonuçta bir oyun değildir, bir maç değildir her şeye karar veren. Yani orada maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye, bir çuval inciri berbat etmeye gerek yok. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz motiveyiz ve hazırız. Ben hazırım, oyuncular da hazır maça. Mesajım çok basit. Buradayız. Mücadelemizi devam ediyoruz. Herkesin hayalini gerçekleştirmek, herkesi gururlu hissettirebilmek için bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız maçta. Elimizdeki bütün kaynakları, enerjiyi kullanarak ülkedeki herkesi, Türkiye'deki herkesi mutlu, takımla gurur duyar hale getirebilmek ve başarılarını devam ettirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Her zaman bu, onların desteğini hissetmek de tabii bunu yapabilmek için çok önemli.
2: Oyuncularımızdan Mert Günok, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan milli takımımızın son durumuna dair bilgiler verdi.
3: Takımdaki son durum şu anda gayet yerinde, çünkü tabii ki ilk maçta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Daha sonra tabii ki çok fazla eleştiriye de maruz kaldık haklı olarak. Ülkemizin bizden beklentisi büyük. Buraya da büyük umutlarla geldik. Ama sizin de gördüğünüz gibi turnuva boyunca favori gösterilen takımlarında puan kayıpları yaşadığını gördük. Biz de aslında ilk maçı çok kötü oynadığımız söylenemez. Sonuçta vurduğumuz şutlardan biri gol olsaydı veya girdiğimiz pozisyonlardan biri değerlendirebilseydik daha farklı şeyler konuşuyor.

0: olabildik. Tabii ki hiçbir şey bitmiş değil. Yarın çok önemli bir maçımız var. Sizin de dediğiniz gibi artık bizim için final maçı. İyi bir şekilde hazırlandık. Bugün de son antrenmanımızı yapacağız. Ülkemizin bize olan desteğini de biliyoruz. Milyonlar her zaman arkamızda. Bizi tabii ki iyi gitmediğimiz zamanlarda, iyi oynamadığımız zamanlarda, sonuç alamadığımız zamanlarda eleştireceklerdir. Bu normaldir. Bu eleştiriler bu seviyede gayet normal. Ama hem onları sevindirmek istiyoruz hem de üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Yani eleştiriler hem iyi yönde hem kötü yönde bizde hem coşkulu bir şekilde oluyor. Dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi, bu seviyede biz bu eleştirilere alışık olmalıyız ki çoğumuz da alışkın. Hepimiz büyük takımlarda oynuyoruz. Avrupa'da oynayan bir sürü değerli oyuncumuz var. Herkes bizim aslında iyi olmamızı istiyor. Bu eleştirilerin belki biraz da yoğunluğu bundan. Ama dediğim gibi, inşallah biz galip geleceğiz. Yine eleştiriler olacaktır. Belki oyunla ilgili, belki kaçırılan pozisyonlarla ilgili olsun. Ama önemli olan galip gelmek. Önemli olan bu turnuvada gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek. Bu takım buraya gelene kadar birçok aşamadan geçti. Avrupa Şampiyonası olsun, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmamız olsun. Bu takımdaki ilk 11'de oynayan ve oynamayan oyuncuların çoğu hemen hemen aynıydı. Buraya nasıl geldiysek buradan da inşallah başarılı bir şekilde dönmeyi planlıyoruz. Yani hepimiz aramızda konuşuyoruz. Kaleciler özelinde de iyi bir arkadaşlığımız var. Uğurcan da zaten çok tecrübeli ve bu sene özellikle çok başarılı bir sezon geçirdi. Hem takımını Avrupa'da iyi temsil etti, hem ligde iyi temsil etti ve milli takımda da çok iyi maçlar çıkardı. O yüzden hani benim ona söyleme gerek yok. O ne yapacağını bilen bir kaleci. O yüzden ilk maçta o da bazı eleştirilere maruz kaldı ama hem bu sezon özelinde hem de genel olarak benim de hem arkadaşım olarak hem kardeşim olarak çok sevdiğim hem de performansıyla da bence beklentileri karşılamış ve burada şu anda oynamayı hak eden bir kaleci olarak gördüğüm biri. O yüzden o da gereğini yapacaktır. Burada kim oynasa zaten gereğini yapıyor. Ama hem kaleciler özelinde hem takım özelinde iyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimize her zaman destek oluyoruz.
1: Evet, ilk maç istemediğimiz bir sonuç aldık. Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Hayal kırıklığına uğrattık ülkemizde. Bunun için tabii ki de üzüldük. Kendi eleştirilerimizi yaptık. Neleri yanlış yaptık? Bunların dersini çalıştık. Hocamız bize bunları analizlerde de gösterdi. Şimdi yarın final maçına çıkacağız. Gerçekten zor bir mücadele bizi bekliyor. Paraguay maçı da, Paraguay için de çok önemli bir maç. Kazanmak için sahada olacaklar. Ama bizim kadromuzda, kalitemizde gerçekten çok iyi. Kazanabilecek bir güçteyiz. Beklentilerin farkındayız dediğim gibi. İnşallah yarın kazanıp ülkemize 3 puanı armağan etmek istiyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık biliyorsunuz. Çok hırslıydık ilk maç açıkçası. Yani herkes çok hırslıydı. Bazen de çok hırslı iyi değil açıkçası. Çünkü bazen kendinden çıkabiliyorsun. Bence bunu biraz kontrollü şekilde yapmamız gerekiyor. Yarın da bunu aslında bize iyi bir ders oldu. Çünkü gerçekten beklemiyorduk böyle bir yenilgiyi. Buradan dersimizi aldık. Yarın tabii ki de zor bir maç yine bizi bekliyor. Montreux'e zaten ilk geldiği günden beri biz her zaman söylüyor. Bize çok güzel bir özgüven aşıladı. Yani futbolda kaybetmek de var, kazanmak da var. Bunu ilk önce bir bilmek lazım. Her zaman istediğimizi sahada yapamıyoruz biz. Ama bu bizim hiçbir zaman yenilgi bizim özgüvenimizi kırmamasını, her zaman her maç nasıl oynuyorsak aynı şekilde devam etmemizi, yani etkilenmedik açıkçası. Yani üzüldük ama etkilenmedik. Bunlar futbolda var, biliyoruz. Ama biz yarın dediğim gibi elimizden geleni yapıp ülkemize 3 puan armağan etmek istiyoruz.
2: Son durumlar tabii yani son 2-3 antrenmanı gördükten sonra tabii ki yani Paraguay maçına konsantre olan bir takım gördüm açıkçası. Son maçta yapamadığımız şeyleri daha iyi yapmak ve daha güçlü bir Türkiye sahaya sergilemekle meşgul olan bir takım gördüm. O yüzden yani ya yarınki maçı hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bizim istediğimiz skorla biter. İnsanlarımızı, bizi destekleyen, Türkiye'de olan veyahut da burada statta bizi destekleyen milletimizi, inşallah milletimize o galibiyeti armağan ederiz. Ya tabii bunlar şimdi Dünya Kupası'na hazırlık süreci diye bir şey var tabii bazen, yani ben en azından kendi adıma konuşayım. İşte her tür senaryoyu aslında aklınızdan geçiyorsunuz. Yani şimdi ben de isterdim, takım arkadaşlarım en başta çok isterdi tabii ilk maçı, yani ilk maçı daha başarılı bir şekilde oynamayı, ama dediğim gibi yani bu senaryolardan bir tanesiydi. Bir dahaki maç belki bambaşka bir dünya görebiliriz veyahut da bambaşka bir senaryoyla karşılaşabiliriz. O yüzden bence bu tamamen futbolcuların profesyonel açıdan baktığımızda bir kalitesi de aslında. Yani bu kaliteyi de yarın sahada göstermemiz lazım. Karakterimizle cesur bir şekilde oynamamız lazım. Bence en önemli konulardan bir tanesi de bu. İnşallah dediğim gibi bunun için çalışıyoruz. İnşallah bunu sahada gösteririz yani.
3: Milli takım oyuncularımızın açıklamalarına baktık değerli izleyenler. Milli takımımızı konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kameralarımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirelim. Hüseyin Özkök orada bizleri bekliyor. Kendisi yarın oynanacak mücadeleyi de yakından takip edecek. Hoş geldiniz, günaydın, nasılsınız? Daha doğrusu iyi akşamlar mı, iyi geceler mi demeliydim? Saat kaç?
4: Demet, sana günaydın, bana iyi geceler demen gerekiyor. Şu anda 23.30. Ben yayını bitirdikten sonra uyumaya gideceğim. Maalesef 10 saat gerideyiz. Aramızda ciddi bir saat farkı var.
3: Evet.
4: Ama iyiyim. Keyifli bir seyahat yapıyoruz. Tabii ki ilk milli maçın ardından hani biraz keyfimiz kaçtı. Vancouver'daki Avustralya maçının ardından keyfimiz kaçtı ama şimdi San Francisco'daki, aslında buraya da San Francisco dememek lazım, birazdan izah edeceğim, ama bu yarınki karşılaşmaya umutla bakıyoruz.
3: Evet.
4: Umarım galip gelip son Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasında da gruptaki yerimizi artık orada nihayete erdireceğiz. Bakacağız hangi sırayı alacağız.
3: Peki şimdi tam olarak hangi bölgedesiniz? İlk izlenimlerinizi de almak isterim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası atmosferine dair.
4: Şimdi sevgili Demet, 13 saatlik bir uçuşun ardından San Francisco'ya uçtuk biz.
3: Evet.
4: San Francisco tabii ki Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikonik şehirlerinden biri. Tabii ki çok ünlü yerleri var. İşte Golden Gate Köprüsü zaten bütün dünyada ikon olmuş bir köprü.
3: Hı hı.
4: Diğer yandan Alcatraz Hapishanesi var. Eski Alcatraz Hapishanesi, hani Hollywood filmlere konu olmuş bir hapishane. Şu anda müze olarak tabii ki görev yapıyor. Ama zamanında federal hapishane olarak bütün dünyada nam salmış bir hapishane. San Francisco'nun çok ünlü gezilecek, görecek yerleri var. Ama bizim bulunduğumuz, maçımızı oynayacağımız yer Santa Clara bölgesi. Hani İstanbul'la İzmit arası kadar bir mesafe.
3: Hı hı.
4: Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Organizasyon Komitesi San Francisco adını kullanarak bu bölgenin reklamını daha fazla yapacağını düşünüyor ve hani maçlar sanki San Francisco'da oynanıyormuş gibi herkes bunu algılıyor ama öyle değil. Stadın bulunduğu bölge işte Santa Clara, dediğim gibi aşağı yukarı İstanbul İzmit arası kadar bir mesafede. Milli takımımız ondan biraz daha ileride San Jose'de kamp yapıyor. San Jose'yi de bu MLS liginden biliyoruz, Amerika Birleşik Devletleri liginden takımı var, San Jose Earthquakes diye.
3: Evet.
4: Hatta bugünkü milli takım idmanı o San Jose'nin sahasında yapıldı. Biraz önce futbolcularımızın röportajlarını verdiği saha.
3: Evet.
4: Milli takımımızın teknik direktörü Montella'nın basın toplantısı ise stadyumdaydı, Levis Stadyumunda. Aslında normalde bir Amerikan futbol stadyumu ama şu anda bir futbol stadyumu olarak vazife görüyor Dünya Kupası boyunca. İlk izlenimler iyi.
3: Evet.
4: Bazı tabii ki aksaklıklar, sorunlar oluyor ama sen hani soruları sordukça bunların hepsini cevaplayayım.
3: Yani milli takımımızla konuşarak isterseniz ilk konuya giriş yapalım. Milli takımımızla ilgili
4: tamam.
3: İzlenimleriniz ve yarınki mücadeleden beklentilerinizi merak ediyorum.
4: Evet, sen yani yaptığımız yayınlarda zaten hep ben söylüyordum. 5 karşılaşma oynamayı bekliyorum ben Dünya Kupası'nın en azından. Ve grupta da liderliğin en önemli adayı olduğumuzu düşünüyorum demiştim. Fakat Avustralya karşısında milli takımımız beklentilerin altında kaldı. Ve 2-0 mağlup olurken gol dahi atamadı. Bugün basın toplantısında Montella biraz hani kendisine bu maçtan sonra yöneltilen eleştirilere içerlemiş gözüktü. Evet. Sorulan sorunun ardından ona bakarsan biraz önceki gösterdiğimiz videoda da Mert Günok gayet olumlu bir şekilde dedi ki bu seviyede bu tip eleştiriler olur. Biz de zaten hani Avustralya maçından sonra demedi ki Montella hemen istifa etsin gitsin bu ne rezalet demedik. Yani milli takımın kötü oynadığını, Montella'nın bu maçta formsuz olduğunu söyleyip insanlar eleştiri haklarını kullandılar. Hı hı. Ama Montella bunu biraz hani olumsuz algılamış olacak ki.
3: Belki oyuncuların durumunu gördükten sonra, onlar da çünkü belli ki bu eleştirilere bayağı takılmış. Montella da bunları hissedince belki böyle bir açıklama yapmıştır.
4: Evet, böyle bir açıklama yaptı ama futbolcular ama diğer verdiği cevaplar gayet olumluydu. Sevgili Demet, birçok soru soruldu kendisine, hem bizim medyadaki arkadaşlarımızdan olsun hem de diğer uluslararası basından olsun, kendisine sorulan sorulara gayet olumlu cevaplar verdi ve milli takımımızın bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandığının işaretlerini bu cevaplarda verdi. Zaten Demet, bu artık bence var olma mücadelesi, yani bu karşılaşmayı da Allah korusun milli takım kaybederse ve 0 puanla 3. maça girerse, yani artık ondan sonra grubu en iyi 3.ler arasında bitirmek de çok büyük tehlikeye girer. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni yemekten başka bir çare kalmaz. Dolayısıyla bizim bence yarın karşılaşma var olma mücadelemiz ve futbolcularımızın da bunun bilincinde olduğuna inanıyorum. Zaten bu inançta olduktan sonra ve ilk maçın derslerini çıkardıktan sonra kalitemiz zaten malum, çok kaliteli bir takımımız var, çok önemli ayaklarımız var. Yeter ki yarın Montella da formda olsun, futbolcular da sahada gerekenleri yapsınlar. Paraguay'ı Amerika Birleşik Devletleri karşısında seyrettik, öyle ağam şahan bir takım değil. Amerika Birleşik Devletleri çok rahat yendi Paraguay'ı. Evet. Dolayısıyla bizim de onları rahat yemememiz için bir sebep yok diye düşünüyorum.
3: Şimdi grubumuzun tabii ikinci hafta maçları oynanmaya başlıyor bugün itibariyle. Günün programına da şöyle hızlıca bir bakmak isterim. Zaten A ve B gruplarının karşılaşmaları oynandı değerli izleyenler. C ve D grubu içinde bugün itibariyle karşılaşmalar başlıyor. Hazırsa programa bir bakayım. Ya da ben buradan aktarayım hızlıca. İskoçya Fas'la karşı karşıya gelecek cumartesi gününün programında, ama öncesinde bizim için Amerika Birleşik Devletleri Avustralya mücadelesi var. Bu karşılaşmadan da beklentilerinizi merak ediyorum çünkü bizi de çok yakından ilgilendiriyor.
4: ABD Avustralya karşılaşması öğlen sıcağında oynanacak bir kere. Bu karşılaşmayı etkiler mi etkilemez mi tam bilemiyorum. Çünkü bizim saatimiz, yani Türkiye saatiyle 22'deki karşılaşma buranın saatiyle batı kıyısında saat 12, öğlen 12 anlamına geliyor. Bizim karşılaşmamız da tam böyle güzel bir saatte, akşam 8'de. Hani sizler için belki maalesef sabah 6'da kalkmak olmayacak ama ama hatırlarsan ben söylemiştim, hani buna bir de olumlu yanından bakmak lazım. Tamam, seyirciler açısından Avrupa'daki bu maçları seyretmek biraz zorlu ama mesela böyle bir saat 20'de oynamak çok iyi bence takım açısından, hani sıcağa maruz kalmadan. Doğru. Ki zaten bu bölgede San Francisco'da hava bayağı serin demek, yani monsuz dolaşılmıyor. Güzel. Gerçi Santa Clara biraz daha böyle güneyde kaldığı için daha sıcak. Yani bugün mesela milli takım idmanının basın toplantısının olduğu yerde gayet güzel güneşli hava vardı. Tişörtlerle rahat rahat dolaştık ama dün San Francisco'daydık, şehirde gezdik. Valla bayağı soğuktu hava yani. Hı hı. Dolayısıyla hani iklim de burada bir değişken böyle. Bence milli takımın o maç oynadığı saat gayet iyi, uygun. Siz artık biraz erken kalkıp maçı seyredeceksiniz. Başka yapacak bir şey yok. İnşallah dediğim gibi biz de yarın orada olacağız ve milli takımımızı destekleyeceğiz. Bu arada şöyle bir durum var sevgili Demet. Bugün stadyumda biraz basın merkezini falan da gezdik.
3: Evet.
4: Yukarıya çıktık basının maçları seyredeceği yere. Biz maçı böyle açıklıkta tribünde değil, içerideki bir yerde böyle bir cam ekenin arkasında seyredeceğiz mevcutlar olarak. Yani öyle dışarıdaki mi atmosferi hissetmemiz imkansız. Bir cam eken var, onun ardında hazırlanmış yerler var. Orada oturup seyredeceğiz. Hatta Fenerbahçe stadının böyle hani maç anlatma kabini vardır, bilirsin.
3: Evet.
4: O maç anlatma kabini böyle camla kaplıdır etrafı. Oradan maçlar anlatılır. Aynı öyle bir yer düşün ama çok geniş tabii. Ve oradan biz oturup maçımızı seyredeceğiz. Dışarıdaki atmosferi tam olarak hissedemeyeceğiz maalesef. Böyle bir yer hazırlanmış. Belki hani Amerika

0: futbol seyrederken bu uygun bir ortam olabilir ama yani işte bir futbol karşılaşmasını seyrederken o atmosferi hissedememek bana garip gelecek diye düşünüyorum. Artık maç oynandığı zaman bakalım nasıl bir histe maçı seyredeceğiz, onu göreceğiz.
1: Peki bir iki dakikam kaldı. Montella'dan nasıl değişiklikler bekliyorsunuz? Bunu da sormak isterim ilk maçın ardından.
0: Ben Ozan Kabak'ın oynamasını bekliyorum ilk olarak. Çünkü Ozan Kabak Hoffenheim'de Bundesliga'da çok başarılı bir sezon geçirdi ve Bundesliga gibi Avrupa'nın en kalburüstü liglerinden birinde oynuyor.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 19 Haziran 1868 Osmanlı Devlet Adamı Mithat Paşa tarafından bugünkü modern bankacılığın temellerinden sayılan Emniyet Sandığı kuruldu. 1910 Dünya Babalar Günü ilk kez Amerika'nın Washington eyaletinde kutlandı. Güzellikler
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
11: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: A Spor Radyo.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Oley! Hesap işletim ücreti sıfır. Oley! Saklama ücreti sıfır. Oley! Canlı veri ücreti sıfır. Oley! Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Yargıtay, 4857 sayılı iş kanunu kapsamı dışında kalan ev hizmetleri ve tarım işleri gibi alanlarda çalışanlara yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, bu alanlarda çalışanların da belirli şartlar altında ihbar tazminatı alabileceğine hükmetti.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Biz yapıyoruz. Bir saat boyunca burada hem gündemi, milli takımımızı hem de Trendyol Süper Lig ekiplerindeki son durumları konuşacağız. Transferlerle birlikte Furkan Bozoğlu bugün bana eşlik edecek. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Demet. Merhabalar.
1: Nasılsın?
2: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Gerçek anlamda hoş geldin. İzindeydin.
2: Evet,
1: bir süredir
2: bir
1: görmüyordum seni.
2: İzin durumu vardı. Aynen. Güzel de geçti ya. Biraz havalar çok daha sıcak olmadan bir Güneydoğu turu yapmış gibi oldum.
1: Güzel. Hem
2: Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ yakınlarımızı gördük. Gerçekten güzeldi. Havası, suyu farklı gerçekten. Onu da ifade etmem gerekiyor. O sebeple kesinlikle iyi geldi. Daha güçlü bir şekilde geldik. Dünya Kupası'nı takip ediyoruz. Zaten şu an için en büyük heyecanımız da milli maçlar. Bekliyoruz bir taraftan da. Bunun dışında zaten birçok gündem var. Sen de zaten konu başlıklarını açarsın.
1: Hepsine bakacağız. Dünya Kupası'na gelmeden önce tabii ligimizle başlayalım. Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız ilk önce. Biliyorsunuz yeni teknik direktör İsmail Kartal oldu. Birazdan ilk açıklamalarına da bakacağız ama bu kararı ilk duyduğunda nasıl bir tepki verdin? Ya, tabii, şaşırdın mı?
2: Tabii şaşırdım. Çünkü Fenerbahçe öncelikle şöyle bir açıklama yaptı. 13'te teknik direktör açıklanacak diye. Yine Aykut Kocaman geldi diye. Aslında konuşuldu. Bu zamana kadar kimsenin fark etmemesi, daha doğrusu haberleştirmemesinin en büyük sebebi de bu sürecin hızlı bir şekilde gerçekleşmiş olması.
1: Evet.
2: Aykut Kocaman için tüm planlamalar bitmişti zaten. Daha önce de ifade etmiştim ben burada. Aykut Kocaman ekibiyle birlikte özellikle son bir sezonu maç maç analiz etmişti. Hazırdı zaten. Herhangi bir problem yoktu. Aziz Yıldırım yayınlarında Aykut Kocaman'ı destekledi zaten.
1: Evet.
2: Aslında toz kondurmadı da diyebiliriz. Bunda haklılık payı gerçekten yüksek. Şampiyonluk yaşadığı bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bu sebeple şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aykut Kocaman bu noktada birinci sıradaki tercihti. Fakat opsiyon olarak da İsmail Kartal'ın burada devreye girdiğini de söylemiş olalım. Çünkü son bir güne kadar, yani son 24 saate kadar Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman olacaktı. Aspor muhabirimiz Erdem Akbaş'ın da zaten yapmış olduğu bilgilendirmelerde net bir şekilde bunu biz gördük, duyduk. Herhangi bir artık yani transfere, kadro planlamasına, kulüp içerisindeki yapı nasıl şekillenecek, bu kısımları açıkçası konuşmaya başlamıştı Aykut Kocaman tarafı ve Aziz Yıldırım kanadı. Fakat bazı ayrışmalar söz konusu
1: ne
2: oldu.
1: Ne oldu sence?
2: Bunlardan
1: oldu.
2: İki tanesini söylemiş

0: olayım. Bir tanesi Aziz Yıldırım'ı Samandıra'da kendine özel bir oda yaptıracağı ve orada çok uzun bir süre geçireceği. Nasıldır mesela? Bir kulüpte bir kulübün binası vardır, kulüp binası vardır ve bu kulüp binasında başkan ziyaretçilerini karşılar mesela. Orada daha çok resmi işlerini, evraklarını imzalar, gerçekleştirir. Bu noktada Aziz Yıldırım ise Samandıra'da olacağını söylüyor. Buna biraz Aykut Kocaman bu durumdan rahatsız oluyor. Çünkü diyor ki tüm yetkiyi bana ver ve bana karışma. Yani gerekeni ben yapacağım. Bu takımı şampiyon yapmak için elimden geleni yapacağım diyor. Bir diğer sebepse yardımcı isimlere, yardımcı antrenörlere karışılması. Aykut Kocaman da burada diyor ki ben bir teknik direktörüm. Yardımcı antrenörlerim mi ben seçmeliyim. Çünkü ben çalışacağım. Sezon içerisinde ben onlarla iletişim halinde olacağım ve takımı güçlendirmek için planlama yapacağım düşüncesinde, planlamasında. Burada Fenerbahçe'ye kim gelirse gelsin Kite'ın birinci yardımcı antrenör olacağını yönetim netleştirmiş. Teknik direktörden önce. Yani Kite birinci yardımcı antrenör olacak. Hoca kim olursa Kite'la çalışacak. Bu biraz aslında Galatasaray'da Mertens konusu şu an için gündemde. Dries Mertens Galatasaray'a gelir mi? Eski futbolcusu antrenör olur mu? Teknik heyette yer alır mı? Kısmı çok konuşuldu mesela. Fenerbahçe'de de Kite isminin ön planda olduğunu gördük. Yönetimin net bir kırmızı çizgisi vardı. Burada Kite'ın birinci yardımcı antrenör olmasıydı. İsmail Kartal daha ılımlı bir şekilde hazırım. Fenerbahçe için gerekeni her zaman yaparım, her zaman sözleşme imzalamaya hazırım pozisyonundaydı.
1: Zaten bunu da söylemişti daha önce, ne zaman çağrılırsa.
0: Aynen öyle. Yine Anadolu Kavan'da kendi evinde bu süreci takip ediyordu. O da analizlerini yapıyordu İsmail Kartal'da. Bu süre zarfında tüm analizini yaptı. Biraz da beklenmedik bir şekilde, bunu söyleyelim, İsmail Kartal beklenmedik bir şekilde Fenerbahçe teknik direktörü oldu. Şimdi yeni bir seçim olmuş. Bu noktada kim seçilecek, nasıl olacak planlama diye konuşulurken İsmail Kartal bu süreçte biraz daha umutludur. Ama şu an için Aziz Yıldırım seçildi, Aykut Kocaman teknik direktör denklemi çok net gibi gözüküyordu.
1: Evet.
0: Bu noktada İsmail Kartal için de beklenmeyen bir durum oluştu. Fakat o da ekibiyle beraber hazır olduğunu söylüyor. Kite'la yardımcı antrenörlüğe başlayacağını o kabul etti. Dedim ya hani daha ılımlı İsmail Kartal. Bu noktada Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal uzlaştı. Yeni teknik direktör İsmail Kartal oldu. Ben daha önce buradaki yaptığım yayınlarda Fenerbahçe'nin zamanının dar olduğunu ve net bir şekilde takımı, camiayı tanıyan bir ismin gelmesi gerektiğini, bu ismi Türk isim olması gerektiğini söylemiştim. Burada da iki isme çıkıyoruz. İki yol var. Ya İsmail Kartal ya Aykut Kocaman demiştim.
1: Evet.
0: İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe adına doğru seçim olduğunu düşünüyorum. Sonuçta şimdi Demet, yani şöyle düşünmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'deki son kariyerinde 99 puan toplamış, tarihinde en yüksek puanla ikinciliğe ulaşmış, Süper Lig tarihinde en yüksek puanla ikinciliğe ulaşmış bir teknik direktöre yakın zamanda bir şans vermelisinizdir diye düşünüyorum ben mesela.
1: Bence de şimdi
0: mutlaka
1: istersen
0: teknik direktör koltuğuna bir gün oturacaktı. Bugün şimdi kısmet oldu. 24 saat içinde oldu bu aslında. Burada Oğuz Çetin'in de istekleri söz konusu tabii, futbol direktörü olarak. O da direkt anlaşılmama konusu oluştuğunda net bir isim veriyor zaten. İsmail Kartal diyor. Sonrasında sözleşme imzalanıyor bir yıl.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın açıklamalarına bir bakalım. Kulüp televizyonuna konuştu kendisi. Mahcup olmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi.
2: Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. ne olması gerekiyor? Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da, onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak bu camianın

0: evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum.
1: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın ilk açıklamaları kulüp televizyonuna yaptı. Bu açıklamalarda bizi destekleyenlere mahcup olmamak için elimden geleni yapacağım dedi. Çok tecrübelendim, evet. Artık dördüncü gelişim, buna tabii alışkınım
2: ki
1: dedi.
2: Ya bu Fenerbahçe için önemli. Bugün herhangi bir yabancı yıldız teknik direktör gelse ben İsmail Kartal'la eşit görürdüm, yani onu söyleyeyim. Yani evet, Conte ismi mesela çok konuşuldu. Conte gelse tabii ki daha fazla konuşulur, sosyal medyadaki etkileşimi fazla olur, ama futbol anlamında baktığımızda, Fenerbahçe'ye katacakları kısmına baktığımızda, evet, 99 puan toplamış İsmail Kartal'la denk olacağını düşünüyorum. Yani evet, Conte çok kaliteli bir teknik adam, ama İsmail Kartal da
1: sıfırdan başlayacaktı.
2: Aynen öyle, çünkü bilmediği bir takıma geliyor, ülkeye geliyor, adaptasyon süreci var. O sebeple dengede diyorum makinede, hani İsmail Kartal önde demiyorum, Conte çünkü. Fakat şunu söyleyeyim, İsmail Kartal analiz yaparak gelmiş olması, bu zamana kadar Fenerbahçe'yi çok iyi takip etmesi evinde, ekibiyle beraber aynı şekilde, daha ekibi tam belli değil bu arada, bunu biraz yönetimle yine kararlaştıracak, ama bugün yarın zaten netleşecektir ekibinde kimlerin olacağı. Burada Oğuz Çetin'le, yine Oğuz Hoca'yla planlama yapacaklardır ve dördüncü teknik direktörlüğü, Fenerbahçe kariyerindeki dördüncü teknik direktörlüğü başlayacak. Dediğim gibi İsmail Kartal'ın hak etti etmedi kısmına gelecek olursak, kesinlikle Fenerbahçe'de bu teknik direktörlük koltuğunu hak ettiğini düşünüyorum ben. Şunu da söyleyeyim, yine Galatasaray gibi çok ciddi bir rakibi var Fenerbahçe'nin. Burada nokta atışı planlamaların olması gerekiyor. Evet, yeni bir yönetim, yeni bir teknik direktör. İsmail Kartal yakın zamanda takımı çalıştırmış bir isim, ama İsmail Kartal dönemindeki o takımdan kimler var mesela? 99 puanlı o dönemden mesela hangi oyuncular var? Çok fazla bir oyuncu da yok mesela. Talisca,
1: evet,
2: yoktu.
1: Evet,
2: Asensio yoktu zaten.
1: Yoktu.
2: Yani bu isimler olmadığı için daha farklı bir oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubunu hızlı analiz edebildi mi? Çünkü neden bunu söylüyorum? Şimdi Şampiyonlar Ligi eleme mücadeleniz var Gornik Zabrze ile.
1: Bir ay. Topbaşı yaptıktan bir ay sonra maç oynayacaklar mesela.
2: Şimdi bu var. Dünya Kupası oynanırken kampa girecek Fenerbahçe.
1: Evet.
2: Bu kısmı çok çok iyi geçirmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Sezon öncesi kamplar sezonun belirleyici noktalarındandır yani. Bir oyuncuyu o kampta iyi yetiştirdiyseniz, nasıl söylesem, iyi antrenman yaptırdıysanız o oyuncuya, istediği vücuda, istediği hıza ulaşabilmesini kampta sağlayabildiyseniz, bence 1-0 değil 3-0 önde başlıyorsunuz bir kere yani. Hani kamp görmemiş futbolcu kısmı da çok böyle klişedir, konuşulur, ama evet, bu çok doğru bir deyim yani. Gelen futbolcularda da aynı şekilde adaptasyonu atlatıyorsunuz. Yeni transferler olacak Fenerbahçe'nin. Bunun dışında mevcuttaki oyuncularınızın aynı şekilde daha iyi bir performans sergilemesi için kamp çok kritik. Dünya Kupası devam ederken bu denklemi oluşturmak bence çok çok önemli. İsmail Kartal'ın çok işi var Fenerbahçe'de, bunu söyleyelim. Bir kere takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürebilecek mi? Yani bu sezon başı hedefi olarak söylüyorum. Lige iyi başlamak zorunda, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi götürmek zorunda bence. Çünkü yıllarca süren bir Şampiyonlar Ligi hasreti var. 17 yıl oldu galiba. Sezona çok iyi hazırlaması gerekiyor takım, zaten en başta söylememiz gereken şey bu. Merakla bekliyorum. Son dönemi çok iyiydi, bu sezonda iyi işler yapacağını düşünüyorum.
1: Son döneminden bahsettim, ben de o dönemdeki oyunculara bir bakayım.
2: Bakalım,
1: dedim
2: kimmiş?
1: Mesela Livakovic vardı o zaman kalede, Altay Bayındır da yine listedeydi tabii ki.
2: Şu an için birisi milli takımımızda zaten Altay,
1: evet.
2: Livakovic Hırvatistan'da,
1: Jaden Osterwold, Çağlar Söyüncü,
2: ikisi de var ama Çağlar bekledi, bıraktığı Çağlar yok.
1: İrfan Can Eğribayat, onun döneminde,
2: evet,
1: iyi performans vardı.
2: Samsun'dan ayrılmak üzere.
1: İrfan Can Kahveci de vardı aynı zamanda.
2: Büyük
1: Kahveci'nin en iyi
2: zaten
1: sezon geçirdiğini tekrar hatırlatalım. O dönemde etki ettiği oyunculardan biriydi.
2: Şimdi Kasımpaşa'da sözleşmesi bitti. Ne olacak? Net değil mesela onun da durumu.
1: Evet, ama bence İsmail Kartal'la birlikte dönebilir.
2: Belki de farklı isimler öne çıkabilir. Mesela İsmail Kartal'la beraber Kerem Aktürkoğlu'nun oyun stili, şekli değişir mi mesela? Bunu merak ediyorum. Nasıl bir planlaması var? Asensio ve Talisca gibi önemli 2-10 numaranız var. Bunu Galatasaray'da şu an olsa biçilmiş kaftan mesela. Evet. Asensio ve Talisca. İki tane var mesela Fenerbahçe'de. Hı hı. Galatasaray'da bu kalitede yok şu an için. Böyle bir 10 numara pozisyonda oyuncu.
1: Hala o zamandan bu zamana
2: olan oyunculara zaten bakıyorum.
1: İsmail Yüksek. Yine hoca ile birlikte görev almıştı. Fred'in durumu belirsiz tabii. Evet. Yine.
2: Fred de ilk İsmail Kartal döneminin ilk yarısında iyi bir performans sergilemişti. Sonrasında İsmail Kartal'dan sonra aslında doğru düşüşe geçti diyebiliriz Fred.
1: Cengiz Ünder Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geri döndü.
2: Evet.
1: Bayağı da hırslı çalışmalarına devam ediyor bu arada, paylaşımlarına yani, bakıyorum.
2: Evet, sanmıyorum ama umarız olur. Cengiz çok büyük fırsat tepti yani.
1: Evet. Onun dışında da biri yok anladı gördüğüm kadarıyla. Tabii Tadiç o dönemde çok
2: evet,
1: iyi
2: şu an için Tadiç'te konuşuluyor bu arada. İkinci yardımcı antrenör olarak düşünülebilecek bir isim olarak konuşuluyor. Sadece Tadiç futbola devam edecek mi kısmı var. Yani Mertens örneği var. Mertens ne yaptı? Futbolu bıraktı, tatile döndü biraz. Tadiç de futbolu bırakıp tatil mi yapsam, yoksa bir Vojvodina'dan bir teklif var. Kendi ülkesinden. Oraya mı gider, yoksa Fenerbahçe'de yardımcı antrenör mü olur bilmiyorum ama şu an için İsmail Kartal net bir şekilde istiyormuş Tadiç'i. Bunu zaten Erdem de söylemişti bize. Yani Kayt, Tadiç gibi yardımcı antrenörlerin olması bence İsmail Kartal'ın elini güçlendiriyor.
1: Bence de.
2: İyi isimler yani. Bir kere ekibini gerçekten iyi kurması gerekiyor fakat şöyle söyleyeyim, yani hocayı da rahat bırakmak gerekiyor. Yani hocam her şeyi biz seçelim işte. O yardımcıları biz seçelim değil. Olmaması gerekiyor. Ya bu biraz iletişimle, ilişkiyle alakalı bir şey çünkü.
1: Yönetim biraz kendi ekibim dahil diyorsunuz olmak ya mesela.
2: Aynen öyle. Ekibinizin olması için o iletişimin, ilişkinin olması gerekiyor.
1: Tabii ki.
2: Bu konuda hani kayıt konusu Aykut Kocaman tarafından kabul görmemişti. İsmail Kartal kabul ettiği için belki de böyle bir durum oluştu işte. Farklı sebepler de var zaten. Fikir ayrılıkları olduğu için zaten bu durum oluşmadı. Aykut Kocaman'ın en büyük hayal hedefi milli takım ve Fenerbahçe. Bir kez daha çalıştırmak Fenerbahçe'yi.
1: Geçen günlerde bir açıklama yapılmıştı, hatırlıyor musun? Fenerbahçe camiasından gündemdeki isimler şu anda bizim gündemimizde değil. Bu haberler doğru değil diye. O zaman ama hala Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyorduk. Tabii. O sırada mesela.
2: Kesinlikle. Yani
1: ya belki o zamandan belki bir şeyler
2: zaten
1: vardı.
2: Zaten her şey hazırdı ki. Her şey hazır. Yani Aykut Kocaman'ın ve ekibiyle ilgili kısmın her şey hazır. Ya sadece kadro planlaması değil, şimdi kiralıktan gelen futbolcular var. Amrabat gibi, Ömer Faik gibi, Mimović gibi. Bu oyuncuların planlaması, yeni transferler ve hangi isimlere yönelmesi gerekiliyor, scouting kısmı aynı şekilde Aykut Kocaman çok önemli bir planlama, hazırlık yapmıştı. Sonrasında beklemeye geçti zaten.
1: Evet.
2: Sakarya'da. Ardından yurt dışına çıkmıştı. Sonrasında zaten İsmail Kartal süreci gelişti.
1: Peki biraz transferlere gelelim. Çünkü ilk transfer İstanbul'a geldi. Vedat Muriç dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Mallorca'dan transfer edildi. Zaten daha önceden bildiği bir kulüp, alışkın olduğu bir kulüp.
2: Evet.
1: Tekrar yuvaya döndü. 15,5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle birlikte. Sence neler katar Fenerbahçe'ye?
2: Şu an için hem Galatasaray lig bazında düşünüyorum. Hem Galatasaray, hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hatta Trabzonspor, dört büyük takımları dahil edeyim bu işin içerisine. Hangi takımın ileri ucunda oynayacaksa lig bazında kesinlikle yine gol kralı potansiyeli olan ve gerçekten hem havadan hem şutlarıyla hem fırsatçılığıyla çok önemli işler yapabilecek bir isimden bahsediyoruz. Fenerbahçe çok doğru bir hamle yaptı.
1: Evet.
2: Nokta atışı bir transfer yaptı. Burada şunu söylemek zorundayım. Eğer Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında Vedat Muriç'i kadrosuna katmış olsaydı, geçen sezon Vedat Muriç operasyonu planlaması olmuş olsaydı, Fenerbahçe belki de bugün şampiyondu. Onu söyleyeyim.
1: Çünkü Mallorca zor durumdaydı belki.
2: Zaten devre arasında bir hamle olmuştu. Devre arasında bir hamle oldu. Vedat gelmek istedi. Mallorca bırakmadı. Ligde kalma hedefi vardı. Kesinlikle bırakmayacağız dediler. O sebeple süreç tıkandı zaten. Vedat Muriç hem devre arasında hem şu an Fenerbahçe'yi zaten istedi. İstediği günün sonunda gerçekleşti. Hı hı. 15 milyon euro Mallorca, ligden düşmüş bir Mallorca için çok büyük bir para. Vedat Muriç için Fenerbahçe gibi bir takımda olmak önemli. Burada şu hatırlatmayı yapalım. Türk statüsünde olmuyor. Öyle bir durum da söz konusu. Vedat Muriç 2015'ten beri Türk vatandaşı. 2015'te kimliği çıkıyor yani. Ama sadece kimliğin çıkmasıyla olmuyor. A takımlarda, yani milli takımlarda forma giymemiş olması veya Türk milli takımında olmuş olması gerekiyor statüye göre. Zaten Arnavutluk milli takımında forma giydiği için halihazırda bu noktada şunu söyleyelim. Vedat Muriç Türk statüsünde değil, Kosova yabancı statüsünde olacak. Doğru, evet, düzeltmiş olalım. O sebeple şunu söyleyeyim, lig bazında gerçekten çok iyi işler yapabilecek bir isim. Zaten bugün Fenerbahçe'nin birinci golcüsü diyebileceğimiz bir oyuncu değil Vedat. İkinci golcüsü olabilecek
1: Girassi
2: konumda.
1: Girassi düşünülüyor ilk isim için.
2: Aynen, Girassi var, farklı isimler konuşuluyor. Bu evet. Noktada Vedat Muriç isminin transferi bence çok doğru bir hamle, nokta atışı bir hamle. İyi başladı Fenerbahçe transferi.
1: Peki Galatasaray'a geçelim istersen. Orada da Okan Buruk'un açıklamaları üzerinden biraz ilerleyeceğiz değerli izleyenler. Okan Hoca'nın şöyle bir cümlesi var. Fenerbahçe'nin teknik direktörlerini düşündüğümde en başarılılardan biri, benim de rakip olarak en yakın gördüğüm isimlerden biri İsmail Kartal'dı diyor.
2: Şimdi ufak sürtüşmeler yaşanmıştı.
1: Evet, ya illaki olur.
2: Evet, mutlaka olur. Yani şimdi buna sürtüşme diyorsak, diğer teknik direktörlerle yaşadığı Tedesco dışında bambaşka bir şey. Kaos yani. Mourinho ile zaten söylemiyorum. Ama burada hakkını vermiş olması Okan Buruk'un önemli bence. Burada tekrar kıyasıya bir rekabetin içerisinde olacak iki teknik adam. Okan Buruk ve İsmail Kartal. Sonuç olarak gerçekten Okan Buruk'u bu 4 şampiyonluk sezonunda kimler kimlerle rakip oldu, yani teknik direktör olarak bakıldığında sadece, evet, bu işin içerisine. Bu noktada kendisini zorlayan tabii ki teknik direktörler oldu ama en zorlayanı İsmail Kartal'dı. Hı hı. Gerçekten çok büyük bir çaba sarf etti şampiyon olmak için İsmail Kartal. Zaten Ramspark'taki galibiyeti elde etmişti mesela. Bu önemliydi son haftalarda. Bu sezonda yine buna benzer bir rekabetin olacağını düşünüyorum ikisinin arasında.
1: Peki yine Okan Hoca'nın açıklamaları üzerinden ilerleyecek olursak, bir yıl daha sözleşmem var. Benim burada devam edeceğimi zaten herkes biliyor dedi. Geçtiğimiz yıl bir dönem eleştirildiği bir bölüm olmuştu aslında ligde ama zaten Dursun Özbek özellikle ona çok güvendiğini her fırsatta, her açıklamasında, evet, söylüyor.
2: Ya şimdi Okan Buruk gelecek sezonda eleştirilir. Hı hı. Onu söyleyelim ama Galatasaray şu an için Okan Buruk'tan daha iyi bir teknik direktör bulamaz. Şu anki konjüktürde bulamaz yani. Bunu net olarak söyleyelim. Yani kulübü bilen, camiayı bilen, şampiyonluklar yaşayan bir isimden bahsediyoruz. Geçen sezonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kadar gitmiş bir teknik adamdan bahsediyoruz biz. Bunu yabancı bir isim yapmış olsaydı, yabancı bir teknik direktör yapmış olsaydı şu an 5 yıllık sözleşme imzalayalım denilebilirdi. Yabancı teknik direktör ile Türk teknik direktör arasında bizim etkileşim ve tepki, etki farklı kısmı biraz farklı.
1: Okan Hoca da değindi buna. Türk antrenörleri küçümsememek gerekir.
2: Bilmiyordum onu.
1: Önemli neymiş olan Türk ya da yabancı olması değil, işini nasıl yaptığıdır.
2: Bak güzel mesela. Benim düşündüğüm şey, ben okumadım gerçekten. Bu kısım bence gerçekten çok fark ediyor yani. Yabancı teknik direktörle Türk olan.
1: Oyuncu arasında ediyor da taraftar açısından, kamuoyu açısından tepkiler farklı
2: biraz
1: oluyor.
2: Biraz daha kredisi fazla yabancının.
1: Evet.
2: Bunu söylememiz doğru olur.
1: Tam tersi olması gerekmiyor.
2: Yani tabii öyle olması gerekiyor. Bizde biraz işler farklı ilerliyor. Şöyle söyleyeyim. Okan Buruk için şu an söylenecek söz yok. Net söyleyeyim. Bundan sonra da Galatasaray iyi bir hazırlık süreci geçiriyor. Transfer planlamasının dün Levent abi paylaştı. 27 Haziran'la beraber transfer çalışmalarına başlayacak Galatasaray. Evet. Biraz ağırdan alınıyor.
1: Sezonu da bu geç açması da, daha aynen, büyük avantaj.
2: Daha büyük avantaj. Burada aceleci olmayacak. Dünya Kupası sonrasında planlama yapma durumu söz konusu Galatasaray'ın. Okan Buruk'un net istediği isimler var tabii ki. En az 4-5 takviye yine bekliyorum biz. Yani ağırdan alacak diyoruz ama 4-5 transfer yapma durumu olur. Dünya Kupası'na kadar, yani Dünya Kupası devam ederken biraz sonrasına bırakmayı düşünüyor diyoruz Galatasaray'a ama
1: evet.
2: Galatasaray Dünya Kupası devam ederken de fırsat transferleri oluşursa yine bu isimlere yönelecek.

0: hareket ediyor ve biraz daha üst limitten
1: 45-50'ler
0: açıyor pazarlığı. Aynen öyle. Şu an için 60. Yani Alman basınına bakarsak şu an için 60 milyon euro.
1: Birkaç gol atarsa 70-80 olur
0: yani
1: o zaman.
0: Dünya Kupası'nı yapacak şimdi. Paraguay'la maç yapacaksınız. Canuz'un oyuna girip gol attığını düşün.
1: Evet.
0: Kesinlikle bir 5 milyon euro daha koyacaktır üstüne.
1: Olabilir.
0: 20 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. En az daha 15-16 yıllık bir futbol kariyeri var. Galatasaray için nokta transferlerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Ben üçüncü golcü kısmı konuşulur ya mesela.
1: Evet.
0: İki belirsiz, Icardi kısmı, onunla ilgili de bir şey söyleyeceğim ama üçüncü golcü kısmı Türk olabilir. Bu ismi ya Bertuğa da, Okan Buruk, Bertuğa da, Deniz Gül'e de sıcak. Bu iki isminden hangisi olursa Okan Buruk kabulüm diyor yani.
1: Peki Icardi'nin durumuna göre mi o üçüncü
0: şimdi,
1: golcü?
0: Tabii ya
1: durumu?
0: Bu üçüncü golcü hep bu şekilde Türk bir oyuncu olacak. Deniz ya da aslında planlanıyor diyeyim. Hı hı. Deniz Gül ya da şu anki süreçte Bertu. Ama Icardi giderse yabancı bir golcü takviyesi net bir şekilde bekliyorum. Yani işte bugün Fenerbahçe Vedat Muriç aldı. Yine o seviyelerde o seviye dediğim yani oralara yaklaşan o history olarak, yaş olarak düşündüğümüzde öyle bir oyuncu planlaması var. İşte geçmişe bakalım. Mitrovic, Mitroğlu özür diliyorum. Mitroğlu, işte Bakan bu gibi hep böyle ikinci golcü takviyeleri yapmıştı Galatasaray ara transferler döneminde, evet. Yaz transfer döneminde. Bu tarzda bir oyuncu da bekliyorum ben. İşte mesela Kolo Muani ismi konuşuluyor, gündeme geliyor. Bunların dışında Mauro Icardi kısmı zaten burada belirleyici olacak konu.
1: Var mı bir yeni gündem acaba?
0: Mauro Icardi ile ilgili kısım şu şekilde, artık ipler zaten kopma noktasında değil, şunu söyleyeyim ben. İpler koptu. Artık bundan sonra Galatasaray'a dönüşü olmaz Mauro Icardi'nin. Nereye gidecek diye soracak olursan da Galatasaray'la yolları ayırıp zaten ayrıldı diyebiliriz artık. Bugün ayın 19'u, 30 Haziran'da 11 gün sonra sözleşmesi bitiyor Galatasaray'la. Bu süreçte belki son bir görüşme olur mu muallakta ama çok yüksek olasılıkla Mauro Icardi kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek. Hangi kulüp olur? Belirsiz. Fakat
1: belirsiz.
0: Şu an 3 kulübün orta sıralardaki 3 kulübün Mauro Icardi ile ilgilendiğini söyleyebiliriz. Bonservissiz olması, oyuncunun maaşı biraz ön planda tutması burada önemli. Bu takımlardan bir tanesi aslında şöyle söyleyeyim, Como düşünüyor ciddi bir şekilde Icardi'yi. Böyle bir planlaması var. Bunun dışında yine iki takım daha Mauro Icardi'yi gündemine almış durumda. Nasıl bir planlama olur bilmiyorum ama Galatasaray için artık dönüş yolu gözükmüyor Mauro Icardi konusunda. Bunu da söylemiş olalım. Arjantin kapısı tamamen kapalı yani. Icardi kesinlikle Arjantin'de futbol oynamak istemiyor. Onu da söyleyeyim. Yani River Plate konuşuluyor.
1: Evet.
0: Newell's Old Boys konuşuluyor. Farklı takımlar yine gündemde. Kesinlikle böyle bir durum Icardi tarafında olmayacak. Yani Arjantin'de oynamayacağım diyor. Gelecek bize ne gösterir bilmiyorum. Yani İtalya'daki kulüplerle anlaşamaz, sonra son anda Arjantin'e gidebilir mi? İhtimal var ama şu an için Arjantin liginde kesinlikle forma giymek istemiyor.
1: Peki Beşiktaş'a geçelim. Siyah beyazlarda da biraz transfer gündemi konuşalım. 1 Temmuz'da başlayacak Slovakya kampı var siyah beyazlılar için. Ve oraya teknik direktör Vincenzo Italiano çok kalabalık bir grup götürmek istemiyormuş. Hı hı. Biraz elemeler de yapacak. Tabii kiralıktan dönen oyuncularla ilgili kararlar da yine bu hafta içerisinde verilecek gibi duruyor. Oradaki planlamayı nasıl görüyorsun?
0: Şöyle ben planlamadan önce şunu söyleyeyim. Burada Vincenzo Italiano ile ilgili hiç konuşmadığım için gelir gelmez ya ismi duyar duymaz Beşiktaş'ın nokta atışı bir teknik direktör olduğunu söyleyeyim. Vincenzo Italiano.
1: Oyun planlamasıyla ilgili mi bunu düşündün? Yani ne sana bunu düşündün?
0: Bir kere hocanın kariyeriyle ilgili düşündüm. Oynattığı
1: evet.
0: Futbolla ilgili düşündüm. İçindeki o futbol arzusu adına düşündüm. Yani taze bir futbol arzusu olan bir isim, kariyerimde hala daha iyisini yapmadım, yapabilirim düşüncesinde olan ve Beşiktaş'ı da tutup ayağa kaldırabilecek bir teknik direktör lazımdı ya. Hı hı. Vincenzo Italiano kesinlikle böyle bir isim. Akdeniz ülkesinden bir isim olması adaptasyon sürecini rahatlatır. Ayrıca sezon daha yaz başında bu ismi getirmeniz bence çok önemli bir nokta. Burada kamp görecek olması teknik adamın, bunu planlayacak olması, transferi planlayacak olması, sezon öncesine gelecek olması bence burada

0: çok önemli ya. Zamanlama çok doğru Beşiktaş adına. Biz birçok şeyi doğru kısmını Beşiktaş'ta özür diliyorum bulamıyoruz ama şu an için doğru işler. Vincenzo Italiano'nun seçilmesi, gelmiş olduğu tarih, bundan sonraki planlamayı birlikte yapılacak, yapacak olması. Burada mesela gelirim diyen kısım Vincenzo Italiano değil. Nasıl söylesem, çok çok ısrarcı ve istekli olan taraf Beşiktaş.
1: Bu zaten hocayı etkilemiş, bunu söylemişti.
0: Ama evet, çünkü bugün Vincenzo Italiano Premier Lig'e gidebilecek kapasitede bir teknik adam. Avrupa'nın 5 büyük liginde orta sıralardaki takımı, üst sıralara tırmanmaya çalışan takımları aslında net bir şekilde gündemine alabilecek bir teknik adam. Beşiktaş için gerçekten doğru bir isim. Bologna'da yapmış oldukları muazzam. Kazandığı kupalar önemli. Fiorentina'da çok iyi işler yapmıştı. Ve orada Vlahovic detayı var. Vlahovic ile beraber çalışmıştı. Vlahovic'in prime dönemini açıkçası prime döneminin mimarı Vincenzo Italiano. Bunu söylemiş olayım. Kamp kısmı yine önemli. Burada az isim götürecek olması bence önemli. Tamamen Fenerbahçe ipleri size bıraktık diyor Beşiktaş. Bu kısım bence gerçekten önemli yani. Bırakılması çok çok doğru. Önder Özen'le birlikte bir işbirliği yapılacak, bir planlama yapılacak. Transfer çalışmaları devam ediyor. Şu an bakıyorum ki doğru isimlere de gidiyor Beşiktaş. Otara gibi, Vlahovic gibi ileri uca düşünülen isim olarak. Yine kanat için konuşulan
1: Trossard var.
0: Evet, Trossard ismi zaten, ya yani Trossard olur mu bilmiyorum. Çok zor bir transfer olarak görüyorum ama olursa müthiş olur. Müthiş
1: Dünya olur. Kupası olduğu için biraz daha sonraya kayabilir bunlar.
0: Evet, ama
1: peki son cümleden alayım.
0: Şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın net bir stopere ihtiyacı var. Bunu bir kez daha yinelemiş olalım. Italiano doğru isim.
1: Teşekkür ederim. Ben Dünya Kupası'yla devam edeceğiz değerli izleyenler. Sırada Dünya Kupası bölümümüz var.

0: Evet, Dünya Kupası bölümüyle sabah sporuna devam ediyoruz. Milli takımımızı tabii ki büyük bir bölümde konuşacağız ama Dünya Kupası atmosferinde sen şimdi izindeydin. Takip edebildin mi? Saatler seni etkiliyor
1: tabii
0: mu?
1: Tabii ki.
0: Ya da yeni özellikler, yenilikler hakkında ne düşündün? Birkaç dakika bunu konuşalım.
1: Ya şimdi su molası kısmı biraz izleyici olarak söylüyorum. Yayıncı kısmı ayrı ama izleyici olarak söylüyorum. Biraz beni... Açıkçası motivasyonumu dağıttı. İzleme motivasyonumu dağıttı maçları.
0: Onu Acun Ilıcan'ın açıklamasını gördüm sabah. Demiş ki keşke ekranı ikiye bölselerdi. Bir yanda reklam, diğer yanda da oyuncuların atmosferini, stadı görseydik. Ha,
1: o da rahatsız değil mi?
0: Evet.
1: Yani şimdi büyük bir televizyoncunun açıklaması bu. Bence önemli. Dikkate alınması gereken bir yorum. Ama yani şöyle söyleyeyim. Şimdi milli maçı takip ediyoruz. İspanya, İngiltere, Fransa maçlarını takip ediyoruz. Burada zaten problem yok ama örnek veriyorum işte bir Çekya maçını izlerken, bir İsviçre Katar maçını izlerken su molasındayken devre arası olduğu sanıp kanalı zapladım mesela. Onu söyleyeyim yani. Ha, devre arası olmuş zaten deyip zapladım. Sonrasında bir baktım gol olmuş. Şimdi bunları kaçırdık biz.
0: Evet.
1: Acilen bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Evet, bu reklam planlaması bu noktada daha farklı işler geliştirilebilir. Şu an için oraya şöyle söyleyeyim, reklam arası diyoruz yani, o su molasındaki reklam aralarından FIFA'nın kazandığı para $330 milyon. 330 milyon dolarlık bir para kazandı.
0: Ama bir de tam
1: ve kazanmaya
0: öyle bir
1: da devam
0: an
1: edecek
0: ki mesela. Belki de oyunun heyecanlı bölümlerinden biri, evet, veya beraberlik ya da farklı bir galibiyet olabilir. Evet. O anda gidemiyorsun. Hani devre arasında kapatırsın belki televizyonu ama o anda kapatamıyorsun.
1: Tabii ki. Ya reklam, şimdi şöyle bir şey var. Bu şimdi bizim televizyoncu olarak ve izleyici olarak yorumumuz değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi Samet'in ve Uğurcan'ın da açıklamalarını gördün. Oyuncu olarak bakalım. Hani saha içerisindekilerin görüşüne diye baktığımızda oyun soğuyor diyorlar.
0: Birkaç oyuncunun açıklamasına baktım. Momentumun değiştiğine dair bu düşüncede olan oyuncular da var.
1: Evet. Eminim ki sadece bizim milli oyuncularımızın değil, diğer oyuncuların da rahatsız olduğu bir konu bu bence.
0: Evet.
1: Ama bu Dünya Kupası'nda oldu. Bundan sonrakilerde belki olmaz. Ama
0: göreceğiz.
1: Kazanan kazandı diyelim yani.
0: Peki milli takımımıza geçelim. Paraguay'la yarın saat 06'da sabah saatlerinde karşı karşıya gelecek milli takımımız. Maç önü haberimize bir bakalım. Sonrasında detaylıca ihtimalleri ve tabii muhtemel 11'imizi de konuşacağız.

0: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
1: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
2: Gol.
1: Arda!
0: İlk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkmayı iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. A milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Paraguay gruptaki ilk sınavında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. D grubunun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. İkinci maçlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi Cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
1: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
3: Paraguay maçımıza çok az bir süre kaldı değerli izleyenler. Yarın sabah saatlerinde milli heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Yine bence birçok yerde dev ekranlar kurulacaktır diye düşünüyorum. İlk maçta 7'deydi, yine erken bir saatti.
4: Evet.
3: Bu kadarını beklemiyordum ama her yer o kadar kalabalıktı ki. Kesinlikle. Özellikle antik tiyatro görüntüleri görmüşsündür.
4: Aynen öyle.
3: Herkes gerçekten erken uyumuş.
4: Ya özlemişiz tabii ki. 24 yıl sonra ilk maça çıkıyorsunuz. Saati ilginç gerçekten ama bu o saatte...
3: Olsun.
4: Yine de bu etkinliklerin olması, dolu dolu tribünler, yani bu tribünler sadece statta değil meydanlarda da bu tribünleri görmek bence çok çok, evet, kıymetli. Ne kadar özlediğimizi gösteren net bir gösterge aslında. Ama tabii ki sonuç bizi tatmin etmedi. Şimdi burada ah diyorum, yani çok üzülüyorum. Yani 24 yıl sonra ilk maçımız Avustralya'yla, Avustralya futbol kültürüne bakıyorum. Bizim futbolumuza bakıyorum. Yani bizdeki yankıya bakıyorum, futbol yankısına. Arada uçuk bir fark var. Onlar tamamen bir taktik üzerinden ilerledi ve, hı hı, kesinlikle teknik direktör Popovic'i tebrik ediyorum. Montella'nın yapamadığını o yaptı. Onu net söyleyeyim. Bugün için sadece şunu söyleyemeyiz. Yani biz çok iyi oynadık, istatistiklerimiz çok yüksek ama biz kazanamadık. Bu önemli değil. 3 maç oynarsınız grupta. 3 maçta da kıran kırana mücadele edersiniz. İstatistikte, XC'de her türlü istatistik veriyi en üst seviyeye çıkartırsanız ama gol olmadığı sürece, bir turnuva takımı olamadığınız sürece bunun hiçbir önemi yok. 2004'te yanlış hatırlamıyorsam Yunanistan şampiyon olmuştu. Hı hı. Yunanistan'ın da aynı şekilde kaleye otobüs çekerek bir şampiyonluk süreci var. Yani inanılmazdı. Bugün ne oluyor? Aklımıza bakın, ilk çırpıda Yunanistan geliyor. Avrupa, evet, şampiyonası geliyor Yunanistan'ın mesela. Onlar da bir taktik üzerinden ilerledi ve kazandı. Sonuçta tarihine adını yazdırdı. Tarihe adını yazdırdı futbol tarihine. Bu benim için hiçbir önem arz etmiyor. Yani istatistik şu kadar. Beni ilgilendirmez. Ben burada tabelaya bir bakarım. Çünkü milli takımımızın maçı ve her zaman kazanmasını ve üst sırada olmasını isteriz. Gruptan çıkmasını isteriz. Biliyorum kesinlikle. Milli oyuncularımız da aynı şekilde. Bunun için inanılmaz bir mücadele sergiliyorlar. Onlar da büyük bir mücadele veriyorlar. İçinde, kendi içlerinde, kalplerinde ve kesinlikle sahada bundan kuşkum hiç yok. Ya yani bunu zaten tartışmaya kapalı bu kısım. Eleştirdiğim kısım şu sosyal medyadaki, yani işte saç stillerine takılması, biraz futbolcuların bence abartıldı. Olmaması gerekiyor. Yani Dünya Kupası'nda ya bu 24 yıl sonra ilk kez buraya gitme başarısı göstermiş futbolcuları bu kadar eleştirmemek gerekiyor.
3: Ben mesela, evet, eleştirileri net şekilde ben de
4: ölçüsüz
3: eleştiriyorum.
4: Olmaması
3: ölçüsüzdü yani, biraz. Ama bu kadar çok takımın ve Vincenzo Montella'nın da etkilenmesini beklemiyordum.
4: Nasıl mesela?
3: Yani oyuncular da bu konuya değindi basın toplantısında, Samet ve Uğurcan'ı hatırlattın. Evet. Dün de Vincenzo Montella da yine bu eleştirilerden bahsetti. Takımı işte motivasyon
4: hemen
3: olarak toparlamaya çalışıyorum dedi. Evet.
4: Ben daha fazla Türk'üm dedi bu kaostan beslenenlere karşı. Bunları söyledi. Tabii ki rahatsız etmiş, bu belli. Ama bu mağlubiyet, 2-0'lık mağlubiyet kime yazar? Net bir şekilde
3: Montella'ya
4: yazar, teknik heyete yazar.
3: Peki neyi değiştirmeli Montella?
4: Şu an için bir kere 11'i değiştirmesi gerekiyor. Ya şimdi ya lütfen, yani düz mantık olarak düşünüyorum. Ya bekinden stoperine, kalecisine kadar 1.90 boyunda hücum savunma oyuncuları olan bir takımda

0: pivot santrforma iş yapar. Kanat bölgesi, asıl mevki kanat bölgesi olan bir oyuncu mu yapar? Ya şimdi oyuncuyu da, ya Kerem Aktürkoğlu'nu da siz burada motivasyonunu düşürüyorsunuz. Ya bu oyuncu kanat bölgesinde oynasın, rotasyon oyuncusu olsun, sonradan girsin, daha fazla katkı sunar. İki devin arasına bu oyuncuyu koyduktan sonra, üç devin arasına bu oyuncuyu koyduğunuzda o oyuncuyu da hırpalıyorsunuz. Montella neden, nasıl bunu düşünemez mesela?
1: Tecrübe olarak.
0: 24 yıl sonra giden bir milli takımda Avustralya aylar öncesinden belli değil mi? Yani hiç mi çalışmadınız?
1: Ya bir de sakatlıktan çıkmıştı oyuncularımız.
0: Doğru. Ama Can Uzun gerçeği var. Deniz Gül gerçeği var. Anlıyorum Montella'yı. Ben hazırlıkta da Dünya Kupası'na giderken de ileri uçta 4-6-0 şeklinde Kerem'i ileri uçta kullandım. Onun çabukluğundan faydalandım diyor.
1: Evet.
0: Buna saygı duyuyorum ama Dünya Kupası'nda bazen farklı aksiyonlar alabilirsiniz. Yani rutin bu ve bu rutinle devam edeyim çok basittir yani. Hazırlık sürecinde Dünya Kupası'na giderken Kerem vardı, aynı 11 vardı, bu 11 ile Dünya Kupası'nda ilk maçıma çıkayım. Ya bu çok basit. Her maça farklı planlama yapmak zorundasınız. Sanki artık burada biraz Montella bunu anladı gibi. Paraguay maçında daha farklı, biraz daha zayıf bir rakip, bunu söyleyelim.
1: Onlar da yine fiziksel ama savunmaya da önem vereceklerdir. İşte doğru. Gol yediler ilk başta.
0: Aynen öyle. Şunu söyleyeyim. Avustralya'ya göre daha savunması yumuşak bir Paraguay var ama
1: evet.
0: En çok korktuğum şeyi söyleyeyim. Milli takımımızda sakatlık olmasın. Biraz sert oynuyorlar. Yani ikili mücadelelerde de aynı şekilde.
1: Biz ilk maçta hiç sert oynamadık. Sadece 4 faulümüz vardı mesela.
0: Şey söyleyeyim mi?
1: Son maçlarda hiç bu kadar az faul yaptığımızı hatırlamıyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçında Paraguay'ın yaptığı faul sayısı 17. Mesela. Şimdi biz 4 diyorsun. Arada 13 sayı fark var.
1: Evet.
0: Bu kısım beni korkutuyor. Umarım bir sakatlık olmaz. Dünya Kupası diye biraz daha temkinli olurlar diye umuyorum Paraguay, ama sonlara doğru eğer geride olurlarsa daha böyle pataküte bir oyun oynayabilirler. Bu da bizi rahatsız edebilir yani. Dikkatli olmamız gerekiyor. Panik yapmamamız lazım. Ya Paraguay kim, biz kim? Yani şimdi bizim oyunumuz ortada ve bizim kalitemiz ortada. Paraguay'ı şu an kağıt üzerinde 4-0 yenmemiz gerekiyor.
1: Belki ilk maç olsa bence hiç kesinlikle stres olmayacaktık ama daha iyi ikinci ama maç ve durumumuz.
0: Avustralya için de söylüyorduk. Yani Avustralya ligini mesela kim biliyor? Ya da kim ne kadar takip ediyor? Veya Avrupa'da, dünyada ne kadar yankı bulabiliyor ki mesela?
1: İşte çok kadroya ama, bakmıştım. Öyle evet, yıldız oyuncu.
0: Ama
1: çok iyi,
0: belli başlı bir seçim yapıyorlar. Bir 11'leri var ve bir evet, taktikleri var. İsim önemli değil. İyi bir taktikle çıkıp bu kazandılar. Dediğim gibi burada Montella'nın yani mağlubiyet net bir şekilde Montella ve ekibine yazılır. Galibiyet de Avustralya adına, bakın aynısını hakkını vererek söylüyorum, teknik heyet. İleride çok katı bir savunma. Uzun toplarla pırpır iki tane oyuncu derler böyle amiyane tabirle. O iki oyuncuyu koyuyorsunuz. Uzun toplarla golü buluyorsunuz. Yani bu kadar basit bir taktik aslında. Bunu yapmaya çalışan sadece Avustralya değil, farklı takımlar da var zaten turnuvada.
1: Şimdi Güney Amerika elemelerinde Paraguay'ın Brezilya'yı, Arjantin'i ve Uruguay'ı yendiğini unutmayalım.
0: Şimdi
1: elemelerde iyi performansları vardı.
0: Tabii
1: büyük
0: ki
1: takımlara karşı farklı oynayabiliyorlar.
0: Kesinlikle. Bu arada farklı bir planlamayla da çıkacakmış. Onu da söyleyeyim. Amerika maçından daha farklı
1: şaşırtır
0: bir 11.
1: Şaşırtır mı yani bizi diyorsun?
0: Evet, daha farklı bir 11 ile çıkacak Paraguay ve daha farklı bir oyun anlayışıyla çıkacak. Şunu da söyleyeyim, 3 Amerika maçındaki 11'den daha farklı 3 isimle sahaya çıkması bekleniyor Paraguay'ın.
1: Defans hattına
0: bu 3 isim
1: dedim,
0: kim olur
1: boyları
0: bilmiyorum.
1: Boyları çok konuştuk ya, defans hattında Alderete ve Gomez'e şans vermişti. Gomez 1.85, Alderete 1.88. Yine uzun boylu bir savunma hattı olacak yani karşımızda.
0: Tabii ki, mutlaka. Ya şu an için ideal tabii ki. Bizim burada kaçırdığımız şey, yani şu an bu oyuncular bizim için çok önemli bir istatistik değil yani bu sayı. Avustralya maçında o treni biz kaçırdık yani. Uzun boylu oyuncular var. Bizim bir plan yapmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: İşte Deniz Gül'ü hızlıca oyuna atmamız gerekiyor düşüncesinin olması gerekiyordu. Artık şu an için zaten ideal stoper boyu bu. Bununla ilgili söylenecek şey yok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şunu unutmamamız gerekiyor net bir şekilde. Paraguay'da Dünya Kupası'na devam etmek için 0 puanda ve puan almaya çalışacaklar. 1 puan bile onlar için yeterli olabilir.
1: Averajı
0: son maçta onlar Avustralya ile oynayacak. Biz ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Bizim bunları düşündüğümüzde biraz böyle stres yükümüz artıyor maalesef.

0: düşünmek bile istemiyorum. Yani Paraguay maçında bir beraberliği bile düşünmek istemiyorum.
1: Şimdi Amerika yenerse bu akşam maç var Avustralya ile. 6 evet. puana gelecek. Ya onlar için belki son maç biraz daha farklı olabilir bizim de sonucumuza göre.
0: Kesinlikle.
1: Değil
0: ya
1: mi?
0: Bu akşamki ya bizim maçımız aslında bu akşam
1: yani 22'de
0: başlıyor.
1: Beraberlik çok iyi gelmez gibi ABD Avustralya maçı için
0: tabii
1: söylüyorum.
0: Ki. Aynen öyle. Aynen öyle. Dediğim gibi çünkü biz son maçı Birleşik Devletler'le oynayacağız. Hı-hı. Burada Paraguay Avustralya maçından ne çıkar bilemiyorum. Yani
1: tabii.
0: Canını dişine takacak iki takım son 90 dakikası olacak bir takımın belki de. Bunu bilemiyoruz.
1: Beraberlikle biterse bugünkü maç 4'er puana gelecekler.
0: Aynen öyle. Aman diyorum yani. Şu an için Amerika 2'de 2 yapsın devam etsin düşüncesindeyim. Çünkü eğer Amerika 2'de 2 yaparsa son maçta yüklenmeyebilir bir ihtimal. Garantiler çünkü.
1: Evet.
0: Böyle bir durum söz konusu.
1: Şimdi biraz Montella'nın açıklamaları üzerinden o zaman devam edelim. İlk maçta top hakimiyeti konusunda belki daha iyi olabilirdik dedi. Ve kaos nedeniyle de hayal kırıklığı yaşadığını belirtiyor. Son 3 yılda iyi sonuçlar elde ettik. Biraz daha fazla saygıyı hak ediyoruz. Senin de dediğin gibi çoğunlukla bu kaos ortamı eleştirilerden de bahsetti. Karışıklık çıkaranlar var. Kaosu besleyenlerden daha çok Türk gibi hissediyorum. Bu mesela sosyal medyada çok dikkat çeken
0: evet.
1: cümlelerden biri oldu.
0: Yani bu çok içerlenmiş. Hoca çok içerlenmiş, çok takmış yani bu konuyu.
1: Ya belli ki oyuncular çok, taktı ki.
0: Ağır bir cümle.
1: O bunu hissedince
0: evet.
1: dışarıya yansıdı.
0: Ya kesinlikle, kesinlikle oyuncular acayip etkilenmiş belli. Bu da hocaya yansıyor. Onları tabii ki ayağa kaldırmak, motive etmek çok önemli. Hı-hı. Bir maçtan sadece buralara çıkmak doğru değil ama yeni bir mücadele, yeni bir karşılaşma. Biz Paraguay maçıyla Dünya Kupası'na başlayabiliriz. Biz daha Dünya Kupası'na başlamadık.
1: Evet.
0: Biz mağlubiyetlerle, turnuvalara mağlubiyetlerle başlayan bir takımız. Buna işi eviriyorum. Ve yine aynısını olacağını temenni ediyorum. İyi plan şu. Paraguay'ı Amerika'yı yeneriz 6 puanla yolumuza bakarız. Bizim için Dünya Kupası yolu yeniden başlar, daha motive bir şekilde başlar. Bu jenerasyon Dünya Kupası'na gitmeyi değil, Dünya Kupası'nda çok daha iyi işler yapabilecek bir kaliteye,
1: evet.
0: duruşa da sahip. İnanıyorum yani hala.
1: Şimdi rakibimizin hücum hattı çok iyi. Tehlikeli forvetleri var dedi Vincenzo Montella.
0: Enciso var işte orada
1: evet,
0: mesela.
1: Enciso ve Sanabria var.
0: Evet, Sanabria
1: Enciso Strasbourg'da forma giyiyor ve iyi de bir sezon geçirdi. 12 gol 9 asist gibi bir istatistiği var. 34 kez oynamış. Sanabria'ya da baktığımda o da Cremonese formasıyla. Gol anlamında çok etkili bir isim değil ama özellikle hava topu hakimiyeti ve sertlik olarak onu kullanıyor. Teknik direktör Gustavo Alfaro bu anlamda savunmamıza büyük bir iş düşüyor.
0: Kesinlikle. Savunma nasıl olacak mesela?
1: Şu onu an... sorayım sana mesela.
0: Ya onu bilemiyorum çünkü ilk maçta benim kafamdaki...
1: Bir Ozan detayı var sadece
0: evet.
1: şu an.
0: Benim kafamda ideal stoper ikilisi zaten Montella'nın oynattı. Abdülkerim Meri ama Meri çok düşük kaldı yani. Bu kadar düşük performansla başlaması beni şaşırttı.
1: Zeki Mert değişikliği olabilir mi?
0: Ya bunu en başına söylüyorum. Biliyor musun? En başında söylüyorum. Yani Mert Müldür'ün ideal 11'de Mert'in kesinlikle olması gerektiğini, Zeki'nin ağır kaldığını burada söyledim. Evet farklı meziyetleri var. Saygı duyuyorum Zeki'ye. Avrupa'da önemli işler yapan, Roma'da oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz ama
1: evet.
0: milli takımımız adına Mert gibi bir oyuncunun olmasının çok daha doğru olduğunu, atletik kısmını Mert'in kullanmamız gerektiğini söylemiştim.
1: Hı hı.
0: Ya bir pozisyon var mesela. Nasıl biliyor musun? Hatta direkt aklına gelir. Sağdan içeriye doğru giriyor Zeki. Orada 3 oyuncu opsiyonu var biliyor musun? Dışa doğru çevirse yani. Orada ne yaptı? Ya sen mesela sağ bek oyuncususun. Tabii ki şansını deneyebilirsin ama direkt kaleye vurdu. Oradan korner oldu mesela.
1: Evet.
0: Ya işte Fransa, İspanya şu an için baktığımızda Japonya bile, Güney Kore aynı şekilde hı hı. şu pozisyonları gole çeviriyor. Harcamıyorlar işte böyle. Bir pozisyon deyip geçmememiz gerekiyor yani.
1: Maalesef.
0: İçe doğru o pası atması bence önemli. Onun dışında oyuncu kaçırmaları, kanat oyuncularını kaçırması kısmı ya sadece stoper oyuncularına yazmaz yani. Burada Zeki'nin de
1: evet.
0: bek oyuncuları hızlıdır bir kere. Ya hız bek oyuncusunun ilk özelliğidir. Bunu mesela Zeki'de pek göremedik. Mert, kesinlikle Peki. Mert olmalı sağ bekte.
1: Bakalım, göreceğiz. Daha tabii kısa bir süre var. Çok uzun değil artık. Bir hafta bekledik ama geldi. Yarın sabah 6'da oynanacak milli mücadelemiz. Hepimiz de zaten ekran başında olacağız. Kalan dakikalarımızda Dünya Kupası'nda oynanan diğer maçları da

0: Hızlıca bir değerlendirelim. A ve B grubuna bakacağız. Eğer hazırsa yönetmenimiz Oğuz'dan da rica edebilirim. A grubunda biraz bir şeyler belli olmaya başladı. Meksika orada kendini artık dışarı attı. İlk 32'ye kalan ekiplerden biri. Meksika Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Çekya Güney Afrika maçı da 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Biraz beklediğim gibi bir senaryo var ilk 4 olarak baktığımda. Sen ne dersin Furkan?
1: Şimdi burada
0: açılış maçı çok sıkıcıydı bu arada ama Meksika aynen iyi gidiyor şu
1: çok
0: an.
1: Ya, ilginç şeyler konuşuldu işte futbol yani böyle oyun kalitesi değil de işte kırmızı kartlar falan konuşuldu. Hı-hı. İki kırmızı kartı konuşuldu. Meksika kırmızı kart gördü. Şimdi burada ilk bakışta Meksika Çekya çıkar diye düşünüyorsunuz ama Güney Kore'nin çok ciddi bir iddiası söz konusu. Burada onlar da neler yapacak yani merak ediyorum. Çekya'ya şaşırdım yani Güney Afrika eskisi kadar çok güçlü ciddi bir takım değil. İyi oyuncuları var zaten ama Çekya gibi bir takımın yenmesi gerekiyordu. Burada ben Meksika Güney Kore'nin grubu yani çıkacağını Çekya'nın
0: en iyi üçüncü çıkabilir mi bu gruptan?
1: Şimdi hemen averaja bakıyorum -1 çıkma ihtimali yüksek.
0: Bakalım.
1: Var.
0: Çekya'ya çok güvenmiyorum bu anlamda.
1: Tabii ama yani sonuçta son maçlar belirleyici olacak ama iki maçta bir puan -1 averaj olması bir ihtimal arttırıyor. Çünkü diğer gruplarda Haiti var.
0: Tabii doğru. Kurasa
1: çok var. Ondan dolayı söylüyorum.
0: Takımlar oldu. B grubuna geçelim. Burada mesela averaj dikkat çekiyor. Özellikle Katar cephesindeki evet. 2022
1: baksana
0: yılında hiç puan alamadan
1: -6 son 3 ve 4.
0: Puan alamadan grubunu tamamlamıştı. Evet. Çıkamamıştı Katar. Bu yılda pek iyi gitmiyor. İsviçre dün Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. Bu maç benim için çok hayal kırıklığı oldu. Çünkü bu maçı 60-65'lere kadar izledim ve 0-0 devam etti. Kapattım. Evet. Uykum geldi. Sonrasında 5 gol nasıl olabilir? İsviçre Bosna Hersek'i 4-1 yendi. Kanada'da Katar'a karşı 6 gol attı. Orada tabii Katar'da kırmızı kartlar var. Onu hatırlatayım. 2
1: evet, evet, evet.
0: Olması
1: kırmızı
0: lazım.
1: Kartlar var. Bir de tabii ya Katar adına başarı ki zaten. Dünya Kupası'na gitmek son iki Dünya Kupası'na katılmış ilk kez tarihinde. Biri zaten ev sahipliğinde çıktı. Bu maçta da geçenki Dünya Kupası'nda kendi evinde oynandığı Dünya Kupası'nda galiba gol atamamıştı. En azından bir puan alabildiler, gol attılar.
0: Evet, orada hiç puan bile alamamışlardı.
1: Aynen puan alamamışlardı. Bu, onlar için ben başarı olarak görüyorum. Son maçlar kritik. Bosna Hersek ne yapacak? Mesela nasıl bir planlaması olur? Bosna Hersek gibi bir takımın böyle bir gruptan çıkması gerekir. Ama İsviçre'de tabii ki iyi. Turnuvalara damga vurmuş bir takım. 4 puan, beklenen bir puan.
0: Evet.
1: İsviçre adına da. Kanada tabii ki burada çok iyi bir başlangıç ya, yapmış
0: Kanada'da
1: oldu.
0: Dün bir oyuncu İbrahim Kone bir sakatlık yaşadı ve çok ciddi bir sakatlıktı. Reji bile daha sonra o pozisyonu göstermedi. Ben tam anlayamadım ama sonrasında sosyal medyaya baktığımda kırık olabilir
1: büyük ihtimalle
0: deniyordu.
1: Büyük ihtimalle.
0: Sonrasında Katarlı oyuncular da bir hayli üzüldü ama sonra artık hırs mı yaptılar ne? Goller de üst üste geldi.
1: Evet. Kırmızı
0: son
1: kartlarla beraber.
0: Son cümlelerini alacağım.
1: Dünya Kupası da bir taraftan güzel geçiyor. Tabii
0: evet,
1: ki
0: hareketli.
1: Eleştirilecek noktaları var ama şu an için güzel geçiyor. Ama benim için güzel geçiyor demek milli takımımızın galibiyetiyle olabilecek bir şey. Dünya Kupası'na katılmak gerçekten önemli ama bu jenerasyon Dünya Kupası'nda bu gruplardan evet çıkmalı. Çok daha iyi işler yapmalı. Buna inanıyorum. Paraguay maçında
0: diliyoruz
1: da galibiyet bekliyoruz. Başarılar dileyelim milli takımımıza.
0: Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ve noktalıyoruz. Sabah sporuna hoşçakalın.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları

0: Vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam. Aspor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 19 Haziran 1868 Osmanlı Devlet Adamı Mithat Paşa tarafından bugünkü modern bankacılığın temellerinden sayılan Emniyet Sandığı kuruldu. 1910 Dünya Babalar Günü ilk kez Amerika'nın Washington eyaletinde kutlandı.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: A-Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: günler değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde birlikte öne çıkan gelişmelere bakacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Selahattin Kınalı ve Burçin Keskin bize katılacak. Gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Hemen gelin Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Vedat Muriç İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Vedat Muriç'e kavuştu. Sarı lacivertli kulüp Mallorca'dan transfer ettiği Muriç'i İstanbul'a getirdi. 32 yaşındaki Kosovalı golcü ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Fenerbahçe Muriç için Mallorca'ya 15,5 milyon euro bonservis ödeyecek. Tecrübeli futbolcu ise yıllık 5,5 milyon euro kazanacak. La Liga'da başarılı bir sezonu geride bırakan Muriç, 36'sı ilk 11 olmak üzere 37 karşılaşmada 23 gol 1 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu daha önce 2019-20 sezonunda sarı lacivertli formayı giymiş ve 21 milyon euroya Lazio'ya transfer olmuştu. Ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal oldu değerli izleyenler. Sarı lacivertliler 65 yaşındaki teknik direktörle bir yıllık anlaşma sağladı.
1: İsmail Kartal iki sezonun ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe Futbol Şubesi'nden sorumlu yönetici Cihan Kamer, Sarı Lacivertli futbol takımının yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.
2: Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük hocamla beraber Sayın Başkanımızın önderliğinde. Birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik.
1: Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın da İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olacağı bildirildi. İsmail Kartal 2023-2024 sezonunun başında 3. kez Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiş. Sarı lacivertler o sezonu 99 puanla ikinci tamamlamıştı. Konferans liginde ise Olympiakos'a çeyrek finalde penaltılarla elenmişti.
0: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bizi destekleyenlere mahcup olmamak için elimden geleni yapacağım dedi.
3: Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelenin iyisini yapacağımı söz veriyorum.
0: Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer ve Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin İsmail Kartal açıklandıktan sonra değerlendirmelerde bulundu.
2: Camianın tüm fertlerinin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'mizi yeniden zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda yeni yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği değerlendirmelerle ve futbol aklımızla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda Fenerbahçe'mizin futbol direktörlüğü görevine Sayın Oğuz Çetin getirilmiştir.
4: Sayın Başkanımız, efsane başkanımızın liderliğinde sizin de yaptığınız vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, Fenerbahçe'de liyakat sahibi olan arkadaşlarım hep birlikte bu görevde ilk günden itibaren hazırız.
2: Değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş. Şahit'i müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu. Ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple, İsmail hocamızla, Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosunu da oluşturarak, teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız.
4: Bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Biz buna talibiz. 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
5: Evet.
4: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ayın 22 ve 23 Haziran'da oyuncularımızın sağlık kontrolleri yapılacak. 10 tane milli takım oyuncumuzun dönüşü daha geç olacak. Bu iki gün sonunda 24 Haziran'la 30 Haziran arasında Topuk Yaylası'na, Serkan Acar Topuk Yaylası'na gideceğiz. Kaldı ki bu program yapılmamış, istenmemiş. Biz özellikle istedik, evet. Cihan Bey'le. Çünkü orada biz bunu inşa etmek istiyoruz. Fenerbahçeliliği ortaya çıkarmak istiyoruz. Takımdaşlık ruhunun temellerini orada atmak istiyoruz. Bunu İsmail Hocam'la paylaştığımda hocam da son derece memnun oldu ki hocamın da yaptığı buydu her zaman. Tuzum'da döneceğiz. 5 Temmuz 14 Temmuz arasında Avusturya'da Linz'te

0: ikinci kamp dönemi başlayacak. Orada da 8, 11 ve 14 tarihlerinde 3 tane özel maç yapacağız. 14'ünde döneceğiz ki Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maç tarihi 21 veya 22 Temmuz'da olacak. Biz 14'ünde dönerek 21'ine kadar bir haftalık maç hazırlığı dönemi de rahatlıkla yapılsın diye 14'ünde dönüyoruz. Ve güçlü bir şekilde ilk maçımıza da çıkacağız.
1: Canla başla başkanımızın liderliğinde gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe'miz olacak.
2: Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü İsmail Kartal'ı getirmesi kararını sarı lacivertli taraftarlara sorduk değerli izleyenler. Gelin yanıtlara birlikte bakalım.

0: dördüncü gelişi. İnşallah bu sene yapar. Yani ümidimiz fazla ondan. Takım da gayet iyi. Aziz Başkan geri döndü. İnşallah şampiyon olacağız bu sene. İnşallah.
1: Ya bence iyi oldu ama bir tık kötünün iyisi diyebilirim. Aykut Kocaman'ı da istemiyordum ben. Yabancı hoca bence gelmediydi. Özellikle Jesus çok iyi olurdu. Ama İsmail hocamıza güveniyoruz. İnşallah 12 senenin ardından şampiyon olacağız.
2: 99 puanla şampiyon olamamıştı. Oldurmamışlardı diyeyim ben. Ama bu sefer ona inanıyorum. Yolun sonu şampiyonluk olacağını düşünüyorum.
3: Vallahi çok mutluyuz ya. Güzel oldu yani. Tekrardan İsmail Hoca ile bir sene daha. Güzel olur yani.
4: İsmail Hoca istiyordun yani.
3: Çok istiyordum ya. Zaten o 2024'te Mourinho'nun gelmesi bence hataydı. İsmail Hoca ile devam edilmeliydi.
4: 99 puanlı İsmail Hoca bu kez şampiyon yapar diyebilir misin?
3: Kesinlikle ya. Zaten Aziz Başkan güzel transferler yapar ya. İnanıyorum ben.
5: İsmail Hocamız bu camianın evladı. Geçmişte yarım kalan bir hikayesi vardı. Aziz Başkanımızın hamlesiyle de bu hikayeyi tamamlamaya geldi. Geçmişteki tartışmaları, kırgınlıkları bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik içerisinde hocamız ve yönetimimizin arkasında durarak şampiyon olma yoluna girdik bugünden itibaren. Aziz Başkanımız da dediği gibi dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe.
4: Sen bir Fenerbahçe taraftarı üzerinde Fenerbahçe formasıyla boş gününde stadın yanına gelmiş bir Fenerbahçe aşığı olarak bu karardan memnun musun?
5: Ben memnunum. Bugün de bu yüzden geldim. İsmail hocamız için geldim. Ona destek vermek için geldim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.

0: Buraya her şeyden önce kombinemi almaya geldim buraya. Anladın mı? İsmail Kartal gelince, çünkü çocuğumuz geldi, kendi evladımız geldi buraya. Hayırlısıyla inşallah bu sene, o sene. Bak her sene öleceğim ama bu sene olacak yani bak. Olacak. Net.
1: Doğru mu anladım? İsmail Hoca açıklanınca kombine almaya karar geldiniz, estada geldiniz.
0: Aynen. Bak şimdi oraya gidiyorum bak. Hep beraber gidelim isterseniz. Bu kadar net yani. Anladın mı? İnşallah hayırlısıyla olacak.
2: Vallahi memnun oldum. Yani İsmail Hoca'nın ben böyle sabredilmesini istiyorum. Yani İsmail Hoca için. Yani böyle uzun dönemler düşünürsün. Yani hani en ufak bir şey olduğunda, bir başarısızlık olduğunda hemen gönderilmesi. Yani İsmail Hoca oynadığı futbolu biz çok beğeniyorduk yani o zaman. İnşallah başarılı devam ederiz yani. Ben İsmail Hoca'nın geldiğini sevindim yani. Şartını sizden duydum.
1: Ne mutlu Fenerbahçe'nin adına. Bence doğru bir seçim oldu. İsmail Hoca'nın gelmesini istiyor muydun yoksa geldiği için mutlu mu oldun? Ben geldiği için mutlu oldum.
3: Ben koyu bir Fenerbahçeli olarak Aykut Kocaman'la İsmail Kartal arasında 4. dönem olmasına rağmen İsmail Hoca'yı tercih ederdim. İyi ki de geldi yani. Çok mutluyum.
1: Neden Aykut Hoca'yı tercih etmezdin?
3: Çok defansif oynatıyor. O yüzden ben beğenmiyorum oyununu. Ama İsmail Kartal yani cesur bir oyun oynatıyor. Oyununu beğeniyorum. O yüzden 99 puan topladığımız sezonda hakkımız yenmesine rağmen şampiyon olamadık ama inşallah bu sene şampiyon olacağız.

0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.
1: Kazanmamızda büyük bir rolü vardı.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılılarla bir yıl daha sözleşmesi olduğunu söyleyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın stadyum atmosferi, kadro yapısı, Başkan Dursun Özbey'in güveninin çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak bunların hiçbirini bir arada başka bir yerde bulamayacağını ifade etti. Yerli teknik ekiplerin yetersiz olduğuna dair belirtilen düşüncelere cevap veren Okan Buruk, "Teknik ekibimiz eleştiriliyor ama bu sezon 50'den fazla maç oynadık. Elbette her şey mükemmel değil ve daha iyi olabiliriz. Yabancı kondisyoner gelsin deniyor. Fenerbahçe de yabancı teknik ekiple çalıştı. Mesele bu değil. Türk antrenörleri küçümsememek gerekir. Önemli olan Türkiye'de yabancı olması değil, işini nasıl yaptığıdır," diye konuştu. Geçtiğimiz sezon alınan şampiyonluğun en zor zaferlerden biri olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, lig maratonunun yanı sıra 12 kez Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmalarının işlerini zorlaştırdığını söyledi. Kazanılan 4 şampiyonlukta hangi teknik adamın kendisini daha çok zorladığı sorusuna da yanıt veren Okan Buruk, "Jorge Jesus'a karşı kazanmak çok önemliydi. İsmail Hoca'nın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılı olduğunu belirtti. 2024-2025 sezonundaki Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına değinen Galatasaray teknik direktörü, "Bazen 99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz diyorlar. Çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamıyorsun," ifadesini kullandı. Geride kalan sezonda oynanan son Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğu kaybetme endişesi yaşamadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe derbisine çıkarken 4 puan öndeydik ve maçı kaybetsek bile şampiyon olabilirdik. Bu nedenle şampiyonluğu kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Üzüldüğüm maçlar tabii ki oldu. Özellikle Young Boys maçları sırasında çok üzülmüştüm," dedi. Fenerbahçe eski teknik direktörü Jose Mourinho ile arasında yaşanan ve uzun süre gündem olan olaya da değinen Okan Buruk, "Jose Mourinho'ya karşı kin beslemiyorum. Yere düşürecek bir darbe değildi, ancak refleks olarak gelişen bir durumdu. Aynı hareketi ben Jose Mourinho'ya yapsam 10 maç ceza alırdım," diye konuştu. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de yeniden göreve gelmesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Okan Buruk, "Aziz Yıldırım'a da hayırlı olsun. Çok tecrübeli bir başkan ve tekrar göreve geldi. Türk futbolu için de hayırlı olsun," ifadesini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın tüm çıkışları Galatasaray'a karşı oldu. Galatasaray'a antipatisi var," dedi.
1: Tabii ki olabilir ama oyuncumuzun...
0: Galatasaray orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı değerli izleyenler. Sarı Kırmızılıların Juventus'tan Kepren Turam için ciddi bir teklif hazırladığı iddia ediliyor.
3: Galatasaray orta sahaya yıldız takviyesi yapmak için mesai harcıyor. ...2026 Dünya Kupası sebebiyle transfer çalışmalarını kontrollü şekilde sürdüren Sarı Kırmızıların rotası İtalya. Tutto Sport'un haberine göre Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Kepren Turam'ın transfer şartlarını araştırıyor. Sarı Kırmızıların 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için 30 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu, Juventus yönetiminin ise olası bir satışta 40 milyon euro bonservis geliri beklediği iddia edildi. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Turam'a Liverpool, Newcastle United, Aston Villa ve Nottingham Forest'ın yanı sıra El Ahli de ilgi gösteriyor. Oyuncunun da Juventus'tan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. 2024 yılında Nice'den 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'un yolunu tutan Turam, geçen sezon 38'i ilk 11'de olmak üzere 45 maça çıktı ve 4 gol 4 asist katkısında bulundu. Galatasaray yönetiminin orta saha transferindeki öncelikli hedeflerinden biri olan Kepren Turam için önümüzdeki günlerde temaslarını sıklaştırması bekleniyor.
0: Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan çok da acele etmiyor değerli izleyenler. Özellikle hareketliliğin Temmuz ortasından sonra...

0: sonra yani Dünya Kupası'nın ardından artması bekleniyor.
1: Galatasaray'da transfer çalışmaları planlı şekilde sürüyor. Süper Lig'de üst üste 4 sezondur şampiyonluğa ulaşan ve kadro iskeletini koruyan Sarı Kırmızılılar, Mario Lemina ile de prensip anlaşmasına vardı. Düğünü nedeniyle yurt dışında bulunan 32 yaşındaki Gabonlu futbolcunun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. 10+4 olarak uygulanacak yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde temkinli hareket eden Galatasaray'da hareketliliğin ise Temmuz ayının ortalarından itibaren artması bekleniyor. Sarı Kırmızılı yönetim, harcama limitlerinin açıklanması, yabancı futbolcu kuralına ilişkin sürecin netleşmesi ve Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından transferde daha somut adımlar atmayı planlıyor. Galatasaray, ilgi gören oyuncuların geleceklerinin netleşmesini bekliyor. Avrupa'dan kulüplerin radarındaki Gabriel Sara ve Wilfried Tsingo gibi isimlerin olası satışı durumunda transfer bütçesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Beşiktaş'ta da transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar stoper mevkiine ses getirecek bir takviye yapmak istiyor. Inter'de forma giyen Fransız savunmacı Benjamin Pavard listenin ilk sırasında.
2: Beşiktaş savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Transferde titiz bir çalışma yürüten siyah beyazların gündemine gelen isimlerden biri de Benjamin Pavard. Beşiktaş hem sağ bek hem de stoper pozisyonlarında görev yapabilen 30 yaşındaki Fransız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Deneyimli savunmacı geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdikten sonra yeniden Inter'e döndü. Ancak İtalyan basınına göre Inter teknik direktörü Christian Kivu'nun yeni sezon planlamasında Pavard'a yer vermediği belirtildi. Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan Benjamin Pavard'ın kariyeriyle ilgili kararını gelen teklifleri değerlendirdikten sonra vermesi bekleniyor. Pavard'ın Inter'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Lille, Stuttgart, Bayern Münih gibi önemli Avrupa kulüplerinde oynayan Pavard, geçen sezon 37 maça çıktı ve 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde şu ana kadar 15 kupa kaldıran Pavard, 2018'de Dünya Kupası, 2021'de ise Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa milli takımıyla da 55 maçta 5 gol üretti.
0: Beşiktaş'ta kanat oyuncusu arayışları da sürüyor. Önceliği Trossard olarak netleştiren yönetim alternatif isimler de belirledi.
3: Beşiktaş'ın sol kanat için öncelikli transfer hedefi Leandro Trossard. Siyah beyaz yönetim Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Belçikalı yıldız için temaslarını yoğunlaştırdı. Başkan Serdal Adalı'nın Arsenal'la ilk teması kurduğu, futbol direktörü Önder Özen'in ise oyuncu temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Taraflar arasındaki temasların sürdüğü ve Trossard'ın da kendisine önerilen projeye olumlu yaklaştığı ifade edildi. Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden 31 yaşındaki futbolcunun turnuva sonrası nihai kararını vermek istediği öğrenildi. Geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 maçta 8 gol ve 11 asist üreten Trossard, Beşiktaş'ın hücum hattına seviye atlatacak isim olarak görülüyor. Beşiktaş alternatif oyuncular arasındaysa Saint-Étienne forması giyen Zuriko Davitaşvili'yi değerlendiriyor. Fransız kulübünün Gürcü oyuncu için 15-20 milyon euro bonservis beklediği ifade ediliyor. ...2028'e kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon 31 maçta 15 gol 5 asistlik performans sergiledi. Davitaşvili Gürcistan adına ise 54 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.
0: Trabzonspor'un gündemiyle devam edeceğiz şimdi. Bordo Mavililer Andre Onana konusunda beklemeye geçti. Kamerunlu eldivenle yola devam edilmemesi halinde B planı devreye girecek.
1: Trabzonspor Andre Onana'yı bekliyor.
4: Melih aldı. Melih'in pası. Muleka şimdi.

0: yabancı ve tecrübeli file bekçileriyle masaya oturacak. Geçen sezon Trabzonspor'da 33 müsabakaya çıkan Andre Onana, bordo mavili formayla Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kariyerine Barcelona altyapısında başlayan, Ajax ve Inter formalarını giydikten sonra Manchester United'ın yolunu tutan Onana, Kamerun milli takımında ise 53 kez görev aldı.
1: Muandil maçı vurdu Onana! Bir kurtarış daha!
2: Trabzonspor'un genç oyuncusu olayı dev kulüplerin radarında. Değerli izleyenler, Dünya Kupası'nda bulunan genç oyuncu için Barcelona'da scout ekiplerini görevlendirdi.
3: Christ Olayi Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. Trabzonspor'daki istikrarlı grafiğiyle dikkatleri çeken ve fil dişi milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden 20 yaşındaki futbolcu son olarak Barcelona'nın radarına girdi.
4: Şimdi Olayi. Olayi sıyrıldı yine rakiplerinden. Olayi! Top dışarıya gidiyor.
3: Katalan kulübü 20 yaşındaki futbolcuyu daha yakından gözlemlemek amacıyla scout ekiplerini görevlendirdi. Olayi'nin milli takım performansı takip edilecek. Christ Olayi, Chelsea, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Leipzig ve Benfica'nın da yakın takibinde bulunuyor. 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Karadeniz ekibiyle Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Olayi, geçen sezon 27'si ilk 11 olmak üzere 31 maçta 2 gol 4 asist üretti. Trabzonspor yönetimi 5,5 milyon euroya transfer edilen futbolcuyla ilgili son kararı 2026 Dünya Kupası sonrası verecek.
2: A milli futbol takımı Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak.
3: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
4: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
5: Gol.
3: İlk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkma iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. A milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Paraguay gruptaki ilk sınavında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. D grubunun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. İkinci maçlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
4: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan Aydı. Kenan verdi. Gol mü çizgi?
2: A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella Paraguay maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
6: Al tiro dalla distanza, cosa che abbiamo fatto tanto, giustamente, magari con poca precisione.
7: Her bir maç birbirinden farklıdır. Ne şekilde hazırlandığınız, ne şekilde oynadığınız farklıdır. Biz analizini yaptık bu maçın. Bazı açılardan, bazı aşamalarda çok daha iyi olabilirdik. Top hakimiyeti konusunda bilhassa daha iyi olabilirdik. Ve bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik ama zaman zaman da bu top hakimiyetiyle ilgili değişiklikleri de kabul etmek lazım. Bütün bunları açıklığa kavuşturduk ve epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansıması oldu, yansımaları oldu. Ve ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum. Çünkü
6: Perché mi sento turco io molto più turco.
7: Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa

0: hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler ve bu tür durumlar onları üzebiliyor. Onlara acı verebiliyor. Çok muhteşem futbolcular olarak onlara güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor bu Dünya Kupası'nda oynamaya devam edebilmek için. Paraguay saygıyı hak ediyor. Brezilya ile aynı puanları elde etti elemelerde. Sadece bir puan gerideydi. Ekvador arkadan geldi Arjantin'de. Fakat Paraguay hakikaten gol atma konusunda çok iyi, çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri, golcüleri çok iyi, çok ciddi saygı duyuyoruz. Bence çok sert bir tutum takındık ve son birkaç gün içerisinde futbolcuların morali üzerinde olumlu bir etki yarattığımı düşünüyorum. Hep onlara akıllarının, zihinlerinin berrak olması, rahat olmaları gerektiğini söyleyerek telkinde bulunuyorum. Bu kolay değil tabii ki bir yenilgi aldıktan sonra. Bir yenilgiden sonra yeniden bir streç yaşamak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla haklı olarak böylesine ciddi eleştirilerden sonra, ki adil eleştiriler de vardı, onların etkilenmesi son derece normal. Büyük bir hayalimiz var, taraftarları karşı, Türk halkına karşı bir sorumluluk var ve futbolcular bütün bunların farkında. Son 3 yıl bunu gösterdi. Ben aslında yenilgiden sonra çok daha fazla seviyorum futbolcuların tutumlarını ve kişisel olarak bu sevginin ihtiyaç duyulduğunda da oyunculara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece maç kazanıldığında değil. Futbolcuların yeniden sahaya çıkmak için çok istekli olduklarını görüyorum. Çünkü incindiler. Sonuçta makine değil, robot değil futbolcular. Ve bazı tepkilerin aşırı olması onları etkiledi ama ben güven duyuyorum kendime ve onlara ve ilk ıslık çalındıktan sonra mümkün olduğunca kafaları rahat bir biçimde en iyi sonucu verebilmek için oynayabilmelerini diliyorum.
1: Ben oyuncuların tarafındayım. Çünkü bizi buraya getiren onlar, yani bu oyuncular, milli takımı buraya getiren bu oyuncular. Dolayısıyla Türkiye'nin bir ülke olarak dünyanın her yerinde saygı görmesine de katkı sağlıyorlar futbol dünyasında. Dolayısıyla oyuncular bunu yapıyor. Onun için bu olanlar, bitenler biraz beni, oyuncuları da daha çok üzüyor. Ve umuyorum ki oyuncular bütün bunlarla başa çıkabilirler. Benim başa çıktığım gibi, tabii ben 20-30 yaş daha büyüğüm onlardan. Onun için benim için belki daha kolay ama sonuçta oyuncuların da desteğe ihtiyacı var, saygıya ihtiyacı var. Çünkü o saygıyı kazandılar zaten. Yani bir olumsuz sonuç, ondan sonra o sonuç nasıl ortaya çıkmış, tabii bunun hakkında fikirleriniz olabilir ama sonuçta bir oyun değildir, bir maç değildir her şeye karar veren. Yani orada maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye, bir çuval inciri berbat etmeye gerek yok. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz motiveyiz ve hazırız. Ben hazırım, oyuncular da hazır maça. Mesajım çok basit. Buradayız. Mücadelemizi devam ediyoruz. Herkesin hayalini gerçekleştirmek, herkesi gururlu hissettirebilmek için bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız maçta. Elimizdeki bütün kaynakları, enerjiyi kullanarak ülkedeki herkesi, Türkiye'deki herkesi mutlu, takımla gurur duyar hale getirebilmek ve başarılarını devam ettirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Her zaman bu, onların desteğini hissetmek de tabii bunu yapabilmek için çok önemli.

0: milli takımımız Paraguay maçının hazırlıklarını sürdürürken Mert Günok, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan takımın son durumu hakkında bilgi paylaştı.
1: Takımdaki son durum şu anda gayet yerinde. Çünkü tabii ki ilk maçta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Daha sonra tabii ki çok fazla eleştiriye de maruz kaldık haklı olarak. Ülkemizin bizden beklentisi büyük. Buraya da büyük umutlarla geldik. Ama sizin de gördüğünüz gibi turnuva boyunca favori gösterilen takımlarında puan kayıpları yaşadığını gördük. Biz de aslında ilk maçı çok kötü oynadığımız söylenemez. Sonuçta vurduğumuz şutlardan biri gol olsaydı veya girdiğimiz pozisyonlardan biri değerlendirebilseydik daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Tabii ki hiçbir şey bitmiş değil. Yarın çok önemli bir maçımız var. Sizin de dediğiniz gibi artık bizim için final maçı. İyi bir şekilde hazırlandık. Bugün de son antrenmanımızı yapacağız. Ülkemizin bize olan desteğini de biliyoruz. Milyonlar her zaman arkamızda. Bizi tabii ki iyi gitmediğimiz zamanlarda, iyi oynamadığımız zamanlarda, sonuç alamadığımız zamanlarda eleştireceklerdir. Bu normaldir. Bu eleştiriler bu seviyede gayet normal. Ama hem onları sevindirmek istiyoruz hem de üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Yani eleştiriler hem iyi yönde hem kötü yönde bizde hem coşkulu bir şekilde oluyor. Dediğim gibi az önce de söylediğim gibi bu seviyede biz bu eleştirilere alışık olmalıyız ki çoğumuz da alışkın. Hepimiz büyük takımlarda oynuyoruz. Avrupa'da oynayan bir sürü değerli oyuncumuz var. Herkes bizim aslında iyi olmamızı istiyor. Bu eleştirilerin belki biraz da yoğunluğu bundan. Ama dediğim gibi inşallah biz galip geleceğiz. Yine eleştiriler olacaktır. Belki oyunla ilgili, belki kaçırılan pozisyonlarla ilgili olsun. Ama önemli olan galip gelmek. Önemli olan bu turnuvada gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek. Bu takım buraya gelene kadar birçok aşamadan geçti. Avrupa Şampiyonası olsun, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmamız olsun. Bu takımdaki ilk 11'de oynayan ve oynamayan oyuncuların çoğu hemen hemen aynıydı. Buraya nasıl geldiysek buradan da inşallah başarılı bir şekilde dönmeyi planlıyoruz. Yani hepimiz aramızda konuşuyoruz. Kaleciler özelinde de iyi bir arkadaşlığımız var. Uğurcan da zaten çok tecrübeli ve bu sene özellikle çok başarılı bir sezon geçirdi. Hem takımını Avrupa'da iyi temsil etti, hem ligde iyi temsil etti ve milli takımda da çok iyi maçlar çıkardı. O yüzden hani benim ona söylememe gerek yok. O ne yapacağını bilen bir kaleci. O yüzden ilk maçta o da bazı eleştirilere maruz kaldı ama hem bu sezon özelinde hem de genel olarak benim de hem arkadaşım olarak hem kardeşim olarak çok sevdiğim hem de performansıyla da bence beklentileri karşılamış.
2: 3 puanı armağan etmek istiyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık biliyorsunuz. Çok hırslıydık ilk maç açıkçası. Yani herkes çok hırslıydı. Bazen de çok hırs iyi değil açıkçası. Çünkü bazen kendinden çıkabiliyorsun. Bence bunu biraz kontrollü şekilde yapmamız gerekiyor. Yarın da bunu aslında bize iyi bir ders oldu. Çünkü gerçekten beklemiyorduk böyle bir yenilgiyi. Buradan dersimizi aldık. Yarın tabii ki de zor bir maç yine bizi bekliyor. Montreux zaten ilk geldiği günden beri biz her zaman söylüyor. Bize çok güzel bir özgüven aşıladı. Yani futbolda kaybetmek de var, kazanmak da var. Bunu ilk önce bir bilmek lazım. Her zaman istediğimizi sahada yapamıyoruz biz. Ama bu bizim hiçbir zaman yenilgi bizim özgüvenimizi kırmamasını, her zaman her maç nasıl oynuyorsak aynı şekilde devam etmemizi, yani etkilenmemizi, etkilenmedik açıkçası. Yani üzüldük ama etkilenmedik. Bunlar futbolda var, biliyoruz. Ama biz yarın dediğim gibi elimizden geleni yapıp ülkemize 3 puan armağan etmek istiyoruz.
3: Son durumlar tabii yani son 2-3 antrenmanı gördükten sonra tabii ki yani Paraguay maçına konsantre olan bir takım gördüm açıkçası. Son maçta yapamadığımız şeyleri daha iyi yapmak ve daha güçlü bir Türkiye sahaya sergilemekle meşgul olan bir takım gördüm. O yüzden yani ya yarınki maçı hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bizim istediğimiz skorla biter. İnsanlarımızı, bizi destekleyen, Türkiye'de olan veyahut da burada statta bizi destekleyen milletimizi, inşallah milletimize o galibiyeti armağan ederiz. Ya tabii bunlar şimdi Dünya Kupası'na hazırlık süreci diye bir şey var tabii bazen yani ben en azından kendi adıma konuşayım. İşte her tür senaryoyu aslında aklınızdan geçiyorsunuz. Yani şimdi ben de isterdim. Takım arkadaşlarım en başta çok isterdi tabii ilk maçı daha başarılı bir şekilde oynamak.

0: Ama dediğim gibi yani bu senaryolardan bir tanesiydi. Bir dahaki maç belki bambaşka bir dünya görebiliriz veyahut da bambaşka bir senaryoyla karşılaşabiliriz. O yüzden bence bu tamamen futbolcuların profesyonel açıdan baktığımızda bir kalitesi de aslında. Yani bu kaliteyi de yarın sahada göstermemiz lazım. Karakterimizle cesur bir şekilde oynamamız lazım. Bence en önemli konulardan bir tanesi de bu. İnşallah dediğim gibi bunun için çalışıyoruz. İnşallah bunu sahada gösteririz yani.
1: Şimdi de gelin birlikte Türk futbol severlerin Paraguay maçı öncesi tahminlerine bakalım.

0: Abi bence takımda bir rehavet var. Yani şöyle ki milli takımın Avustralya gibi taktiği belli bir takıma çalışmaması, önlem almaması, yani kısa bir forvetimiz oynarken 1.95'lik adamlara orta denenmesi bence birazcık rehavete kapılmış ve uzun zamandır yenilmeyen takım görüntüsü veriyor. Yani bir sonraki maça daha iyi çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Ben Paraguay maçını Avustralya maçından aldığımız dersler sonucunda yeneceğimizi düşünüyorum. Bence bizim maçımızdan güzel bir maç olacak. Bol gollü olacağını düşünmüyorum ama bir iki farklı yeneceğimizi düşünüyorum.
0: Ben de kötü bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Ama Paraguay maçına daha iyi bir şekilde hazırlanacağımızı umut ediyorum. Kazanacağımıza inanıyorum. Teşekkürler.
2: Bence yeneceğiz bu maçı. Takımımızı destekliyoruz sonuna kadar. 3-0 gibi net bir skorla yeneceğimizi düşünüyorum ben.
3: Yani milli takıma, bizim çocuklara, Montella'ya güvenimiz tam diyorsun.
2: Her zaman tam. İlk maça bakmamak lazım. Milli takımımızın sonuna kadar arkasındayız.
4: Daha ilk maçta iyi değildik de herhalde toparlanacağız. Ya bizim çocuklara güveniyorum. Muhtemelen kazanırız diye düşünüyorum.
5: Güvenimiz her zaman tam. İnşallah alacağız maçı 2-1. Paraguay'a yeneceğiz. İnanıyoruz. Kimse moral bozmasın. Böyle şeyler oluyor maalesef. Ders çıkarmak lazım. Allah'ın izniyle alacağız 2-1 bizim maç.
0: Bence eğer santraforumuza güzel birisi olsaydı yeneceğimizi düşünürdüm ama Kerem Aktürkoğlu ile olacak iş değil. Ben yine de kazanacağımızı düşünüyorum.
3: Bizim çocuklara güveniyorum diyorsun.
0: Güveniyorum. Özellikle Orkun Kökçü. Bence takımın en iyisi. Kazanırız ya.
6: İlk maçta santraforsuzluktan çok kaybettik. İkinci maçta inşallah sonuç çekmeyeceğiz. Öyle güzel. Bence kazanacağız.
7: Yani zaten oyuncular şu anda yorgun. Tatilden çıktılar. İlk maç bir aksilik oldu. Kazanamadık. Sabahın altında kalktık. Maçı izledik. Ama umarım bu maç istediğimiz gibi olacak. Kazanacağız maçı. Temennimiz bu yönde yani.
0: Valla bence Avustralya maçında böyle biraz böyle şeylik olduk. İlk maç olduğu için bence heyecan yaptılar. Bence Paraguay'ı alırız ya. Böyle bence 1-0 biter maç. 1-0 farklı bence kazanabiliriz.
3: Bizim çocuklara güvenimiz tam diyorsun.
0: Tabii ki de tam abi ya. Yapacak başka hiçbir şey yok. Yıllar sonra Dünya Kupası'na girdik yani. Bence Paraguay'ı alırız ya.
8: Ya biz 3-0 bu maçı alacağımızdan eminim kardeşim. Onun için Türkiye'de rahat olsun.
3: Yani biz gruptan çıkarız diyor musunuz?
8: İnşallah Allah'ın izniyle. Büyük bir ihtimal 6 puanla çıkarız.
2: Açıkçası ilk maçın biraz öyle geçmesi benim için kötü oldu. Gerçi Türkiye için çok kötü oldu ama yani böyle şanssızlıklar olabilir diye düşünmüşüm. Çünkü 24 sene sonra ilk defa gittik. Deneyimsiziz açıkçası bu konuda ama Paraguay maçında biz bunu telafi edeceğiz. Hatta maç skoru da 2-1 biz alacağız diyorum.
9: Güveniyorum, hiç morallerini bozmasınlar. İnşallah 4-5 tane atarız. Ama 2 taneydi, 1 taneyi de rahatlık yani. İnşallah kazanırız.
10: Öncelikle milli takıma güveniyoruz. Paraguay da maçını kaybetti. Ama mücadele edip kazanacağımıza inanıyorum. Milli takıma da başarılar diliyorum.
11: Ya gruptan çıkma ihtimalimiz var ama Paraguay'da yani o kadar kolay olmayabilir bence. Ama bence yenebiliriz bir ihtimal de olsa.
3: Kaç kaç biter sence?
11: 1-0 ya da 2-0.
3: Sen neler düşünüyorsun?
12: Yani bence yeneriz. Umarım öyle yani.
3: Kaç kaç biter sence?
12: Bence 3-2, 2-1 falan biter
13: bence.
14: Güveniyorum da bize gol lazım. Gol atamıyoruz. Yani forvetimiz varsa forvette oynamalı. Kanatımız varsa kanatta oynamalı. Şimdi Kerem kanat. Kanatta oynasın. Galibiyet bekliyoruz çünkü biz de açız, galibiyet açısı. İnşallah alacağız. 2-1 diyorum. İnşallah yeneriz. Valla ben 3. olacağımızı düşünüyorum. ABD'yi yenemeyebiliriz. Paraguay'ı yeneriz. O şekilde.
15: Biz hırslı bir takımız, mücadeleci bir takımız. Biz hatalarımızdan ders çıkaran bir takımız. Genç bir takımız var. Biz takımımıza çok güveniyoruz. İnşallah teknik direktörümüz ve oyuncularımız geçen maçtan gereken dersi çıkarır. Bu maçta gerçekten bütün ruhumuzla, bütün millet olarak desteğimiz onlarla birlikte inanıyoruz kazanacağımıza, bu gruptan çıkacağımıza da inanıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Teşekkür ederim.

0: Evet, Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Dün A ve B grubu maçları oynandı. Artık ikinci karşılaşmalar başladı gruplarda. Hemen şöyle oluşan son durumlara birlikte bir göz atalım. A grubuyla başlayacağız. Meksika Güney Kore'yi tek golle geçti. Çekya ile Güney Afrika'da 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Meksika çok ciddi bir avantajlı. Şu anda 6 puanla grubun zirvesinde. Güney Kore'nin de 3 puanı bulunuyor. Çekya ile Güney Afrika'da birer puanda. Hemen devam edelim. B grubu maçları da dün oynandı. Yine B grubu ikinci maçları sonunda İsviçre Bosna Hersek'i 4-1 ile geçti. Kanada da Katar'ı 6-0 mağlup etmeyi başardı. Jonathan David'in hat-trick yaptığı mücadelede Kanada ile İsviçre 4'er puanı paylaşıyor. Bosna Hersek ile Katar da şu an itibarıyla 1'er puanda. Hemen günün programına da birlikte bir göz atalım. C ve D grubunda maçlar oynanacak. C grubunda 0-1'de İskoçya Fas, 0-3-30'da da Brezilya Haiti maçlarını izleyeceğiz. D grubu bizim grubumuz. 22'de ABD Avustralya karşılaşması ve yarın sabah 06'da Türkiye Paraguay mücadelesiyle heyecan devam edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon belli olabilir değerli izleyenler. Fenerbahçe Beko Playoff final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain'i yenmesi durumunda mutlu sona ulaşacak.
1: Playoff final serisinde sıra 4. maçta. Süper Lig'de normal sezonun lider bitirerek ev sahibi avantajını ele alan Sarı Lacivertli takım, final serisinin ilk maçında Beşiktaş Gain'e 88-80 mağlup olarak 1-0 geriye düştü. Taraftarı önündeki ikinci maçı 93-68 kazanan Fenerbahçe, seride durumu 1-1 yaptı. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'na taşınan serinin 3. maçında 82-71 kazanan Fenerbahçe Beko 2-1 öne geçti. Serinin 4. maçı saat 20'de başlayacak. Baş antrenör Sarın Asya Sikevicius'un öğrencileri parkeden galibiyetle ayrılmaları durumunda üst üste 3, toplamdaysa 13. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Siyah beyazlı takımsa 3. şampiyonluğu elde etmek için seriyi son maça taşımaya çalışacak. Beşiktaş'ta serinin 2. maçında aşil tendonu koparan John Ahmet Yüz ve yarı finalde sakatlanan Ante Žižić forma giyemeyecek.
0: Bu haberle spor ajansında ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başı...

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları 18 Haziran 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre yapımcı ve sinema salonları arasında yapılacak anlaşmalar kapsamında satılan film özel bileti türünde tam bilet fiyatı üzerinden %70'e kadar indirim uygulanabilecek.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo.
1: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Sigorta.com.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.

0: Merhaba değerli izleyenler. Spor Ajansı'na stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz. Bugün Selahattin Kınalı ve Burçin Keskin bizimle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri kendileriyle değerlendireceğiz. Selahattin Kınalı, hoş geldiniz.
1: Ya biz de bir gün yayında kendimizi Kafka'nın örümceği gibi hissetsek ne olur acaba?
0: Bir sabah uyanalım ve kendimizi böceğe dönüşmüş halde mi bulalım diyorsunuz?
1: Böceğe dönüşmüş bir yorumcu olarak ekranda kendimizi yukarıdan da bir görebilsek.
0: Bu his insana zaman zaman gelir ama böceğe dönüşmeseniz bile gerçekten.
1: Yani Kafka'nın gereğine fazla abartıldığını düşünenlerdenim gerçi de ama bir anda öyle bir hissettim yani. Bir sabah bir yayına da böyle sen sağa bir dönüyorsun bir örümcek oturuyor burada.
0: Estağfurullah. Yani. İnsan kendini zaman zaman öyle hissedebilir şüphesiz ama dileriz ki bu 2 saatlik sürede sizi
1: bir şey
0: daha farklı yeniden insana doğru hoş geldiniz, iyi yayınlar
1: hoş
0: diliyorum. Burçin Keskin, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ben Selahattin Kınalı kadar
0: sen normal hissediyorsan
2: iyi bir giriş yapamam yani. Örümcek, ben de örümcek adam olmayı tercih ederim örümcek olmaktansa.
0: Peki, hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum. Gündemde tabii ki çok ciddi bir yoğunluğumuz var değerli izleyenler. Bir taraftan hem kendi kulüplerimiz, orada transfer gelişmeleri, hem de Dünya Kupası, milli takım, hepsini konuşmaya çalışacağız. Önce ama Fenerbahçe'den başlayalım. Sarı lacivertliler dün özellikle çok hareketli bir gün geçirdi. Teknik direktör açıklandı. Sarı lacivertlilerde İsmail Kartal dönemi 4. kez başlıyor değerli izleyenler. Tabii burada ciddi bir ters köşeyle de karşılaştık. Onu da konuşacağız. Bir taraftan da transferler artık bir açıklanmaya başladı. Teknik direktörün belli olmasının ardından ilk transfer Vedat Muriç de İstanbul'a geldi. Tabii ki görüşülen başka isimler de var. Açıklanması beklenen isimler de var. Bunları da konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama hemen sıcağı sıcağına İsmail Kartal ve Vedat Muriç isimlerinden, konularından başlamak lazım. Selahattin Kınalı, bir kez daha size döneceğim.
1: Gregor Samsa.
0: Evet. Müsaitseniz. Buyurun efendim. Önce İsmail Kartal açıklaması. Size ne hissettirdiğini ve ne düşündürdüğünü açıkçası sormak istiyorum öncelikle. Sonra da işte bir açıklanan transferlerle birlikte devam edeceğiz.
1: Yani İsmail Kartal açıklamasından böyle bir hafta 10 gün falan geriye gitmek lazım. Aziz Bey, ya herkesin durup dururken bu açıklamaya ne gerek var dediği bir açıklaması yayınlandı. Fenerbahçe resmi sitesinde.
0: Evet.
1: İşte böyle bir ayar çekti piyasaya ama arka planında ne olduğunu bilmediğimiz için çok fazla yorum da yapmak istemedik ama bir şey olduğu kesindi. Ne olduğu ortaya çıktı şimdi. Yani az çok herkes tahmin ediyordu zaten. Hani Aykut Kocaman'ın karakteri hakkında birazcık fikir sahibi olan herkes, Aykut Kocaman'ın profesyonel işlerde özellikle kendi alanına, kimsenin müdahalesine çok hoş bakan biri olamayacağını öngörüyorduk. Ve o tür bir sorun olduğunu düşünüyorduk ama bunu yani bütün Fenerbahçe taraftarı, bütün futbol kamuoyu, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak Aykut Kocaman'ın açıklanmasını beklerken çok fazla arka planını deşmek, irdelemek de istemedik. Çünkü çok olumlu sonuçları olmazdı, olumlu etkisi olmazdı ya da öyle söyleyelim. Benim anladığım şu, Aziz Yıldırım bir açıklamasında dedi ki bu seçim öncesi yayınlarından birinde, hangi kanaldaysa, bizde de olabilir, başka diğer kanallarda da olabilir. Ne demek dedi yani, ben işe karışmayacağım, soyunma odasına da inerim, onu da yaparım, bunu da yaparım.
0: Teknik direktör benim dedi.
1: Onu dediği anda ben dedim ha, eğer Aykut Kocaman bunu kabul ederse bile fazla sürmez. Aykut Kocaman bu tür müdahaleleri kabul edecek bir karakter değil gibi görünüyor en azından. Şimdiye kadar bize sunduğu görüntü bu. Ve belli oldu ki evet, şu anda benim anladığım bu.

0: Aykut Kocaman kendi alanına müdahale edilmesine sessiz kalmadı. Sessizce bir tavır koydu ve reddetti çalışmayı. Böyle olunca da elinin altında İsmail Kartal gibi ne zaman çağırırsa koşup gelen bir Fenerbahçeli var. Aziz Yıldırım da kendisini aradı. İşte İsmail Kartal'la ikinci, dördüncü sezon dönemi başladı. Fenerbahçe'nin ortada hiçbir şey yokken kendi kendine yeni bir sorun ürettiğini gördük. Yani benim gördüğüm o. Yani şimdi bizim muhabir arkadaşımız, arkadaşlarımız sokağa çıkmışlar İsmail Kartal nasıl oldu filan diye. Hep iyi oldu diyen arkadaşlardan bir seski yapmışız, ekrana yansıtmışız. Oysa biz de Kadıköy'de yaşıyoruz yani. Biliyoruz arkadaşlarımızın neredeyse yarısından fazlası mutsuz.
1: O mutsuzluğun gerekçesi ne peki?
0: Ya,
1: Sizin gözlemlediğiniz kadarıyla.
0: Aykut Hoca da olsa yine mutsuzlardı. Olacaklardı bir kısmı ama daha az bir mutsuzluk olacaktı, onu söyleyeyim.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Tabii Aykut Hoca daha çok karşılığı var Fenerbahçe camiasında. Ya Kadıköy civarında öyle görüyorum diyelim ben. Çünkü diyorum ya, şimdi buradan çıkıp gittiğimde de en az 20 Fenerbahçeli arkadaşım vardır. Onların olduğu yere gideceğiz yani.
1: Şöyle ayrılmış gibi Fenerbahçe taraftarları. Bir taraf tamamen defansif futbolu, bir taraf ofansif futbolu. Birisi biraz daha göze hoş gelen bir anlayışı, diğeri daha garantici bir anlayışı temsil ettiği için. Hani İsmail Kartal sanki biraz daha fazla karşılık bulmuş gibi gözlemledim ben sosyal medyadan ve işte az önce ekrana getirdiğimiz sokak röportajından. Ama dediğiniz gibi tabii ki muhalif olanlar da vardır ve sayıları da çoktur.
0: Ya aslında Fenerbahçeli de genel bir memnuniyetsizlik ve yorgunluk var. Yoruldular. Mesela İsmail Kartal geliyor basın toplantısında. Bu arada Cihan Kamer'le Oğuz Çetin'i yan yana görünce ekranda şey gibi geldi bana. Cihan Kamer böyle bir Fransız asist. Monaco kulübüyle Fenerbahçe'nin stratejik işbirliği anlaşması imzalanacak. Monaco'yu Cihan Bey temsil ediyor. Oğuz Çetin işte bizi temsil ediyor filan. Çok hoş bir görüntüydü, onu söyleyeyim önce. Hoşuma gitti yani. Ama Fenerbahçe'nin kendi içindeki sorunları çözemeden futbol dünyasının, futbolumuzun sorunlarına yönelik çözümler üretip şampiyonluğa koşması çok kolay, olası gibi durmuyor. Yani kendi içindeki sorunları bir türlü çözemiyorlar. Belki Fenerbahçelilerin çok da ifade edemedikleri gerçeklik şuydu. Ya biz Ali Koç'u getirdik büyük umutlarla, olmadı. Dünyanın en büyük hocalarından ilk 3 hoca saysam biri diyeceğin Mourinho'yu getirdik, olmadı. Şimdi yine geldik en başa, 15 sene önce geriye gittik. İşte Aziz Yıldırım gibi. Evet, Fenerbahçeliğinde bir kuşkumuz yok. Ama bizi böyle mutlu yarınlara taşıyacakmış gibi bir umut da veremiyor. En azından o duygu geçmiyor taraftara. Yani biraz bu yaşanmışlıkların, 3 Temmuz sonrası yaşananların yorgunluğu Fenerbahçe taraftarını birazcık böyle futbollarını da soğutuyormuş noktaya gitti. Onu hissediyoruz, onu hissettiriyorlar bize. Yani ne Aziz Yıldırım, ne Hakan Safi, ne Aykut Kocaman, ne de İsmail Kartal Fenerbahçelilerin rüyasını gördükleri isimler değiller artık. Ve Fenerbahçeliler en ciddi rakip olarak gördükleri Galatasaray'ın bu kopup gidişine karşı bir çözüm üretememe çaresizliğiyle, hatta şöyle denebilir yani, öğretilmiş ya da öğrenilmiş bir çaresizlikle baş başa buldular kendilerini. Yani şu anda lig başlayacak, başlasın ve Fenerbahçe 10 galibiyet üst üste alırsa o zaman taraftar birazcık yine kendine gelmeye başlar, ama şu anda bir yorgunluk hali var. Benim gözlemlediğim bu.
1: Şu aslında biraz açıkçası yarım kalmış bir durum gibi de hissediyor Fenerbahçe camiası. Yani 99 puanlı sezonun ardından yola İsmail Kartal'la devam edilseydi herkes de şampiyon olunacağı görüşü hakimken, işte yolların ayrılıp Jose Mourinho'nun gelmesi, evet, ve sonrasında yaşananlar zaten hepimizin malumu. Açıkçası oranın bir devamı olacağını düşünüyor şu anda. Ki zaten anlaşma süresi de bir yıl. Bu bir yılda artık o hikayenin tamamlanacağını ve şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyor. Tabii ki umuyor Fenerbahçe camiası.
2: Yani çok güzel girdim bence söze. Yani Fenerbahçe belki de son yılların en başarılı sezonunu İsmail Kartal önderliğinde yaşadı. 99 puan aldı. Ama Galatasaray çok inanılmaz bir sezon yaşadı o sezon. Yani Fenerbahçe'nin, evet, 99 puan alıp şampiyon olamamasındaki neden Galatasaray'ın 102 puan alması. Yani rakibiniz daha fazla puan aldığında siz şampiyon olamıyorsunuz. Yani ben o zaman da şöyle nitelendirmiştim. Fenerbahçe o sezon şampiyonluğu kaybetmedi. Fenerbahçe o sezon şampiyonluğu kazanamadı. Çünkü rakibiniz daha iyiydi. Yani bir şeyi kaybetmeniz için sizin olması lazım. Yani bir Fenerbahçelerin bir kere bu taraftan konuya bakması gerektiğini daha rasyonelist olarak değerlendiriyorum. Şimdi İsmail Kartal konusunu da dört noktadan ele alacağım. Şimdi birincisi, Fenerbahçe bu sezonu en erken açması gereken takımların başında geliyor. Neden? Çünkü Şampiyonlar Ligi en önemlisi var. Ama çok önemli bir seçim süreci yaşadılar. Aziz Yıldırım rekor oyla seçildi. Ondan sonra ama teknik direktör hala açıklanmıyor. Ama velakin maç yaklaştı.
1: Pazartesi günü normal şartlarda sezonu açacak, topbaşı yapacak,
2: evet,
1: Fenerbahçe.
2: Evet ve siz bu konuda geciktikçe zaten adaylar Fenerbahçe camiasını çok iyi bilen, Fenerbahçe camiasından içinden çıkmış isimlere doğru yöneldi. Hı hı. Şimdi birinci konum bu. İkinci konumsa hep bu isimlerin başında Aykut Kocaman geliyordu. Neden? Çünkü hem daha önce Aziz Yıldırım'la yapmış olduğu çok önemli projeler var. Çok önemli dönemlerde beraber omuz omuza, evet, göğüs gerdikleri,
1: yakın ilişkileri, evet, olduğunu biliyoruz.
2: Çalışmalar var. İsmail Kartal tarafındaysa, o senin de söyledin, 99 puanlı sezonda işte Mourinho'yu hamlesini ilk söyleyen Aziz Yıldırım, o sırada İsmail Kartal'ın pek mutlu olmadığı, yani bunlar hep basından duyduğumuz şeyler. Yani arada bir negatif elektrik var mı yok mu tam da çözemediğimiz için bu kadar da süre az kalmışken daha çok oklar Aykut Kocaman'ı gösteriyor.
1: Evet, Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la çalışmak isteyeceği görüşü açıkçası hiçbirimiz daha hakim değildi.
2: Aynen öyle. Peki ne oldu? Üçüncü noktaya geçeceğim şimdi. Ezgi'cim, bu büyük kulüplerde, özellikle büyük başkanların görev aldığı kulüplerde teknik direktörlük biraz da kararlarında esneklik gösterebilme sanatını uygulamayla çok etkilidir. Ne kadar esneklik gösteriyorsanız kendi değerlerinizi zedelemeden o kadar aslında iyi yöneticisiniz. Çünkü her yerden bir veri var. Çok, hı hı, kuvvetli kişiliklerle berabersiniz. Oyuncular öyle, yönetim kurulu öyle. Esneklik göstermeniz şart. Şimdi bu konuda da bence Aykut Hoca birazcık daha o esneklik kısmı biraz daha kapalı. Hani bazı şeylere birazcık daha fazla okey diyebilirken bazı şeyler onun için daha siyah beyaz. Olmamasının nedenlerinden biri bu diye görüyorum ben. Bu iyi veya kötüdür demek değil. Ama bu tip bir pozisyona geliyorsan hakikaten bazen o işte esneklik sanatı çok önemli. Ve bence İsmail Kartal bu konuda birazcık daha farklı Aykut Kocaman'a göre diyelim. Son konum, dördüncü nokta ise şu. İsmail Kartal hakikaten benim beklediğimden daha olumlu bir izlenim yaratmış durumda Fenerbahçelilerde. Çünkü Fenerbahçelilerde hep o 99 puanlık, evet, sezonun ve o futbolun tadı damaklarında kaldı. Yani çoğu Fenerbahçeli Mourinho gelmesin İsmail Kartal'la devam edelim derdindeydi o sezon bile. Hani belki de Aziz Yıldırım Ali Koç çekişmesi olmasa belki de birazcık daha ufak tefek değişikliklerle İsmail Kartal,
1: evet,
2: devam edecekti.
1: Aziz Yıldırım, evet, Mourinho ismini açıklamasaydı çok yüksek ihtimalle Ali Koç İsmail Kartal'la devam edecek görüşü hakimdi.
2: Yani ben bu dört maddede topladığımda İsmail Kartal isminin benim beklediğimden daha olumlu bir hava yarattığını gözlemleyebilirim.
1: Peki bakalım, şimdi İsmail Kartal dönemi deyince herkesin aklına elbette az önce de söylediğimiz gibi hem 99 puan hem de hücum futbolu geliyor. Elbette büyük takım taraftarı takımının her zaman hücum ettiğini, baskılı oynadığını, özellikle iç saha performansının iyi olduğunu görmek istiyor. Dolayısıyla Selahattin Kınalı, şimdi yeni İsmail Kartal dönemi size saha içinde mevcut kadroyu da aslında biraz göz önünde bulundurursanız, şimdi yeni yapılan Vedat Muriç transferini de göz önünde bulundurursanız nasıl bir Fenerbahçe vaat ediyor?
0: Ya Vedat Muriç dedim, madem oradan başlayayım. Eğer, olur, kulaklarım beni yanıltmıyorsa 5-5,5 milyon euro maaş dediler.
1: Evet, doğru. Yıllık 5,5 milyon euro kazanacak.
0: İsmail...
1: Mallorca'ya da 15,5 milyon euro bonservis ödenecek.
0: Kaç yıllık sözleşmesi vardı Mallorca'yla?
1: Mallorca'yla kaç yıllık sözleşmesi
2: bitmiştir
1: vardı?
2: Galiba.
1: Onu
2: yok.
1: Bir bakmamız lazım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Ama o 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe.
0: Valla küme düşen bir takımdan, ki ben Vedat'ı sevdiğimi de herkes bilir yani. İyi, Türkiye Ligi'nde iş yapar. Ama şu anda Vedat Muriç serbest kalsa dünyada ona 2 milyon euro maaş verecek bir takım var mıdır sorusunu şuraya bırakıyorum. Fenerbahçelilere soruyorum özellikle. Çok para verdiler. Ne gerek vardı onu da anlamış değilim.
2: Ama Galatasaray Vedat, vermez miydi Selahattin Kral'ı?
0: Vedat Muriç 5,5 milyon euro maaş ne demek ya? bize çok kolay geliyor, çok basit geliyor. Vedat Muriç orada ne kadar alıyordu ki? En fazla 1-1,5 milyon euro maaş alıyordu. %40 vergiyi unutmayın. %40 vergi bizde kemiksiz. 5,5 milyon euro

0: Yani bilemedim yani, inanamadım. Ben dedim herhalde yanlış duydum.
1: Yok,
0: sonra sordum şeye, bizim Furkan'a sordum. Furkan da yanlış duydum herhalde. Dedi yok abi 5,5 milyon. Allah Allah. Neyse hoş gelmiş yani. Vedat sağdaki sen veriyorsun, Vedat da alıyor. Ne yapayım, zorla alacak hali yok senden.
1: Ama şimdi küme düşen bir takımda 37 karşılaşmada 23 gol bir asistlik performans da güzel bir performans.
0: Güzel, tamam. İşte 2 milyon
1: ki burayı lira da tanıyan, Fenerbahçe'de bilen bir.
0: Tamam işte 1,5-2 milyon euro yapar işte. Ya.
1: 2029'da
0: tamam.
1: Bitecekmiş bu arada, sözleşmesi de epey varmış.
0: Tamam, küme düşen. Ben bonservisine bir şey demiyorum zaten. Abi, sadece merak ettim. Kulüpler arasında o olur. Ama sonuçta sen de herhalde Vedat Muriç'in son kullanıcısı oluruz biz burada yani. O da çok net yaşından dolayı. Katkı verecektir. Vedat iyi bir santrfordur. Tamamlayıcı da oynar. Hatta sol kenarda da oynatırsın. Ya sol önde kenarda yani. Alternatif hücum planlarına destek verici bir oyuncudur. Ama 5,5 milyon euro yani, kulaklarıma inanamadım. Gelelim İsmail Kartal'ın oyun düzenine. Ya Fenerbahçe VEF Türk Futbol büyük takım taraftarlarında şöyle bir Galata dönüştü bu yani. Galat dediğimiz ne? Doğru bildiğimiz yanlış. İşte ona dönüştü. Biz büyük takım ön hücum oynar. Ya arkayı tutabiliyorsan oynarsın tabii yani. Ama şimdi Fenerbahçe'nin sorunu ne? Geçen sene de aynısı oldu. Skriniar'ın yanına iki tane daha Skriniar gibi adam olsa kesin şampiyon oldu Fenerbahçe. Bir tane daha olsa %50 şansı vardı yani. Son haftaya kadar taşırdı. Neymiş? Ön taraf çok iyi. Evet çok iyi. Hücum oynuyoruz. Biz büyük takımız, yok öyle bir şey artık. Sen City'yi, Bayern'i, Paris Saint-Germain'i izliyoruz değil mi hep beraber? Onlar da hücum oynuyorlar fakat oyunu bir kilim gibi desen ilmek gibi dokuya 3. bölgeye taşıyorlar ve kontra diye bir şey yemiyorlar yani kolay kolay. Arkayı da sağlam alıyorlar. Sen şimdi en iyi hücum oyuncularını alacaksın, biz Fenerbahçe'yi hücum oynarız filan. Yok öyle bir şey. O 99 puanlı sezonla birazcık yanıltıcı olabilir Fenerbahçeliler için. Çünkü ben futbolun geldiği gerçeklik noktasından uzak bir nokta olduğunu düşünüyorum o 99 puanın. Ama Aykut Kocaman'ın oyun sistemi yani çok hoşlarına gitmiyor çoklarının belki, ama çağdaş oyun oraya evrildi artık. Aykut Kocaman'ın oynatmak istediği oyuna evrildi çağdaş oyun. Fenerbahçe'de ya da diğer takımlarımız da ister istemez zorunlu olarak oraya gidecekler. Trabzonspor erkenden fark etti bunu, döndü oraya. Galatasaray son 4 yılda şampiyon olmanın getirdiği bir large bir hava var yani. Şu an kendini ona zorunlu hissetmiyor. 5. üst üste 5. şampiyonluğu kovalayacağım diyor. Çünkü rakip yok. Yani şu son 4 yıldır Galatasaray'ın yaptığı kadar futbolun doğrularını sahaya taşıyan başka bir rakibi olmadığı için Galatasaray şampiyon oluyor.
1: Yalnız şimdi o 99 puanlı Fenerbahçe'den bu Fenerbahçe nasıl bir kadro evrimi olacak onu da göreceğiz. Yani İsmail Kartal'a Aziz Yıldırım nasıl bir kadro emanet edecek? Kimler gelecek? Şimdi Skriniar'ın yanına çok iyi bir veya iki stoper alınacağını biliyoruz. Evet. Vedat Muriç'in dışında bir santrfor daha alınacağını biliyoruz. Çok yüksek ihtimalle Kanada bir transfer ve bir de bek transferi yapması bekleniyor. Dolayısıyla belki de İsmail Kartal'ın elinde şimdi bu kadroyu da bir görmek lazım.
0: Kesinlikle öyle olması gerekiyor.
1: Orta sahası zaten güçlü
0: görmemiz gerekiyor ama Fenerbahçe'nin ön tarafı yani bir santfor eksiği dışında hadi iki tane de santfor alınabilir. Geçen senenin planlama hatalarından biridir. Defansına iki tane sağlam adam gerekiyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin eli ya zaten çok iyi bir kadro var. Yani İsmail Kartal'ın oynatmak istediği ya da oynattığını düşündüğümüz oyunu oynayacak oyuncuları var Fenerbahçe'nin elinde yine. Fenerbahçe geriye takviye yapacak çünkü kim geçen söylüyordu? Yani Türkiye'de defans yapmanın, savunma oyununun Mahmut Hoca. Önemi çok fazla teslim edilmiyor. O tarafına çok bakmıyoruz. Biz hep üçlük, beşlik galibiyetleri kovalıyoruz. Oysa bir tane yediğin atamadığı zaman yeniliyorsun. Yani bir gol yememek, üç gol atmaktan daha önemli aslında yani gol yememek. Fenerbahçe'nin de futbolun evrildiği bu noktayı iyi tahlil edip ona göre bir yapılanma içinde olması gerekiyor. İsmail Kartal bu süreçte bu konuyla ilgili elbette kafa yormuştur. Kendisi de futbolun içinden hem de kendisi savunma oyuncusu bir sağ bekti. Savunma işini de iyi bilir İsmail Hoca. Ama taraftar beklentisi üzerinden takım inşa edersen düş kırıklığı kaçınılmaz oluyor. Çünkü taraftarı buna hazırlayacak olan sensin. Sen şahane bir savunma oyunu oynarsın, oynatırsın takımına, maçları da kazanırsın. Taraftar da o zaman savunmanın da ne kadar önemli bir şey olduğunu anlar, benimser ve senin arkanda durur. Ama onu yapamadan sadece hücum 3 atarsın, 4 yersin. Ne anlamı?

0: kaldı. Üç tane attığın üç golün bir anlamı olmuyor. Ya da işte geçen sene birçok örneğini gördük yani. Kasımpaşa oyunu oynuyorsun. Stoperin yok. Almamışsın. Genduzi'den stoper yaratmaya kalkıyorsun. Çocuğun bir suçu yok. Hamle yanlıştı. Pozisyon hatası. Yiyorsunuz uzatmanın uzatmasında golü. Şampiyonluk orada uçup gidiyor. Planlama hatası. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sene İsmail Kartal'la bu hatalardan ne kadar arınacağını hep beraber bir bekleyip görmemiz lazım. Aziz Yıldırım'ın beğeniriz, beğenmeyiz. Bir sürü beğendiğimiz yönü var, bir sürü beğenmediğimiz tarafı var. Ama futbol konusunda bilgili olduğunu kabul edelim. Kendisi de oynadığı için oyuncu seçimleri konusunda da iyidir yani. Takımın ihtiyaçları doğrultusunda son anda ismi değişen hocasıyla birlikte bir karar verip doğru isimlere yöneleceklerini düşünüyorum. Ha doğru isimler gelir mi gelmez mi? Onu bilemeyiz tabii yani. Sonuçta senin bazı oyuncular da gittiğin 3 oyuncudan biri garanti, ikisi yüksek olasılık Türkiye'ye gelmek istemiyor zaten. Yani o da kolay bir şey olmuyor ama yine Vedat'a dönünce yani Vedat Türkiye'ye gelirdi yani. 5,5 milyon maaş nedir ya? Yine kafama o takıldı şimdi.
1: Peki.
0: Vedat bizim çocuğumuz zaten yani. Ama en cümle şöyle bağlayayım. İsmail Kartal çağrıldı ve geldi. İsmail Kartal'a yönelik haksız eleştiriler olduğunda hep yanında durmaya çalışmışımdır. Bunu da söyleyeyim. Rizeli bir balıkçı babanın, emekçi balıkçı babanın işte 4-5 tane çocuğundan biridir. Anadolu kavağında yaşarlar. Bizden biridir. İyi insandır, biliyoruz onu da. İnşallah başarılı olur. Ama futbol öyle bir zemine evrildi ki ya inşallahlarla maşallahlarla olmuyor, onu görüyoruz artık. Ya oyunun çağdaş ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlara cevap verecek hamleler yapmak zorundasın. Yoksa senin payına hüzün kalıyor.
1: Peki Burçin Keskin Vedat Muriç konusunda ne dersin? Hem yapacağı katkı elbette, hem de Selahattin Kılal'ın itiraz ettiği maliyeti konusu. Bir de tabii ki devamında da transfer çalışmaları acaba nasıl şekillenir?
2: Şimdi Selahattin Kınalı'ya hak veriyorum, özellikle savunma ve hücum felsefesini anlatırken kullandığı cümlelere. Şöyle de bir ekleme yapmak istiyorum. Ben hep şöyle derler yani, gol atarsan maç kazanırsın, gol yemezsen şampiyon olursun. Hı hı. Yani o çok önemli bir şeydir. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin de geçen sezonuna baktığımız zaman Galatasaray ve Fenerbahçe 77 gol atmış. İkisi de aynı gol atmıştı. Ama Fenerbahçe çok daha fazla gol yediği için şampiyon olamadı. Şimdi burada bir kere doğru tespitte bulunmak çok önemli. Vedat Muriç'e gelmeden önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bu sezon önemli bir noktada daha önceki sezonlardan çok daha farklı bir yaklaşım gösterdi. O da ne? Futbol aklını ortaya koymak. Kim futbol aklı? Oğuz Çetin. Oğuz Çetin Futbol Federasyonu'ndayken ben beraber de çalışmıştım. Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde eğitimin başındaydı. Bütün antrenör kurslarının planlamasını ve içeriğini düzenleyen ekibin başındaydı. Ve çok çalışkandır. Ve o ekibi çok iyi tanıdığı için ben bunun Fenerbahçe tarafına özellikle çalışacak kişilerin seçilmesi anlamında elini çok kuvvetlendirdiğini düşünüyorum. Ayrıca bu teknik direktör seçiminin nispeten birazcık gecikmesinin nedeni de zaten Oğuz Çetin ve ekibinin yaptığı çalışmalarla, yani teknik direktöre çok fazla konu bırakmadan zaten bir takım önemli noktalarda yol alabildiklerini gösterdi.
1: Kararlar alınmış olması.
2: Şimdi Vedat Muriç'e gelirsek, Vedat Muriç yani Fenerbahçe'yi tanıyan kolay adapte olabilecek. Özellikle Fenerbahçe'nin şu andaki ihtiyacı olan kısa vadede başarıya Fenerbahçe taşıyabilecek bir isim. Geçen sezon sen de istatistiklerini verdin.

0: Osimhen tabii çok ayrı bir vaka.
1: Tabii Osimhen ama yani işte arada 15 tabii. milyon euroluk bir fark evet. var aslında baktığımız zaman yani.
0: Aynen yani bu bir anda anormal bir seviyeye geldi Türkiye'deki maaşlar. Ama Selahattin Kınalı çok haklı. Ben de bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani bu Türk futbolu şu anda o bütçeleri bence yaratamıyor. Yani nasıl döndürecekler, nasıl edecekler açıkçası çok merak ediyorum.
1: Hayır,
0: ben
1: şimdi Galatasaray'ın elinde bir Şampiyonlar Ligi avantajı var. Oradan ciddi bir gelir de elde ediyor ama bir
0: 50
1: şampiyon.
0: Milyon, 50 milyon euro.
1: Evet yani ama.
0: Sana Şampiyonlar Ligi'ne girince böyle 500 milyon euro
1: hayır,
0: gelmiyor.
1: Evet ama sonuç itibariyle o başarının sürdürülebilir olması için evet. sizin hep o arenada da olmanız tabii. gerekiyor ya bir tabii. taraftan. Şimdi Fenerbahçe 3 eleme turu oynayacak Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için. Dolayısıyla yapılan hamleler işte o sürdürülebilirlik noktasında bir de üzerine Şampiyonlar Ligi'nin olmadığı senaryo kabus gibi bir senaryo olur.
0: Yani Fenerbahçe hakikaten taraftarıyla bütünleşebilen bir camia. O yüzden bu Şampiyonlar Ligi'ndeki bütçe açığını daha önce yaptığı satışlarla kapattı. Hı hı. İşte forma satışlarıyla kapattı. Bir şeyler yapabiliyorlar yani.
1: Oyuncu satışında da bu arada başarılı Fenerbahçe.
0: Başarılı. Öyle bir şekilde bugünlere kadar gelindi. Ama yani şimdi Aziz Yıldırım'ın seçim zamanı yaptığı konuşmaları da hatırlarsak yani mesela bir Conte ismi niye gelmedi diyor. Ya yani Conte 15 milyon euro istiyor. Yani o parayı şu anda verebilecek durumda değiliz dedi. Yani. Mesela bunlar bence çok mantıklı ve doğru yaklaşımlar.
2: Ama işte Conte'yi 15,5 veremiyoruz diyorsun ki büyük bir sinerji yaratır. Yani ne bileyim ya Santifor'a Türkiye'ye 1 milyon versen gelecek Santifor'a 5,5 milyon maaş veriyorsun.
1: Yalnız Conte gelseydi isteyeceği Santifor 5 milyona getiremeyeceğin bir
2: Santifor olabilir. Hayır Vedat'ı yine al ya ben Vedat'ı niye alındı demiyorum. Vedat'ı yine alırsın ama 5,5 milyon euro maaş Vedat'a vermeyi göze alıyorsan eğer senin yıllık maaş giderin o zaman 100-120 milyon eurolara gidecek. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığında 50 Galatasaray'a garibim uğraştı 50 milyon geldi ya. İşte yani. Yani sadece katılıma 50 milyon vermiyorlar sana. Son 16'ya kadar kaldın. İşte reklam payı şu bu 50 milyon euro kazanabildin. Sen 120 milyon 130 milyon sırf maaş biteceğim var nasıl olacak? Türkiye Ligi'ni kazansan bir oyuncunun menajerinin parası zor çıkıyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gibi bir hedefimiz yok herhalde. Güldürmeyelim kendimizi millete yani dünyaya. Öyle bir şey de yok.
1: İyi de istikrar tabii ki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu değil ki. İstikrar her sene oraya bir şekilde gidebilmek. Orada yer alabilmek.
2: Ama işte bu harcamaları karşılamak için Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırman gerekiyor. Bu harcamaları başka türlü karşılayamıyorsun. Onu söylemeye çalışıyorum ya. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 2 sene önce City'nin şeyiydi galiba. 150 milyon euro mu ne kadar? Hepsi yani hepsi. Biz 150 milyon zaten maaş bütçemiz. Kulübün bir sürü giderleri var kulüplerin. Yani çok akılcı gitmiyoruz. Aziz Bey seçim öncesi süreçte çok doğru şeyler söyledi. İşte Şerif'e bu parayı kim verdi? Kante'ye o kadar paralar verildi filan. 30 milyar borcumuz var dedi. Adam işte ciddi bir adam diyorsun. Bütçenin hesapları biliyor. Gelir gelmez 5,5 milyon euro maaş. Bak 30 milyon euro bonservise bir itirazım yok. Mal alıyorsun. Malın değeri adam diyor ki benim malım bu kadar. Tamam. Bir itirazım yok. Çok fazla bir itirazım. Maaş yani kulüplerin için asıl önemli olan maaşlarıdır. Sen 5,5 milyon euro maaş verdin.
0: Orada şöyle bir sıkıntı var bence Selahattin Kınalı. Yani Sıdıkı Şerif galiba 150 bin euroya oynarken buraya 3 milyon euro civarlarına geliyor. Yani 20 kat.
1: Şimdi evet.
0: Bence bir yerlerde hakikaten bir sıkıntı var.
1: İşte yani o denge bozulunca sefer dediğin gibi Şerif'in bu kadar para aldığı yani yerde hani Vedat Muriç'e de aynı parayı verirsen bu sefer o iki oyuncu arasındaki denge bozulmuş olacak.
0: Şimdi ben Vedat Muriç olsam der ki ben Sıdıkı Şerif 3 milyon euro alıyorsa ben La Liga'da 22 tane gol atmışım. Sıdıkı Şerif'in 22 tane profesyonel maçı yok.
1: İşte maaş dengesi bir kere bozulunca onu toparlamak çok zor.
2: Eğer belirleyici olan oyuncular olursa öyle olur hocam. Sen kulüp olarak tavrını koyarsın net. Kimse bir şey diyemez sana. Bir transfer dönemini belki sıkıntılı geçirsin. Ondan sonra derler ki Fenerbahçe
1: ama siz oyuncu olsanız
2: duruyor.
1: Demez misiniz?
2: Ya derim de ya oyuncuyum. Belirleyici olan patrondur. Patron kulüptür ya.
1: O zaman gelmiyorum
2: yani.
1: Da.
2: Vedat Muriç gelmeyecek Fenerbahçe'ye. Nereye gidecek? Başka kim alır Vedat Muriç'i bu paralara ya? Ya gerçekten bilmiyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarda da bu konuyu benim kadar düşünen
1: hayır
2: olmuş
1: belki bu para olmaz ama yani tamam, Liga'da be. Bir
2: Vedat gelebilir. Vedat her türlü Türkiye Ligi'nde iş yapar. Çok da sevimli, saygılı da bir çocuk. Rakibine saygılı, arkadaşlarına saygılı.
0: O çok
2: saygılı.
0: Önemli bir nokta yani. Evet, hakikaten çok, hem çok ilişkileri çok Vedat. İyi hem saha içinde hakemle ve rakiple olan ilişkileri iyi. Pozitif hem de bence takım içerisinde de Fenerbahçe'yi bildiği için çok hızlı uyum sağlayacak. Selahattin Kılıç'ın katılmadığım tek yön, hani bir transfer dönemi belki sıkıntı yaşarsın, sonra oturur bunlar diyor ya, Fenerbahçe'nin şu

0: anda sıkıntı yaşayabileceği bir transfer dönemi geçirmeye tahammülü yok.
1: Ama hocam ister istemez evet, sıkıntılı yani o... mesela en doğru kararları verirsin. Evet. Hep beraber deriz ki Fenerbahçe ne doğru adamlar aldı ya deriz. Evet. Lig bir başlar iki tanesi fıslar. Transfer böyle bir şeydir yani çocuk çok yeteneklidir buraya uyum sağlayamayabilir. Çok doğal bir şeydir. Her
0: 99 her puanlı sezonda ne oldu? Bekao sakatlandı, Fred sakatlandı. Ondan sonra bir anda elinden kaçtı. Yine evet. Aynı şey oldu. Yani Bekao sakatlandı, Fred sakatlandı. Onların yerine koyamadın. Ya burada sadece dediğim gibi en önemli nokta tekrardan toparlarsam Oğuz Çetin'in futbol aklı olması, Beşiktaş'ta nasıl Önder Özen'in seçilmesi ve Sergen Yalçın'dan sonra hemen anlaşılması ne kadar doğruysa bence Oğuz Çetin'in de böyle bir organizasyonda yönetici kimliğini ortaya koymasının çok önemli ve çok farklı olabileceğini düşünüyorum. Ve iyi bir elektrik de yakalarlar yani Oğuz Çetin, İsmail Kartal, Aziz Yıldırım.
2: Uyumlu bir şekilde evet, çalışabileceklerini
0: düşünüyorum. Uyumlu çalışabilirler gibi geliyor. Çünkü dediğim gibi esneklik sanatını iyi sergileyebilen futbol adamları diye düşünüyorum ben.
2: Ya bir de günün sonunda tek bir hedef olduğu için herkes evet. de o hedefe ulaşmak için çalışacağı için herhangi bir adaptasyon sorunu çekecek bir isim de yok bu arada mevcut yapılanma aynen. içerisinde. Dolayısıyla neler yaşanacağını göreceğiz. Bu
1: her
2: arada
1: şey sağ sonuçlarına bağlıdır. Türkiye'de tabii ki.
0: Her zaman. Tabii
1: ki. Sonuçlar iyiyse bir şey olmaz. İlerler gider.
2: Peki birazdan Vedat Muriç'in gollerini ekrana getireceğiz değerli izleyenler. Bu saati Vedat Muriç ile tamamlayacağız ama Fenerbahçe'yi de tamamlamadan şöyle takımdan ayrılabilecek oyunculardan da isterseniz biraz bahsedelim. Çünkü Fenerbahçe'nin hali hazırda çok sayıda yabancı oyuncusu var. 10+4 kuralı var. Buna göre yapılması beklenen ve yapılması gerekecek transferler de var. Ve bu doğrultuda aslında çok sayıda oyuncuyla da ki bir miktarda kiralıktan dönen oyuncular olacak onlar ama yolların ayrılması bekleniyor. Onlardan biri Osterwolde. Belki farklı isimler de ona eklenebilir. İlk 11 seviyesinde oynayan oyunculardan. Acaba İsmail Kartal oyun anlayışında yeri olmayacak isimler, gönderilecek isimler kimler olabilir?
1: Ya İsmail Hoca ile ilgili önce şunu söyleyeyim. Bilenleri bilir. Ben hocaya olabildiği kadar savunmaya çalıştım. Saldırıya uğradığı dönemlerde yani güçlü olduğu dönemlerde değil de birisi birazcık bir zayıflık gösterdiği zaman herkes akbabalar saldırır. Kim olursa olsun o insan ben onun yanında olurum. Dolayısıyla o dönemlerde İsmail Hoca'nın da yanında olmaya çalıştım. Ama şimdi de dün İsmail Hoca konuşurken şey diyor işte iskeleye yokken otobüsümüz Trabzon'da kurşunlandı falan. Ya hoca bırak bunları artık devlet bile o saldırının o provokasyonun o kalle saldırının dosyasının tamamlanmadığını hissetti ve yeniden açtı evet. dosya. Ya o toplara tekrar girmenin bir alemi yok yani. 3 Temmuz'un işte o tür saldırıların, o sürecin ya bunu tarafların önüne atmaktan onun üzerinden bir kimlik inşasını, çabasından vazgeçin artık yani. Taraftar senin şeyi bekliyor. Biz şu tip oyunculara isim vermek gerekmiyor tabii. Oyuncular üzerinden yarım kalan işimizi daha iyi bir oyunla, daha fazla puanla, daha çok golle, daha az yenen golle tekrar o hareketi yapmaya geliyoruz. Yani hı hı. bütün planlamamız, bütün çabamız budur. Taraftarı da bu duyguyu geçir yani. Sadece söylemle taraftarı kandıramazsın. İkna etmen gerekiyor. Ya enerjinizi buna harcayın yani hocam. Çünkü siz futbolun içine gelen adamlarsınız. Saha içine daha çok odaklanmalısınız. Saha dışına çok fazla gitmeyin. Başkaları yönetsizliğe falan konuşsunlar. Hı hı. Siz sahaya odaklanın ve sen şimdi şey düşünmen gereken şu. Düşünüyorsunuz zaten de yani Oğuz Hoca ile birlikte. Ya sol stopere en az Şikrinyar kadar kaliteli bir adam bulmanız gerekiyor. Sağ bek sol beki bence Fenerbahçe'nin iyiler ama zaman zaman işte hem Archie Brown hem Semedo İyi oyuncular bunlar yani. Bunların potansiyelleri var. Verimlerini yukarıya çekecek dokunuşları hesaplaman gerekiyor. Bazı oyuncular önüne hiç isimsiz bir adam koyarsın. O oyuncuyla işte Archie Brown öyle bir uyum sağlar ki bir anda sol bek oyuncusu olarak 5 gol 5 asist yapar sana yani. Ya onları kafa yorması gerekiyor İsmail Can'ın. O birikimleri de var zaten hani Fenerbahçe'nin sağ bekiydi ama neredeyse sağ iki oynardı İsmail Hoca'da oynadığı zamanlarda. Yani ön tarafta oynamak nedeniyledir. Onları da bilir. Bana göre Fenerbahçe defansif sorununu çözerse ön tarafına hiç adam almasa bile Fenerbahçe'ye yine Vedat geldi. Bir de üstelik Vedat geldi. Fenerbahçe her maçta gol atar. Yani o yetenekteki bir ön taraf, ön grubu var.
2: Evet.
1: Orta sahası da çok iyi Fenerbahçe'nin. Sen defansif hattı eğer İdeale yakın bir şekilde doğru isimlerle biraz da transfer şansıyla tamamlarsam Fenerbahçe'nin çok doğal en az Galatasaray'a kadar, en az Trabzonspor'a da şampiyonluk şansı olacağını düşünüyorum. Çünkü bana göre önümüzdeki sezonun şampiyonluk şansları dağıtılırken Trabzonspor da en az diğer rakipleri kadar pay sahibi olacak. Yüzdesel anlamda söylüyorum.
2: Kimler gider?
0: Çok güzel soru. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'de kimlerin gideceği şu anda kimlerin geleceğinden daha önemli.
2: Evet.
0: Yani sonuçta bu kararı doğru vermezsen çok büyük sıkıntı yaşayabilirsin. Geçmişe takılmamak lazım. Çok katılıyorum Selahattin Kınalı'ya. Yani geçmişten öğreneceksin, ders alacaksın ama dönmeyeceksin. Hatta çok sevdiğim bir Çin atasözü vardır. Diyor, geçmişiyle kavga eden bugününü, bugünüyle kavga eden yarınını kaybeder.
1: Çin atasözü.
0: Evet. Bu yani bu hakikaten çok önemlidir. Ne olduysa oldu. Şimdi bundan sonrasına bakmak lazım. Defans konusunda kesinlikle katılıyorum. Yani bir kere Aziz Yıldırım kendi de söyledi. Yani bazen Aziz Yıldırım'ı çok fazla soruya muhatap ettiğin zaman sıkılıp en sonunda ağzından baklayı çıkarabiliyor. Yani hatırlarsın buraya geldiğinde Spor Ekranlarında tamam iki tane stoper alacağım, sağ bek alacağım. Sonra iki tane de forvet alacağız diye kendisi söyledi. O yüzden bunlar zaten bence olmazsa olmaz. Yani 10 yaşındaki bir Fenerbahçeli'yi zaten çağırsanız der ki forvet lazım, stoper lazım der.
2: Ondan o zaman sonra savunma hattından belli ki ciddi ayrılıklar olacak gibi.
0: Bir de şimdi eskiden mesela İsmail Kartal'ın çok sevdiği mesela atıyorum Bekao ne olacak? İrfan Can Kahveci ne olacak mesela? Benim kafamdaki soru işaretleri de onlar. İrfan Can Kahveci ile hep İsmail Kartal biliyorsun çok güzel bir ikili ve performans yakalamıştı.
2: Muhtemelen yerli oyunculara daha fazla şans vereceği bir senaryo ile yine karşılaşabiliriz İsmail Kartal cephesinde. Peki şimdi Fenerbahçe'ye birazdan dediğim gibi Vedat Muriç'in golleriyle yeniden döneceğiz ama bu saati tamamlamadan Galatasaray'ın transfer gündeminden de biraz bahsedelim. Elbette transfer çalışmaları sarı kırmızılı cephede de yoğun bir şekilde ilerliyor ama tabii Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Sezonu rakiplerine göre özellikle tabii ki Avrupa'da daha geç açacağı için zamanı var. Özellikle biraz daha Temmuz ortalarının yani Dünya Kupası'nın bitişinin bekleneceğine dair haberler geliyor Galatasaray'da. Ama bir taraftan da tabii ki çok yıldız isimler gündemde olduğu için işte Can Uzun, Kamavinga, Turam gibi isimlerden söz ediyoruz Galatasaray'ın transfer gündeminde. Dolayısıyla bir taraftan da bir mesafe kat edilmesi, bazı görüşme bu süreçte yapılması bekleniyor ve yapıldığına dair haberler de geliyor. Özellikle İtalyan basınından Turam için Galatasaray'ın ciddi bir teklif hazırladığı haberi var değerli izleyenler. Haber şöyle, Tutto Sport'un bir haberi. Yönetim 30 milyon euro ödemeye hazır ama Juventus şu anda 40 milyon euro istiyor oyuncu için ve bu teklif doğrultusunda görüşmeler de devam ediyor denmiş. Evet, yıldız isimler ama acelesi de yok Galatasaray'ın.
0: Aynen öyle. Bence buradaki en önemli nokta o senin söylediğin Ezgi. Galatasaray çok şanslı rakiplerine göre. Hı hı. Çünkü hem oturmuş bir kadrosu var hem de lige çok geç başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde zaten gruplarda.
1: Yani hem de şampiyonluğa çökmüş bir teknik ekip var.
0: Aynen
1: oturmuş
0: öyle.
1: Oturmuş diyorsun yani, ya hocam. Oturma bir çökmüş.
0: Tabii. Yani 4 sene şampiyon oldu üst üste ve 5. senenin de en güçlü adayı. Yani bunu bir kere kabul etmek
1: kağıt
0: lazım.
1: Kağıt üzerinde öyle. Yani,
0: şimdi burada en önemli nokta şu. Galatasaray'ın aslında en çok ihtiyacı olduğu sadece bir mevki var. O da ne? 10 numara diyebileceğimiz yaratıcı bir orta saha. Evet. Mertens yok. Yeni Mertens arıyorlar yani aslında. Çünkü niye? Lemina ile Torreira'nın sözleşmesini uzattın zaten. O yüzden ben mesela Turam'dan daha çok Can Uzun bana Galatasaray'ın ihtiyacı olan tek oyuncu gibi geliyor şu anda. Yani sadece Galatasaray Can Uzun'u alsa, transferi kapatsa ben derim ki çok başarılı iş yaptılar.
2: Ben Okan Buruk'un da seninle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum takip edebildin mi? Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama vardı. Can Uzun'dan o kadar övgü dolu sözlerle bahsediyor ki Okan Buruk. Ciddi ciddi bir yönetime mesaj olarak algıladık biz açıkçası.
0: Bir de Ezgi bak çok önemli. Şimdi Galatasaray'ın transferleri belki de kadrodaki değişimlerle alakalı olacak. Yani şimdi Davinson Sanchez gitmeden atıyorum Van Dijk'ı oraya istemezsin. Hı-hı. Veya Barış Alper Yılmaz gitmezse Rafael Leao diyorlar. O gelmeyecek. Ama Can Uzun hiç kimse gitmese de alıp kullanabileceğim bir oyuncu. Yani başka bir şeye bağlı değil Can Uzun transferi. O yüzden ben nedense Galatasaray'ın bu transferde çok daha aktif bir rol oynayaraktan işi tatlıya bağlayabileceğini düşünüyorum.
2: Peki.
1: Kulüplerimizin scout çalışmalarının ne düzeyde olduğuna dair en güzel fotoğraftır Can Uzun portresi. Can Uzun yıllardır konuşuyoruz Canuzu. Herkes farkında. Hadi biz futbol severiz. Biz gidip scout'unu yapacak halimiz yok. Canuzu 3 milyon

0: 5 milyonken scout'ını yapıp alsana onu. Şimdi 50-60 milyon alıyorsun. Evet. Can Uzun yani sürpriz bir yerden, yumurtadan çıkmadı Can Uzun. 10-12 yaşından beri Can Uzun biliniyor. Şimdi biz 50 milyon olmadan almayız dedi. Bizde para çok. Scout yapıyor, scouting yapıyoruz ya, kulüplerimizde var ya o ekipler. İşte Can Uzun gibileri can iken bulacaksın, uzamadan yani. Şimdi uzamış halini alacağız 60 milyonu. Ama hocaya katılıyorum, çok çok iyi bir oyuncu Can. Zaten Montella'ya da ona kızdım yani, hoca tercihleriyle ilgili hakkaniyetli olmak gerektiğini düşünüyorum. Hoca her oyuncudan bir şey bekliyor, atıyor sahaya, bir şey demiyorum. Can'a ilk 11 atmadı. Olabilir hoca, başka bir şey bekliyor. Fakat işlemiyor işte. Niye Can'ı tutuyorsun yanında? Can gibi adam ya. Can burada Eintracht Frankfurt'la mı oynadı? Can bize karşı oynadı ya.
1: Gol attı.
2: Ya. Evet.
0: Gösterdi kendini. Çocuk görünüyor yani. Alman Ligi'de şeyde oynamıyor. Televizyon olan herkes görüyor yani. Bu adamı niye oynatmıyorsun hocam? Ya onun için eleştirdik ama Can Uzun'u alırsa tek başına Can Uzun'un yeteceğini düşünmüyorum Galatasaray'a. Bir de hep benim dediğim ama United'a gidecekmiş gibi duran Ederson var, Atalantalı. Galatasaray'ın bir de Lemina ile Torreira'yı rahatlatacak Ederson tipli yani. İşte Turam'ı düşünüyorlar da Ederson Turam'dan çok daha iyi bir oyuncu. Tabii daha pahalı. Oraya da bir takviye olursa hocam, dediğine ben de imza atarım yani. İki takviye, iki isim al. Giden olmuş, olmamış, kalmış çok önemli değil. Galatasaray'ın zaten oturmuş bir oyunu ve bir kadrosu var. Her ne kadar bir yenilenme ihtiyacı derinden derine hissettiriyorsa da yani, o yenilenme ihtiyacını Can Uzun enerjisi Ederson'un Torreira ve Demine'yi çok daha fazla oyunun içine atacak katkısıyla Galatasaray yine en iddialı takıma dönüşür.
2: Yalnız ama, Can da olsa, Turam da olsa, işte ikisi birlikte veya belli ki yine bir en az 60-70 milyon eurolar konuşulacak.
0: Ne olacak? Daha 2 sene önce 75 milyon verdik. Ne olur veririz ki. Dert mi?
2: Ya toplamı çok daha fazla olacak. Hatta ben 60-70 diye biraz.
1: Ama Şampiyonlar Ligi'nde ligden başlıyoruz ya.
2: Doğru.
0: Ya sonuçta Sayın Başkan ne dedi? Galatasaray'ın Sayın Başkanı 600 milyon euroluk bütçe yapıyoruz dedi. Yani o zaman madem Osimhen'i de Şampiyonlar Ligi'nde verimli kılmak için 75 milyonluk Osimhen'i de 100-150 milyonlara taşımak için onun yanına Can'ı katarsan, evet, hem Can büyür, hem Osimhen büyür, hem takım büyür.
2: Özür dileyerek bir araya gireceğim. Ekranda bir transfer gelişmesi var Beşiktaş'a dair değerli izleyenler. Hull City'den Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na bir teklif olduğuna dair haber. Bildiğiniz gibi Ersin'in de Beşiktaş'la yollarını ayırması bekleniyordu. Hull City'den bir teklif olduğu haberi var. Hemen muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'a bağlanalım ve bu haberin detaylarını dinleyelim.
3: Teşekkürler Ezgi Toper. İyi yayınlar diliyorum sana ve konuğuna. Ersin Destanoğlu Alaçatı tatilinde Hull City sahibi Acun Ilıcalı ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdi. Hull City'de Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 25 yaşındaki kaleci için resmi teklifini yaptı. Önümüzdeki sezon Premier Lig'de oynayacak Hull City. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürüyor ve Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek olan Ersin Destanoğlu'na da resmi teklifini yapmış oldu. Ersin Destanoğlu'nun kısa süre içerisinde son kararını Beşiktaş yönetimine de iletmesini bekliyoruz. Tabii Beşiktaş yönetimi de, Beşiktaş tarafı da Ersin Destanoğlu'yla sözleşme yenileme çalışmalarını yapıyordu. Ersin Destanoğlu bildiğimiz gibi Dünya Kupası öncesinde A Milli takımımızın geniş kadrosunda yer alıyordu. Ardından kadrodan çıkartılmıştı. Şu anda tatilini sürdürüyor. Henüz net bir karar vermiş değil. Birkaç gün içerisinde hem Hull City'ye hem Beşiktaş'a hem de kendisine daha önce teklif yapan El İttifak ve Girona'ya da kararını bildirmiş olacak. Sayın Başkan Serdar Aloğlu da Ersin Destanoğlu'yla eğer Ersin Beşiktaş'la yola devam etmek isterse yola devam etmek istiyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım Ezgi Toper.
2: Evet, Efe Can'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Bu saati tamamlamadan birkaç dakikamız var. Hemen bu haberi de isterseniz
0: yani
2: konuşalım.
0: Beşiktaş Ersin'le devam etmeyi mi istiyormuş gerçekten? Öyle dedi Efe Can da.
2: Eğer Ersin kalmak isterse muhtemelen ya, belki de bir ya önce, yedek kaleci olarak. Çünkü biraz daha üst profilli bir kaleci arayışı olduğu, yabancı kaleci arayışı olduğunu biliyoruz Beşiktaş'ın.
0: Ben öncelikle Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim. Yani Ersin'e sahip çıktığı için. Ersin delilik etmesin. Yok, başka bir takım daha var mı?
2: Yani El İttifak var, Girona ya var şu anda bildiğimiz.
0: Premier Lig'de bir sezon boyunca Eyde Kulübesi'nde otur ya. Çok o kadar kıymetli ki El İttifak'tan. Sen daha 25 yaşındasın. Ersin aman ha, gidip hemen yapışması lazım Acun abisinin elleri. Abi ben hazırım.

0: Biliyorum. Git biz de Ersin'i ya çok izleyemeyiz belki de mutlaka şans bulacaktır yani Holstein'in kalesinde de. Ya onlar da 40-50 maç oynuyorlar her sezon biliyorsun. Ersin iyi bir kaleci bu arada. Yani ben Ersin'in hep iyi bir kaleci olduğunu söyledim. Birazcık tribünlerle bağ kopuyor. Tribünler bizde birisini nem kaptı mı tamam geçmiş olsun yani. Yani diyoruz ya ağzıyla kuş tutsa şey diyorlar. Kuşun kanatlarından biri arızalıydı diyorlar.
1: Evet, bir Premier Lig'in havasını suyunu belki.
0: Ya ondan daha büyük hedef olabilir mi? Aman Ersin sakın ha öyle armut da sap, üzüm de çöp arama hemen doğru Premier Lig'e.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu şansı kaçırmaması lazım. Altay Bayındır'ın Manchester United'a gittikten sonra ne kadar havasının değiştiğini görüyoruz zaten yani. Örnek de var. Çok büyük bir fırsat. Hull City, Premier Lig. Yani tamam Hull İstanbul gibi bir şehir değil belki ama olsun. Yani birazcık futboluna odaklanır.
1: Yani bir trenle her yere.
2: Doğru.
1: Bir trenle her yere yarım saat.
2: Doğru.
1: Peki bakalım takip edeceğiz tabii ki. Resmileşecek mi bu transfer iddiası birlikte göreceğiz. Şimdi değerli izleyenler bu saati kapatıyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç dün İstanbul'a gelmişti. Onun gollerini bir hatırlayalım. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Katıl benim, katılın evim.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
6: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 19 Haziran 1868 Osmanlı Devlet Adamı Mithat Paşa tarafından bugünkü modern bankacılığın temellerinden sayılan Emniyet Sandığı kuruldu. 1910 Dünya Babalar Günü ilk kez Amerika'nın Washington eyaletinde kutlandı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Reklam. A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden kapattık. 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'dan Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı Tom oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor Ajansı'nda 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Bir önceki saat diliminde Fenerbahçe'yi detaylıca konuştuk. Galatasaray'ın transfer gündemine biraz değindik. Şimdi Galatasaray'dan şöyle devam edeceğiz. Bugün Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, Mauro Icardi ile bir fotoğraf paylaştı. Ve şu anda bu fotoğraf sosyal medyanın gündeminde değerli izleyenler. Sekeda şeklinde bir yazıyla birlikte, ki bu da kalıyor anlamına gelen bir ifade değerli izleyenler. Şimdi normal şartlarda kalıyor yazısı belki Icardi'nin Galatasaray'da yola devam edeceği şeklinde anlaşılabilir. Ama bu ifadenin, bu kelimenin, cümlenin şöyle bir anlamı var futbol camiasında. Vaktiyle Pique ve Neymar böyle bir fotoğraf paylaşıyorlar. Pique Neymar için bu ifadeyi kullanıyor, kalıyor ifadesini kullanıyor ve 2 gün sonra Neymar transfer oluyor Paris Saint Germain'e. Dolayısıyla bu yönüyle yorumlayan kişi sayısının çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi stüdyo konuklarımız bu paylaşımı nasıl yorumlayacak bakalım. Bu arada Torreira'nın da yola devam edip etmeyeceği kesin değil Galatasaray'da, onu da söylemek lazım.
2: Sekueda'nın futbol dünyasındaki karşılığının bizde başka bir tercümesi var. Bizde ne zaman yönetim derse ki hocamızın arkasında bir hafta ömrü vardır onun için.
1: Doğru.
2: Şimdi ama ben Torreira'nın gözündeki ışıltıdan Galatasaray'da kalıyor diye anladım. Onu söyleyeyim önce. Ha, bu Galatasaray ya da ve Icardi'nin hayrına mıdır? Onu çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Çok emin değilim. Sanki en güzel noktadayken bırakıp bir veda her iki taraf için en iyisi olacaktı, ama şimdi Icardi kalsa da gitse de Galatasaray bir santfor daha alacak. Icardi de diyelim kulübün yaptığı teklifi kabul etti, 5 milyonu. 5 milyon daha giderim var, ama tabii biz de kulüplerin sanki kasa sorumlusuymuş gibi konuşmak da istemiyorum da, yani bunlar az paralar değiller ya. Yani 5 milyon diyoruz, ne olacak, 5 milyon da Icardi'ye gitsin. İyi de altyapı hocasına 10 bin lira daha fazla zam yapmamak için 40 takla atıyor yönetimler. Ondan sonra altyapıdan niye oyuncu gelmiyor? Altyapına değer vermiyorsun ki işte. Yani o 5 milyon euroyu Galatasaray altyapısına harcasa 3 seneye kalmaz 2 tane pırlanta gibi çocuk gelir oradan. Yani Icardi'ye vereceğimiz 5 milyondan bahsediyorum. Lüzumsuz 5 milyondan. Ama yani... Hep söyledik, bir kez daha tekrar edelim.
1: Icardi'ye verilecek İnşallah son 5 olur. Milyon euro artık lüzumsuz 5 milyon euro olarak mı değerlendirilir?
2: Kesinlikle öyle ya. Ki bunu Icardi'yi çok seven biri olarak söylüyorum ben.
1: Peki.
2: Ve Galatasaray için Icardi'nin ne kadar önemli olduğunu, Galatasaray tarihinde yani birkaç tane ismin böyle ikonik etkileri bıraktığını düşünüyorum. Ve birincisinin artık Icardi olduğunu net olarak görmek lazım. Icardi'nin öyle bir katkısı var ve Icardi'nin çocuklar üzerine yaptığı katkının sonuçlarını henüz Galatasaray ve Türk futbol kamuoyu görmedi. Yani daha Icardi'nin etkileri daha birkaç sene sonra tam manasıyla görülmeye başlayacaktır. Ama buna rağmen Icardi'nin yani burada Galatasaray yönetiminin de ya iyi mi yaptı, kötü mü yaptı, vefa duygusu penceresinden bakarsan iyi yaptı diyoruz. Fakat iş profesyonellik olarak bakarsan ki öyle bakmak lazım. Çok doğru bir hamle olarak görmüyorum. Çünkü Icardi kaldığı yerde yedek kalmaktan mutlu olmayan, huzursuzluk yaratan da bir oyuncu yani. Ve seneye kaldığında ben yani çok hayırlı olacağını düşünmüyorum açıkçası. O kadarını söyleyeyim ama bunu söylerken de...
1: Ama siz o paylaşımdan Pique Neymar paylaşımı gibi bir sonuç değil... Gerçekten kalacağına dair bir sonuç çıkardınız.
2: Evet, bence Icardi yönetimin teklifini kabul etmiş ve kalmış olarak okudum.
3: Şimdi şöyle yaklaşayım. Hani şimdi Pique Neymar paylaşımından 2 gün sonra Neymar gitmiş değil mi?
1: Evet.
3: Şimdi Neymar Brezilyalı. Genelde bir Brezilyalı A yaparsa Arjantinli Z yapar. Yani o yüzden bence hem bu paylaşımda...
1: Bu da farklı bir bakış açısı.
3: Yani, çok çünkü farklıdır onlar. Siz de biliyorsunuz. Bir de burada dikkat edersen kalp de sarı kırmızı falan. Yani evet. Bence...
1: Pique'nin paylaşımında kalp tabii mavi bordo muydu onu hatırlamıyorum ama.
3: Aynen, ben de hatırlamıyorum. Ama ben burada Icardi'nin kalacağını düşünüyorum. Ben de bu arada... Ben de Icardi hayranıyım ve böyle bir bitiriciliğin Türk futboluna daha önce gelmediğini düşünüyorum ben. Yani çok inanılmaz bir bitiriciliği var ve hala Galatasaray'da iş yapabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden Galatasaray'da Icardi'nin kalması önemli ve doğru bir karar diye düşünüyorum. Ki bir de Dursun Özbek'le Icardi'nin yaptığı konuşmalarda Galatasaray'ın elinin daha kuvvetli olduğu yeni şartları Icardi'nin kabul etme durumu söz konusu eğer kalmak istiyorsa. Sanki bu durumda Icardi önemli bir opsiyon olabilir. Bu sadece Okan Buruk'un üzerindeki yükü arttırdığını düşünüyorum Icardi'nin kalması. Çünkü Okan Buruk'un müthiş bir A planı var. Ama o A planında Osimhen forvet ise Osimhen çıktığında oraya Icardi giremiyor. Yani Icardi'nin
1: tabii
3: oynayacağı
1: onun yapısını doğrudan değiştiren
3: B değil C değil D planına ihtiyacı var. Yani ama bu olduğunda şimdi Galatasaray zaten kendi sahasında inanılmaz boğucu ve 3. bölgede top oynuyor. Orada da Icardi her zaman topu içeriye atabilir. O yüzden ben Icardi'nin kalmasının her zaman için kalmamasından çok daha doğru olduğunu düşünüyorum Galatasaray için.
1: Peki Torreira için?
3: Yani Torreira için şöyle, bu sezonki Torreira açıkçası daha önceki Torreira'ları arattı ve Torreira şampiyonluklarda belki de hakikaten hani her sene bazı oyuncular farklı bir sorumluluk aldı ama her sezonda Torreira belli bir seviyenin üstünde ve çizgisinde fayda sağladı Galatasaray'a. O nedenle ben Torreira'nın da kalmasının yine gitmesinden çok daha olumlu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki işin mali boyutu bu noktada Galatasaray'ı zorlamayacak mı acaba?
3: Yeni transfer yapmak daha çok zorlar bence.
1: Ama yeni bir transfer Icardi kalsa da yapmayacak mı?
3: Yapacak zaten ama mesela şimdi ne
1: direkt
3: yapacak?
1: Direkt santfora.
3: Şimdi muhtemelen 10+4'teki 4'ü değerlendirecekler. Yani Osimhen'i
1: daha genç biri.
3: Aynen genç Osimhen olmadığında onun yerine oynayabilecek bir oyuncu lazım Galatasaray.
1: O zaman Icardi 3. plana düşmüş olacak ama.
3: Zaten ama muhtemelen bunu kabul
1: ediyor. Ve bunu da kabul etmiş olması
3: aynen
1: gerekecek.
3: Zaten ama bunları kabul ettikten sonra kalması gerekiyor Icardi'nin. Çünkü anladığımız kadarıyla Galatasaray bu Icardi ilişkisini Dursun Özbek başkanlığında devam ettiriyor ve bu sefer birazcık daha Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi gerekiyor Icardi'nin kalabilmesi
1: için. Yalnız orada da işte şöyle bir durum oluşuyor. Bir önceki saat diliminde Vedat Muriç'in aldığı maaşı konuştuk ya. İşte Galatasaray'ın 3. santrforu 5 milyon euro kazanıyorsa yılda Fenerbahçe'nin belki 1. belki 2. şu an bilmiyoruz santrforu da 5,5 milyon euro isterim deme tabii. Hakkını kendinde görüyor tabii. Ve yönetimde bunu vermek zorunda hissediyor. Tabii. Aslında Selahattin
2: Kınalı. Valla yönetimler kaptan köşkünde dururlar. Camiaları bire transatlant diye koyarsak. Fakat onları da oraya kongre getiriyor. Yani yönetimlerin markanın toplam yararını, menfaatini düşünmeleri gerekiyor. Günlük kararların getirisi götürüsü çok olur. Yani günlük kararlar dünyasından çıkıp genel bir konjonktürel bir bakışla yönetmeleri gerekiyor kulüplerini. Ve şu an ben Galatasaray yönetiminin Icardi'ye yönelik tasarrufunun doğru olmadığını düşünüyorum. Ya vefa dünyasından bakarsan doğru olabilir ama ben de şey söyledim hep. Ya Galatasaray'la Icardi'nin ilişkisini tamamen bitirmek gerekmiyor. Icardi kulübe yönelik bu ikonik katkısının karşılığı olarak başka bir alanda da görevlendirilebilirdi. Yine kulüple bağı olur. Yine maaşlı bir iş olur. Yani yine Galatasaray yönetimi bunu formüle edebilirdi ama şey de bilemiyoruz. Belki Icardi de ille de oynamak gibi bir talebi vardır. Ama işte yani duygusal tasarrufların bir yerde sonlandırılması gerekiyor. Şimdi Burçin Hoca'nın dediği gibi bence bu işe en çok kafası karışacak olan Okan Hoca olacak. Çünkü Osimhen yorulduğunda, Osimhen sakatlandığında, Osimhen cezalı olduğunda sahaya gönül rahatlığıyla atabilecek bir santforu yok Galatasaray'ın. Onu bir tane daha alacaksın o zaman. İşte belki yani Icardi'ye verdiğin parayla o alacağın alternatif santforun kalitesini yükseltebilirdin birazcık daha. 5 milyon daha katkı yapardın. Sadece 5 milyon da değildir yani. Yani biz farazi olarak 5 milyon diyoruz da işte belki 6-7 milyonları da bulacak bu maliyet. Bence Galatasaray yönetimi Sayın Başkan doğru bir hamle yapmadılar yani. Bu Galatasaray'ı sevmek bu değil. Galatasaray'ı yönetmek bu değil. Vizyoner yöneticilik bu değil. Yani Icardi ile onurlu kendi geçmişlerine uygun bir vedayı yaşayabilmeliydi Galatasaray.
1: Bu arada ben hala bir Pique Neymar durumu yaşanabileceğini de düşünüyorum. Çünkü hani Icardi'nin evini boşalttığı ki şu anda oturduğu evle ilgili de bir hukuk

0: ki sürece dahil olduğuna dair haberler de geliyor. Dolayısıyla bilemiyorum. Bu arada Pique'de o fotoğrafı kalpsiz paylaşmış. O da şimdi baktım. Herhangi bir renk kalp paylaşmamış ama işte o paylaşımın ardından yolları ayrılmıştı Neymar'ın Barcelona'yla. Şimdi bir önceki saat diliminde Galatasaray'ın transferlerini konuşurken Kepren Turamis'inden bahsetmiştik değerli izleyenler. Gelen son bilgiler Galatasaray'ın alternatif isimler arasından çıkardığı şeklinde oyun. Çünkü oyuncunun önceliğini İngiltere'ye verdiği ve özellikle Premier Lig takımlarından gelecek teklifleri beklemek istediğine dair bir haber var. İtalyan basını tarafından paylaşılmış bu haber. Dolayısıyla Kepren Turam'ın şu an itibariyle en azından Galatasaray'ın transfer listesinden çıktığını söyleyebiliriz. Ama zaten hali hazırda çok fazla yıldız oyuncunun da gündemde olduğunu biliyoruz. Bakalım bu listeden kadroya katılan isim kim olacak? Onu da tabii ki takip edeceğiz. Şimdi eklemek istediğiniz başka bir konu yoksa Galatasaray ile ilgili şöyle hızlıca diğer takımları da toparlayıp biraz Dünya Kupası milli takımı da konuşalım. Çünkü yarın çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Bir taraftan da tabii ki Beşiktaş'ta Trabzonspor'da da transfer çalışmaları sürüyor. Bir önceki saat diliminde yine Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun Hull City ile anlaşmaya çok yakın olduğuna dair bir son dakika bilgisi paylaşmıştık. Beşiktaş'ta da kaleci arayışları sürüyor. Gündemde Altay Bayındır, Di Gregorio gibi isimler var. Onlarla ilgili görüşmeler yapıldığını biliyoruz. Keza stoper pozisyonu için arayışlar devam ediyor. Son olarak Inter'de forma giyen Benjamin Pavard gündeme geldi. Listedeki isimlerden biri o. Kanat arayışları devam ediyor. Pek çok bölgede pek çok arayış olduğunu söyleyebiliriz Beşiktaş'ta ama henüz Burçin Keskin açıklanan bir isim yok. Ve sezon açılacak, kısa bir süre var, Avrupa mücadeleleri oynayacak, rakibi de belli oldu yine Beşiktaş'ın, dolayısıyla neler söylemek lazım?
1: Ben Beşiktaş'ın bir kere hep söylüyorum, özellikle Sergen Yalçın ayrıldıktan sonra çok hızlı Önder Özen hamlesi ve ondan sonra Vincenzo Italiano'nun gelmesi çok çok önemli bence. Yani transferlerden daha önemliydi bence bu problemi çözmek. Çok sert, çok diri bir takım oluşturacağını düşünüyorum ben Italiano ve Önder Özen'in. O yüzden ben Beşiktaş için bu sezon çok umutluyum ve çok daha ilginç bir lig izleyeceğiz bence. Yani hem Fenerbahçe, hem Galatasaray, hem Trabzonspor, hem Beşiktaş birazcık daha sert takımlar oluyor bence. O yüzden Beşiktaş transferden daha çok dediğim gibi bu futbol aklını doğru ve hızlı bir şekilde oluşturdu. Bunun da meyvelerini toplayacaktır. Yani İtalyano'nun oyun mantalitesine baktığımızda kanatlar çok önemli. O yüzden muhtemelen zaten Pavard gibi, yani kanatta İtalyano'nun isteyeceği özellikleri gösterebilecek oyuncular üzerine yoğunlaşıyorlar şu anda. İşte Çerni'nin takımda kalmasını istiyormuş. Çerni bence iyi bir alternatif. Yani elinizdeki eğer oyunculardan daha iyi bir performans alabileceğinizi düşünüyorsanız bence bu kadar çok transfere ihtiyacı varken bunları değerlendirmekte fayda var. Mesela Calo'nun da takımda kalmasını istediğini duyduk. Yani o yüzden nokta transferleri doğru şekilde oluşturması lazım Beşiktaş'ın. Ama en önemli nokta Önder Özen ve Italiano ile beraber çok daha farklı ve çok daha iyi bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum. Çok da geç kalmış diye düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki.
2: Çok geç kalmış düşünmüyor musun hocam?
1: Düşünmüyorum.
2: Bir ay sonra maç var Avrupa'da.
0: 23 Temmuz'da Midtjylland'da ilk maçını oynayacak Beşiktaş.
2: Hem de Midtjylland'ı.
0: Pazartesi zannediyorum veya işte gelecek hafta tam gününü bilmemekle birlikte topbaşı da yapılacak.
1: Ya ben transferlerden daha önce futbol aklının daha önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu anda zaten çalışmalar yapılıyordur. O maça kadar Beşiktaş için gerekli transferlerin de yapılabileceğini düşünüyorum ben.
0: Mevcut hocam, kadro o karşılaşma için peki ne vaat ediyor?
2: Yapılacak transferlerden bir de takım oyunu inşa etmen gerekiyor. Öyle kolay iş değil bunlar. Yani Beşiktaş'ın öncelikle ne yapmak istediğini bir karar vermesi gerekiyor. Beşiktaş derse ki biz yine de ille de şampiyonluğa oynayacağız. Büyük hata, yine hata. Yani sen Vincenzo Italiano gibi bir adamı bulmuş, ikna etmiş, getirmişsin. Bırak ona işi ya. Ama adamın üzerine yığılmayın yani. Bizi şampiyon yap. En azından ikinci olmamız lazım. Seyirci bizi yer, duman eder. Onun futbolda bir karşılığı yok artık. Bunu bir anlaması gerekiyor bütün kulüplerimizin.
0: Öyle bir baskı
2: kurulmuş mu? Vincenzo Italiano sistem hocası. Sen ona gerekli alanı açarsan o da sana bir takım verir, sunar yani. En fazla 2 yıl sürer.

0: Biz 5 yıldır Fenerbahçe, Beşiktaş 3-4 yıldır özellikle son şampiyonuz. Her sene yeni bir hamle yapıyor. Her sene yeni bir hamle. Olmuyor. Yapısal bir sorun var demek ki. Biz kişilerle yapısal sorunu çözmeye çalışıyoruz. Öyle bir şey yok dünyada. Yani mümkün değil. Şimdiye kadar kimse becerememiş. Biz de beceremeyiz. Yani dünyaya Türk patentli bir şey armağan etmek istiyoruz belki de. Gizliden gizliye bir çalışma yürütüyoruz. Yok, olmuyor öyle bir şey. Olmayacak. Hele futbol antrenörleri eliyle artık tamamen diyorum ya, bir halı kilim dokuma işine dönüştü. Yani artık böyle spontane bir başarı hikayesi, yani denk gelir, üst üste denk gelir filan bir şampiyon olabilirsin ama ondan sonra aynı kafayla 30 sene daha olamazsın yine. Ve endüstriyel futboldan kendi camianın vaat ettiği karşılığı, payını alamazsın. Yani Türkiye Ligi'nde bir şekilde diyelim, Türkiye'de başka türlü dengeler var. Şampiyon oldun diyelim, olabilirsin. Avrupa'da bir karşılığın yoksa sen de yoksun. Ki yani iletişim çağında yaşıyoruz. Dünya herkesin cebinde artık yani. Herkesle her şeyle anında iletişim kurabiliyorsun. Ya şurada nasılsın? New York Devlet Kütüphanesi'ne girebiliyorsun ya. İngilizcem yeterli değil. Girip hemen çıkıyorum da gerçi. Her yere gidebiliyorsun yani. Ya bu kadar küçülmüşken, bilgi bu kadar yaygınlaşmış ve kolaylaşmışken ve ulaşması bu kadar kolayken artık başka bir formül arayıp olmazları oldurmaya çalışmanın, imkansızı imkanlı kılmaya enerji harcamanın hiçbir anlamı yok. Öyle bir şey yok. Tesadüfen bir defa olursa da senin aleyhine oluyor aslında o. Yani eğer sen çağdaş dünyanın sana dayattığı, sana örneklediği yapıları, çalışmaları, emekleri, sistem inşalarını alıp kendi markana samimiyetle uygulamaya kalkmazsan, camiye de buna destek vermezse her sene aynı sorunları yaşar dururuz. Sezon boyunca şurada 2-3 defa her takım için isimler koyarız. Kim gelsin kim gelmesin. Ya aslında kendi kendimizi alay ediyoruz da farkında değiliz. Yani kimse bu gerçekle yüzleşmek istemiyor. Yöneticiler penceresinden bakınca belki bunu biraz anlamak mümkün. Çünkü yöneticilerin büyük kısmı yöneticiliği sosyal tatmin aracı olarak kullanıyorlar. Yani sosyal alanda bir karşılıkları oluyor. Elbette yani renk sevgileri de var ama yani bir şeyi sevmek o marka için en doğrusu neyse onu yapma çabasını göstererek ancak sergilenebilecek bir şey. Sevmek böyle bir şey. Biz aslında markaları da sevmiyoruz yani renkleri de sevmiyoruz. Biz aslında sevdiğimiz sadece kendi egomuz. Yani bu yönetimsel arka plandan, arşivden anladığımız bu. Hı hı. Camiaların dayatması gerekiyor. Beşiktaş taraftarı diyecek ki kardeşim bana 3 yıllık planla gel ya. Bana bu sene şampiyon olacağız diye beni kandırmaya çalışma.
1: Yalnız anladığımız kadarıyla yine bu sezon henüz açıklanan bir isim yok ama gündemdeki oyuncular çok yıldız oyuncular. Maliyetli oyuncular. Belki evet, muhtemelen kiralama formülüyle kadroya katılacak oyuncular ama iddialı bir kadro kuracak gibi görünüyor şu an.
0: Yanlış olan bu zaten. Ya kurma iddialı kadro kardeşim. Beşiktaş iddialı kadro kurmasa da zaten iddialı gene. Beşiktaş iddiasız olur mu? Yine iddialı olacak ama doğru bir yapının temellerini at. Sen bu yıldız oyuncular gelecek, yıldız oyuncular gelecek. Yıldız oyuncular gelerek şampiyon olmuyorsa her sene Fenerbahçe olur da zaten 14 yıldır olamıyor, 13 yıldır.
1: Peki şimdi hemen Trabzonspor'un gündemine de bakalım. Onana konusunda hala bir bekleyiş olduğu söyleniyor. Olmazsa B planı devreye sokulacak ve yine bir yabancı kaleci gelecek haberleri var. Onun dışında Olay'ı şu anda dev takımları peşine taktı. Son olarak Barcelona'da scout ekiplerini görevlendirdi Olay'ı izlemeleri için şeklinde haberler var. Belli ki bir ayrılık yaşanacak Olay'ı ile.
0: Olay'ı ile ayrılık yaşanacak ama Barcelona'dan teklif var, şuradan teklif var filan. Ben öyle şeyleri görmeden inanmam. Ya. Bir görürsem derim ha
1: varmış. Yok teklif var değil. Dünya Kupası'nda scout ekipleri izleyecek, takip edecek gibi bir haber.
0: Dünyanın bütün scout ekipleri zaten Olay'ı izliyordur yani. Genç adamlara bakıyor herkes. Millet şey değil. 25'in üstüne falan çok bakan yok. Ha 25'in 26'nın üstüne oyunculara şöyle bakıyor adam. Takımın her şeyi tamam. Bir tane olgun adam ihtiyacımız var. Artık onlara bakıyorlar. Herkes Olay'ı gibi genç adamların peşinde ve Olay'ı da gerçekten enteresan özellikleri olan bir oyuncu. Yani onun dönüşlerini dünyada yapabilen çok az adam var. Hem de böyle fizikli de yani öyle zayıf bir şey de değil. Güçlü de, vurdun mu da düşmüyor Olay. Olay Dünya Kupası sonrası büyük ihtimalle yol da alacak milli takımları. Ya 40-50 milyonları da görebilir ama Trabzonspor cephesi zaten Olay'ın gittiğini düşünüyor. Önemli olan Trabzonspor giden oyuncuların yerini nasıl dolduracak? Hala Trabzonspor 2 tane oyuncu almış. 8 tane oyuncu alın diye deniyor da bunlar da ilk 11'de oynayacak. 2 tane, ikisi oynayacak yani Saviolo'yla Cabral. Cabral mı diyorum? Cabral. Diğerlerinin Trabzonspor'dan zaten Augusto gidiyor. Olay'a gidiyor. Zubov gitti. Geçen sezon
1: Onana
0: zaten
1: belki.
0: Geçen sezon zaten yetersiz bir kadrosu vardı Trabzonspor'un. Trabzonspor 8 transfer yaptı, çok hızlı girdi. Yo, Trabzonspor Türk oyuncu katkısının bakarak, yani önemliğine bakarak Türk oyuncuların sayısını artırmaya çalışıyor. İşte bunlardan biri de Konyaspor'la Adil. O Konyaspor'la Trabzonspor arasındaki olay gibi gitti. %50'si senin 3,5 milyon ne olduğunu kimsenin anlamadığı süreci temize çekmek açısından belki Adil transferi, yani en azından durum netleşir. Evet, Adil Trabzonspor'un oyuncusu oldu. Olay gibi Konya'nın oyuncusu oldu. Alacak verecek yok. Helalleştiler. Taraftar şu an ne olduğunu bilmiyor. İkisi de bilmiyor. Olay gibi kaça gitti, nereye gitti filan. O yüzden Adil alınırsa o iş, o süreç belki bir temize çekilir. Ama Trabzonspor'un hala en az 4, o ilk 11 oyuncusuna ihtiyacı
1: ama
0: var.
1: Ama Ertuğrul Doğan zaten alacağız dedi. Ya, 4 takviye daha yapacağız dedi. Evet,
0: der yani. Diyorlar evet, ama işte kimisi Türkiye'ye gelmek istemiyormuş. Var öyle şeyler ama olabilir. Türk işte Olay gibi oyuncuları, işte scout diyoruz ya, scout burada devreye girecek. İşte Olay'ı orada buldun, aldın geldin. Felipe Augusto'yu aldın geldin. İkna ettin. Hı hı. Felipe Augusto gelmiş. Tatilin, dünya bir yerde tatilini yapıyor. Trabzonspor formasıyla dolaşıyor. Demek ki aidiyet duygusu da katabiliyorsun. Doğru isimleri alıp gelebilirsin. Evet. Ama Trabzonspor'un 8 transfer yaptı söylemenin çok gerçekleri yansıtmadığını, hatta hataları perdelediğini görüyorum, eksiklikleri. Ama yönetimde hocanın verdiği isim listesi doğrultusunda Dünya Kupası'ndan da hoca 3-5 tane isim vermiş. Hı-hı. Genç adamlardan.
1: Peki.
0: Çalışmaları sürdürdüğünü biliyoruz.
1: Bir iki cümle alayım Trabzonspor'a dair, sonra milli takıma geçelim.
2: Şöyle söyleyeyim, ben de Ezgi, Selahattin Kınalı'ya katılmakla beraber Trabzonspor'un scout ekibinin çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Yani hakikaten son yıllarda buldukları isimler, takıma adapte olmaları beklenenin çok üst seviyesinde. O nedenle Olay'ın ben de özellikle bundan sonraki maçlarda da daha fazla göz önüne çıkaraktan muhtemel bir ayrılık yaşayacağını düşünüyorum. Ama iyi bir çalışma yapıyor. Trabzonspor ve yönetimi Fatih Tekke ile beraber bence iyi bir sinerji yakalamış durumda. Bunun altından kalkabilirler. Sadece camiada ve taraftarda bu kadar bence başarılı bir sezon geçti. Daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum bu çalışmaların.
1: Peki. Takip ediyoruz tabii ki tüm transfer çalışmalarını değerli izleyenler ve sizlerle de sıcağı sıcağına buluşturuyoruz. Haydi o zaman artık Dünya Kupası diyelim, A milli takımımızı konuşalım. FIFA Dünya Kupası'nda D grubu ikinci maçına yarın sabah 06'da Paraguay karşısında çıkacağız değerli izleyenler. Elbette heyecanlıyız çünkü bizim için neredeyse final niteliğinde bir karşılaşma olacak. Ama rakibimiz Paraguay açısından da benzer öneme sahip bir mücadele. Dolayısıyla nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Konuşalım, değerlendirelim. Öncelikle hiçbir şey söylemeden bir başarılar dileyelim. Evet. Tabii ki inanıyoruz milli takımımıza. Dün yapılan açıklamalar üzerinden de tabii ki konuşacağız. Montella'nın açıklamalarını da konuşacağız ama öncelikle Burçin Keskin, nasıl bir maç bekliyoruz yarın?
2: Ezgi'ciğim, şimdi biliyorsun Dünya Kupası önemli bir turnuva.
1: Tabii ki.
2: Ama biz turnuva şeklini artık finale taşıdık. Yani biz artık turnuva oynamıyoruz. Bizim için her maç final. Kaybettiğin zaman
1: tek
2: gidiyorsun.
1: Tek maç olarak evet, bakmak
2: evet,
1: lazım.
2: Çünkü lig kısmını biz hemen ilk maçta çöpe attık. Çünkü hep şöyle söylüyorlar. Ya 2008 yılında işte biz Portekiz'e yenilerekten başladık ama çok iyi bir turnuva geçirdik. 2002'de Brezilya'ya yenildik. Ya grubun en kuvvetli takımlarına yenildik. Yani zaten kağıt üstünde hani bu maçta puan alırsak çok iyi ama 3 puan olursa çok harika olur dediğimiz maçlarda mağlubiyetle başladık. Ama biz bu turnuvada kendi işimizi çok zora soktuk. Yani kulübün diyorum, bu belki de bizim grubun en güçsüz ekibine sürpriz bir şekilde yenildik. Şimdi bu bizim işimizi hakikaten çok zorlaştırdı ve artık dediğim gibi biz yani turnuvanın lig usulünden eleme usulüne geçtik. Her maç final, bundan sonra kaybettik mi eleniriz %90. Bunu yönetmek çok önemli. Ben Montella'nın basın toplantısında da bunun gerginliğini açıkçası hissettim. Tabii normal. Şimdi bu maçta mesela 3 tane çok önemli nokta var Türkiye'nin başarılı olması için. Bir tanesi fiziksel durum. Bir tanesi taktiksel durum. Üçüncüsü de zihinsel durum. Biz Avustralya maçında ne yaptık? Fiziksel olarak iyi değildik. Taktiksel olarak da iyi değildik. Yeterince hızlı topu dolaştıramadık. Yani Fatih Terim'in yaptığı açıklama benim çok hoşuma gitti. Biz Avustralya maçında top

0: yaklaşan bir insanım. O yüzden milli takım içinde olumlu düşünüp umarım galibiyetle ayrılırız diye düşünüyorum. Montella'nın çok radikal değişiklikler yapacağını düşünmüyorum. Ama bizim artık galibiyete ihtiyacımız var. O
1: aslında
0: nedenle
1: Montella'dan radikal değişiklik de bir taraftan bekleniyor.
0: Ama ben yapmayacağını düşünüyorum. Buradaki en önemli nokta şu: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü üçlüsünden bir kişiyi feda edecek. Neden feda edecek? Önlerine Arda Güler'i koyacak. Sol tarafta Kenan Yıldız, sağ tarafta Barış Alper.
1: Aslında beklenen de o yani. Evet. Beklenen de o, yani radikal değişiklik derken.
0: Bir tek bu. Bu evet. Çok radikal bir değişiklik değil bu arada. Değil, yani doğru. Kerem'i oynatmıyorsun, işte Merih Demiral'ı oynatmasın,
1: belki
0: Zeki Çelik'i oynatmasın.
1: Ya da Deniz ihtimali üzerinde de duruluyor ilk
0: mesela,
1: oyuncu.
0: Mesela o radikal. Evet. Oradaki, ben öyle bir değişiklik beklemiyorum. Ben sadece orta sahadaki üçlüden birinin bu maçta yedek başlayacağını düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu onu da değiştirmeyeceğine göre İsmail Yüksek'ten veya Orkun'dan birinden fedakarlık isteyecek. Bence de Orkun Kökçü'yü oynatmayacak. Hı. Yani orada İsmail Yüksek ve Hakan'la arka planda, önlerinde Arda Güler, sağda Barış Alper Yılmaz, solda Kenan Yıldız, ileride Kerem Aktürkoğlu ile yine başlayacağını düşünüyorum. Çok radikal değişiklik beklemiyorum. Doğrusu da bu bence bu arada zaten.
1: Peki, Selahattin Kınalı.
2: Kazanırsak doğrusu oluyor, kaybedersek ben demiştim oluyor. Maalesef biz sonuçlara göre değerlendirme lüksüne sahibiz. Paraguay 7 milyonluk bir ülke. Denize kıyısı olmayan, iyot kokusundan uzak, zavallı. Yani iyot kokusundan uzak kalmak, denizden uzak kalmak insanları biraz daha değişik.
1: Niye öyle diyorsunuz şimdi? İyot kokusundan uzak kalan herkes size kızacak.
2: Ya hayır.
1: Anadolu'da.
2: Hayır, iyot kokusuna ulaşanların lüksü diye söylüyorum ben bunu ya. İyot kokusuna ulaşmak önemli. Anadolu'da da başka kokular var. Ayrı mesele. Kekik kokusu alırsın dağlarda. O da ayrı bir lezzet. Ama yani İstanbul'un yarısı kadar bir insan grubunun çıkardığı bir milli takımla oynayacağız. Bu tabi elbette futbol takımının yeteneği nüfusla ölçülse Çin'le Hindistan'ın finallerini izleriz her sene. Öyle bir şey tabii ki olmaz ama Paraguay dünya futbolunda da çok fazla yeri olan bir ülke değil. Yani bizim hocamız yanlışlar da yapsa, biz medya çok haksız ve acımasız eleştiriler de yapsak, bizim oyuncu grubumuz çıkar ve bu maçı kazanır. Yani bir Avustralya Türkiye maçı, bir İspanya bir maç oynamıştı. 179 topa sahip olarak maç kaybetmişti 1-0. Birkaç yıl oluyor yani. Böyle şeyler var futbolda. Yani Avustralya öyle bir takım zaten. 10 kişiyle gömülerek 5-4-1 top oynarlar. Bir tane hızlı açıkta da senin stoperin, orta saha stoperin bir açık verir. İsmail ve Merih'in ortak hatası. Yersin golü, ondan sonra uğraş dur. Türkiye çok kötü bir oyun oynamadı. Hep söyledim bunu. Zaten oyun böyle bir oyun olacağını herkes bekliyordu. Türkiye'de bir sürü şey denedi. İşte 4 tane fırsat yakaladı. Birini gol yapsa başka şeyler konuşuyor oluruz bugün. Ben oyuncu grubunun içinde hocanın bir değişiklik yapacağını ve yapmasını bekliyorum.
1: Nasıl bir değişiklik?
2: Can Uzun'u sahaya atması gerekiyor hocanın, bana göre atar diye de bekliyorum.
1: Ha, siz o zaman biraz radikal bir değişiklik bekliyorsunuz.
2: Çok radikal ol, kadroya bakarak radikal. Aslında oyuncu grubundan
1: oynattığı
2: bir takım çıkarırsa.
1: Oynattığı sisteme göre evet, radikal diyebiliriz.
2: Ben olsam Arda ve Hakan'ı çift önlü böyle oynatırım ama değişken, sürekli 8'e evrilen altılar olarak oynatırım. Önlerine Can Uzun'u koyarım. Orta sahadan hocamın dediği gibi İsmail Orkun'dan birini yanına alacaktır. Kenan'la başlamadığımız için biraz da Avustralya'nın direnci arttı. Tabii Kenan'la başlamamakta da hocaya da çok bir şey diyemiyorum. Sakatlıktan yeni dönmüş. Eğer takım skor alsaydı belki Kenan'ı hiç kullanmayacaktı hoca. Çünkü ileriki maçları da düşünüyor. Ama bu sabah Kenan'la başlayacak. Kenan'la başlayan Türk milli takımının Paraguay gibi bir rakip karşısında ağır favori olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum, fazla mı abartıyorum ama bizim çocuklardır duygusuyla kontrolü mü kaybediyoruz? Ama gerçekten futboldan ve futbolcudan biraz anladığımı düşünüyorum. Bizim oyuncularımızda çok farklı, çok yetenekli oyuncular var. Yani bunların bu oyunu belli bir disiplin altında olmak koşuluyla kazanmaları son derece doğal bir şey. Ben,
1: yeter ki biraz konsantre ve motive olalım.
2: Aşırı konsantrasyonla konsantrasyonsuzluk aynı şey. İbn Arabi'nin bir lafı vardır. Aşırı uzaklıkla aşırı yakınlık aynı körlük düzeyini taşır
1: seni.
2: Ya bence aşırı konsantrasyon işte Samet basın toplantısında işte biz kendimize bakıyor taktik maktik filan işte bir şeyler söylüyor çok tutarlı olmayan şeyler. O da aşırı konsantrasyondan duygusal bir tepki veriyor aslında. Yoksa hocanın dediklerinin dışında bir oyun oynama ihtimali var mı bir takımın? Yani hocaya saygısızlık olur ki hocaya saygısızlık edecek belki son oyuncudur.

0: Samet çünkü onu oralara taşıyan da hocasıdır. Yani Türk milli takımının Türkiye'deki aman bu ülkeye dair kötü bir şey olsa da içimizdeki kini kussak kafasındaki önemli bir kısmın eleştirileri var. Onları hiç ciddiye almadan fakat yapıcı eleştirilerde bulunan insanları da samimiyetle dinleyerek çünkü eleştiri olmadan dünyanın hiçbir yeri gelişim olma ihtimali yok.
1: Doğru.
0: Eleştiri olacak fakat eleştiri biraz yapıcı olacak. Biz birazcık Kantar'ın topuzunu kaçırıyoruz. Elbette ki aşırı sevgiden, aşırı bağlılıktan dolayı kontrolü kaybedenler çok oluyor ama aynı zamanda gerçekten Türkiye'ye bir tökezlese de bir yerinden vursak kafasında olan da çok fazla oranda bir insan kalite, insan tipimiz var. Bunu da kabul edelim. Özümle Canlı, Kenanlı, Arda Hakan ön liberolu, stoperlere bir şey diyemiyorum hangisini koysan. Dün birisinden duydum ya da evvelki gün 5 tane stoper var. 5'ini toplayıp bir stoper çıkaramıyoruz. Yani öyle bir stoperdi. Yani Türk milli takımının asıl sorunu arkadaki sorun. Yani Ferdi'den başka Zeki idare ediyor. Hakkını da yemeyelim çocuğun. Belli bir standardan altına hiç düşmüyor. Bir Ferdi defansta bir oyuncu olduğu hissi veriyor bize. Çağdaş normlara istediği, çağdaş normların dayattığı fiziki ve zihinsel yeterliliğe sahip oyuncu anlamında. Yoksa Meri kardeşimiz de, Abdülkerim kardeşimiz de iyi oyuncular ama bu düzeyde işte yetersiz oluyor. Meri bir hata yaptın Meri. Görüyorsun değil mi ne oldu?
1: Peki şimdi az önce Burçin Keskin gerginliğin Montella'nın basın toplantısına da yansıdığını söylemişti. Şimdi oradan biraz devam edip Montella'nın açıklamalarına bakarsak. İlk maçta top hakimiyeti konusunda daha iyi olabilirdik. Kaos nedeniyle hayal kırıklığı yaşadım. Son 3 yılda iyi sonuçlar elde ettik. Biraz daha fazla saygıyı hak ediyoruz. Karışıklık çıkaranlar var. Kaosu besleyenlerden daha çok Türk gibi hissediyorum. Belki de en vurucu yeri burası. Bu basın toplantısının ben tecrübeliyim ama oyuncular genç ve moralleri bozuluyor diyerek Paraguay değerlendirmesine geçiyor ama o baskıyı gerçekten çok yoğun bir şekilde hissettiklerini net bir şekilde anlayabiliyoruz Montella'nın açıklamalarından. Bu arada bugün de Montella'nın doğum günüymüş. Nice mutlu yaşlar dileyelim. Dileriz ki yarın kendisine güzel bir hediye de vermiş olurlar.
2: Takımla beraber kutlayacağım inşallah.
1: Tabii.
2: Zaten dedi.
1: Evet.
2: Biz de tebrik edelim kendisini. İnşallah her şey daha iyi olur.
1: Yani Amerika saatiyle buranın saati tabii farklı olduğu için aslında dün oluyor.
2: Şimdi aslında Montella'nın başarısının nedenlerinden bir tanesi Türk insanını ve yöneticilerle olan ilişkisini çok iyi çözmesi. Şimdi Adana Demirspor'da başarılı oldu. Murat Sancak oradaki başkan ve o Murat Sancak ilişkisini çok iyi yönetti. Oradan milli takıma geldi. Ve zaten hakikaten bu iletişimi iyi yöneten bir teknik direktör. Oyuncular biraz genç, doğru. Onlar daha fazla etkileniyorlardır. Şimdi 2002 yılındaki takımla genelde bunu karşılaştırıyorlar biliyorsun. Çünkü takımı. 2002'deki takımımız hakikaten daha tecrübeliydi. Oyuncular daha tecrübeliydi. Ve bu çok önemlidir özellikle bu tip büyük turnuvalarda. İlk maçta onu sezinledik. Ama ben ilk maçta bu genç oyuncuların üzerinden bayağı bir yük aldığını düşünüyorum. Çünkü gördüler artık yani bir de kazanmadıkları takdirde eleniyorlar yani. O yüzden bu maçta biraz bir geri dönüş bekliyorum açıkçası. Özellikle takımdan. Montella zaten bunları yönetmeye alışkın bir isim. Ha, bence yine de kendim beklediğimden daha sert bir basın toplantısı yaptı. Çünkü biz çok eleştirel bir toplumuz özellikle futbolda yani. Herkes teknik direktör, herkes hakem. Ya benden daha iyi kural biliyor yani yolda çevirdiğim herhangi bir insan. Ama o nedenle bunlara alışkınız zaten. Bizim görevimiz eleştirmek, onların görevi de iyi bir şekilde hazırlanıp sahada sonuç almak. Aslında bu kadar basit. Bunu sergileyecekler. Biz de hep beraber inşallah yarın Paraguay galibiyetiyle eğleneceğiz. Montella'nın doğum gününü de daha keyifli kutlayacağız.
1: İnşallah öyle olur.
0: Hoca demiş ki kendimi onlardan daha çok Türk hissediyorum.
1: Evet.
0: O da doğru bir şey değil. Hocam kendini Türk hissetme ya. İşini yap sen ya. Sen işine odaklan. Zaten Türk hissetmek bizim için artı bir şey değil ki. Duygusal tarafımızı okşuyoruz ve sağlıklı kararlar veremiyoruz. Sen İtalyan gibi yani nasıl kültürün içine doğduysan orası gibi düşün. Çünkü seni buraya getiren Türkiye'ye taşıyan Türk gibi düşünmen değildi. İtalyan olarak çağrıldım buraya. Buraya davet
1: edildim. Yok, orada muhtemelen hani kendimi sizden ayırmıyorum. Buraya çok ciddi bir aidiyetle bağlıyım anlamında söylediği muhakkak.
0: Ya işte o söylemlerin çok katkısı olmuyor. Onu söylemek istiyorum. Yani sen buraya ya tamam yine aidiyet olsun şu bu ama ya sen oyunu doğru oku. Senin işin bu çünkü. Oyunu doğru oku. Oyun canı çağırıyor. Al canı oyuna. Oyun yani Kerem'i biraz kenara çekmeni istiyor. Arda'yı işte çizgiden ortaya taşımak. Onları yap yani. Bizim hocadan beklediğimiz bu. Yoksa hoca zaten bana antipatik gelen bir adam değil. Yani sempatik de geliyor. Yani o anlamda bir derdimiz yok ama eğer söylemleri doğru düzlemler, doğru zeminler üzerine inşa etmezsek sonuç almakta zorlanıyoruz. Ondan sonra bağlıyoruz duygusala. Samet basın toplantısında bir şeyler diyor. Merih işte bir şeyler diyor. Yani işin içinden çıkamıyoruz. Niye çıkamıyoruz? Çünkü her şeyi kendi usullerimizle çözmek istiyoruz. Oysa ya dünyanın her milletinin kendine özgü özellikleri var. Doğu toplumlarının hayatı algılayışı başkadır. Batı toplumlarının başkadır. Batı Rönesans'ı yaşamış. Doğu mistik bir dünyaya da yaşıyor sürekli. Çözüm şeyleri, yolları, yöntemleri hepsi kendine özgü. Öyle de olması gerekir. Ama futbol dediğimiz oyunun çözüm yöntemleri konusunda rasyonel aklı, Rönesans'ı yaşamış aklın ürettikleri son derece sahici ve sonuç verici. Yani orayı baz almalıyız. Hani şey gibi yani Atatürk demiş yani Batı medeniyetini örnek alacağız filan. Yani bazı konularda pozitif bilimlerde elbette öyle olmalı ama biz onu yapamıyoruz. Yani futbolun duygu tarafı genellikle ağır bastığı için belki de öyle olması daha iyidir. Onu da ben eleştirmek için söylemiyorum. Ama kriz anlarında rehberimiz rasyonel akıl olmalı. Yani yerel mesajlarla krizden işte Dünya Kupası gibi bir organizasyonda yerel mesajlarla krizden çıkış mümkün değil çok. Sen evrensel kurallar, evrensel beklenti neyse çözüm yolları daha önce yüzlerce kez benzer sıkıntıları yaşamış benzer takımlar çözüm önerileri, çözüm yolları aramışlar, bulmuşlar, bulamamışlar. Ama çözüm yollarının önemli kahır ekserisinin rasyonel aklın içinden geçtiğini, o akılın rehberliğinde ancak sonuç alınabildiğini unutmadan o tür çözümleri arayalım diyoruz. Yani kendini Türk hissediyor olabilir. Bir şey demedim. Yani başka da bir şey de hissedebilirsin. Mesele o değil ama o sorunun çözümüne bir katkı sunmuyor. Onu söylemek istiyorum ez cümle.
1: Peki. Şimdi iki takım içinde bir final mücadelesi olacak dedik. Dolayısıyla belki biraz da sertliklerin de yaşanabileceği bir karşılaşma olabilir mi? Burçin Keskin hazır buradayken Ivan Barton yönetecek mücadeleyi. İstersen tabii sen daha detaylı analizler aslında yaptın A Spor ekranında ama birkaç cümleyle yine hakemden de tabii ki bahsedelim.
2: Bahsedelim. Şimdi El Salvadorlu hakem Ivan Barton. Mesela çok önemli bir noktadan girdin aslında. Çok kritik bir maça çıkıyoruz. Hı hı. Ve burada hakem yönetimi ve onun tarzıyla ilgili farkındalığının olması oyuncuların çok önemli. Şimdi bu arkadaşımız 35 yaşında, çok genç. Yani 2018 yılından beri FIFA hakemi ve CONCACAF'ın en iyi hakemlerinden bir tanesi. Yani Kuzey Amerika bölgesinin. Şimdi FIFA bu maçlara hakem atarken konfederasyon kuralına çok dikkat ediyor. Yani şimdi bir takım CONMEBOL'dan, bir takım UEFA'dan geriye ne kalıyor? Asya, Afrika veya Kuzey Amerika. Oradan bir hakem atayacak. O yüzden CONCACAF'taki en iyi hakemlerden birini atamışlar. Arkadaşın İngilizcesi çok iyi. Ondan sonra organik kimya dalında profesör. Yani sosyo-kültürel olarak üst düzey bir hakemle karşılaşacağız. Ama çok kısa boylu, ufak tefek bir hakem. Çok hızlı. Ancak mesela sert oyuna çok izin veren bir hakem değil. O yüzden maçın başlangıcı mesela çok önemli. Şimdi şeye baktım Ezgi. Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo Chelsea maçını yönetmiş. Şimdi hemen hemen aynı bak. CONMEBOL'den Flamengo, UEFA'dan Chelsea'nin maçına yine Kuzey Amerika'da yani CONCACAF'tan bunu atamışlar. Şimdi o maça baktım. Daha birinci dakikada iki tane foul çalıyor. Yani çok sert başlarsa oyun hemen kontrolü eline alacak.
0: Ama bu Türkiye'nin lehine hocam. Sertliğe prim vermiyorsa ki Dünya Kupası'nda sertliğe prim veriliyor bu Dünya Kupası'nda.
2: Evet. Bizim maçta ben çok fazla vereceğini düşünmüyorum.
1: Paraguay'la aynı dili konuşuyor olması bir...
2: Ben yani sonuçta İngilizce konuşacaklar. Ben o yüzden çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi eğer maç biraz rahat başlarsa salabilir ama sert başlarsa faullerle maçı kontrol altına alacaktır. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi bu maçta mesela 5 tane sarı kartı hız ve şiddetten dolayı göstermiş. Yani bizim oyuncularımız hareketlerindeki zamanlamada, özellikle yatarak müdahalelerde hız ve şiddeti kontrol etmek zorunda. Dediğim gibi o maçta 5 sarı kartı buradan dolayı göstermiş. Ondan sonra taktik fauller diyoruz. Bu turnuvada en çok dikkat ettikleri nokta o hakemlerin. Hı-hı. Yani geçiş hücumlarında veya bir oyuncunun önü açıkken bir faul yaptığınız zaman sarı kart görüyorsunuz. Avustralya maçında da Yunus'un gördüğü sarı kart bundan dolayıydı zaten. O zaman da vurgulamıştık. Kolay penaltı yok. Bu Dünya Kupası'nda en çok üzerinde durdukları nokta o. Yani ceza sahasında oyuncularımızın pozisyonları zorlaması lazım. Kolay bırakırsak kendimizi, olan penaltıyı da vermiyorlar. O yüzden temasları göstermeye çalışmayalım, pozisyonları zorlamaya çalışalım. Bir de yüksek temaslı bir hareket yaparsa kırmızı kart gösteriyor. Nicholas Jackson'ı kırmızı kartta oyun dışı bırakmış bu maçta. Yani gördüğü zaman da çok fazla esneklik göstermeyen bir hakem. O nedenle umarım hakem şansı yanımızda olur. Ama yani CONCACAF'ın en iyi hakemlerinden biri gelecek. Hakemle oynamadan oyuna konsantre olaraktan umarım iyi bir performans gösteririz ve maçı kazanırız.
1: Dileriz ki öyle olur. Bu arada grubumuzun diğer maçı bu akşam 22'de oynanacak değerli izleyenler. Galibiyetle başlayan iki ekip Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya karşı karşıya gelecek. Tabii o karşılaşmanın sonucu da çok önemli, çok kritik. Selahattin Kınalı, birkaç cümlede oradan
0: edelim. Kardeş kardeş oynarlar mı acaba? Yani öyle bir ihtimal var. İkisi de dörder puan yapıyor ama Türkiye oyunu bozar. Türkiye Paraguay'da Amerika'yı da yener ve Amerika'yı işin dışına itebilir. O yüzden Amerika'nın o berbat defansına rağmen kazanmak isteyeceğini, çünkü Avustralya'nın çok hücumla işi yok zaten. Yani Amerika'nın defansının ne olduğunu bizim maçta göreceğiz. Yani çok nasıl söyleyeyim, geriden oyun kurma konusunda belki turnuvanın en yeteneksiz takımlarından biri Amerika. Öyle ya, bir hazırlık maçımızda gördüm, bir de işte kazandıkları maçta izledim Amerika'yı. Ben hem Salvador'u hem de Amerika'yı yenmemizi bekliyorum ve bunu
1: Paraguay
0: şeyle söylemiyorum yani. Ya milli duygularla falan söylemiyorum. Ben oyunculara bakıyorum. Bizim oyuncu grubumuz, iki takım oyuncu grubundan.
1: O kalite onu vaat ediyor
0: iyi.
1: Diyorsun.
0: Hakemin de setliğe prim vermemesi, vermeyecek bir hakem olması hocam iyi evet. Bildiği için bizim lehimize olacağını düşünüyorum. Çünkü Kenan'a en az 15-20 faul yapılacaktır yani. Peki. Ama o faullerin sonu da kırmızı kart.
1: Amerika maçına dair bir cümle alayım. Kim bilir'e geçeceğim.
2: Yani önce bir Paraguay'ı yenelim. Sonra evet. Amerika maçına
1: hayır,
2: çok
1: hayır,
2: daha
1: Amerika
2: keyifli
1: çıkalım. Hayır, Amerika-Avustralya mücadelesi. Ha. Önce onu izleyeceğiz ya.
2: Amerika, ya tabii ki de Amerika çok büyük favori. Rahat yenmesini bekliyorum ben.
1: Peki, bakalım. O zaman haydi bir de kim bilir diyelim. Güzel sorularımız var size. Hazır mısınız? Hazırsanız ilk sorumuz gelsin. Hazır değilseniz de gelecek. Yapacak bir şey yok. Gelsin görelim. Dünya Kupası'nda hangi ülke en az iki kez final oynamamıştır? Macaristan, Çekoslovakya, İngiltere, Hollanda. En az iki kez final oynamayanı soruyoruz.
0: Hollanda oynadı.
2: Evet, Hollanda oynadı. En kolay eleyeceğimiz Çiko.
1: Eleye gidelim.
0: Portakalları sepete koydu.
2: 74-78.
0: İngiltere'nin 66 şampiyonluğu var. Başka finali var mı emin değilim. Yani bir finali var, o da şampiyon zaten. Bob Charlton dönemi. Çekoslovakya ve Macaristan da tarih öncesi çağın futbol takımları gibi öyle. Eskiden çok başarılılardı.
1: Zaten Çekoslovakya isminden.
0: Zaten Macaristan oynamıştır gibi geliyor bana. Bilemedim. Ben İngiltere diyorum. Bir final oynadılar, onu da kazandılar.
1: Peki, Selahattin Kınalı'dan İngiltere yanıtı geldi.
2: Ben de İngiltere diyorum. Ben de İngiltere diyorum. Niye? Bir kere kazandı. Bir de yani İngiltere kupayı finalde oynayıp kazanmasaydı onu daha çok bilirdik yani.
1: Zaten sonrasında zaten hep o finale ulaşma evet. Yolunda hayal kırıklıkları evet. Ve o makus talih acaba ne zaman evet. Yenecek İngiltere bir turnuvada diye. Acaba bu sene o sene mi diye çıktığı her evet. Turnuvada. Peki iki yorumcumuz da İngiltere yanıtını verdi. En az iki final oynamayan kim acaba? Niye öyle bir...
0: İngiltere'nin Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası oyunları hep sıkıcı olur. Son oyun İngiltere ve Batı maçı turnuvanın en güzel maçı.
1: Güzel maç, çok güzel maçtı gerçekten.
0: Harry Kane'i özellikle tebrik ederim.
1: O zaman o makus talih acaba bu sene yenecek diye bir kez daha soralım İngiltere için. Cevabı görelim. Tebrik ediyorum. İngiltere doğru yanıtla başladık. O zaman ikinci sorumuzu

0: Dünya Kupası'nda kim daha çok gol atmıştır diye soruyoruz. Thomas Müller mi? Christian Vieri mi? David Villa mı? Cristiano Ronaldo.
1: Dünya Kupası.
0: Evet.
2: Christian Vieri ve David Villa'yı eliyorum.
0: Kulüp performansları kafanızı karıştırmış.
2: Ronaldo kalıyor. Thomas Müller 9'du galiba. Cristiano Ronaldo 9'dan fazla mı değil mi?
0: İki hat-trick var daha ilk maçlarda.
1: Evet.
0: Ne diyorsunuz?
2: Evet. Messi'ninki gündeme oturdu yani gibi şey.
0: Yani Messi kendisi adına
2: evet.
0: Müthiş bir kapanış yapacak belli ki.
2: Son iki Dünya Kupası'nda iyice vitesi arttırdı hakikaten.
1: Harry Kane evet. De bence hat-trick yaptı.
0: Peki sizce bunların içinde en az gol atan kimdir? Soruya dönersek.
1: Vieri gibi geliyor bana. Thomas Müller Almanya'nın gezi santforu oldu hep. Yani goller atıyor ama hani o sayıya yani daha çok gol atan oyuncu olabilmiş midir bilemedim. David Villa da İspanya'da bir maç yakalarsın 6-0, 5'ini atarsın 6 sana en çok gol atan oyuncu. Öyle bir ihtimal de var. Çabuk bir santfordu yani David Villa enteresan bir oyuncuydu da.
0: Ronaldo da şimdi Messi'nin böyle bir sükse yaptığı yerde şu anda çok eleştiriliyor.
1: Ronaldo trajik bir finale doğru gidiyor ya aşırı hırs.
0: Evet biraz.
1: Şeyin öyle. sporun
0: cevabı
1: önüne geçmiş
0: alalım.
1: Gibi.
0: Öyle gibi.
2: Thomas Müller diyorum.
0: Thomas Müller.
1: Ben de 6-0'lık maçın 5'ini attı diye dediğim için David Villa.
0: David Villa ve Thomas
1: tabii.
0: Müller yanıtları geldi. Bakalım. Thomas Müller'de tebrik ediyorum. Aslında siz az önce söylediğiniz gizli santrfordu
1: değil mi? Atıyor evet. Ama trajik olan şu hiçbirimiz Ronaldo demiyoruz.
0: En azı da yani. Ronaldo.
2: Ben o ikisinde evet. Kaldım. Thomas Müller'le Cristiano Ronaldo arasında kaldım.
0: Yok ben Ronaldo. Tek...
1: Sayılar belli mi Ezgi?
2: 9 diye biliyorum ben Thomas Müller'i.
0: Müller 10. Ronaldo 8'miş. Bir yeri ile bir adı 9.
1: Daha yaklaşmışız yani.
2: Evet. Oo, çokmuş onlar.
0: Peki son soruyu da görelim. Dünya Kupası maçlarında yaşanan 90 dakika insanı kendi varoluşuyla yüzleştirir sözü kime aittir? Marcelo Bielsa, Eduardo Galeano, Simon Cooper, Sokrates.
1: Yani bir teknik adam mıdır, yazar mıdır, oyuncu mudur? Şimdi Galeano'yu neredeyse bütün filmler...
0: Yani Eyüp öyle bir uyarı yaptı ki şu an. Brezilyalı futbolcu Sokrates yani filozof olduğunu düşünecek halleri yoktu zaten. Bu uyarıya gerek var mı?
1: Doktor Sokrates derse anlarız.
0: Doktor, peki.
1: Doktor Sokrates. Bielsa, Dünya Kupası'nda var Bielsa biliyorsunuz. Enteresan bir adamdır. Yani Galeano modern futbol gezgini, futbolun evliya çelebisi gibi bir adamdır Galeano.
0: Süre bitmeden cevabı
1: Simon
0: alabilirim.
1: Cooper, Sokrates. Vallahi hepsi söyleyebilir. Sokrates'te şey Yusuf muydu şeyde rejide?
0: Eyüp
1: Sokrates'te öbür Sokrates'in çok farkı yoktu yani bu Sokrates. Filozof Sokrates'ten çok
0: evet.
1: Farkı yoktur Sokrates.
0: Alayım cevapları.
1: Ya Cooper dışındaki birini ben hani
0: Cooper mi?
1: Yok Cooper demiyorum. Simon Cooper hocama bırakayım.
0: Vedalaşalım.
1: Ben Galeano diyeyim.
0: Galeano.
2: Ben de böyle bir bilgilendirme sonrası Sokrates diyorum.
0: Sokrates. Galeano ve Sokrates yanıtları geldi görelim. Galeano'ydu efendim.
1: Ya en çok ona ederim. Yakışır diye bildiğimden
0: peki. Değil. Peki. Selahattin Kınalı teşekkürler. Burçin Keskin teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz.
0: Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler. Bankam, bank, kartıma bin. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 19 Haziran 1868 Osmanlı Devlet Adamı Mithat Paşa tarafından bugünkü modern bankacılığın temellerinden sayılan Emniyet Sandığı kuruldu. 1910 Dünya Babalar Günü ilk kez Amerika'nın Washington eyaletinde kutlandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçilmiş.

0: Max.com.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Smokin bizim işimiz.

0: A Spor Radyo.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Spor'un radyosu. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
15: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Reklam.
0: A Spor Radyo.

0: Aspor ekranlarına ve gün ortası bültenine hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Bir saat boyunca gündemdeki gelişmelere gün ortası bülteninde bakacağız. Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayalım. Dünden bugüne ciddi anlamda Fenerbahçe için sıcak gelişmeler yaşanıyor transfer adına da. Teknik direktörü zaten biliyorsunuz İsmail Kartal'la anlaşıldı. Vedat Muriç ismi haftalardır konuştuğumuz ve Aziz Yıldırım'ın anlaştı dediğimiz isimdi. Ve dün İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Vedat Muriç'e kavuştu. Sarı lacivertli kulüp Mallorca'dan transfer ettiği Muriç'i İstanbul'a getirdi. 32 yaşındaki Kosovalı golcüyle 3 yıllık anlaşma sağlandı. Fenerbahçe Muriç için Mallorca'ya 15,5 milyon euro bonservisi ödeyecek. Tecrübeli futbolcu ise yıllık 5,5 milyon euro kazanacak. La Liga'da başarılı bir sezonu geride bırakan Muriç 36'sı ilk 11 olmak üzere 37 karşılaşmada 23 gol 1 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu daha önce 2019-2020 sezonunda sarı lacivertli formayı giymiş ve 21 milyon euroya Lazio'ya transfer olmuştu. Fenerbahçe kulübü stoper pozisyonu için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Jadon Osterwolde'nin ayrılığı halinde sarı lacivertliler rotayı Brezilya'ya kıracak.
1: Fenerbahçe'de savunma hattı için yeni bir isim gündeme geldi. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren sarı lacivertlilerin Jadon Osterwolde'nin olası ayrılığına karşı alternatifini belirlediği iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli savunmacı Santiago Ramos Mingo'yu transfer listesine aldı. Haberde Osterwolde'nin ayrılması halinde Arjantinli futbolcu için resmi girişimlere başlanabileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Santiago Ramos'a İspanya'dan Celta Vigo ve İtalya'dan Udinese'nin de ilgi gösterdiği öne sürüldü. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 12 milyon euro değer biçilen Arjantinli savunmacı bu sezon 22 karşılaşmada görev yaptı.
0: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı lacivertliler 65 yaşındaki teknik adamla 1 yıllığına anlaşmaya vardı.
2: İsmail Kartal 2 sezonun ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe Futbol Şubesi'nden sorumlu yönetici Cihan Kamer, Sarı Lacivertli futbol takımının yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.
3: Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük. Hocamla beraber Sayın Başkanımızın önderliğinde birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirmesine karar verdik.
2: Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın da İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olacağı bildirildi. İsmail Kartal 2023-2024 sezonunun başında 3. kez Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiş. Sarı lacivertler o sezonu 99 puanla 2. tamamlamıştı. Konferans liginde ise Olympiakos'a çeyrek finalde penaltılarla elenmişti.
0: Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Mahcup olmamak için elimden geleni yapacağım dedi.
4: Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, 4. gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelenin iyisini yapacağımı söz veriyorum.
0: Al Trabzonspor ekibi sokağa çıktı. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklamasının ardından acaba taraftarlar bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Onlara sorduk. Sözü taraftara bırakalım.

0: dördüncü gelişi. İnşallah bu sene yapar. Yani ümidimiz fazla ondan. Takım da gayet iyi. Aziz Başkan geri döndü. İnşallah şampiyon olacağız bu sene. İnşallah.
1: Ya bence iyi oldu ama bir tık kötünün iyisi diyebilirim. Aykut Kocaman'ı da istemiyordum ben. Yabancı hoca bence gelmediydi. Özellikle Jesus çok iyi olurdu. Ama İsmail hocamıza güveniyoruz. İnşallah 12 senenin ardından şampiyon olacağız.
2: 99 puanla şampiyon olamamıştı. Oldurmamışlardı diyeyim ben. Ama bu sefer ona inanıyorum. Yolun sonu şampiyonluk olacağını düşünüyorum.
3: Vallahi çok mutluyuz ya. Güzel oldu yani. Tekrardan İsmail Hoca ile bir sene daha. Güzel olur yani.
4: İsmail Hoca istiyordun yani.
3: Çok istiyordum yani. Zaten o 2024'te Mourinho'nun gelmesi bence hataydı. İsmail Hoca ile devam edilmeli.
4: 99 puanlı İsmail Hoca bu kez şampiyon yapar diyebilir misin?
3: Kesinlikle ya. Zaten Aziz Başkan güzel transferler yapar ya. İnanıyorum ben.
5: İsmail Hocamız bu camianın evladı. Geçmişte yarım kalan bir hikayesi vardı. Aziz Başkanımızın hamlesiyle de bu hikayeyi tamamlamaya geldi. Geçmişteki tartışmaları, kırgınlıkları bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik içerisinde hocamız ve yönetimimizin arkasında durarak şampiyon olma yoluna girdik bugünden itibaren. Aziz Başkanımız da dediği gibi dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe.
4: Sen bir Fenerbahçe taraftarı, üzerinde Fenerbahçe formasıyla boş gününde stadın yanına gelmiş bir Fenerbahçe aşığı olarak bu karardan memnun musun?
5: Ben memnunum. Bugün de bu yüzden geldim. İsmail hocamız için geldim. Ona destek vermek için geldim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.

0: Buraya her şeyden önce kombinemi almaya geldim buraya. Anladın? İsmail Kartal gelince, çünkü çocuğumuz geldi, kendi evladımız geldi buraya. Hayırlısıyla inşallah bu sene, o sene. Bak her sene öyle diyor ama bu sene olacak yani bak. Olacak. Net.
1: Doğru mu anladım? İsmail Hoca açıklanınca kombine almaya karar geldiniz, estada geldiniz.
0: Aynen. Bak şimdi oraya gidiyorum bak. Hep beraber gidelim isterseniz. Bu kadar net yani. Anladın mı? İnşallah hayırlısıyla olacak.
2: Vallahi memnun oldum. Yani İsmail Hoca'nın ben böyle sabredilmesini istiyorum. Yani İsmail Hoca için. Yani öyle uzun dönemler düşünürsün. Yani hani en ufak bir şey olduğunda, bir başarısızlık olduğunda hemen gönderilmesi. Yani İsmail Hoca oynadığı futbolu biz çok beğeniyorduk yani o zaman. İnşallah başarılarını devam ederiz yani. Ben İsmail Hoca'nın geldiğini sevindim yani. Şartını sizden duydum.
1: Ne mutlu Fenerbahçe'nin adına. Bence doğru bir seçim oldu. İsmail Hoca'nın gelmesini istiyor muydun yoksa geldiği için mutlu mu oldun? Ben geldiği için mutlu oldum.
3: Ben koyu bir Fenerbahçeli olarak Aykut Kocaman'la İsmail Kartal arasında 4. dönem olmasına rağmen İsmail Hoca'yı tercih ederdim. İyi ki de geldi yani. Çok mutluyum.
1: Neden Aykut Hoca'yı tercih etmezdin?
3: Çok defansif oynatıyor. O yüzden ben beğenmiyorum oyununu. Ama İsmail Kartal yani cesur bir oyun oynatıyor. Oyununu beğeniyorum. O yüzden 99 puan topladığımız sezonda hakkımız yenmesine rağmen şampiyon olamadık ama inşallah bu sene şampiyon olacağız.

0: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Peki önceki 3 dönemde nasıl performanslar sergilendi? İsmail Kartal'ın önceki sezonlarına detaylıca bakalım.
1: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başlıyor. ...65 yaşındaki teknik adamın sarı lacivertli kulüple 1983 yılında başlayan bağı... ...yıllar boyunca futbolculuk, antrenörlük ve teknik direktörlük görevleriyle devam etti. İsmail Kartal'ın antrenörlük kariyeri 1996-97 sezonunda başladı. Alişan yönetiminin

Sebastio Lazzaroni ile yollarını ayırmasının ardından Todor Veselinovic'in ekibinde Rıdvan Dilmen'le birlikte A takım antrenörlüğüne getirilen Kartal, 1998-99 sezonunda ise Joachim Löw'ün teknik ekibinde görev yaptı. Sonraki yıllarda alt liglerde teknik direktörlük yapan deneyimli çalıştırıcı, 2010 yazında Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak geri döndü. Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın ekiplerinde 4 sezon görev alan Kartal, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali gibi önemli başarıların parçası oldu. 2014 yazında Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası ilk kez Fenerbahçe teknik direktörü olan İsmail Kartal, birinci adamlık kariyerine kupa kazanarak başladı. Süper Kupa'da Galatasaray'la karşılaşan Fenerbahçe, penaltılar sonucu galip gelerek kupayı müzesine götürdü. Derbi zaferiyle başlayan 2014-2015 sezonu Fenerbahçe için kaotik devam etti. Şampiyon teknik adam Ersun Yanal'ın beklenmedik ayrılığı, yaz transfer döneminde yalnızca Diego Ribas transferinin gerçekleşmesi ve Başkan Aziz Yıldırım'ın taraftar grubuyla yaşadığı gerilim sonrası Sarı Lacivertliler sezonun büyük bölümünü boş tribünler önünde oynadı. Galatasaray'la yoğun bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini de boş geçirdi. Sarı Lacivertliler bir önceki sezon Nisan ayında gelen tarihi lig şampiyonluğu kadar dominant bir görüntü sergilemese de, ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisiydi. Ancak 4 Nisan 2015'te yaşanan takım otobüsüne silahlı saldırı olayı sezonun kırılma noktalarından biri oldu. Yaşanan süreç ve puan kayıplarının ardından Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Sezon sonunda ise İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam sonraki dönemde Ankara Gücü, Konya Spor ve Rize Spor'da görev yaptı. Bu süreçte teknik ekibini yenileyen Kartal, çalışmadığı dönemlerde Alman teknik adam Roger Schmidt'in yaz kamplarını takip ederek kendisini geliştirdiğini de açıklamıştı. Fenerbahçe kapısı Ocak 2022'de İsmail Kartal için yeniden açıldı. Kartal göreve geldiğinde Sarı Lacivertliler ligin 21. haftası geride kalırken lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde 6. sırada bulunuyordu. Sezonun kalan bölümünde çıkış yakalayan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı elde etti. İsmail Kartal yönetimindeki takım ligde maç başına 2.28 puan ortalaması yakaladı. Özellikle İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun gibi isimler kariyerlerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Orta sahada ise Miguel Crespo ile Miha Zajc ikilisi takımın en istikrarlı performanslarından birine imza attı. Yönetim gösterilen performanstan memnun olsa da sezon sonunda tercih Jorge Jesus'tan yana kullanıldı. Bir yıl sonra ise rota yeniden İsmail Kartal'a döndü. 2023 yazında Edin Dzeko, Dušan Tadić ve Fred gibi önemli transferlerle güçlenen Fenerbahçe sezona etkileyici bir giriş yaptı. İlk resmi maç olan Zimbru karşılaşması taraftarların sezon boyunca izleyeceği futbolun adeta habercisi oldu. Sarı Lacivertliler yaşanan sakatlık problemlerine rağmen sezonun büyük bölümünde yüksek performans sergiledi. Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final bileti penaltılarla kaçarken ligde elde edilen 99 puan da şampiyonluk için yeterli olmadı. Buna rağmen Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde maç başına 2,6 puan ortalaması yakalayarak kulüp tarihinin lig rekorunu kırdı. 99 puan toplayan ve 99 gol atan Sarı Lacivertliler, kupa kazanamasa da oynadığı futbolla taraftarlarının takdirini topladı. Bu dönemde de birçok oyuncunun bireysel performansında ciddi yükseliş görüldü. İrfan Can Kahveci 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 18 gol ve 12 asistlik katkı verdi.

0: Fred orta sahada çok dominant bir yıl geçirirken İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncular da takımın vazgeçilmezleri olarak sezonun sonunda Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk milli takımının en önemli isimleri haline geldi.
1: Ferdi! Bir kez daha Ferdi! Bu kez kaleci Ali Şaşal! Bir vuruş daha, yine savunma! Ferdi bu kez gol! Bu kez gol Ferdi Kadıoğlu!
0: Ancak yaz ayında bekleyen kongre süreci sarı lacivertlileri bir teknik adam yarışına götürdü. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçime Jose Mourinho ismiyle girmesi mevcut Ali Koç yönetiminin de tercihini etkiledi ve 3. İsmail Kartal dönemi de yine ardından göreve gelecek bir Portekizli teknik adam vesilesiyle sona erdi. İsmail Kartal Fenerbahçe'deki 3 ayrı döneminde ligde maç başına 2,38 puan ortalaması tutturdu. Deneyimli teknik adam bu istatistikle en az 50 maçta takımın başında yer alan teknik direktörler arasında adını kulüp tarihinin zirvesine yazdırdı. Kartal'ın ayrılığının ardından geçen 2 yılda Fenerbahçe 2 kez yönetim değişikliğine gitti. 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın tercihi ise bu kez yeniden İsmail Kartal oldu. Yüksek puan ortalamaları, kırılan rekorlar ve kaçan şampiyonluklarla hatırlanan İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyerindeki 4. perdesinin nasıl olacağı merakla takip edilecek.
2: Şimdi de Galatasaray'ın gündemiyle devam ediyoruz. Transferle ilgili İtalya basınında çıkan bir iddiayı sizlerle paylaşalım. Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Kepren Turam'ın önceliğinin İngiltere olduğunu söyledi İtalyan basını.
3: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray orta sahaya yıldız takviyesi yapmak için mesai harcıyor. Sarı Kırmızıların listesindeki isimlerden birisi de Juventus'ta forma giyen Kepren Turam. Ancak Fransız futbolcunun çok sayıda taliplisi bulunuyor. Tutto Sport 25 yaşındaki futbolcunun Juventus'tan ayrılmaya artık çok yakın olduğunu ancak Galatasaray'ın opsiyonlar arasında olmadığını ifade etti. Haberlere göre Kepren Turan Premier Lig ekiplerinden gelen tekliflere pozitif bakarken yıldız futbolcunun temsilcileri Liverpool, Newcastle ve Aston Villa ile görüşüyor. Juventus'un Turan için 40 milyon euro bonservis beklentisinin olduğu ifade ediliyor.

0: 2024 yılında Nice'den 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'un yolunu tutan Thuram, geçen sezon 38'i ilk 11'de olmak üzere 45 maça çıktı ve 4 gol 4 asist katkısında bulundu. Galatasaray şu anda transferi ağırdan alıyor. Sarı kırmızılıların öncelikleri belli. Özellikle orta saha, santrfor bölgesi ve defans hattına transferler gerçekleştirilecek. Ama planlanan zaman Temmuz sonrasında.
1: Galatasaray'da transfer çalışmaları planlı şekilde sürüyor. Süper Lig'de üst üste 4 sezondur şampiyonluğa ulaşan ve kadro iskeletini koruyan sarı kırmızılılar, Mario Lemina ile de prensip anlaşmasına vardı. Düğünü nedeniyle yurt dışında bulunan 32 yaşındaki Gabonlu futbolcunun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. 10+4 olarak uygulanacak yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde temkinli hareket eden Galatasaray'da hareketliliğin ise Temmuz ayının ortalarından itibaren artması bekleniyor. Sarı kırmızılı yönetim, harcama limitlerinin açıklanması, yabancı futbolcu kuralına ilişkin sürecin netleşmesi ve Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından transferde daha somut adımlar atmayı planlıyor. Galatasaray, ilgi gören oyuncuların geleceklerinin netleşmesini bekliyor. Avrupa'dan kulüplerin radarındaki Gabriel Sara ve Wilfried Tsingo gibi isimlerin olası satışı durumunda transfer bütçesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Beşiktaş kulübü de kanat transferi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Öncelik Trossard'ı transfer etmek ama bu ihtimal gerçekleşmezse B planı da var.
2: Beşiktaş'ın sol kanat için öncelikli transfer hedefi Leandro Trossard. Siyah-beyaz yönetim Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Belçikalı Yıldız için temaslarını yoğunlaştırdı. Başkan Serdal Adalı'nın Arsenal'la ilk teması kurduğu, futbol direktörü Önder Özen'in ise oyuncu temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Taraflar arasındaki temasların sürdüğü ve Trossard'ın da kendisine önerilen projeye olumlu yaklaştığı ifade edildi. Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden 31 yaşındaki futbolcunun turnuva sonrası nihai kararını vermek istediği öğrenildi. Geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 maçta 8 gol ve 11 asist üreten Trossard, Beşiktaş'ın hücum hattına seviye atlatacak isim olarak görülüyor. Beşiktaş alternatif oyuncular arasındaysa Saint-Étienne forması giyen Zuriko Davitaşvili'yi değerlendiriyor. Fransız kulübünün Gürcü oyuncu için 15-20 milyon euro bonservis beklediği ifade ediliyor. ...2028'e kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon 31 maçta 15 gol 5 asistlik performans sergiledi. Davitaşvili Gürcistan adına ise 54 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.
0: Premier Lig ekibi Fulham, Trabzonspor'un yeni oyuncusu Çibuk Evibu için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Ancak Trabzonspor yönetiminin de Evibu ile ilgili net bir kararı var. Trabzonspor forması genç Çibuk Evibu için Fulham'ın ısrarı sürüyor.
3: Bu defa sol tarafı kullanacak Tümosan Konyaspor. Diego Evibu yerde kaldı. Serbest vuruş.
0: Premier Lig kulübünün geçtiğimiz sezon devre arasında Wolfsberger'den Bordo Mavili ekibe katılan Nijeryalı stoperi renklerine bağlamak için yeni bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Fulham'ın menajerler aracılığıyla ilettiği teklifi 20 milyon euro bandının üzerine çıkarmayı planladığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi ise oyuncuyu satmama kararında geri adım atmıyor. Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanan Karadeniz ekibi takımın omurgasını bozmak istemiyor. Bordo Maviller sadece kulüp tarihine geçecek rekor bir bonservis teklifi gelirse 22 yaşındaki Vivo'nun satışını değerlendirecek. Zira Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'la 2030'a kadar kontratı bulunan Vivo, geçen sezon 21 müsabakada 3 gol 1 asist katkısı sundu. Trabzonspor Andre Onana konusunda beklemeye geçti. Eğer istenildiği gibi sonuçlanmazsa bu süreç Trabzonspor B planı devreye sokacak.
1: Trabzonspor Andre Onana'yı bekliyor.
3: Meli aldı. Meli'nin pası. Muleka şimdi. Muleka vuracak. Şut Onana. Onana çıkarttı bir kez daha.
1: Transferin hareketli ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı deneyimli kaleciyle yola devam etmek istiyor. İngiliz ekibinin gelecek planları arasında yer almayan 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci, henüz Bordo Mavili takımdaki durumuyla ilgili nihai kararını vermedi. Sürecin uzamasından rahatsız olan Bordo Mavili yönetim ise B planını hazırladı. Trabzonspor yönetimi, öncelik olarak belirlediği Onana ile anlaşma sağlanamaması durumunda yabancı ve tecrübeli file bekçileriyle masaya oturacak. Geçen sezon Trabzonspor'da 33 müsabakaya çıkan Andre Onana, Bordo Mavili formayla Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kariyerine Barcelona altyapısında başlayan, Ajax ve Inter formalarını giydikten sonra Manchester United'ın yolunu tutan Onana, Kamerun milli takımında ise 53 kez görev aldı.
4: Muandil Malçi vurdu Onana! Bir kurtarış daha!
5: Korendon Alanya Spor'da bir dönem kapandı. 13 yıldır Akdeniz ekibinde forma giyen Efecan Karaca Alanya Spor'a veda etti.
6: Efecan Karaca'nın uzun soluklu Alanya Spor dönemi sona erdi. 2013 yılında Kartal Spor'dan transfer olduğu Akdeniz ekibinde 13 yıldır aralıksız forma giyen futbolcu yaptığı veda paylaşımıyla kulüpten ayrıldığını duyurdu. 36 yaşındaki Efecan Karaca sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Bunun bir veda olmadığını belirten Efecan, futbolu olan aşkım, heyecanım ve inancım ilk günkü gibi devam ediyor. Kendimi hala sahada, rekabetim.

0: Karaca yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top ağlara gidiyor, gol!
1: Galatasaray altyapısından yetişen Efecan Karaca, Gaziantep Futbol Kulübü, Kartal Spor, Sarıyer, Adana Demirspor, Adana Spor formalarında giymişti. Alanya Spor formasıyla 434 müsabakada 38 gol, 50 asist kaydeden deneyimli oyuncu, A milli takımla da 8 maçta bir kez fileleri havalandırdı.
2: Şimdi Kande Yaş önünde kaldı. Pasını aktardı Efecan Karaca. Ceza sahasında Efecan vuruyor ve gol. 5-0.
3: Dünya Kupası haberleriyle devam edeceğiz ve tabii ki milli takımımızla bu bölüme başlayalım. Beklediğimiz gün geldi, az kaldı. Yarın sabah saatlerinde 06'da temsilcimiz, milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunun ikinci karşılaşmasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
4: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
5: Gol.
4: Arda!
3: İlk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkma iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. A milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Paraguay gruptaki ilk sınavında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. D grubunun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. İkinci maçlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi Cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
4: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan Aydı. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
3: A milli futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella Paraguay mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.
6: Al tiro dalla distanza, cosa che abbiamo fatto tanto, giustamente, magari con poca precisione.
7: Her bir maç birbirinden farklıdır. Ne şekilde hazırlandığınız, ne şekilde oynadığınız farklıdır. Biz analizini yaptık bu maçın. Bazı açılardan, bazı aşamalarda çok daha iyi olabilirdik. Top hakimiyeti konusunda bilhassa daha iyi olabilirdik. Ve bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik ama zaman zaman da bu top hakimiyetiyle ilgili değişiklikleri de kabul etmek lazım. Bütün bunları açıklığa kavuşturduk ve epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansıması oldu, yansımaları oldu. Ve ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum çünkü... Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de, yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler ve bu tür durumlar onları üzebiliyor. Onlara acı verebiliyor. Çok muhteşem futbolcular olarak onlara güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor bu Dünya Kupası'nda oynamaya devam edebilmek için. Paraguay saygıyı hak ediyor. Brezilya ile aynı puanları elde etti elemelerde. Sadece bir puan gerideydi. Ekvador arkadan geldi. Arjantin'de. Fakat Paraguay hakikaten gol atma konusu.

0: Bir
1: Sonunda çok
0: temperamento
1: iyi, çok
0: gioca in
1: karakterli
0: attacco
1: oyuncuları
0: con
1: var.
0: l'attaccante
1: Forvetleri,
0: stretto. Rispetto a
1: golcüleri
0: quello che
1: çok
0: faremo
1: iyi,
0: noi, sicuramente
1: çok ciddi
0: qualcosa di
1: saygı duyuyoruz. Bence çok
0: duri.
1: sert
0: E questo
1: bir tutum
0: inevitabilmente le
1: takındık ve
0: prestazioni
1: son
0: dei primitori va a
1: birkaç
0: toccare il
1: gün
0: morale dei
1: içerisinde
0: giocatori.
1: futbolcuların
0: Ma
1: morali
0: io
1: üzerinde
0: ricordo
1: olumlu
0: sempre
1: bir etki
0: calciatori
1: yarattığımı düşünüyorum. Hep onlara
0: che se devono giocare con leggerezza, non è facile,
1: zihinlerinin berrak
0: sbagliano
1: olması, rahat olmaları gerektiğini
0: Noi
1: söyleyerek
0: siamo
1: telkinde
0: finiti
1: bulunuyorum. Bu
0: prima
1: kolay değil tabii ki, bir yenilgi
0: per
1: aldıktan
0: portare il
1: sonra.
0: risultato,
1: Bir
0: no?
1: yenilgiden
0: Perché
1: sonra yeniden bir stres
0: inevitabilmente
1: yaşamak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla haklı
0: può
1: olarak
0: quando le critiche sono
1: böylesine ciddi
0: giustamente
1: eleştirilerden sonra, ki adil
0: giusta,
1: eleştiriler de vardı,
0: quando
1: onların
0: perdiamo una
1: etkilenmesi son
0: coppa
1: derece normal.
0: è
1: Büyük bir
0: comprensibile,
1: hayalimiz
0: grande
1: var,
0: tifoso, magari
1: taraftarları
0: sono
1: karşı,
0: tifosi del
1: Türk
0: suo capo,
1: halkına karşı bir
0: i
1: sorumluluk
0: ragazzi
1: var
0: adesso lo
1: ve
0: sanno,
1: futbolcular
0: sempre
1: bütün bunların farkında.
0: questi
1: Son
0: sembrano
1: 3 yıl
0: noi
1: bunu
0: no.
1: gösterdi.
0: Quindi per me io
1: Ben
0: adesso voglio
1: aslında
0: più
1: yenilgiden
0: amare i ragazzi
1: sonra
0: fuori dopo
1: çok
0: una
1: daha fazla
0: sconfitta e dopo
1: seviyorum
0: il raggiungimento del mondiale. Questo è mio fatto personale.
1: tutumlarını ve
0: Quindi piacere
1: kişisel
0: vedere
1: olarak
0: che
1: bu
0: questo affetto gli arriva sempre quando
1: sevginin
0: ne hanno bisogno, non
1: ihtiyaç
0: solo
1: duyulduğunda da oyunculara
0: quando
1: verilmesi gerektiğini
0: vincono
1: düşünüyorum.
0: la
1: Sadece
0: Coppa.
1: maç kazanıldığında değil. Futbolcuların yeniden
0: Non sono,
1: sahaya çıkmak için
0: scusate
1: çok
0: un
1: istekli
0: po'
1: olduklarını görüyorum. Çünkü incindiler.
0: l'esagerazione, non so se
1: Sonuçta
0: avete capito.
1: makine değil, robot değil
0: E
1: futbolcular.
0: io sono confidente.
1: Ve
0: L'obiettivo è
1: bazı
0: riuscire a far
1: tepkilerin
0: giocare la
1: aşırı
0: partita
1: olması onları etkiledi, ama
0: più
1: ben
0: liberi e sereni
1: güven duyuyorum
0: possibile perché in questo modo
1: kendime
0: possono
1: ve onlara.
0: possono esprimersi
1: Ve
0: in
1: ilk
0: maniera.
1: ıslık çalındıktan sonra mümkün olduğunca kafaları rahat bir biçimde en iyi sonucu verebilmek için oynayabilmelerini diliyorum.
2: Ben oyuncuların
0: Dalla
2: tarafındayım.
0: parte dei calciatori, perché sono
2: Çünkü
0: coloro che ci hanno portato
2: bizi
0: fino
2: buraya
0: allo
2: getiren
0: Scudetto
2: onlar, yani
0: e
2: bu
0: anche
2: oyuncular,
0: come
2: milli takımı buraya getiren
0: nazionale
2: bu oyuncular.
0: e
2: Bu,
0: diversa anche
2: dolayısıyla
0: come paesi calcisticamente, siamo
2: Türkiye'nin bir
0: un'Italia
2: ülke
0: adesso al
2: olarak
0: mondo,
2: dünyanın her yerinde saygı
0: siamo un
2: görmesi de
0: paese
2: katkı
0: mondiale
2: sağlıyorlar
0: di
2: futbol
0: calciatori.
2: dünyasında. Dolayısıyla
0: Bunun
2: oyuncular
0: bir
2: bunu
0: tarafa
2: yapıyor.
0: CEO,
2: Onun için bu olanlar, bitenler biraz beni, oyuncuları da daha çok
0: e
2: üzüyor. Ve umuyorum ki
0: speriamo che
2: oyuncular bütün
0: sappiano
2: bunlarla başa
0: gestirsi bene,
2: çıkabilirler. Benim başa çıktığım gibi, tabii ben 20-30 yaş daha büyüğüm onlardan. Onun için benim için belki daha kolay, ama sonuçta oyuncuların da desteğe ihtiyacı var, saygıya ihtiyacı var. Çünkü o saygıyı kazandılar zaten. Yani bir olumsuz sonuç ondan sonra o sonuç nasıl ortaya çıkmış, tabii bunun hakkında fikirleriniz olabilir, ama sonuçta bir oyun değildir, bir maç değildir her şeye karar veren. Yani orada maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeyi, bir çuval inciri berbat etmeye gerek yok. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz motiveyiz ve hazırız. Ben hazırım, oyuncular da hazır maça. Mesajım çok basit. Buradayız. Mücadelemizi devam ediyoruz. Herkesin hayalini gerçekleştirmek, herkesi gururlu hissettirebilmek için bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız maçta. Elimizdeki bütün kaynakları, enerjiyi kullanarak ülkedeki herkesi, Türkiye'deki herkesi mutlu, takımla gurur duyar hale getirebilmek ve başarılarını devam ettirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Her zaman bu, onların desteğini hissetmek de tabii bunu yapabilmek için çok önemli.
3: Milli takımımız Paraguay çalışmalarını, maç öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Maç öncesinde basın toplantısında Vincenzo Montella'nın açıklamalarına baktık. Oyuncularımızla devam edelim. Mert Günok, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan mücadele öncesi açıklamalar yaptı.
4: Takımdaki son durum şu anda gayet yerinde. Çünkü tabii ki ilk maçta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Daha sonra tabii ki çok fazla eleştiriye de maruz kaldık haklı olarak. Ülkemizin bizden beklentisi büyük. Buraya da büyük umutlarla geldik. Ama sizin de gördüğünüz gibi turnuva boyunca favori gösterilen takımlarında puan kayıpları yaşadığını gördük. Biz de aslında ilk maçı çok kötü oynadığımız söylenemez. Sonuçta vurduğumuz şutlardan biri gol olsaydı veya girdiğimiz pozisyonlardan biri değerlendirebilseydik daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Tabii ki hiçbir şey bitmiş değil. Yarın çok önemli bir maçımız var. Sizin de dediğiniz gibi artık bizim için final maçı. İyi bir şekilde hazırlandık. Bugün de son antrenmanımızı yapacağız. Ülkemizin bize olan desteğini de biliyoruz. milyonlar her zaman arkamızda. Bizi tabii ki iyi gitmedi.

0: dediğimiz zamanlarda, iyi oynamadığımız zamanlarda, sonuç alamadığımız zamanlarda eleştireceklerdir. Bu normaldir. Bu eleştiriler bu seviyede gayet normal. Ama hem onları sevindirmek istiyoruz hem de üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Yani eleştiriler hem iyi yönde hem kötü yönde bizde hem coşkulu bir şekilde oluyor. Dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi, bu seviyede biz bu eleştirilere alışık olmalıyız ki çoğumuz da alışkın. Hepimiz büyük takımlarda oynuyoruz. Avrupa'da oynayan bir sürü değerli oyuncumuz var. Herkes bizim aslında iyi olmamızı istiyor. Bu eleştirilerin belki biraz da yoğunluğu bundan. Ama dediğim gibi, inşallah biz galip geleceğiz. Yine eleştiriler olacaktır. Belki oyunla ilgili, belki kaçırılan pozisyonlarla ilgili olsun. Ama önemli olan galip gelmek. Önemli olan bu turnuvada gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek. Bu takım buraya gelene kadar birçok aşamadan geçti. Avrupa Şampiyonası olsun, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmamız olsun. Bu takımdaki ilk 11'de oynayan ve oynamayan oyuncuların çoğu hemen hemen aynıydı. Buraya nasıl geldiysek buradan da inşallah başarılı bir şekilde dönmeyi planlıyoruz. Yani hepimiz aramızda konuşuyoruz. Kaleciler özelinde de iyi bir arkadaşlığımız var. Uğurcan da zaten çok tecrübeli ve bu sene özellikle çok başarılı bir sezon geçirdi. Hem takımını Avrupa'da iyi temsil etti, hem ligde iyi temsil etti ve milli takımda da çok iyi maçlar çıkardı. O yüzden hani benim ona söylememe gerek yok. O ne yapacağını bilen bir kaleci. O yüzden ilk maçta o da bazı eleştirilere maruz kaldı ama hem bu sezon özelinde hem de genel olarak benim de hem arkadaşım olarak hem kardeşim olarak çok sevdiğim hem de performansıyla da bence beklentileri karşılamış ve burada şu anda oynamayı hak eden bir kaleci olarak gördüğüm biri. O yüzden o da gereğini yapacaktır. Burada kim oynasa zaten gereğini yapıyor. Ama hem kaleciler özelinde hem takım özelinde iyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimize her zaman destek oluyoruz.
1: Evet, ilk maç istemediğimiz bir sonuç aldık. Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Hayal kırıklığına uğrattık ülkemizde. Ve bunun için tabii ki de üzüldük. Kendi eleştirilerimizi yaptık. Neleri yanlış yaptık? Bunların dersini çalıştık. Hocamız bize bunları analizlerde de gösterdi. Şimdi yarın final maçına çıkacağız. Gerçekten zor bir mücadele bizi bekliyor. Paraguay maçı da, Paraguay için de çok önemli bir maç. Kazanmak için sahada olacaklar. Ama bizim kadromuzda, kalitemizde gerçekten çok iyi. Kazanabilecek bir güçteyiz. Beklentilerin farkındayız dediğim gibi. İnşallah yarın kazanıp ülkemize 3 puanı armağan etmek istiyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık biliyorsunuz. Çok hırslıydık ilk maç açıkçası. Yani herkes çok hırslıydı. Bazen de çok hırsı iyi değil açıkçası. Çünkü bazen kendinden çıkabiliyorsun. Bence bunu biraz kontrollü şekilde yapmamız gerekiyor. Yarın da bunu aslında bize iyi bir ders oldu. Çünkü gerçekten beklemiyorduk böyle bir yenilgiyi. Buradan dersimizi aldık. Yarın tabii ki de zor bir maç yine bizi bekliyor. Montella zaten ilk geldiği günden beri bize her zaman söylüyor. Bize çok güzel bir özgüven aşıladı. Yani futbolda kaybetmek de var, kazanmak da var. Bunu ilk önce bir bilmek lazım. Her zaman istediğimizi sahada yapamıyoruz biz. Ama bu bizim hiçbir zaman yenilgi bizim özgüvenimizi kırmamasını, her zaman her maç nasıl oynuyorsak aynı şekilde devam etmemizi, yani etkilenmedik açıkçası. Yani üzüldük ama etkilenmedik. Bunlar futbolda var, biliyoruz. Ama biz yarın dediğim gibi elimizden geleni yapıp ülkemize 3 puan armağan etmek istiyoruz.
2: Son durumlar tabii yani son 2-3 antrenmanı gördükten sonra tabii ki yani Paraguay maçına konsantre olan bir takım gördüm açıkçası. Son maçta yapamadığımız şeyleri daha iyi yapmak ve daha güçlü bir Türkiye sahaya sergilemekle meşgul olan bir takım gördüm. O yüzden yani ya yarınki maçı hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bizim istediğimiz skorla biter. İnsanlarımızı, bizi destekleyen, Türkiye'de olan veyahut da burada statta bizi destekleyen milletimizi, inşallah milletimize o galibiyeti armağan ederiz. Ya tabii bunlar şimdi Dünya Kupası'na hazırlık süreci diye bir şey var tabii. Bazen yani ben en azından kendi adıma konuşayım. İşte her tür senaryoyu aslında aklınızdan geçiyorsunuz. Yani şimdi ben de isterdim. Takım arkadaşlarım en başta çok isterdi tabii ilk maçı daha başarılı bir şekilde oynamayı ama dediğim gibi yani bu senaryolardan bir tanesiydi. Bir dahaki maç belki bambaşka bir dünya görebiliriz veyahut da bambaşka bir senaryoyla karşılaşabiliriz. O yüzden bence bu tamamen futbolcuların profesyonel

0: baktığımızda bir kalitesi de aslında. Yani bu kaliteyi de yarın sahada göstermemiz lazım. Karakterimizle cesur bir şekilde oynamamız lazım. Bence en önemli konulardan bir tanesi de bu. İnşallah dediğim gibi bunun için çalışıyoruz. İnşallah bunu sahada gösteririz yarın.
1: Açıklamalara Paraguay cephesiyle devam edeceğiz. Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro ve orta saha oyuncusu Matheus Galarraga'nın açıklamaları geliyor ekrana.
2: Si no las corregimos, no contra Estados Unidos.
3: Bence bu maç farklı olacak. Çünkü Avustralya, Türkiye karşısında kusursuza yakın bir oyun oynadı. Savunmada çok iyi kapanan, son derece sağlam duran ve Türkiye'nin oyun kurduğu bölgelerde büyük bir oyuncu yoğunluğu oluşturan bir takımdı. Ayrıca iki uzun topu gole çevirerek maçın sonucunu belirlemeyi başardılar. İşte bu yüzden futbolun bu kadar güzel olduğunu söylüyorum. Oyunculara her zaman şunu söylerim. Cuma günü kaybettik, cumartesi baskı var, pazar günü ise coşku. Futbol böyledir. Maç biter ve her şey geride kalır. Yoksa sürekli bir yas halinde yaşarsınız. Bu da elbette öz eleştiri yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Üstlenmemiz gereken sorumlulukları kabul etmeli, hata yaptığımız yönleri dürüstçe değerlendirmeliyiz.
4: Dünyanın en büyük ve en güzel sahnesindeyim. Ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak dışında hiçbir düşüncem yok. Bu takımda olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Türkiye çok iyi bir takım. Bireysel olarak çok iyi oyunculara sahip. Biz takım olarak kendimize güveniyoruz. Bunun dışında hiçbir duygumuz yok. Paraguay'ın en iyi halini sahaya yansıtmaya çalışacağız.
5: Türkiye sí tiene un gran equipo, jugadores individualmente muy buenos.
1: Amili futbol takımımızın yarın oynayacağı Paraguay mücadelesi öncesi taraftarlara mikrofon uzattık. Bakalım taraftar mücadeleden neler bekliyor?

0: Abi bence takımda bir rehavet var. Yani şöyle ki milli takımın Avustralya gibi taktiği belli bir takıma çalışmaması, önlem almaması, yani kısa bir forvetimiz oynarken 1.95'lik adamlara orta denenmesi bence birazcık rehavete kapılmış ve uzun zamandır yenilmeyen takım görüntüsü veriyor. Yani bir sonraki maça daha iyi çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Ben Paraguay maçını Avustralya maçından aldığımız dersler sonucunda yeneceğimizi düşünüyorum. Bence bizim açımızdan güzel bir maç olacak. Bol gollü olacağını düşünmüyorum ama bir iki farklı yeneceğimizi düşünüyorum.
2: Ben de kötü bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Ama Paraguay maçına daha iyi bir şekilde hazırlanacağımızı umut ediyorum. Kazanacağımıza inanıyorum. Teşekkürler.
3: Bence yeneceğiz bu maçı. Takımımızı destekliyoruz sonuna kadar. 3-0 gibi net bir skorla yeneceğimizi düşünüyorum ben.
4: Yani milli takıma, bizim çocuklara, Montella'ya güvenimiz tam diyorsun.
3: Her zaman tam. İlk maça bakmamak lazım. Milli takımımızın sonuna kadar arkasındayız.
5: Daha ilk maçta iyi değildik de herhalde toparlanacağız. Ya bizim çocuklara güveniyorum. Muhtemelen kazanırız diye düşünüyorum.
6: Güvenimiz her zaman tam. İnşallah alacağız maçı 2-1. Paraguay'a yeneceğiz. İnanıyoruz. Kimse moral bozmasın. Böyle şeyler oluyor maalesef. Ders çıkarmak lazım. Allah'ın izniyle alacağız 2-1 bizim maç.
7: Bence eğer santraforumuza güzel birisi olsaydı yeneceğimizi düşünürdüm ama Kerem Aktürkoğlu ile olacak iş değil. Ben yine de kazanacağımızı düşünüyorum.
4: Bizim çocuklara güveniyorum diyorsun.
7: Güveniyorum. Özellikle Orkun Kökçü. Bence takımın en iyisi. Kazanırız ya.
2: İlk maçta santraforsuzluktan çok kaybettik. İkinci maçta inşallah sonuç çekmeyeceğiz. Öyle güzel. Bence kazanacağız.
5: Yani zaten oyuncular şu anda yorgun.

0: tatilden çıktılar. İlk maç bir aksilik oldu, kazanamadık. Sabahın altısında kalktık, maçı izledik ama umarım bu maç istediğimiz gibi olacak. Kazanacağız maçı. Temennimiz bu yönde yani.
1: Vallahi bence Avustralya maçında böyle biraz böyle şeylik olduk. İlk maç olduğu için bence heyecan yaptılar. Bence Paraguay'ı alırız ya. Böyle bence 1-0 biter maç. 1-0 farklı bence kazanabiliriz.
2: Bizim çocuklara güvenimiz tam diyorsun.
1: Tabii ki de tamam abi ya. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Yıllar sonra Dünya Kupası'na gittik yani. Bence Paraguay'ı alırız ya.
3: Ya biz 3-0 bu maçı alacağımızdan eminim kardeşim. Onun için Türkiye'de rahat olsun.
2: Yani biz gruptan çıkarız diyor musun?
3: İnşallah Allah'ın izniyle. Büyük bir ihtimal 6 puanla çıkarız.
4: Açıkçası ilk maçın biraz öyle geçmesi benim için kötü oldu. Gerçi Türkiye için çok kötü oldu ama yani böyle şanssızlıklar olabilir diye düşündüm. Çünkü 24 sene sonra ilk defa gittik. Deneyimsiziz açıkçası bu konuda ama Paraguay maçında biz bunu telafi edeceğiz. Hatta maç skoru da 2-1 biz alacağız diyorum.
5: Güveniyorum, hiç morallerini bozmasınlar. İnşallah 4-5 tane atarız. Ama 2 taneydi, 1 taneyi de rahatlık yani. İnşallah kazanırız.
6: Öncelikle milli takıma güveniyoruz. Paraguay da maçını kaybetti. Ama mücadele edip kazanacağımıza inanıyorum. Milli takıma da başarılar diliyorum.
7: Ya gruptan çıkma ihtimalimiz var ama Paraguay'da yani o kadar kolay olmayabilir bence. Ama bence yenebiliriz bir ihtimal de olsa.
2: Kaç kaç biter sence?
7: 1-0 ya da 2-0.
2: Sen neler düşünüyorsun?
8: Yani bence yeneriz. Umarım öyle yani.
2: Kaç kaç biter sence?
8: Bence 3-2, 2-1 falan biter
9: bence. Güveniyorum da bize gol lazım. Gol atamıyoruz. Yani forvetimiz varsa forvette oynamalı. Kanatımız varsa kanatta oynamalı. Şimdi Kerem kanat. Kanatta oynasın. Galibiyet bekliyoruz çünkü biz de açız, galibiyet açız. İnşallah alacağız. 2-1 diyorum. İnşallah yeneriz. Vallahi ben 3. olacağımızı düşünüyorum. ABD'yi yenemeyebiliriz. Paraguay'ı yeneriz. O şekilde.
10: Biz hırslı bir takımız, mücadeleci bir takımız. Biz hatalarımızdan ders çıkaran bir takımız. Genç bir takımız var. Biz takımımıza çok güveniyoruz. İnşallah teknik direktörümüz ve oyuncularımız geçen maçtan gereken dersi çıkarır. Bu maçta gerçekten bütün ruhumuzla, bütün millet olarak desteğimiz onlarla birlikte inanıyoruz kazanacağımıza, bu gruptan çıkacağımıza da inanıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Teşekkür ederim.

0: Dünya Kupası'nda A ve B gruplarında ikinci hafta maçları oynandı. Bu iki gruba şimdi şöyle yakından bakalım. Grupta son durum ne? A grubuyla başlıyoruz. Meksika Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Çekya ile Güney Afrika'da 1-1 berabere kaldı. Şu anda Meksika 6 puanda son 32'ye kalmayı garantiledi. Güney Kore'nin 3, Çekya ve Güney Afrika'nın da birer puanı var. B grubuna gelelim. Yine dün oynanan karşılaşmalar vardı. Burada da bol gol izledik bu grupta. İsviçre Bosna Hersek'i 4-1, Kanada'da Katar'ı 6-0 mağlup etti. Kanada ve İsviçre puanını 4'e yükseltti. Bosna Hersek ve Katar'ın da grupta birer puanı var. Bu iki grupta da son maçları bekleyeceğiz. Bu sonuçlarla birlikte de gün ortasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
1: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol!

0: Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Spor Radyo. Güzellikler
7: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 19 Haziran 1868 Osmanlı Devlet Adamı Mithat Paşa tarafından bugünkü modern bankacılığın temellerinden sayılan Emniyet Sandığı kuruldu. 1910 Dünya Babalar Günü ilk kez Amerika'nın Washington eyaletinde kutlandı. Güzellikler
7: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Gol yeri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Mağazalarından indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Karne hediyelerinin en eğlenceli adresi DNR. Tüm oyuncaklarda %25 indirim. DNR mağazalarında seni bekliyor. Son gün 21 Haziran.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen...

0: sesler geçer, Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Yargıtay, 4857 sayılı iş kanunu kapsamı dışında kalan ev hizmetleri ve tarım işleri gibi alanlarda çalışanlara yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, bu alanlarda çalışanların da belirli şartlar altında ihbar tazminatı alabileceğine hükmetti.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Yaşasın spor. Spor Radyo.
5: Konsantre olmuş durumdayız ama aynı zamanda devam eden bir transfer dönemi. Fenerbahçe'de dün çok önemli bir gelişme. İsmail Kartal nasıl oldu? Aykut Kocaman neden olmadı? Galatasaray'da Torreira'nın yaptığı paylaşım, Mauro Icardi kalacak mı? Buna bir işaret mi? Bunların hepsini tabii

0: konuşacağız. Trabzonspor ve Beşiktaş'ta da yine önemli girişimler var transfer adına. Yaklaşık 3 saat boyunca hem transfer haberleri, hem milli takım, hem de çok daha fazlasıyla sizlerle birlikte olacağız. Ahmet Akçam ve Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte. Sizler de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Daha bir şey hani demeye, sohbet etmeye, açılış sohbetini yapmaya zaman bulamadık. Hani soyunma odasından çıkar çıkmaz gol atan takımlar var ya. Onun gibi olduk. Bir kırmızımız var. Hemen onunla başlayalım. Malanksar'ın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'da. Fransız oyuncu stoper listesinde ilk sırada yer alıyor Fenerbahçe'de. Tabii ki teknik adam İsmail Kartal olduktan sonra dün akşam Vedat Muriç İstanbul'a inmişti. Transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı Fenerbahçe ve Fenerbahçe'deki hızla devam ediyor ki az sonra da yine Erdem Akbaş'la bağlantımızı yapacağız ve Malanksar konusunu konuşacağız. Ben çok az duyuyorum arkadaşlar sizleri. Haber merkezinde Erdem hazırmış. Benim kulaklığımla ilgili teknik bir şey var ama çözeriz, sorun değil. Biz Erdem'e bir merhaba diyelim. Erdem hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ömer Saraç, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Erdem, Malanksar gelişmesi tabii ki bir dönem için konuşulan ama bugün itibariyle iyice sıcaklaşmış bir konu. Tabii. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından Vedat Muriç ve şimdi de Malanksar ismi transferi hızlı bir giriş yaptı Fenerbahçe. Transferle ilgili detayları da senden dinlemeye başlayalım.
2: Elbette Ömer. Şimdi sıcak haberden başlayalım, daha sonra transferi detaylı bir şekilde konuşuruz. Malanksar, Lens'te bonus sözleşmesi sona eren, bonservisi elinde olan oyuncu. Fenerbahçe'nin bir süredir görüştüğü, bir süredir de şartlarını öğrendiği, belli aşamaya kadar getirdiği oyuncuydu. Oyuncunun temsilcisi bugün İstanbul'a gelecek. Gelmiş de olabilir. Tam burayı biraz açık kapı bırakıyorum. Ama bugün İstanbul'da ve Fenerbahçe'nin stoper listesinde ilk sırada Malanksar yer alıyor. Bonservisi elinde. Fenerbahçe maaş beklentisini biliyor. Elbette bu detaylar zaman içerisinde görüşülecektir. Fenerbahçe'nin mevcut yönetim finansal noktaları çok dikkat ederek transfer süreçlerini ilerletiyor. Malanksar'ın bu beklentilerini de biraz kırmaya, ikna etmeye çalışacaktır. Oyuncu özellikleri olarak fazlasıyla incelenmiş, irdelenmiş bir oyuncu. Bu sebeple kadroya katma noktasında Fenerbahçe'nin zaten hemfikir olduğu bir oyuncuydu. Hem Oğuz Çetin'in hem Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın. Bir süredir Fenerbahçe'nin seçimden önce de Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin izlemeye ve incelemeye başladığı oyuncuydu. Seçimden sonra artık somut adımları görüyoruz. İmza etkisiyle beraber çok daha somut adımları atabiliyor Fenerbahçe yönetimi. Lens'te 2 sezon forma giydi Malanksar. Bonservisi elinde. Tabii ilgilenen başka takımlar da var. Premier Lig'den Crystal Palace ismini duydum ben. Crystal Palace'ın ilgilendiğine dair bilgiler var. Nice çıkıştı. Ardından Porto'da oynadı. Daha sonra Chelsea'ye gitti. Bir sezon Monaco'su var. Ardından Lens'e gitmiş. Geçen sezonda 39 maçta forma giydi. Bu anlamda Malanksar Fenerbahçe'nin direkt ilk 11'e koymak istediği kalitede oyunculardan bir tanesi. Bonservisinin elinde olması bir avantaj finansal anlamda. Maaşı ile ilgili konuyu da elbette Fenerbahçe profesyonelleri konuşup görüşecektir. Ben Lens'ten aldığı yıllık ücrete baktım yayına girmeden önce. 1,5 milyon euro gibi bir rakam alıyor. Fransa'da alıyordu. Bu anlamda Fenerbahçe yönetiminde bir görüşme yapacaktır Malanksar'la. Elbette başka talipleri de olabilir. Şu an için bu transfer oldu bitti diyemeyiz ama bu gelişme sıcak gelişme. Temsilcisi İstanbul'da, Fenerbahçe'li bir görüşme yapacak. Görüşmenin sonuçlarını hep beraber takip edeceğiz. Öğrenebilirsek paylaşırız. Öğrenemezsek Fenerbahçe kulübü zaten iş somutlaşır ve resmileşirse resmi kanallarından açıklamayı yapacaktır. Dün Vedat Muriç'te olduğu gibi Malanksar konusu bu şekilde Ömer Saraç.
0: Erdem, Malanksar konusu belli ki bu ara sıcaklığını koruyacak. Hatta daha da ısınıyor gibi biz de stüdyoda konuşacağız ama Vedat İstanbul'a indi. Dün İsmail Kartal teknik adamı olarak takımın başına getirildi. Sanıyorum bugüne de mutlaka bu iki konunun yansımaları vardır. Camiada bu iki gelişme nasıl yankı buldu, onu da senden dinlemek isterim.
2: Elbette İsmail Kartal'dan başlayalım istersen Ömer Saraç. Fenerbahçe'ye yuvasına 4. kez döndü İsmail Hoca. Dün zaten kendisinin açıklaması vardı. Sayın Başkan beni aradığında İsmail oğlum nasılsın dediğinde zaten orada İsmail Hoca hiçbir şey düşünmeden direkt kulüp binasına geliyor ve görüşüyor. Biz de dün bu görüntüleri A-Spor ekranlarından paylaştık. Saatlerce bekledik oradan. Özel olarak da sadece bizde vardı. Bu anlamda önemli bir andı. İsmail Hoca'nın gelişi de önemli. Yani aldığım bilgiler, İsmail Hoca çok fazla detayı konuşmadan Fenerbahçe ile Sayın Başkan'la anlaştığı yönünde. Yani burada her zaman vardır ya bir

0: tabir vardır tırnak içerisinde. Para bile konuşmadan anlaştı. Yani inanın bu samimiyette geçen bir görüşme olmuş. İsmail Kartal Fenerbahçe'yi her zaman bekleyen teknik direktörlerden bir tanesi. Yani her zaman Fenerbahçe için hazır. Bu anlamda dün anlaşma sağlanıyor. Fenerbahçe Kulüp Televizyonu'nda açıklamaları yapıyor. Ardından da Samandıra'ya gitti İsmail Kartal. Sıcağı sıcağına hemen Samandıra'ya gitti. Oradaki genel tabloyu gördü. Eksikleri, kendi fikirlerini söyledi. Belki bazı düzenlemeler zaten yapılıyordu. İsmail Hoca'dan da önce Nihat Özbağ önderliğinde Samandıra'da Topuk Yaylası'nda düzenlemeler yapılıyor. Oğuz Çetin'in tespit ettiği konular ışığında. Bu düzenlemeler hakkında da bilgi almıştır. İsmail Hoca görevinin başında. Samandıra'ya ayağının tozuyla Samandıra'ya gitti. Kadro planlaması ile ilgili bazı tabii ki görüşmeler olmuş. İsmail Hoca'nın hangi mevkilerde hangi oyuncuları, hangi tip oyuncuları istediği ile alakalı da sıcağı sıcağına konuşmalar yapıldı. Bir stoper beklentisi İsmail Kartal'ın var. Sol bekle alakalı Archie Brown'un ayrılık gündemi var. Yani Archie Brown'a teklif var. Bu anlamda bir sol bek transferi gündeme gelebilir. İlk etapta tabii bu mevkiler hakkında bir tespiti olmuş İsmail Kartal'ın da. Zaten hali hazırda Fenerbahçe'nin forvet ihtiyacını herkes biliyor. Sağ kanatta bir transfer ihtiyacı zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın Oğuz Çetin'in tespit ettiği noktalardan bir tanesi. Transfer odaklı İsmail Kartal'ın da mevcut yapılanma Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'le alakalı çok paralel görüşleri var. Bu anlamda bir fikir ayrılığı gibi bir durum zaten yok. Paralel bir düşünce yapısında iki tarafta. İsmail Kartal görevinin başında. Dirkkayt'le alakalı süreci takip edeceğiz. Dün zaten Fenerbahçe Kulübü açıkladı. Dirkkayt'in yardımcılardan bir tanesi olacağı. Ne zaman gelecek? Kayt'in kulübündeki ayrılık süreci. Bunları da takip edeceğiz ama İsmail Hoca hazır bir şekilde kendi ekibiyle görevine başlayacak. Ne zaman başlayacak? 22 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe'de artık toplanmaya başlıyor. Sağlık kontrolleri yavaş yavaş takım toplanacak. 24'ünde Topuk Yaylası'nda startı veriyor Fenerbahçe. 30'una kadar Topuk Yaylası'nda kamp yapacak. Daha sonra da Avusturya kampı var. 5 Haziran'da başlayacak Avusturya kampı Fenerbahçe'nin. İsmail Kartal görevine sıcağı sıcağına başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de Fenerbahçe ve Türk futbolu adına. Diğer konu Ömer Saraç. Orayı biraz unuttum açıkçası.
1: Vedat Muriç konusuydu.
0: Vedat Muriç ile ilgili de yani dün biz karşılamaya gittik. Saat 9'da akşam 21'de Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapmıştı Vedat Muriç. Taraftarlar karşıladı. Vedat'la ilgili şunu söyleyeyim. Seçim öncesi Sayın Aziz Yıldırım'la, Sayın Başkan'la adaylık sürecinde bir anlaşması oluyor Vedat Muriç'in ve sözlü bir anlaşma. Bu süreçte tabii Fenerbahçe'de seçim süreci yaşanırken Vedat Muriç'e de başka takımlardan teklifler geliyor. Premier Lig'den, La Liga'dan, Amerika'dan zaten daha önce haberleştirmiştim. Çok cazip bir teklif gelmişti, onu reddetmişti ama bu süreçte sadece konu maddi değil, manevi anlamda da Vedat'ı tatmin edebilecek Premier Lig'den, La Liga'dan önemli takımlar teklif yapıyor. Vedat şu cümleyi net olarak kullanmış. Ben Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'a söz verdim, Fenerbahçe'ye gideceğim. Net olarak bu cümleyi kullanıyor ve Vedat Muriç verdiği sözü tuttu. Dün gece de Fenerbahçe için, Aziz Yıldırım için İstanbul'a indi. Şu an bir otelde konaklıyor. Takımın toplanmasını bekliyor Vedat Muriç. Ardından İstanbul'da yaşayacağı ev, bu tarz detaylar zaten halledilecektir. Ailesiyle beraber daha önce çok mutlu, kariyerinde ciddi sıçrama yaptığı İstanbul'da, Fenerbahçe'de kalmak, futbolu da Fenerbahçe'de bırakmak istiyor Vedat Muriç. Zaten aidiyeti çok yüksek bir oyuncu. Türkçe biliyor. Zaten bizden hissediyor kendini. Biz Kosova ile milli maç için Kosova'ya gittiğimizde maç sonu, maç önü Vedat Muriç ikinci yuvam demişti Türkiye için. Bu anlamda Vedat Muriç'in buraya uyum sorunu yaşamayacağını herkes kabul ediyor, biliyor. İsmail Kartal'ın da oyun sistemi oynatmak istediği oyunda çok önemli bir yer edineceğini, birazcık geçmişe ışık tuttuğumuzda hepimiz anlayabiliyoruz ki Edin Dzeko bu tarz oyuncularla çok iyi bir kurgu yakalamıştı. Vedat Muriç de ceza alanı içerisinde topla buluştuğunda gol yapabilen, skor üretebilen, asist yapabilen bir oyuncu. Bu anlamda İsmail Kartal'ın da transferinden çok fazlasıyla memnun olduğunu duyduğum bir oyuncu. Hayırlı uğurlu olsun Vedat için de, Türkiye'ye döndü. Fenerbahçe'de gelişmeler olacak Ömer Saraç. Biz de öğrenebildiğimiz kadar dilimiz döndüğünce anlatacağız diyelim. Önümüzde zaten kamp var. Kamp sürecinde çok daha yoğun bir şekilde Fenerbahçe ile alakalı bilgilendirmeler olacaktır Ömer Saraç.
1: Peki Erdem Akbaş, gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Ağzına sağlık diyelim. Biz de bu gelişmeleri stüdyoda konuşmaya başlayalım. Hocam siz bir cümle kuracaktınız ama dediğim gibi yani sıcağı sıcağına sonra bağlantı derken hızlı bir giriş yaptık.
2: Şimdi Ömer öyle bir girdi ki ben susmak zorunda kaldım. Tam gol atacaktım, geri oynamak zorunda kaldım. Şimdi ben bu ekranlardan genelde böyle selam gönderen biri değilim. Yani izleyenlerimize saygı olsun diye bu tür düşünceleri kenara bırakıyorum. Ama arada bir istisnalar yapmak lazım. Hele hele bizim ekibimizden biri selam hak ediyorsa. Benim can dostum, sevgili Ömer Sarıcı. Ömer, senin doğum gününü kutluyorum.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
3: Mutlu yıllar.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Sevdiklerinle beraber.
1: Çok teşekkürler.
2: Ki ülkeyi, milli takımımızı, insanları da çok seviyorsun. Ailenle beraber. Ki kısa bir süre önce evlendin. O yüzden ben size ömür boyu sağlıklı, mutlu, başarılı, bol kazançlı, her şeyin dilediğiniz gibi olmasını istediğim bir yaşam diliyorum. Bu istisnayı da yapmak şart bence.
3: Hocam o kadar güzel cümleler kurdu ki ben bunun üstüne asla çıkamam. Nice nice mutlu yıllara
1: teşekkür ediyorum. Yani, hocam mahcup etti, sağ olsun.
2: İyi ki varsın Ömer.
1: İyi ki hocam,
2: seni
1: siz
2: gerçekten
1: de varsınız.
2: Sadece ben değil, Aspor'un sevilen bir dostusun, kardeşimizsin. İyi ki varsın. Çok memnun oldum buradan böyle bir fırsatı yakaladığım için.
1: Teşekkür ederim hocam. Ben de hem çok mutlu oldum hem açıkçası dediğim gibi mahcup ettiniz. Yani duygular, düşünceler karşılıklı. Siz de iyi ki varsınız. Yani sadece burada değil, iyi ki sizi uzun yıllardır tanımışım diyorum ben de.
2: Teşekkürler.
1: Herkes hocam dediğim gibi yani herkese çok teşekkür ederim. Herkese her şey gönlüne göre olsun diyelim. Biraz bu konularda şeyim, hani tam ne diyeceğini bilemeyen insan olur ya biraz
3: hocam o kadar güzel cümleler kuruyor ki gerçekten
2: söyledi,
3: insan mahcup oluyor.
2: Gönül insanı olduğunu ispatladım bile, herkesin dilediği istediği olsun dedi.
3: Hocamın nezaketi ve hitabeti çok yüksek. Ben de
2: yok.
3: Zaman zaman kalıyorum, bazen cümle kurmakta zorlanıyorum
2: hocam. O konuda iddialı değilim. Hatta ben Türk insanı olarak iletişim konusunda büyük eksiklerimiz olduğunu da düşünüyorum. Yani milli takımımızda bile bunu yaşıyoruz biz.
1: Doğru.
2: Ama bazen de Türk insanının iyi olan tarafı şudur. Duygusal bir yapımız var. Bazen hiçbir şey söylemesen de senin içindeki o kocaman sevgiyi, saygıyı, sıcaklığı bizim insanımız her zaman anlar, hisseder ve hissettirir. Böyle bakarak konuşmak deriz ya, Türk insanının bence bir özelliği de o.
3: Doğru hocam.
2: O yüzden ben bütün halkımıza, milletimize, ülkemize her şeyin en güzelini diliyorum.
1: İnşallah hocam. İnşallah bu Paraguay maçıyla birlikte de diyeyim, geleceğiz oraya tabii de.
2: Tabii.
1: Her şey daha da çok gönlümüzce olur. Bizler İnşallah. De daha mutlu oluruz. Yani benim için de bu yılki en iyi hediyelerden bir tanesi olur. Milli takımımızın galibiyeti ve daha iyi bir şekilde devam eden turnuva diyelim. Fenerbahçe'ye devam edelim. Bu minik virgül arasından sonra. Cem, Malanksar ismi daha önce de çıkan bir isim. Ama dediğim gibi bugün daha çok konuşulan bir isim olmaya başladı. İsmail Hoca'nın bir stoper isteği olduğu konuşuluyor. Tabii Osterwold'e hep ayrılacak gibi konuşuldu. Sanki öyle bir düşünce var gibi camiada konuşuldu ama İsmail Hoca geldikten sonra Osterwold'e'nin durumu bence biraz daha belirsiz. Bu benim fikrim.
2: Doğru.
1: Çünkü hoca Osterwold ile daha önce çalıştı. Ondan alacağı verimi de biliyor. Ama tabii ki geçen yıl yaşanan sakatlıklar, stoper hattında dönem dönem kriz yaşayan bir Fenerbahçe. Takviyeye ihtiyaç duyuyor Fenerbahçe. Malanksar sence o isim mi? Skriniar'la uyum sağlayabilecek bir isim mi? Ki sadece Malanksar değil, başka isimler var ama biz istersen Malanksar üzerinden konuşmaya başlayalım.
3: Elbette. 27 yaşında, 1.83 boyunda. Sol ayaklı, oyun başlangıçları iyi ama ben kitabın ortasından konuşacağım. Ben olsam %100 Kim Min-jae peşinde koşardım. Çok net söyleyeyim. Kim Min-jae olmadı mı? Bologna'dan Lukumi peşinde koşardım. Çünkü Fenerbahçe'nin sürekli oyunu öne iten, önde tutan, ön tarafa doğru takımını çıkartan bir profile ihtiyacı var. Malanksar benim nezdimde zaman zaman ağırlığı nedeniyle de eleştirilebilecek bir profil. Onun da altını çizeyim. Ama şunu da söyleyeyim. Aziz Yıldırım

0: başkan olduktan sonra yeni yönetimle birlikte, yeni dönemle birlikte ben yaşananlara, şaşıranlara şaşıyorum. Bunu niye söylüyorum? Aziz Bey'in 20 yıllık bir Fenerbahçe başkanlığı var. İçinde başarıların da olduğu, sadece saha içi değil, saha dışında da tesisleşme anlamında çok başarılı geçen dönemleri var. Ama Aziz Bey döneminde sürprizlere hazır olun. Neyi kastediyorum? Çok uzun süre hep beraber Aykut Kocaman'ı konuşurken bir ters köşe yaşandı.
1: Yani seni tebrik ediyorum ben de o konuda.
0: Rica ederim, estağfurullah.
1: Hep burada o döneme, yani Sayın Başkan'ın geçmiş dönemindeki sürprizlere atıfta bulunarak böyle bir ters köşe gelebileceğini söylemiştin ki öyle de oldu.
0: Çok teşekkür ederim. Fakat şu aslında bariz ortada yaşanan bir durum. Çünkü Aziz Bey döneminin kuralları başlar başlamaz devreye girdi. Nedir bunlar? Tek karar alıcıdır. Her şeyi domine etmek ister. Aklına uymayan bir noktada çok net kararlar alır. Hızlı alır. Ben uzun süredir şurada şunu çok net söylüyordum. Aykut Kocaman Hoca'nın bu hikayede yanan olmasını istemiyorum. Çok net benim için Türk futbolunda başka bir mümküne dair çok klas, beyefendi, sporun içinde kendini geliştiren bir profil. Özellikle ben bu hikayede yanının Aykut Kocaman olmasından çok hoşnutsuzum. Bence Türk futbolunda mutlaka çime basması gereken, mutlaka tecrübelerinden yararlanması gereken bir isim. Ama Aziz Yıldırım Bey'in de kendi kuralları var. Ve bu süreç içerisinde bu süreç böyle yönetecek. Hatta iddialı bir cümle kurayım. 2026-27'nin kazananı da olsa Aziz Yıldırım sezonu olacak Fenerbahçe açısından. Kaybedeni olsa da. İsmail Hoca gelmiş, yıldız transferler gelmiş. Bunların Fenerbahçe nezdinde bence hiçbir önemi yok. Aziz Yıldırım Bey'in alacağı kararlar ve bu gidişatla bunları çok net göreceğiz. Şunu da söyleyeyim çok net. Benim kafamdaki profil asla bu değil Fenerbahçe'ye dair. Ne derseniz çok net onu da açıklayayım. Mesela bir Ralf Rangnick altında Glasner modeli. Ben bunu hep savundum. Türk Oğuz Çetin Hoca evet bence çok kıymetli bir hoca. Keşke Oğuz Çetin Hoca'nın seçtiği bir teknik direktör olsaydı da yine ben aynı şekilde destek verirdim. Ama siz 2 ay boyunca Aykut Kocaman Hoca ile birlikte bir plan çalışma yapıyorsunuz. 17 Haziran operasyonu bir telefon görüşmesiyle İsmail Hoca acil butona basılıyor. Samandıra'ya çağrılıyor. Ben dünyada artık kulüplerin böyle yönetilmemesi gerektiğini düşünen taraftayım. Ha başarılı olur mu olmaz mı? O çok ayrı bir tartışma konusu. Ona girmeyeceğim. Olsa da ben doğru modelin bu olmadığını düşünüyorum. Burada hocamın tecrübeleri çok önemli. Ben uzatmadan ona bırakayım.
2: Estağfurullah. Bizim zaten en büyük eksiğimiz, en büyük sorunumuz o. Yani ben milli takımla bağlantılı konuşacağım. Her takım maç kaybedebilir. Biz de Avustralya'ya maç kaybettik. Sonuçta o maçın kaybedilmesinde, o maçın içindeki veya o maçtaki 90 dakikada yapılanlar, yapılmayanlar tabii ki önemli. Tabii ki etki ediyor. Ama o maça kadar, o 90 dakikaya kadar siz tam 42 sene diyeceğim, doğruları yapmadıysanız, o doğruların içinde her şeyden önce doğru organizasyon var. O doğruların içinde doğru sistem var. Veya senin dediğine göre doğru model var. Bütün bunlar kurulmadığı takdirde hep bir eksik oluyor. Yani biz örneğin kapalı defansları açamıyoruz. Bir takım, bir futbolcu bunu bir günde öğrenemez ki. Milli takımda öğrenemez ki. Bunun kulüplerde öğrenilmesi lazım. Veya önde diyelim kapalı defansı açma uğraşları içindeyken yediğimiz kontralardan hep kalemizde gol görüyoruz. Bunu da bir günde düzeltemezsin. Yani biz bu organizasyonu maalesef şimdiye kadar yapmadık. Yapmamakta da ısrar ediyoruz. Bu sadece teknik adam konusu değil. Artık günümüzde çağdaş futbolun sağ içini öğrenmemiz lazım. Bakıyorum daha 20 sene önce futbolu bilmeyen ülkeler bile futbolu tanıdılar. Bizden daha fazla doğruları var. Bizim kadar teknik becerisi yüksek futbolcuları olmasa bile. Bu işin önce çok iyi bir yönetimle başlaması gerektiğinin altını hep çiziyoruz. Dolayısıyla başkanlara, yönetimlere çok büyük işler düşüyor. Yani bir yola girdiyseniz önce doğru yola doğru kişilerle girmeniz lazım. Aykut Hoca ile de 2 aylık bir çalışma yapıldığını ben de duydum. Aykut Hoca benim de yakından tanıdığım biri. Çok inandığım, güvendiğim, kendini geliştirdiğini bildiğim.

Türk futboluna büyük katkı sağlayabilecek çok önemli bir teknik adam. Onun bir kulüpte görev yapmasını, Türk futboluna hizmet etmesini çok isterim kendi adıma. Yani tamam, Fenerbahçe olmadı, hala bunu çok istiyorum. Bu zaman kaybedilmiş zaman. Yani sonuçta Aykut Hoca'nın Oğuz Hoca ile birlikte yapmaya çalıştıkları o organizasyona belki de İsmail Hoca farklı düşüncelerle sahip çıkmak zorunda kalıyor. Ve her şey bir tarafa Aziz Yıldırım, ben şöyle biliyorum. Aziz Yıldırım hiç zaman kaybetmeden, hele hele kendi taraftarını, Fenerbahçe camiasını seçimlerde bir heyecanlandırdı. O heyecanın sürdürülmesi adına ben kararı Aziz Bey kendi verir, yönetim verir, o ayrı. Ama hemen en kısa zamanda bu kararın gelmesini bekliyordum. Burada çok gereksiz bir hafta kaybedildi. Keşke o bir hafta kaybedilmeyip takım bir hafta önce sezonu açabilseydi. Şu an 4 haftayla ilk eleme maçına çıkacaklar. 4 hafta daha kaliteli bir takım Fenerbahçe'ye yetebilir. Ama bu dönemde Fenerbahçe'nin riske girecek hali yok. Ve ben seçildikleri andan itibaren Aziz Yıldırım'dan hiçbir şey duymadım. Benim bildiğim Aziz Yıldırım da hiç kimseye danışmadan anında karar alan biriydi. Anlaşılan o da modeli biraz değiştiriyor. Yani...

0: şudur. Futbolda, milli takımda başarı istiyorsak kulüplerimizin iyi olması lazım. Tabii. Dolayısıyla Fenerbahçe İsmail Hoca ile yeni anlaştı. İşte Vedat Muriç ile yeni anlaşmak üzere. Ben bütün bunların Fenerbahçe'ye, kendilerine hayırlı olmasını diliyorum. Kaliteli bir lig bütün takımlarımızı seviye atlatır. Evet. O yüzden ligimizin Beşiktaş ve Trabzon'un da şampiyonluk yarışına katılmasıyla sadece Galatasaray'ın yarıştığı değil, bu dört takımın yarıştığı bir şampiyonluk yarışı diliyorum. Temenni ediyorum her şey başlangıçta olduğu kadar iyi niyetli ve hedeflere ulaşılabilecek bir şekilde gerçekleşir.
1: Şimdi tamam, transferler bundan sonra çok konuşulacak ama yani İsmail Hoca sahaya çıkıp da o 3 puanları almaya başlayıncaya kadar da Cem, Aykut Kocaman konusu da Fenerbahçe'nin içerisinde hep bence mikro bir konu olarak kalacak. Ki Fenerbahçe'de eğer İsmail Kartal yönetiminde işler iyi gitmezse de bence hep öne sürülen bir konu olacak. Sanki bu sürecin Fenerbahçe böyle bir zararı olabilir gibi geliyor bana.
2: Ömer, %100 haklısın. Bir kere ben Aykut Kocaman hocayı şu noktada hep eleştirdim. Bir kere iletişim konusunda hiçbir zaman proaktif bir modeli tercih etmedi hoca. Bu kadar eleştiriler varken, bu kadar Aykut Kocaman ismi ringe çıkartılmış, sağdan soldan savunmasız bir halde hocaya yumruk atılırken, kureşeleri alırken, hoca kendinin bu kadar tartıştırması da benim kendi penceremden çok büyük bir problem. Ki ben bu işin böyle olacağını tahmin ediyordum. Çünkü hoca da bu kadar uzak dururken bu durumlardan, kendi ismini asla tartıştırmazken bu kadar masaya koyulup tartışmasan çok rahatsızdı. Ama burada bence Aykut Kocaman Hoca da o dönemde yapmadı. Belki seçim öncesinde sadece mikrofon uzatıldığında uzun uzun cümleler kurarak bir şeyler anlatmaya çalıştı. Kendi isminin bir seçim malzemesi olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi ama çok daha güçlü bir şekilde Aykut Kocaman da kendi penceresinden bence süreci anlatmalı. Burada önümüze şu baraj çıkarılacak. Fenerbahçe'ye zarar vermemek için sustum. Tamam, bu anlaşılabilir. Fenerbahçe camiasının çok kıymetli daha fazla evladı. Şu anda bana kalırsa mutlaka Aykut Kocaman Hoca'nın gerçekleri ama şu anda tam bu zamanda çıkıp ortaya koyması Fenerbahçe penceresinden bence çok doğru olur ki bunu yapmak zorunda olduğunu da düşünüyorum.
1: Cem şöyle ya, yani çok böyle büyük bir basın toplantısı değil belki ama hani hoca bir yayın organında ya da bilmiyorum sosyal medyayı belki kullanarak Fenerbahçe ile ben bir takım konularda yönetimle planlarımız, fikirlerimiz uyuşmadı. Var bunlar hayatta deyip ondan sonra hani İsmail Kartal Hoca'ya da hani teşekkür ya da başarı

0: ortam yaratıldı ki Aykut Hoca ile konuşuldu. Seçimi kazanır kazanmaz göreve başlanacak. Yani bu süre içinde birçok teknik heyette görev alması gereken kişinin adı geçti. Yani bu hem o kişilere zarar, hem Fenerbahçe'ye zarar, hem de oradaki teknik direktör adaylarına zarar. Yani şu an bakın İsmail Kartal göreve başlıyor. Yani ben hep onu diyorum. İki tane teknik adam bile konuşulmamalı. Hele hele büyük kulüpler bir tane isim konuşmalı. Konuştuğu anda da onunla anlaşmış olmalı. İsimler ikiye, üçe çıktığı zaman veya süreç bir güne, bir haftaya, iki aya çıktığı zaman hep daha büyük bir yükle geliyor hocalar. Şimdi şu hep konuşuldu. Ya Fenerbahçe'de Aykut Hoca'yı istemeyen de var. Çok böyle direkt ortadan konuşuyor. Ama Aykut Hoca'yı isteyenler daha çok diye Aykut Hoca tercih ediliyordu.
1: Doğru.
0: Şimdi ne oldu? Daha az tercih edilen İsmail Hoca geldi. Yani. Bu rahatsız edici değil mi İsmail Hoca için?
1: Tamam.
0: Yani birileri kalkıp diyecek ki Aykut Hoca teknik adam ilkelerine sahip çıkarak bazı diyelim yapılmaması gereken, alınmaması gereken kararları kabul etmedi ama İsmail Hoca her türlü kararı kabul etti. Bakın bunlar sizin hocanızı zayıf düşürür. O yüzden bunları lütfen hiçbir yönetici hiçbir şekilde kesinlikle böyle bir yolda yürümesin. Çok net bir şekilde Aykut Hoca konuşur mu? Ben konuşacağını sanmıyorum. Konuşsa da ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Zaten nedenleri de çok net bir şekilde ortada. Yani bence seçim öncesi bunun daha net bir şekilde konuşulması. Evet, yani ben Aykut Hoca ile seçilirsem anlaşacağım. Hocamla da görüştüm. Onlar da kendi aralarında çalışmalarını yürütüyorlar diye o zaman o açıklama yapılırdı. Geldiğin gibi de göreve başlanır.
2: Doğru hocam, belki fazla beklenti oluyor ama ben biraz şöyle bakıyorum. Hani bir örnek üzerinden ya da birkaç örnek üzerinden daha iyi gidebiliriz sanki. Yani işte Newcastle United Alan Shearer'a bir teknik adamlık teklifi yapsa ve bu konu uzun süre gündemde olsa, sonrasında da göreve başka bir teknik adam gelse, yani diyelim işte David Ginola geldi yani.
1: Ginola.
2: Tamam, aynı takımda oynadıkları için söylüyorum. Alan Shearer mutlaka konuşur bu konuyla ilgili. Yani der ki yani son anda şundan anlaşamadık ya da böyle olması daha sağlıklıydı. Her ne kadar kırgınlığı olsa bile. Ya da işte Manchester United Wayne Rooney'e, Rio Ferdinand'a böyle bir teklif yapsa, gerçekleşmese, Scholes ya da Neville gelse, bunlar konuşulur. Yani ben belki hani şimdi ada futboluyla benzetmekle çok yakın örnekler vermemiş olabilirim. Ama ben biraz daha iletişime, kulüplerin ki hayal kırıklığına uğrayan insanlar olsa bile daha açık olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki ben bir şey sorayım.
1: Tabii ki hocam.
0: Soru senin için de geçerli.
1: Tabii ki hocam.
0: Şimdi sevgili Ömer'in verdiği isimler çok değerli futbolcular, teknik adamlar. Siz adada veya Avrupa'nın futboldaki önde gelen ülkelerin birinde birinci sınıf, belki de o ülkenin o dönemdeki en iyi teknik direktörlerden biriyle prensipte anlaşıldığı söylendikten sonra geri dönüş olduğunu gördünüz mü?
1: Yok, tabii.
0: Olmadı.
2: Şimdi başka
0: yani o yüzden doğru. Bizim böyle yaklaşmamız lazım. Bakın, biz konuşmayı seviyoruz. Biz doğru işi, doğru organizasyonu yapma peşinde değiliz. Biz gelirken de, gelemediysek de veya nasıl geldiysek de hep böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ve anlatırken de konuşmamın başında Ömer için söylediğim o samimiyetten uzağız. Yani bütün doğruları
1: doğru.
0: Kalpten samimi bir şekilde anlatmıyoruz. Yani şunu desek ya iyi güzel, yani biz her konuda anlaşıp ona göre bir teknik adamla anlaşmak istiyorduk. Aykut Hoca ile aramızda ufak da olsa bir pürüz çıktı. Bu da doğaldır. Bu samimi bir açıklamadır. Yani hiçbir açıklama yok. Bir gün önce İsmail Hoca'yı arıyorsunuz. Hoca çok mutlu olmuş bu konuşmadan. Sen bir gün önce hiçbir şey konuşmadan teknik direktörle 12 saat sonra veya bir gün sonra sözleşme imzalıyorsan demek ki yapılacaklar, organizasyon, planlama hakkında hiçbir şey konuşmamışsın. Yani kervan yolda dizilir misali. Ya Fenerbahçe büyük hedefler peşinde koşuyor. Avrupa bir tarafa bu sene şampiyonluk sözü verdi herkes. şampiyonluk sözü bu kadar kolay

0: planlanmaz. Yani her şeyin doğru bir şekilde yapılıyor olması lazım. Her şeyden önce bence her şeyin doğru bir şekilde de anlatılıyor olması lazım. Maçla kaybedebilirsin. Futbolda her şey var.
1: Her şey var.
0: O yüzden bütün bunları bence çok net bir şekilde şu ana kadar olanlar oldu. Ama bundan sonra bence madem Fenerbahçe konuşuyoruz, madem İsmail Hoca konuşuyoruz, bütün doğruların, gerçeklerin planlandığı ve uygulandığı bir dönem bekliyorum ben Fenerbahçe'den. Bir de ufak bir sistemde bulunayım. Ya her şey güzel, İsmail Hocam çok mutlu oldu, ben de ona başarılar diliyorum.
1: Tabii başarılar.
0: Orada hiçbir sorun yok. Bir gün önce konuşulmuş olabilir. Ya sen bir gün sonra yaptığın basın toplantısında bizim daha önceki 3 şampiyonluğumuz çalındı. Bunu da herkes biliyor deyip de yani en büyük rakibine daha hemen ilk konuşmanda bir sallama yapma ya. Yani birileri de kalkıp diyecek ki hayır çalınmadı. Yani bunu ben de buradan diyorum. Çalınmadı. Galatasaray hak ederek şampiyon oldu. Şimdi bak çok gereksiz bir cephe açmış oluyorsun. Fenerbahçe'nin değişik cephelerde mücadele edecek zamanı da yok, enerjisi de yok. Hepsini bir tek saha içine yönelik, hele hele teknik adamsan sadece oyuna yönelik kullanman, değerlendirmen lazım. Daha başlarken düğmeyi yanlış ilikliyoruz. Yani
2: hocam
0: yani
2: bu iki ay boyunca Aykut Kocaman'la çalışılan bir plan var. Belki kadro, diziliş, transfere yönelik isimler. Siz o iki ayı 17 Haziran gece yarısı operasyonuyla bir kenara bırakıyorsunuz. İsmail Hoca hazır kıta, telefon geliyor, hemen başkanım diyor, Samandıra'ya gidiyor. Şimdi asıl mesele isimlerden öte bu genel organizasyon yapısı. Yani Fenerbahçe kulübünün ben böyle yönetilmemesi gerektiğini düşünen taraftayım. Her ne olursa olsun bunun sonunda şampiyonluk da gelse ben kendi iddiamı yine destekler durumda doğru organizasyonun kurulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şu da var. Aykut Hoca nevi şahsına münhasır bir kişilik, bir kimlik. Evet, cevap vermeyebilir. Ama doğru iletişim, hocam biraz önce altını çizdi. Ne yaşandıysa, belki de çok uzatmadan bütün bu tartışmaları kenara bırakıp belki İsmail Hoca'nın da elini rahatlatacak bir açıklama gelebilir. İsmail Hoca penceresinden de şunu söyleyeyim. Bir çok çalışkan bir hoca, şimdi 30 gün sonra, 32-33 gün sonra çok önemli bir ön eleme maçı olacak. Samandıra'da şimdi kamp kuracak hoca. Bir karargah kuracak. Kendi oyununu teknik transferlerle birlikte takımına yansıtmaya çalışacak. Onun açısından ben şunu söyleyeyim. İletişimi iyi bir hoca. Buyurun hocam.
0: Hayır devam et.
2: Rica ederim.
0: Hayır, katkıda bulun. Yanlış iliklemeye başladık bile.
3: Ben devam edeyim hocam.
0: Düğmeyi yanlış iliklemeye başladık bile.
3: Bu konuya bir virgül koyalım hocam. Çünkü Fenerbahçe teknik adamlarının puan ortalaması var. Tabii. Sizden rica edeyim. Bir ona bakalım. Ondan sonra bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.
0: Devam edelim.
3: Ben de ayağa kalkayım. Bir bakalım Fenerbahçe teknik adamları en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik adamlar. Tabii ki en az 50 lig maçına çıkanlar ve 3 puanlı sistem sonrası çalışan teknik adamları aldık bu listeye. İsmail Kartal 90 maçta 2.38'e Fenerbahçe'nin en yüksek puan ortalaması yaşayan teknik adamı ama kazandığı kupa olmayan da tek teknik adamı bu anlamda. Bu da çok enteresan. Christoph Daum 136 maçta 2.29 puan ortalaması var. 2 şampiyonluğu var. Todor Veselinovic 119 maçta 2.18 2 şampiyonluğu var. Mustafa Denizli'nin 51 maçı var Fenerbahçe'de. 2.16 ile 1 şampiyonluk. Zico 68 maç 2.10 ama hala Fenerbahçe taraftarı tarafından özellikle de Avrupa başarısıyla hatırlanan bir isim ve bir şampiyonluğu var. Aykut Hoca'nın da 2.08 puan ortalaması 136 maçta ve bir şampiyonluğu var ki baktığımızda Christoph Daum'la birlikte Kocaman da bu hocalar içerisinde en fazla maça çıkan isim. Tabii İsmail Hoca'nın 2013-14 sezonunda bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığını söyleyelim.
1: Evet,
3: ama önceki yıldan kalan oynanan bir Süper Kupa olduğu için hani bu şampiyonluk hocaya yazılmalı mı yazılmamalı mı aslında futbol kamuoyunda da tartışılan bir nokta ama tabii ki o şampiyonluğu hocanın kazandığını söyleyelim ama
4: Tuner. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
5: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum.
2: Opet'te bulacaksın.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Devam ediyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'la bu saate başlayacağız. Lucas Torreira bir paylaşım yaptı. Galatasaray taraftarlarını çok mutlu etti. Ama aynı zamanda soru işaretleri biraz da olsa devam ediyor. Icardi ile bir poz paylaştı ve kalıyor yazdı o poza. Tabii yıllar öncesinde şöyle bir olay da yaşandı. Pique Neymar'la bir poz paylaştı. Aşağı yukarı yakın bir poz. Kalıyor yazdı o poza ve birkaç gün sonra Neymar Paris Saint Germain'e imza attı. Acaba bunu düşünen ya da bu yazılıp çizildikten sonra ya buna mı bir gönderme, bu bir ironi mi diyen taraftarlar da çıktı. Yani mutlu olan taraftar var, arada kalan taraftar var, ironi mi diyen taraftar var. Taraftarların biraz kafası karıştı Galatasaray'da, onu konuşacağız. Hocam Torreira'nın paylaşımını mutlaka görmüşsünüzdür.
2: Gördüm.

0: Sizce neye işaret ediyor bu paylaşımda Lucas Torreira?
1: Bence buna değişik anlamlar yüklememek lazım. Çünkü ben deminden beri veya bütün programlarımda olması gereken organizasyonu anlatmaya çalışıyorum. Bizim buna ihtiyacımız var. Galatasaray'ın neye ihtiyacı var? Konuşmak lazım. Icardi'nin neye ihtiyacı var? Bu ihtiyaçlar örtüşüyor mu? Eğer örtüşüyorsa o zaman kalıyor. Yok örtüşmüyorsa da gidiyor. Yani illa bunlara belirli anlamlar yüklememek lazım. Ben Icardi'nin Paris Saint Germain'e gideceğini düşünmüyorum. kendi adıma. Bakın futbolcular da bazen eğlence amaçlı bazı tweetler atabiliyor. Veya arkadaşlarını memnun etmek için, onun kariyerine katkı sağlamak için tweetler atabiliyorlar. O yüzden Galatasaray'ın bence gerçeği şu. Icardi ile Galatasaray çok büyük bir aşk yaşadı. O aşk henüz bitmedi ama buna rağmen bir ayrılığın, aşkı bitirmeden ayrılığın iki taraf için de daha doğru olacağını düşünenlerdenim ben kendi adıma. O yüzden iki tarafın da bence bunu yapıyor olması lazım. Kaldı ki bir de Torreira'nın her ne kadar imzası olsa bile, sözleşmesi olsa bile onun da halletmesi gereken belirli konular var. Bilhassa çok duygusal biri. Duygusallığı çok seviyor. Sadece para konusunda değil. Hem biraz zam istiyor hem de belki de evlilik hayatını Türkiye'de kurmak istiyor.
0: Ama geçen yıl zam aldı hocam. Geçen yıl revize edildi kontratı.
1: Ya mutlaka ama biz de gerçekleri konuşalım. Revize ediyorsun işte birden ikiye çıkarıyorsun ama bir başkası 10 kazanıyor. Bir sene sonra yine revize ediyorsun. Doğru. Bence Türk futboluna yapılabilecek en büyük hizmetlerden bir tanesi şu. Bir sözleşme imzalanıyorsa o sözleşmenin sonuna kadar bu döviz üzerinden imzalanıyor. Hiçbir revize edilmeye ihtiyaç duymamalı bunlar. Yani ben birine ona verdiğimden daha fazlasını ödeyebilirim. Osimhen'e verdiğim gibi. Osimhen'e belki 20 veriyor Galatasaray. Ama 75 milyonun karşılığında ben ondan 150 milyon bonservis istiyorum. Tamam. Bana bunu getirecek futbolcuya 10 daha ekstradan vereyim, problem değil.
2: Doğru.
1: Bakın işin bu boyutu önemli. Bizde maalesef her sene bütün yerliler dahil bütün futbolcuların sözleşmeleri yenileniyor. Bu da bizim futbolumuzdaki eksiklerin bence başında geliyor. Bir gerçek de şu, günün birinde bu rüyadan uyanacağız ama iş işten geçecek. Kulüplerimiz ekonomik yönden öyle zor durumda ki çok açık konuşuyorum. Devletimiz olmasa kulüplerimiz battı.
2: Doğru hocam.
1: Yani artık buraya da bir çeki düzen verelim. Yani devletin sırtından, halkın sırtından bu paraları har vurup harman olarak savurmaya da gerek yok. O yüzden bence Icardi Galatasaray'a ayrılacak. Galatasaray yönetimi de artık Icardi yeteri kadar bekledik seni. Bize bir cevap ver dediği noktaya geldi. Icardi'ye de şu an onun istediği teklif yok. Yani 5 milyonu ona kolay kolay verecek bir kulüpte yoksa kalkıp şu hesabı da yapmayalım. Icardi gibi bir adamı alacaksan en azından 30 milyon bonservis ödemen lazım. İyi güzel de ama Icardi'ye bırakın 30 milyonu, sözleşmesi bitmiş. Galatasaray'dan aldığı 10 milyonu ödeyen başka bir kulüp yoksa bu da bazı gerçekleri anlatıyor olması lazım. O çok büyük aşka rağmen. Torreira'da kalacak. Gerekiyorsa zamı da alacak. Kalacak. Gerekiyorsa burada ona bir de Galatasaray düğün yapacak. Kalacak.
0: Cem, sosyal medya üzerinden artık her şey çok hani ilgi çekici, yorumlanır, dikkat çekici oldu. Sen nasıl yorumladın peki Torreira'nın bu paylaşımını?
2: Diğer paylaşımlar arasındaki fark sanırım burada sarı kırmızı kalplerin olması.
0: Evet.
2: O diğerinde bir kalp ayrıntısı yoktu. Bu sarı kırmızı kalp ayrıntısı üzerinden gidersek Galatasaray'da kalabileceğine dair bir emare olarak görülebilir. Ama bana kalırsa hocam nokta atış tespitler yaptı. Hedefi 12'den vurdu. Bana kalırsa Icardi'nin hikayesi böyle güzel bir şekilde Icardi'nin oyun kalitesine, Galatasaray'ın asil zarif duruşuna uygun bir şekilde tamamlanmış.

0: olmalı. Çünkü Galatasaray'ın oynadığı oyunla artık Icardi'nin ön tarafta oynayacağı oyun arasında çok büyük farklılıklar oluyor. Bir Osimhen'li Galatasaray oyunu var. Bir Osimhen çıktıktan sonra Galatasaray'ın oynamaya çalıştığı, Icardi'ye göre güncellemeye çalıştığı, ki bunu zaman zaman da yapmadığı bir oyun var. Ki hocam çok doğru söyledi. Bana kalırsa Icardi de radarları tamamen açtı ve tamamen o istediği ücrete yönelik çalışmalar yapıyor. Son kertede bence Galatasaray'ın da sabrı taşar konuma da geliyor. Çünkü cevap alamıyor. 10+4 meselesi var. Ya yani oradan bir çıkış, bir sadeleşme olacak ki Galatasaray ona göre de bir planlar yapacak. Bana kalırsa her iki tarafta bu işi böyle tadında, dozunda, doğru şekilde bitirmeli ki Galatasaray'ın bence çok önemli bir özelliği doğru şekilde ayrılıyor, sadeleşiyor ve Galatasaray'ın futbolcu diplomatları alıyor dünya üzerinde ve Galatasaray'ı çok doğru temsil ediyorlar. Son sadece güncel örnek Mertens mesela. Yine gayet güzel ayrıldılar. Bence Mertens belki gelecek dönemlerde Galatasaray idari anlamda da faydası olabilir. Galatasaray'ın böyle çok oyuncusu var. Drogba'sı var. Schneider'i var. Galatasaray bu işleri çok doğru yapan bir kulüp. Bence DNA'sında bu var. Ya bu işte de hocama bir katıldığım konuda Torreira konusu. Ben Torreira'nın Galatasaray'ın şampiyonluklarında mesela gizli özne olduğunu düşünüyorum. Ya geldiği dönemden beri Galatasaray'ın merkezde neredeyse kaybettiği savaş olmuyor onun oynadığı zamanlarda. Tabii ki yanındaki ikilere de çok bakarız ama bana kalırsa ben Torreira'yla da devam etmesi gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın.
1: Şimdi bence Icardi kalsa da gitse de Galatasaray mutlaka başka bir santrofor için ben girişiminin doğru olacağını düşünüyorum.
0: Doğru, öyle de bakılabilir.
1: Yani mutlaka yola en az 3 santroforla çıkılacaktır. O başka tabii. Hani Icardi'nin kalışına göre o isimler evet, başka şekilde şekilleneceği için onları o dönem konuşmak sanki daha ideal olacak ama bir merkez transferi Ahmet Hocam bekleniyor Galatasaray'da. Lemina'nın yeni sezonda hem merkezde rotasyonda kullanılacağı hem de savunmanın rotasyonunda yani stoper rotasyonunda kullanılacağı konuşulduğu bir noktada sanıyorum orta alana Galatasaray gövdeli, önemli, bonservis açısından da yüksek bir transfer yapacak. Geçen yıl devre arasında hatırlayacaksın hocam, Şampiyonlar Ligi'nden bir oyuncu almayı planladı Galatasaray. Hı hı. Bu anlamda açıklamalar da vardı yöneticilerden, olmadı ama sanıyorum bu yaz olacak.
2: Ya bence de olacak gibi. Yani İbre şu an Turam'a dönmüş durumda. Çünkü Okan Hoca'nın bence tercih ettiği oyuncu oydu. Her ne kadar Başkan Dursun Özbek Kamavinga'ya ayrı bir parantez atmış olsa bile, yani Okan Hoca, Abdullah Kavukçu ve Başkan sık sık transferle ilgili görüşüyorlar. Zaten birkaç gün önce de ayrı bir görüşme yaptılar.
1: Kamavinga'nın da bu arada 70-75 gibi hani bir ücreti, yani ücreti derken bonservisi çıkacak gibi görünüyor.
2: Mutlaka. Şimdi işin ekonomik boyutu da önemli. Bakın şu konuda Galatasaray'dan bir açıklama gelmişti. İşte 500 milyon euroluk bir bütçe diye. Bu bütçe futbola harcanacak para değil veya transferlere harcanacak para değil. Galatasaray'ın total bütçesi. Bunun büyük bir kısmı zaten başka yerlere gidecek. O yüzden Galatasaray'ın en büyük avantajı...
1: Hocam ufak bir virgül, teşekkür ediyorum. Çünkü şu kadar basit bir konu hiç anlaşılamadığı için her yerde yanlış dile getiriliyor. Yani 500 milyon euroluk Galatasaray transfer yapmayacak. Bu konuşmaları o kadar fazla farklı yerlerde gördüm ve şahit oldum ki 350 milyon euroluk olan yani maaşı oyuncuların bonservis bedeli dediğimiz o takım değerini 500 milyon euroya çıkaracak ya da 600 milyon euroya çıkaracak, örneğin öyle konuşmalar var. Yani bu hem transfer edilecek oyuncuların bonservis bedelleri hem de alacağı maaşlarla birlikte yükselecek olan bedel, ama hani taraftarın algısında biraz yanlış bir anlatıyla da böyle kaldı. O açıdan düzeltmemiz önemli diye düşünüyorum.
2: Ya biz şimdi hep bol keseden konuşuyoruz ya. Yani bir yönetici, bir teknik adam söylemese bile sosyal medya bunu buralara taşıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali, birinin biraz abartıyor olması ötekinin biraz daha fazla abartmasına yol açıyor. Sabah 10 milyon olan bütçe akşam yatarken 100 milyona çıkarak karşınıza geliyor.
1: Kulaktan kulağa oyunu vardı hocam benim küçüklüğümde, hatırlar mısın?
2: Biliyorum.
1: Birden birisi diyor ki Galatasaray bu yaz 500 milyon euro harcayacak diyor. Ondan sonra herkes onun peşinden gidiyor.
2: Aynen öyle. Galatasaray'ın avantajı, Galatasaray'ın bir organizasyonu var. Galatasaray'da futbolun bütün paydaşları şu an yerli yerinde duruyor.

0: Yönetim zaten yeni seçildi. Okan Hoca 4 senedir şampiyon oluyor. Teknik heyeti tamam. Galatasaray taraftarı takımıyla beraber oynamayı bilen müthiş bir taraftar. Yani Galatasaray stadında loca da bulamıyorsun, kombine de bulamıyorsun, bilet de bulamıyorsun. Ve her şey bir tarafa. Galatasaray'ın bir de ya evet kendi içinde büyük bir eleştiri mekanizması var ama Galatasaray'ın çıkarı söz konusu olduğunda Galatasaray'da bütün paydaşlar birleşiyor. En büyük avantajı da bu. Sonra da diyoruz ki şampiyonluk sahada kazanılır. Galatasaray'ın şampiyonluğu sahada kazanabilecek hem bir takımı var hem de oyunu var. Şimdi her yönetimin, teknik adamın görevlerinden bir tanesi de bu takımı geliştirmek. Bir oyununu geliştirirsin, iki futbolcularını geliştirerek bu takımı geliştirirsin. Bunun bir yolu da transferle gelişmek, geliştirmek. O yüzden Galatasaray'ın biraz daha ihtiyaç duyduğu mevkilere önemli, az ama çok öz transferler yapılacak. Bunlardan bir tanesi de orta saha. Benim son aldığım bilgiler tamamıyla Turam'dan yana. Çünkü Juventus maçında iki maçta da oynadı, gördük ki orada iki maçta yine sahada olan Kop Miners'ın bile adı geçmişti. O da çok önemli, çok değerli bir futbolcu. O yüzden Turam'ın oraya geliyor olması, demin senin söylediğin Lemina'nın görev tanımını direkt olarak etkileyebilir. Lemina orta sahada oynamadığı zaman stopere de gelebilir. Ama yani hala Dirk Kuyt konusu bence Galatasaray'da Van Dijk konusu selam olsun. Dirk Kuyt'a da hayırlı olsun.
1: İşte Hollandalı.
0: Evet. Van Dijk konusu hala tam olarak gündemden düşmedi. Başkanın da ayrı bir tutkusu diye bilgi geliyor. Yani Dursun Başkan da transferin zevkini aldı. Bir Uğurcan'la öyle bir transfer yaptı ki şampiyonluğu müthiş, direkt etkiledi.
2: Müthiş.
0: O yüzden Galatasaray'da bazen başkan kontenjanından başkanın bazı hakları vardır. O yüzden bence Galatasaray'da Dursun Başkan'ın bir transfer hakkı da oldu. Hiçbir Galatasaraylı da Okan Hoca dahil bu hakka karşı çıkmıyor. Çünkü müthiş kullanıyor bunu. O yüzden öyle bir transfer gerçekleşirse o da hiçbir zaman sürpriz sayılmamalı. Ama ne olursa olsun bir de Galatasaray'ın bir 10 numara transferi belki de Turam'ın transferinden şu an için daha önemli. Yani geçen sene Galatasaray boşluk hissettiği mevkilerden biri oydu. İşte Can o yüzden hepsinden fazla konuşuluyor. Yani bu da olabilecek transferlerin başında geliyor. Galatasaray orayı da doldurursa bence Icardi kararı belli. Oraya da bir santrofor alınacak. O Icardi'nin kararına göre tabii ki değişir ama Galatasaray'ın elinde öyle bir Osimhen var ki yani Osimhen ya ben buradayım, her zaman da burada olacağım mesajını çok net veriyor. Galatasaray o konuda da gerekiyorsa biraz daha genç, ileriye dönük hem kısa vadede fayda alacağı hem de geliştirebileceği yerli oyuncuların da peşinde koşuyor. Onun da altını çizmek lazım. Bir de Aras Şimşir'i özellikle söylemek lazım. Yani o da transferde gündemi belirleyecek futbolculardan biri gibi duruyor.
2: Doğru hocam.
0: Beşiktaş karşısında onu da eğer bu dönemde transfer olmuyorsa belki de transfer olmadan önce Metiland takımında izleyeceğiz burada. Evet. O da çok değerli bir futbolcu. Yerli futbolcular bütün kulüplerimiz için şu an çok değerli.
1: Yani Aral konusu da biraz Can konusu gibi. Şimdi Can tabii daha hani Dünya Kupası'na gittiği için belki ve Frankfurt'ta oynadığı için daha revaçta gibi görünüyor ama Aralı Marsilya ciddi şekilde istiyor ama Marsilya UEFA'dan çok ciddi bir yaptırım cezası aldı. Tabii o konu ne olur bilmiyorum ama Aral'ın başka talipleri de var. Çok çok büyük ihtimalle transfer yapacak zaten ama Galatasaray'a mı olacak yoksa başka takıma mı olacak göreceğiz. Can'la en çok benzeştiği konu şu, ikisinde majör liglerden her zaman talibi var. Hem Can hem de Aral'la ilgili Cem yorum alayım senden. Yani tabii bilmiyoruz olur mu, yaz döneminde hep birlikte yaşayıp göreceğiz ama bu oyunculardan herhangi birini bile bu genç yaşında ülkeye getirmek kesinlikle çok büyük bir transfer başarısı olur.
2: Hocam harika anlattı. Benim kafamda da şöyle canlandı. Galatasaray zaten düzenli bir ordu. Bence çok fazla transfer yapmasına gerek yok. Stoperde Van Dijk aldığınızda savunmanın aklını çarpı 2 yapıyorsunuz zaten. Bence müthiş bir tabii ki isim. Hiç tartışmaya gerek yok. Turam'ı aldığınız zaman Kepler Turam'la birlikte iki kutu arasında Galatasaray'da o dinamizmi sağlayacak oyuncu %100 Turam mıdır? Bence tartışılmaz. Can Uzun bence Okan Hoca'nın istediği, özellikle sonuna kadar mücadele edilmesine alınması için istediği bir oyuncu profili. Çünkü zaman zaman Okan Hoca'nın Sara'dan bazı istekleri vardı. Özellikle ceza sahasına girişler, o yapacağı koşular. Can Uzun 10 numara oynar, kanat oynar. Çok yönlü bir oyuncu. Ya müthiş bir öngörülemez aslında şut tehdidi de var Can'da. Can'ı aldığınız zaman aslında Galatasaray'ın geleceği adına da çok kıymetli bir hamle yapıyorsunuz. Aral benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ben orada senin de bakışının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum Ömer. Hiç kimse konuşmazken özellikle sen Aral Şimşir ismini bu masaya çok getirdin.
1: Doğru.
2: Hani
1: teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Bu çok kıymetli. O da ilginç bir oyuncu. Merkezi deşebiliyor. Şut tehdidi var. Bildiğimiz kanat oyuncusu dışında bir formatı var. Bu oyuncularla birlikte Galatasaray'ın bence bir de acelesi yok. Galatasaray tok satıcı gibi. Şimdi böyle oturuyor, çok rahat bir şekilde planlarını yapmış. 4 sezondur üst üste şampiyonluk, başarı gelmiş, doğru adımlar atılıyor. Herhangi bir şekilde erkenden harekete geçme baskısı da yok. Bence Dursun Özbek de çok şanslı. Eğer Aziz Yıldırım değil de Hakan Safi Bey seçilseydi, bir yanda Greenwood, önde Luis Suarez, arkada Merih Demiral. Bu transferlere dönüp baktığınızda acaba Galatasaray üzerinde de hemen transfer yap baskısı olup da transferde o hız nedeniyle bir hataya sürüklenme sıkıntısı da kalmadı. Çünkü Aziz Yıldırım Bey çok mantıklı bir şekilde ayakları yere basarak, bence biraz doğrusunu da yaparak, hani kesinlikle, daha sakin kalarak ihtiyaca göre bir modelleme ortaya koymaya çalışıyor. Ama Galatasaray'ın hakkını teslim etmek gerek. 4 sezondur üst üste gelen başarı, doğru isimler, doğru hedefler. Bir kere ben en büyük payı her zaman Okan Buruk Hoca'ya veriyorum. Bence çok iyi bir hoca ve yatay iletişim modelini çok doğru uyguluyor. Oyuncularla kurduğu ilişkiler bence çok kıymetli. Oyuncuların gerçekten gönlüne giriyor ve oynatmak istediği oyunu oynuyor. Benim tek eleştirim var. Burada hocamın fikirlerini, senin fikirlerini çok merak ediyorum. Okan Buruk Hoca'nın da bir tek oyunu var. Bir alternatif oyun üretmekte acaba ne kadar mahir? Çünkü Galatasaray'ın da oynadığı oyunu net olarak görebiliyorsunuz. Bir ön alan baskısı, pres, topu kapma, maçları ilk 20 dakikada atılan gollerle çözme. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon bence biraz daha farklılaştırdı. Belki oyuncu profilleriyle de alakalı. Zaman zaman Galatasaray ikinci bölge oyununda topu tutup istediği skoru aldıktan sonra oynamaya başladı. Ama tabii daha farklı oyun modelleriyle birlikte Okan Buruk Hoca da daha da oyununu geliştirir mi? Bunu da tartışmalı.
0: Ya bence geliştirdi de. Yani bazı maçlarda bunu çok net gördük. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında yeri geldi. Birinci bölge savunma yapıp geçiş hücumlarıyla rakibin üzerine giden Galatasaray'ı izledik. Özellikle futbol severlere tavsiyem şu: Galatasaray'ın bazen geriden oyun kurduğu o sekansları çok yakından bir daha benim gözümle takip etsinler. Galatasaray sahaya o kadar iyi yayılıyor ki bütün sahaya, ki top sende olduğu zaman alan yaratman lazım. Evet. Galatasaray o kadar genişletiyor ki alanı, rakibin direkt birebir baskıları yapma şansını elinden alıyor. Ama Galatasaray bu sezon özellikle şöyle bir şanssızlık da yaşadı. Çok yoğun programdan dolayı, Şampiyonlar Ligi'de oraya gelince üst düzey bir tempo, sadece Galatasaray'da değil bütün takımlarımızda bence lig tarihinin en büyük sakatlıklarını gördük sayı olarak da. Ya bir tek futbolcuyla, ki o da Arda Ünya'ydı. Kulübede tek Arda'yla maça çıktığı maçlar oldu. Doğru. Galatasaray'ın. Böyle anlarda teknik direktörün eli kolu bağlanıyor. Yani sağ içinde oynayan futbolcunuz bile aman sakatlanmasın diye dua ediyorsunuz. Bazen de İstediğiniz skoru aldıysanız, ya aman biraz kontrollü aslında oynayalım, bir terslik olmasın düşüncesiyle Okan Hoca çok maç oynadı. Ama oyunun, bakın, ben çağdaş futbol olarak

0: nitelendirdiğim geriden oyun kurma dahil. Ön alan baskısına kadar, ikinci bölge rakibi karşılamaya kadar, Galatasaray'ın kanat hücumlarına kadar Galatasaray bölüm bölüm de olsa oyunun geliştiğini birçok maçta ispatladı. Hocanın elinde geniş bir futbolcu alternatifi varsa bunları birçok maçta daha iyi bir şekilde gösterecek. Ama bu sezon Okan Hoca başta olmak üzere bütün teknik adamları bir de sezonun bu çarpıklığı büyük bir sorun olarak bekliyor. Karşılarına çıkacak. Sezonu açıyorsun, takım tam değil.
1: Değil.
0: En çok güvendiğin futbolcular milli takımda.
1: Evet,
0: sana dönüşleri belki de sezon başına doğru olacak. Onları ne zaman hazırlayacaksın? Lig başlayacak 6 hafta sonra 3 hafta milli ara var. 3 hafta maçın yok maçın senin. 3 hafta bu futbolcular milli takıma gidecek. Çok karmaşık bir program bekliyor teknik adamları. O yüzden çok iddialı, net konuşuyorum. Her teknik adam her futbolcusuna yönelik özel çalışma programı hazırlamalı. Yani onun başka türlü kurtuluşu yok. Hepsini aynı şekilde çalıştırmaya kalktığın takdirde yine büyük sıkıntılarla karşılaşabilirsin.
2: Peki, onun dışında Okan Buruk'un da açıklamaları var. Hoca biraz erken başladı açıklamalara.
1: Hoca proaktif iletişimi seviyor.
2: Evet,
1: kendi
2: evet.
1: Penceresinden sürekli erken başladı, ön alarak dizayn etmeye çalışıyor.
2: Yanlış anlaşılmasın. Yani şöyle, ben her zaman için bu açıklamaların daha da fazlası olması taraftarıyım. Yani bazen çünkü yeri geliyor 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay. Yani hiçbir açıklama yapılmadığını kulüp, oyuncu tamamen görüyoruz. O yüzden her zaman dediğim gibi yani o anlamdaki bir iletişim daha sağlıklı bir durum bence. İlginç olan noktalardan bir tanesi şu Okan Buruk'la ilgili. Diyor ki hoca, Türk antrenörleri küçümsememek lazım. Hani önemli olan yerli yabancı değil, işini nasıl yaptığı diyor.
1: %100.
2: Yani demek ki hoca Türk antrenörlerin küçümsendiğini düşünüyor ama hani Türk antrenörler de yıllardır şampiyonluğu kimseye bırakmıyor. Arthur Zico'dan sonra.
1: Doğru.
2: Yani bu sanırım hani küçümseme olayı basında yazılan şeylerle alakalı olsa gerek. Çünkü dediğim gibi yani kupa noktasına gelince Türk antrenörler çok önde yani ülkede.
1: Ya şöyle bakmak gerekiyor konuya. Senin söylediğin çok kıymetli. Ya Türk yabancı değil. İyi, kaliteli, gelişmiş, gelişime açık, vizyonu olan profiller, bir de onun dışındaki profiller. Bana kalırsa olaya bu pencereden bakmak bizi doğru adrese götürecek. Yoksa yabancı ama çok başarısız profiller de var, tercih ediliyor. Ama Türk antrenörler, dönüp baktığınızda Okan Buruk Hoca'nın mesela yaptıkları, ben de şunu söyleyeyim, bence gerektiği kadar övülmüyor. Bence çok zor bir iş yaptı. Hani bir sezon, iki sezon, üç sezon, dört sezon. Hani zirveye çıktıkça asıl mesele zirvede kalmayı bilmek. Çünkü herkes sizi bir şekilde paçanızdan aşağı çekmeye çalışıyor. Oralarda durabilmek, o zirvenin sisi, pusu daha fazla oluyor. Bir de doymuşluk duygusu var. Hani bir yere kadar geliyorsunuz, oraya geldikten sonra oralarda kalıp halen daha iyisine tırmanmak. Avrupa, Şampiyonlar Ligi. Ben Okan Buruk Hoca'nın yaptıklarını çok çok kıymetli bulan taraftayım.
0: Okan Hoca'yı ben de çok başarılı görüyorum. Her türlü övgüyü hak ediyor. Çok doğru işleri yapıyor. Orada bir sorun yok. Ama burada Galatasaray'ın ön plana çıkmış olması böyle bir istatistiği de bence ön planı iyice iyi yaşa çıkardı. Bakıyoruz son yıllarda en çok şampiyonluğu Galatasaray almış. Galatasaray'da iki tane bence yıldız teknik direktör var bu süre içinde. Fatih Terim ve Okan Buruk.
1: Okan Buruk.
0: İkisi de yerli. Zaten ikisinin istatistikleri neredeyse bu istatistiği kesinlikle doğruluyor. Arada bir de diğer takımlarımız büyüklüklerinin gereği olarak da çok istedikleri için oraya bazı şampiyonlukları sıkıştırdılar diyeceğim artık. Trabzon bir şampiyon oldu. Hı. Şenol Hoca ile Beşiktaş oldu. İşte Fenerbahçe oldu. Bunlar da arada bir gelen o şampiyonluklarda yerli hoca ayrı bir avantaj. Bakın şu gerçeği bilelim. Kesinlikle doğru bir düşünce. Hocanın da iyisi kötüsü. Ama iyi yabancı hoca da olsan senin o iyiliğini şampiyonluğa kadar taşıman için daha uzun bir süreye ihtiyacım var. Çünkü geldiğinde buraları hiç bilmiyorsun, hiç tanımıyorsun. Kulübünde hiçbir organizasyon yok. O yüzden seni şampiyon yapacak o organizasyonu senin kurman lazım. Hmm. Bizde de hiçbir yabancı hocaya çok uzun bir süre verilmedi.
1: Tanımıyor.
0: Yani bakıyorsun Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın son dönemde getirdiği

0: rakipler değil, o muhalefet seni aşağıya çekiyor.
1: Tabii çekiyor.
0: Yani Fenerbahçe Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Beşiktaş Beşiktaş'a, Trabzon Trabzon'a.
1: Doğru.
0: Yani son dönemde inşallah düzelecek işler. Fatih Hoca ile birlikte Trabzon apayrı bir organizasyona çizgi gidiyor, çizgi yakaladı. Yine çok tartışmamız lazım. Hep organizasyon diyoruz. Önder Özen organizasyon yapacak. Bence çok iyi bir başlangıç olur.
1: Kesinlikle hocam.
0: Fenerbahçe'de de Oğuz İmparator.
1: İmparator Oğuz.
0: Oğuz Çetin böyle bir organizasyonun peşinde. Sanki yavaş yavaş doğruları buluyoruz. Yani
1: umarım
0: sportif
1: hocam.
0: Direktörlük müessesesi doğru uygulanırsa bence avantaj olur.
2: Hocam ilginç noktalardan bir tanesi de şu bence. Okan Hoca diyor ki bir yıl daha sözleşmem var diyor. Benim burada kalacağımı herkes biliyor diyor. Yani sanıyorum bunu bu sezon için değil de sonraki sezon için söylüyor olsa gerek diye düşünüyorum ama yani bir şampiyonluk gelmezse ya da işler iyi gitmezse de tabii sezon için her şey çok fazla tartışılıyor.
0: Ya doğru, Cemet topu atayım ben hemen. Galatasaray Okan Hoca arasında sözleşme hiçbir zaman bir sorun olmayacak. Bakın sözleşmesi hiç yoksa bile Galatasaray'da kalması gerektiği dönem içinde Okan Hoca kalacak. Ayrılması gerektiği anda da kimse ayrıl demeyecek, o kendi ayrılacak. O yüzden Okan Hoca ile Galatasaray bu sorunu aştı artık. Yani bunu camia da biliyor, taraftar da, takım da, yönetim de, Okan Hoca'nın kendi de. Ama tabii ne olursa olsun herkes gibi Okan Hoca da yani kağıt üzerinde bir sözleşmenin olmasını kesinlikle tercih eder. Ama onun karşılığında mutlaka bir bedel ödeme gerekiyorsa onun peşinde kimse koşmaz.
2: Ya bizde şey gibi olmuyor nedense böyle. Tamam, ben de bir teknik adamın 20 yıl kalmasını beklemiyorum. O bizim için bir rüya noktasında, evet, bizim futbolumuzda ama hani 4 yıl olmuş, 4 yılda 4 şampiyonluk kazanmış ki Türkiye kupaları da almış. Yani toplam kupa sayısı, evet, oldukça hani iyiye denk gelen bir teknik adam ve bilmiyorum neden dolayı, yani yorumdan ya da başka konuşulan meselelerden dolayı sonraki dönemlerde de kalacağını ifade etmek zorunda kalıyor. Bu bana biraz hani garip geliyor açıkçası.
3: Doğru, fakat her camianın dinamikleri de farklı. Bana kalırsa ben kendi penceremden bu sezon Galatasaray ikinci de olsa, şampiyonluğu kaçırsa da ben Okan Buruk Hoca'yla yola devam edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Çünkü yaptıkları ortada. Kendini geliştiren bir hoca, benim için en kıymetli noktalardan biri. Bana kalırsa Okan Buruk Hoca da bir Avrupa hayali kuruyordur. Ben Serie A'da bir takım çalıştırma hayali kurabileceğini ve bunu yapabilecek nitelikte bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Onun da belki bambaşka hayalleri vardır. Galatasaray onunla devam etmek ister ama belki Okan Buruk Hoca da farklı alanlara yelken açmak ister. Ama Galatasaray penceresinden, Galatasaray son dönemleri o kadar başarılı geçti ki, hani bu sezon Galatasaray şampiyon olmasa da ben camiada çok çok büyük tepkiler olacağını düşünen tarafta değilim. Galatasaray çünkü son 10 yıla damgasını vuran bir takım. Ve sadece bence sportif başarı değil, genel olarak baktığınızda Kemerburgaz gibi bir tesis belki Avrupa'nın birçok takımında yok. Yani doğru hamleler yapıyorlar. Sadece saha sonucuna sıkışıp kalmayan bir Galatasaray var. Kazandıkları paralar doğru harcanıyor. Doğru hedeflere yönelik. Avrupa'yı bir şekilde bence yönetilen bir Galatasaray izlenimim var benim. Ve bunda da olası olabilecek, kaçılacak bir şampiyonluğun çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Bir de şu var. Ha öyle bir sezon geçer ki hiçbirimizin düşünmediği, hani çok olumsuz bir şeyler yaşanır. Hem Avrupa'da hem ligde bambaşka durumlar olur. Onlar zaten normal şartların dışında ihtimaller. Ben bunun dışında, ben Okan Buruk Hoca'nın bence Galatasaray'da kendi adına bir tarih yazdığını, çok çok daha da başarılı olabilecek ben ihtimallerin masada olduğunu düşünen taraftayım.
0: Ya şimdi kulüp içi muhalefet çok önemli. Bir de çok açık konuşayım. Yani bütün kulüplerde biz bazen deriz ya, Amerika'yı yeniden keşfetmeye kalkıyor insanlar. Şimdi çok samimi konuşalım. Klopp diyelim boşta. Hadi Guardiola yine boşta. Ya bu iki hocadan birinin şu an Türkiye'ye gelmesi kolay bir iş mi?
3: Değil.
0: Ama bunun hayalini kuran o kadar çok kendini futbol uleması olarak gören insan var ki, yani yeri gelir

0: İşte Okan Hoca bu dört şampiyonluğa rağmen Okan Hoca dördüncü şampiyonluğu da alsa değiştirmemiz lazım. Kulüpla konuşulsun. Bakıyorsun bizde bazen de algı yaratma adına dünyanın en önemli futbol adamlarıyla, teknik direktörlerle artık her yönetici görüşebiliyor.
1: Tamam.
0: Orada bazı dostluklar kurulabiliyor.
1: Evet.
0: Bakıyorsun işte Maldini Türkiye'ye gelebiliyor ki seçimden önce gelebiliyor. Herhangi bir hoca Oliver Kahn Galatasaray'ı Dursun Başkan'ı ziyarete
1: Evet.
0: gelebiliyor. Şimdi yurt dışında bu insanlarla biraz tanıştıktan sonra kendileri olmasa bile onların ya Cem'i düşünür müsün demesi bile bu insanları aman benim böyle bir diyaloğum var. Kendini gündeme getirme adına Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışıyorlar. O yüzden bunlar büyük bir azınlık. Yani o eleştirileri çok çok dikkate almamak lazım. Çok net bir şekilde Dursun Başkan'ın açıklaması var.
1: Var.
0: Ben burada olduğum sürece Okan Hoca burada olacaktır. Ben kendisinden çok memnunum. Okan Hoca da sözleşmesinin bittiğini biliyor olsa bile onun uzatılacağından son derece emin. Artık işin tamamıyla bu boyutuna bütün kulüplerimizin ulaşması lazım. Yani doğruda ısrar, doğruda istikrar çok önemli.
2: Yani ben dediğim gibi hocaya bunu açıklattırmak zorunda kalan o zeminin hepimiz için iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Ya o zemini ben biraz şöyle de görüyorum. Şimdi Okan Hoca yanlış anlamasın. Ya bütün sene boyunca acayip bir adrenalin içinde yaşıyorsun. Böyle heyecan oraya buraya koştur, uyuyacak, nefes alacak zamanın yok. Sezon sonu gelmiş. İstediğin bütün başarıları elde etmişsin. Dünya Kupası var. Bütün dünya ilgi Dünya Kupası'na dönmüş. Okan Hoca bir aydır işsiz. O yüzden biri bir şey sorduğu zaman Okan Hoca fazlasıyla cevaplar vermiş
2: Ya
0: orada.
2: hocam, o konuda biraz buna benzemiyor mu
0: Bunu da gayet doğal karşılıyorum. Yoksa sezon içinde Okan Hoca ile böyle bir röportajı yapmak mümkün değil.
2: Doğru,
0: Yani
2: doğru.
0: heyecan arıyordu.
2: Çok
0: Biraz
2: doğru.
0: da böyle bir esprili bir şekilde
2: Şeye benzemiyor mu biraz da yani? Şimdi hani o meşhur animasyon var değil mi? Yani tatile gidiyorsun. Gittik ne oldu? Denize girdik ne oldu? Havuza girdik ne oldu?
1: Ne
2: İşte uyuduk ne oldu? Yedik içtik ne oldu? Geri döndük ne oldu
0: oldu
2: diye gidiyor. Yani bütün sezon şimdi bizle konuşuyoruz. Programlar, maçlar, işte yeri geliyor kaos, açıklamalar, basın toplantıları derken sezon bitiyor. Bir tane şampiyon çıkıyor. Birkaç gün geçiyor, herkes şimdi tamam ne oldu gibisinden bir duruma geliyor. Yani aslında baktığımızda sezon içi o yoğunlukta da hani çıkarılması gereken dersler var. Özellikle bu dönem için sezonun içi yoğunlukta düşünülüp bu dönemden. Ama sanıyorum tekrardan böyle sezonun içine girince bir unutuluyor onlar. Bitince tekrar hatırlanıyor.
0: Ben onları unutmuyorum. Cem'le de konuşuyoruz
1: Evet
0: ki.
1: hocam.
0: Kendi aramızda sık sık. Bakın futbolda ileriye dönük çalışmalar hiç bitmez. O yüzden sen bir şampiyonluk mücadelesinin içindeyken bile bir sonraki şampiyonluğu veya 5 sene sonraki şampiyonlukları etkileyecek çalışmaları yapmak zorundasın. Yani bazı temeller bir haftada bir senede atılmıyor.
1: Çok doğru.
0: Yani o Picasso'nun meşhur
1: Harika.
0: verdiği cevabı hatırlıyorsun. Yani rivayet şu. Bir restoranda yemek yiyor. Biri gidip diyor ki ya rica etsem şu kağıda benim için bir şey çizer
1: Çizer
0: misin
1: misin?
0: diyor. İşte çiziyor. İşte diyor ki 10 bin 500 dolar. Ya diyor bir çizgi için 10.500 dolar ödenir mi diyor. Bu çizginin karşılığı diyor 500 dolar. Ama 10.000 dolar da bu çizgiyi çizebilecek noktaya
1: Noktaya
0: gelene
1: gelene
0: kadar
1: kadar.
0: benim harcadığım
1: Harika hocam.
0: emekler. O yüzden organizasyon derken sevgili Cem de hiç bitmeyen bir organizasyondan bahsediyor. O organizasyonun da kendini yenilemesi lazım.
1: Gerekiyor.
0: Yani yap aynı kalsın değil işte görüyoruz ya. Yani Dünya Kupası'na katılan takımlarda bile benim çok büyük bir keyifle fark olur dediğim maçlarda Avrupa'nın devlerini dize getiren birçok rakip gördük.
1: Doğru hocam. Doğru.
2: Yani bakalım nasıl olacak bundan sonraki dönem, ama Galatasaraylı taraftarlar tamamen artık transfer döneminin kendileri içinde aktif bir hale gelmesini bekliyorlar. İlk imza belki bir iç imza olacak, bilmiyorum. Mauro Icardi. Ama işte yazılan diğer isimlere baktığımızda, ha bu arada şunu konuşmak lazım. Hareketlenecek mutlaka transfer dönemi de. Bu yazılan isimlerden daha çok bazen gidecek, hani beklenmedik isimler de olabiliyor. Onlardan bir tanesi Gabriel Sara. Belki çok beklenmedik değil bence. Değil. Transfer alması çok doğal. Soracağım sana Cem. Ama bir bağlantımız var. Elbette. Hemen bağlantıya gidelim değerli izleyenler. Bugün Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon belli olabilir. Engincan Çelik karşımda. Engincan, Beşiktaş-Fenerbahçe serisi devam ediyor. Serinin dördüncü maçı. Fenerbahçe 2-1 önde. Beşiktaş seriyi son maça taşımak için, Fenerbahçe'de şampiyonluk için sahada olacak. Detayları senden almaya başlayalım. Rüzgarlı bir İstanbul gününde.
1: Ömer çok teşekkürler. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan bizler de mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Senin de belirttiğin gibi konuk takım Fenerbahçe Beko bugün kazandığı takdirde CSKA 300 yönetiminde 3 sene üst üste şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Ev sahibi takım Beşiktaş Gain ise bugün kazandığı takdirde seriyi 2-2'ye getirecek ve 21 Haziran Pazar günü serinin 5. mücadelesi oynanacak. Aslında seri geçtiğimiz hafta başlamıştı. Uzun bir maratondu. Hem çeyrek final etabı hem yarı final etabı. Final etabı da bir hayli uzun bir maraton oldu. Geçtiğimiz sezon 4 kazanan final etabında şampiyon oluyordu. Geçtiğimiz sezon 6 maçlık bir seri olmuştu. Yine Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain eşleşmesi olmuştu geçtiğimiz sezonda. Bu sezonda aynı şekilde final etabında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain eşleşmesi var. Ama bu sezon 3 kazananın, toplamda 3 galibiyete ulaşan takımının şampiyonluğa ulaşacağını da ifade edelim. Tabii ki de normal sezonu Fenerbahçe Beko lider olarak tamamlamıştı. 25 galibiyet 5 mağlubiyette. Beşiktaş Gain ise 25 galibiyet 5 mağlubiyette averajla ikinci olarak tamamlamıştı ki bugün kazandığı takdirde kendi taraftarı önünde tekrardan seriyi 2'ye getirip ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda serinin ilk mücadelesindeki oynadığı mücadele gibi reaksiyon gösterip şampiyonluğa adını yazdırmak istediğini ifade edelim. Tabii ki de taraftar anlamında da, yönetim anlamında da beklenti bu yöndeydi. Lakin geçtiğimiz güne kadar sakatlıklarla aslında talihsiz bir sezon yaşıyor Beşiktaş Gain. Antezisi kaybetmişti Euro Cup finalinde ve bunun yanı sıra Kamagaten'in bir sakatlığı vardı ve geçtiğimiz günlerde de Jonah Matthews'un bir sakatlığı olmuştu. Bugünkü maç kadrosunda olmayacağını ifade edelim. Fenerbahçe'de Bengo dışında herhangi bir sakat oyuncunun bulunmadığını aktaralım. Tabii her iki takım da bugün mücadele için sahaya çıkacaklar ve galibiyet mücadelesi için sahaya çıkacaklar. Saatler 18'i gösterdiğinde her iki takım oyuncuları da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gelecek ve saatler 20'yi başladığında Fenerbahçe Beko kazandığı takdirde bir galibiyet uzaklıkta şampiyonluk için sahaya çıkacak. Dediğimiz gibi Beşiktaş Gain'de seriyi uzatmak adına mücadele edeceğini ifade edelim. Geçtiğimiz maçta kapalı gişe oynanmıştı Sinan Erdem Spor Salonu'nda. Yaklaşık 16.500 Beşiktaş taraftarı vardı ama bugün bilet satışına baktığımızda şu an için kapalı gişe olmadığını ifade edelim ama taraftarların salon çevresinde yavaş yavaş geldiğini gözlemlediğimizi ifade edelim. Ömer Saraç.
2: Engincan Çelik, teşekkürler. Bakalım bugün ne olacak? Şampiyon belli olacak mı? Yoksa son maça mı seri kalacak? Hep birlikte göreceğiz ama yani hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı tebrik etmemiz gereken bir seri. Çünkü Euroleague'den gelip de burayı oynamak da hiç kolay değil. Tamam, Fenerbahçe çok tecrübeli her anlamda.
3: Ama Olympiakos.
2: Evet, oraya da geleceğim. Yani Euroleague'den gelen takımların ne kadar yorgun olduğunu, doğru, işte Olympiakos son doğru maçta seriyi kazandı. Valencia hala çok zorlanıyor. Tamam, hani zorlandığı takımlar şu an Barcelona falan ama yani sonuçta kolay değil ki, Barcelona'nın düşüşte olduğu bir sezon. Onun dışında baktığımızda Real Madrid hemen elendi. Euroleague Final Four'undan döndükten sonra Tenerife'ye elendi. Liga Endesa'da, playofflarda. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin finale kalması tabii ki sürpriz değil. Ama yine de o konsantrasyonu bir şekilde sağlamak hiç kolay değil. Ama Beşiktaş'a baktığımızda, Beşiktaş'ta da yani sürekli sakatlık. Jonah Matthews, evet, gibi takımın ya en önemli isminin kaybedilmesi. İşte Vito Brown'un maç içinde sakat sakat oynaması. Damien Dotson'un yine sakatlığı. Lemar uzun zamandır zaten sakat. Ante Žižić yine oynayamıyor derken, Beşiktaş bayağı revire döndü açıkçası, ama buna rağmen mücadelesine devam etmesi çok kıymetli. Bunları da demeden hani

0: geçmek istemedim açıkçası. İki takıma da çok saygı duymamız gereken bir final etabı oluyor, onu söylemek lazım.
1: Ömer, senin uzmanlık alanın, ben ukalalık yapmak istemem. Yok, Fenerbahçe zaten son süreçte belki de en doğru organizasyonlarından birini basketbolda kurdu. Ama Beşiktaş için bence daha dar bir bütçeyle ama hedeflerine doğru yürüyen bir takım yarattılar. Keyifli maçlar oluyor. Bence Beşiktaş'ın başarısı da çok kayda değer bir başarı. Fenerbahçe için çok uzatmaya gerek yok. Fenerbahçe orada çok doğru işler yapıyor.
0: Yönetmenim Güven de hatırlattı. Kamagate de yok Beşiktaş'ta. Onu da eksikler eklemiş olalım. Bir de Monaco'nun durumuna göre Beşiktaş'ın Euroleague'e katılımı söz konusu olabilir. Monaco bir yıl ara verip, yani bir yıl Euro Cup'a geçip sonrasında Euroleague'e dönme durumu var. Biraz da kendi bütçelerini dengelemek adına bu da Beşiktaş'a bir kapı açacak. Beşiktaş aslında önümüzdeki yıl Euroleague'de yer alabilir. Böyle ciddi bir ihtimalle söz konusu, onu da söylemiş olalım.
2: Ya iki takımı da ben tebrik ediyorum. Özellikle Beşiktaş'ın bu kadar büyük sıkıntı içinde, ki kulüpten bahsediyorum, basketteki bu hamlesi alkışa layık.
1: Tabii, %100.
2: Doğru organizasyonun başarıyı beraberinde getirdiğinin en güzel ispatı bunlar. Biz basketbolda bu organizasyonu yapıyorsak futbolda niye yapmıyoruz? Bunu konuşmak lazım. Ama sanki yani senin kadar olmasa ben de biraz takip etmeye çalışıyorum. Futboldaki çok fazla sayıda maç oynamanın beraberinde getirdiği sıkıntıları basketbolda da görmeye başladık.
1: Doğru.
2: Yani orada da o kadar çok maç oynanıyor ki, bakın bu sporun çok önemli bir sorunu. Yani daha fazla para üretecek diye bu sporları, bu sporcuları sakatlamanın, yok etmenin hiç kimseye bir faydası yok.
1: %100 katılıyorum hocam.
2: O yüzden çok doğru bir organizasyon yapmak lazım.
0: Son cümleyi de alayım hocam.
2: Son cümle de şu. Eğer bu kadar çok maç oynar da kaliteyi düşürürsen, bazen biz hastası bile olsak bazı maçları izlemekte zorlanırız. O da futbol keyfinin, basket keyfinin azalması.
0: Peki, araya gidiyoruz. Saat başında karşınızdayız.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
5: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgilerinizi

0: bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Bu saate Beşiktaş'ta başlayacağız. Beşiktaş'ta da tabii transfer çalışmaları devam ediyor. Mandragon'a çıkan isimlerden sonuncusu Beşiktaş merkeze de oyuncu bakıyor. Uhtara ile ilgili girişimler var. Onun dışında yine yani yazılan çizilen birçok oyuncu var. Hep konuştuk burada. Çok gövdeli oyuncular yazılıyor. Mamardaşvili, Şövalye, Mateta, Vlahovic, Trossard. Yani bu isimlerden birkaçının olması bile bence hani bambaşka bir transfer dönemi anlamına gelecek Beşiktaş için ama ki az sonra Efecan'a gideceğiz. Onda da hep yeni isimler oluyor genelde. Hem bu isimler hem yeni isimlerle ilgili değerlendirme alırız ama Cem Efecan'a bağlanıncaya kadar Beşiktaş'ın şu an için transfer çalışmaları nasıl gidiyor? Bu isimleri nasıl buluyorsun ya da ne kadar gerçekçi buluyorsun onları bir sorayım sana.
2: Beşiktaş'ın en doğru transferi Önder Özen Hoca oldu bence. Çok net olarak hoca göreve gelir gelmez kendi vizyonunu ortaya koydu. Bence Italiano tercihi de Önder Özen tercihi de birlikte yorumlanmalı. Bence çok doğru bir hoca seçeneğine gidildi. Beşiktaş'ın DNA'sına uygun bir oyunu oynatma ihtimali çok net olarak var olan bir teknik direktör. Ama ben transferleri çok merak ediyorum. Konuşulan isimler evet hedef isimler. Hocaya dönüp baktığınızda hoca bir kere pres, özellikle tempo, ön alan baskısı, zaman zaman hücum tercihleri nedeniyle arkada savunma risklerini alabilen bir profil. Fakat gelecek oyuncularla birlikte bunu meç edip birlikte bir şekilde analiz etmek doğrusu. Evet, Vlahovic isminde.

0: bahsediliyor. Çok önemli. Ben esas en fazla üzerinde konuşmak isterim. Ladislav Krejci. Mesela o Çek stoper ismi bence çok doğru bir isim.
1: İyi de turnuva geçiriyor. Bir virgül koyalım elbette, Cem. Konuşmaya devam edeceğiz isimleri. Hemen haber merkezine dönmek istiyorum. Efecan Özsaç bizleri bekliyor. Efecan hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ömer Saraç. Sana ve konuklara da yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Şimdi kırmızımız da var. Beşiktaş'tan Mario Hermoso hamlesi şeklinde. Hem Pavar hem Hermoso son dönemin sıcak isimleri Beşiktaş'ta ki Mario Hermoso aslında Beşiktaş gündemine de yabancı bir isim değil. Bundan 2 yıl önce çok fazla yazılıp çizilmişti. Hatta bütün yaz Matt Hummels yazılmıştı. Sonrasında Hermoso ama iki transferde gerçekleşmemiş. Hatta iki oyuncu da Roma'ya gitmişti ama Hermoso yeniden gündemde. Pavar'ın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Sevgili Cem söyledi az önce. Krejci yine konuşulan isimlerden bir tanesi. Efecan Beşiktaş hücum anlamında da tabii ki takviyeler yapacak evet. Ama sanıyorum son günlerde daha çok konuşulan transferler savunmaya yazılan transferler.
2: Evet, Beşiktaş tabii biz öncelik olarak kaleci, sol bek ve sol kanat demiştik ama stoper hamlesi de yapmak istiyor. Önünde de tabii bir öneleme maçı var. Midland'la önemli bir karşılaşmaya çıkacak siyah beyaz ekip. Bu sebepten ötürü de Beşiktaş'ın stoper arayışları sürüyor. Sol stoper hamlesi yapmak istiyor siyah beyaz ekip Önder Özen önderliğinde ve rotasını İtalya'ya çevirmiş durumda. Önder Özen önderliğinde tabii yurt dışına da görüşmeleri Eduard Graf'ın yaptığını belirtelim. Önemli hamleler yapmak istiyor siyah beyazlar. Gündemdeki isimlerden bir tanesi de Hermoso. 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor. Vincenzo Italiano'nun da onayladığı isimlerden bir tanesi. Tabii 1,5 sene önce, 2 sene önce Beşiktaş'ın tekrardan gündemindeydi. O dönem Beşiktaş'ı tercih etmemişti. Biraz bonservis rakamı Roma'da yüksek bulunuyor şu anda itibaren. Net bir somut girişim yok. Listede olan isimlerden bir tanesi. Fiyat bilgisi alındı. Önümüzdeki günlerde de somut adımların atılmasını bekliyoruz. İspanyol sol stoper için Beşiktaş girişimlerini yakın zamanda hızlandıracak Ömer Saraç.
1: Hermoso çok konuşuluyor. Bu arada bir son dakikamız var. Vedat Muriç de resmen Fenerbahçe'de. Kosovalı golcüyle 3 yıllık Fenerbahçe sözleşme imzaladı. Bunu da verelim. Biz tabii ki yine Beşiktaş gündemine döneceğiz. Yani birçok isim var Efecan. Ben biraz camianın da senin dışarıda konuştuğun isimlerle de ilgili, taraftarla da ilgili ne düşünüyorsun? Senin de görüşlerini merak ediyorum. Çünkü çok da ödeli isimler yazılıp çiziliyor. Tabii ki bunlardan bazıları olacak, bazıları olmayacak ama böyle isimler yazılınca ve genelde bu isimlerden çoğu da olmayınca taraftarda bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Tabii ki daha Haziran ayındayız. Belki bazı şeyleri konuşmak için çok erken ama Beşiktaş'ın nasıl bir transfer dönemi geçirmesini bekliyorsun? Genel olarak bir değerlendirme de senden almak isterim.
2: Tabii ki Ömer Saraç. Şurada şunu net bir şekilde ifade edebilirim. Önder Özen önderliğindeki Beşiktaş'ın iyi transferler yapacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten ismi çıkan oyuncuların da profilleri Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda hareket edildiğini kanıtlar nitelikte. Siyah beyazlı taraftarlarda Vincenzo Italiano'nun gelişiyle beraber ve Önder Özen'in transfer listesini oluşturmasıyla beraber aslında çıkan isimlerle sonuç ortak noktada buluşunca memnun diyebiliriz. Ama tabii neticeye bakıyor Beşiktaş taraftarlar. Oyuncuların ne kadar hızlı sürede transfer edileceği önemli bir istişare konusu olabilir. Beşiktaşlı taraftarlar şu andan itibaren artık yavaş yavaş transferlerin öneleme maçına kadar inmesini bekliyorlar. İsimlerden mutlular tabii ki. Önemli isimler çıkıyor siyah beyaz ekipte ama bu isimler çıkması da şunu ifade ediyor. Siyah beyazlı yönetim, Sayın Başkan Serdar Adalı ve Önder Özen Beşiktaş'ın bu sezon içerisinde ne kadar önemli isimlere gittiğini ve önemli hamleler yapabileceğini gösteriyor. O bu nitelikte isimlere gittiğini de söyleyebiliriz. Beşiktaş taraftarları da tabii artık yavaş yavaş isimlerin açıklanmasını bekliyorlar. Yani isimleri konuşuyoruz ama yavaş yavaş da isimlerin açıklanmasını bekliyorlar. İsimler de tabii İstanbul'da havalimanına indikten sonra en mutlu kişiler de Beşiktaş taraftarları olacaktır. Ki Sayın Başkan Serdar Adalı da Vincenzo Italiano'ya zaten bunu basın toplantısında İtalyanca kendisi de söylemişti. Başkanımız bana iyi bir takım kurulacağı sözünü verdi demişti Vincenzo Italiano. Sayın Başkan Serdar Adalı da zaten taraftarların istediği profildeki isimlere gitmek istiyor. Yıldız oyuncu kazandırmak istiyor. Özellikle santrafor bölgesi ve sol kanat bölgesine Sayın Başkan Serdar Dalı net bir şekilde yıldız hamlesi yapmak istiyor. Bunu söyleyebilirim Ömer Saraç. Yani Beşiktaşlı taraftarlar da bu oyuncular geldikten sonra daha mutlu bir şekilde artık

rotasını yeni sezon planlaması üzerinde koruyabilirler diyebiliriz, mutlu olabilirler diyebiliriz ama ben de birazcık transfer döneminde Beşiktaş'ın izlediği yol haritasına bahsetmek istiyorum. Özellikle pazartesi günü Sayın Önder Özen'le Sayın Başkan Serdar Dalı Nevzat Demir tesislerinde bir transfer zirvesi gerçekleştirdiler. Bu transfer listesi zirvesinde de transfer listesi konuşuldu, bütçe konuşuldu, Beşiktaş'ın resmi teklif ilettiği futbolcularla ilgili hangi aşamalarda olduğu da görüşüldü, onu söyleyebilirim. Tabii Trossard hamlesi var siyah beyaz ekibin. Bir ön görüşme gerçekleştirildi hem Trossard tarafıyla hem de Arsenal tarafıyla. Beşiktaş Trossard'ın Dünya Kupası'nda olması nedeniyle orada birazcık yavaş hareket ediyor gibi gözükebilir ama Arsenal'e şu günden itibaren Arsenal'in istediği o 20 milyon euro rakamı verilirse Trossard Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Bunu söyleyebilirim. Tabii önündeki teklifleri de değerlendirmek istiyor Belçikalı oyuncu ama Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak bakıyor. İstanbul'da yaşamaya çok sıcak bakıyor Belçikalı futbolcu. Zaten Beşiktaş'ın kendisine vaat ettiği maaş da diğer takımlara oranla oldukça fazla. Onu söyleyebilirim. Outaro ismi var Beşiktaş'ta. Tabii biz de bunu Aspor ekranlarında ilk olarak duyurmuştuk. Kiralık ve satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı Beşiktaş Fransız kulübüne Monaco'ya. Oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı siyah beyaz ekip. Monaco tarafıyla da son detaylar artık görüşülüyor. Ufak pürüzler halledildiği zaman da ben Beşiktaş'ın ilk açıklayabileceği isimler arasında görüyorum Outaro ismini. Peki ilk kime açıklar siyah beyaz ekip? Onu da söylemek istiyorum. İlhan Fakıllı Clermont forması giyiyor. Gurbetçi oyuncu. Ümit Milli Takım'da forma giyiyor. 21 yaşında. Tabii Beşiktaş'ın yatırım yapmak istediği isimlerden bir tanesi. Gurbetçi oyuncu. A Milli Takımımızın da ilerleyen yıllarda artık havuzuna girmeye hazırlanan isimlerden bir tanesi. Clermont'da önemli bir performans sergiledi. Fransa 2. Liginde forma giyiyor. Beşiktaş İlhan'la her konuda anlaştı. Clermont'da ufak pürüzler kaldı. Bu ufak pürüzler giderildikten sonra Beşiktaş ilk transfer olarak İlhan Fakıllı'yı açıklamaya hazırlanıyor Ömer Saraç. Bunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ın yüksek ihtimalle ilk transferi İlhan Fakıllı olacak. Bir diğer isim sol kanatta. Beşiktaş'ın sol kanattaki adayları arasında bulunan Trossard'ın alternatifi Davidashvili. Önder Özen'in kendi listesinde olan isimlerden bir tanesi. Vincenzo Italiano'nun onayladığı isimlerden biri. Sayın Başkan Serdal Adalan'ın da geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş'ı almak istediği oyunculardan bir tanesiydi Davidashvili. Tabii o da Saint Etienne forması giyiyor. Bu sezon 17 gol attı. Önemli işlere imza attı. İyi bir futbolcu ama Saint Etienne tarafı oyuncu tarafını böyle hemen bırakmak istemiyor. Birazcık pazarlığı sürdürüyorlar. Beşiktaş Davidashvili ile de net bir şekilde ilgileniyor. Tabi Trossard'dan gelecek karar da Davidashvili'ye yönelme konusunda net bir işaret verebilir. O da Trossard sonrasında Beşiktaş'ın sol kanat listesinde ikinci sırada bulunuyor. Onu söyleyebilirim. Tabi sağ kanatta da bir isim var. Fatavu Dünya Kupası'nda forma giyiyor. Artı 4 kontenjanı için Beşiktaş'ın düşündüğü isimlerden bir tanesi. Önder Özen'in listeye eklettiği, izlediği, beğendiği oyunculardan biri Fatavu. Genç bir isim. Leicester City forması giyiyor. Geçtiğimiz yaz Leicester City'ye transfer olmuştu. 17,5 milyon euro ödemişti Leicester City İngiliz kulübü. Tabii Championship'ten küme düştü Leicester City. Bu nedenden dolayı da transferine aslında daha da sıcak bakılıyor. Beşiktaş da kendisiyle net bir şekilde ilgileniyor. Önümüzdeki günlerde Fatavu için de Beşiktaş siyah beyazlı kulüp Leicester City'ye resmi teklif yapmayı düşünüyor. Somut girişimler atılacak. Fatavu için de bunu söyleyebilirim. Tabii bu isimler önemli isimler olduğu için de Dünya Kupası'nda oynuyorlar. Beşiktaş'ın transferde gittiği birçok isim Dünya Kupası'nda forma giyiyor. Yeni sezonda bu isimleri tabii takımda hangi süre aralığında göreceğiz diye de konuşuyoruz. Az önce de bunu konuştuk. Dünya Kupası'nda oynadığı için bu isimler. Birazcık Dünya Kupası süreci bu isimlerin geliş süresini uzatıyor Ömer Saraç. Yani taraftarlar şu yönde haklılar. Hani transferler neden gecikiyor? Evet ama Beşiktaş yönetimi de önemli isimlere gittiği için bugün yarın bitebilecek isimler değiller. Çünkü Dünya Kupası'nda da performans gösteren isimler Fatavu da bunlardan biri. Tabii Beşiktaş'ın ön eleme maçına kadar en önem verdiği bölge. Kaleci bölgesi. Bundan da bahsetmek istiyorum. Yurt dışı basınında da çıktı. Alman basını yazdı. Alexander Nübel. Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Ben bu ismi şifreler üzerinden vermiştim. Dünya Kupası'nda bulunuyor demiştim.
Almanya milli takımının 3. kalecisi konumunda bulunuyor an itibariyle. Stuttgart'ta forma giydi geçtiğimiz sezon. Bayern Münih'in futbolcusu an itibariyle Stuttgart'taki kiralık sözleşmesi bitti. Ben bu şifreler üzerine ilerlemeyi tercih etmiştim. Siyah beyazlı kulübün önem verdiği isimlerden bir tanesi. Sürece biraz zarar vermek istemedik ama Alman basında yazdığı için artık dillendirebiliriz. Önder Özen'in listeye eklettiği, Vincenzo Italiano'nun çok beğendiği bir isim Alexander Nübel. Beşiktaş'ın da kaleci transfer listesinde en önemli konumda bulunan bir kaleci. 10 Haziran'da Alexander Nübel'in temsilcisi Beşiktaş yetkililerle görüşmek için İstanbul'a gelmişti. Bir görüşme gerçekleştirildi. Nübel'in İstanbul'a sıcak baktığı bildirildi. Beşiktaş'ın kendisini çok istediği temsilcisine bildirildi. Ve artık Bayern Münih'le Beşiktaş'ın ortak noktada buluşması halinde bu transferin de gerçekleşebileceğini söyleyelim. Ama şurada da çok önemli bir konu var. Nübel Dünya Kupası kadrosunda olduğu için çeyrek finalde belki şans gelebilir, yarı finalde belki şans gelebilir. O anları beklemek istiyor. Bayern Münih'in de bir sportif direktör değişikliği var an itibariyle. O yüzden onlar da çok hızlı hareket etmiyorlar. Ama Beşiktaş Nübel'in temsilcisiyle 10 Haziran'da İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Ve kendisine istediklerini temsilcisine bildirmiş oldu siyah beyaz ekip. Tabi kaleci bölgesinde de bir başka isim daha var. İkinci isim listede olan Andre Onana menajerler aracılığıyla siyah beyazlı yetkililere önerildi. O da ayağı iyi olan kalecilerden bir tanesi. Alexander Nübel de ayağının iyi olması nedeniyle özellikle Vincenzo İtalyan onayladığı isimlerden biriydi. Ama Andre Onana'nın Beşiktaş yetkililer tarafından oldukça sıcak bakılmadığını söyleyebilirim. Zaten Beşiktaş Trabzonspor'la arasındaki iyi ilişkilerini sürdürmek istediği için de kendisine karşı herhangi bir teklif yapmadı. Ama Beşiktaş'a önerilen oyunculardan biri olarak Andre Onana da yer alıyor. Ama siyah beyazlı yetkililer şu andan itibaren kendisine çok sıcak bakmıyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Tabii forvet konusu Vlahovic çok konuşuluyor. Biz Aspor ekranlarından Sırp golcünün Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu ilk olarak duyurmuştuk. Vlahovic, Vincenzo Italiano'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vincenzo Italiano kendisini Beşiktaş forması altında görmek istediğini bildirdi ve Fiorentina'daki o çıkış yaptığı dönemdeki günlerini hatırlamasını istediğini ve Beşiktaş'ta tekrardan çıkış yakalayabileceğini ve bu çıkışı kendisiyle beraber eski günlerine döndürmesi garantisini verdiğini de söyleyerek bildirmiş oldu. Vincenzo Italiano bu telefon görüşmesinde kadroda çok önem vererek birinci sırada senin adını yazmak istiyorum demiş İtalyan teknik adam Dušan Vlahović'e. Kendisi de hocasını tabii kırmamış. Demiş ki Dušan Vlahović'e söylediğini aktarıyorum. Hocam ben seninle tabii forma giymek isterim. Seninle önemli sezonlar yaşadık ama bir teklifler var bana gelen. Yaklaşık 6-7 teklif varmış Dušan Vlahović'e gelen. Bu teklifleri bir göreyim. Daha sonra tekrardan konuşuruz diyor. Aslında kibarca da bir yanıt veriyor Sırp golcü. Beşiktaş'ta Sayın Başkan Serdar Adalı bu transfer için Dušan Vlahović tarafına istedikleri tüm mali şartları karşılayabileceklerini bildirmiş durumda. Bu kırmızı bilgiyi de verebilirim Ömer Saraç. Sayın Başkan Serdar Adalı Dušan Vlahović ve temsilcisine Beşiktaş'a gelmek isterse tüm mali şartları karşılayabileceğini Sırp golcü tarafına bildirdi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sayın Başkan Serdar Adalı önemli hamleler yapmak istiyor dedik yayınımızın başında. Bu transferlerden biri de Dušan Vlahović ve bir başka yıldız oyuncu. Sayın Başkan da bu konuda elini taşın altına koyuyor. Tüm ne gerekiyorsa elinden gelen her şeyi ortaya koyacak ve tüm mali şartları da karşılayabileceklerini Dušan Vlahović tarafına bildirmiş durumda. Tabii onlar da İngiltere'den ve Arabistan'dan önemli teklifler aldılar ama Beşiktaş'ın şu an bu mali şartları karşılayabileceği dair herhangi somut bir girişimde alamadılar henüz. Onu söyleyelim ve kendisini isteyen diğer takımlarda özellikle Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif bekliyor Dušan Vlahović. Şu ana kadar Avrupa'nın 5 büyük liginden kendisini ilk 11'de düşünen bir takım yok. Onu da söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş kendisini hem ilk 11'de önemli bir konumda değerlendirmek istiyor. Hem de kendisinin istediği tüm mali şartları karşılayabileceğini karşı tarafa bildirmiş durumda. Ama bugün yarın bitebilecek bir transfer değil. Çok zor bir operasyon. Bu transferin daha önümüzdeki 1-1,5 ay daha konuşulabileceğini söyleyelim. Ama Beşiktaş net bir şekilde Sayın Başkan Serdar Adalı ve Beşiktaşlı yetkililer Dušan Vlahović tarafına tüm mali şartlarını karşılayabileceklerini bildirmiş durumda. Bunu da aktarabilirim Ömer Saraç. Tabii takımda kimler kalacak onu da sorarsan Amir, Hazi Altemir
Beşiktaş

0: Yalçın kamp kadrosuna götürülecek. Semih Kılıçsoy kamp kadrosunda yer alacak ve takımda tutulmak isteniyor. Amir'in durumuna bir kampta değerlendirilerek bakılacak. Vincenzo Italiano kendisini kampta değerlendirmek istemiş ama kalan kiralıktan dönecek futbolcularla yola devam edilmeyecek ve kamp kadrosunda olmayacaklar. Bu isimlere 10 Temmuz'a kadar da izin verildi. Beşiktaş'ın kiralıktan dönecek bütün futbolcularına 10 Temmuz'a kadar izin verildi. Semih ve Amir dışındaki isimlere, onu da aktaralım. Thiago Jolo kadroda düşünülüyor. Vincenzo Italiano kendisinin sert oynaması nedeniyle ve öndeki baskısı nedeniyle beğendiğini söylüyor ve takımda tutulması gerektiğini söylüyor. Vaslav Černý'nin takımda tutulmasını istedi İtalyan teknik adam. Vaslav Černý de tabii kendisine önemli bir teklif gelmezse takımda kalacak. Milot Rašić'a da son günlerde sıkça konuşuluyordu, takımda kalacak mı, gidecek mi? Süper Lig'den iki tane teklif var. Bundesliga'dan bir teklif var kendisine gelen. Siyah beyaz ekip de bu teklifleri değerlendiriyor. Eğer uygun bir teklif gelirse Milot Rašić'a da satışı gündeme gelebilir ama henüz net bir somut adım atılmış da değil. Beşiktaş teklifleri değerlendiriyor. Beşiktaş'ın beğendiği rakamlar gelmiş değil. Eğer gelirse Milot Rašić'a da yollar ayrılması planlanıyor Ömer Saraç. Bunları aktarabilirim şu andan itibaren.
1: Efecan Öztaş, teşekkürler. Geniş bir değerlendirme. Biz de bu değerlendirmeleri konuşacağız. Çok isim var ama yeni konuşulan, Efecan'ın yeni bahsettiği isimler de var. Biraz onları konuşalım isterim. Alexander Nübel onlardan bir tanesi. Çünkü Beşiktaş uzun süre devam edebileceği bir kaleci arıyor. Şu anda Dünya Kupası'nda ama Beşiktaş'ın ciddi bir isteğinin olduğu konuşuluyor Cem. Nübel tabii önemli, değerli bir oyuncu. Ki Pavar, yine az önce benim seninle hani bağlantıya gitmeden önce konuştuğum oyuncu listesine dahil olabilecek bir oyuncu. Yani Beşiktaş hep kariyeri belli bir planda, hani önemli takımlarda geçmiş ve yaş aralığı da aslında o kadar da fazla olmayan isimleri listesine dahil etmeye devam ediyor.
2: Çok doğru isimler masada. Beşiktaş'ın ne oynayacağına dair buralardan da biz bir takım emareler ulaşabiliriz. Bir kere oyun başlangıcı, ön tarafta Vlahovic tercihi, çok önemli isimler. Mesela Vlahovic bence burada Süper Lig'in şifresini cebinde taşıyan oyunculardan biri. Şimdi top atarsınız, tutar, indirir, servisi yapar, rakip stoperleri bozar, kafayla atar. Ha, zaman zaman çok ilginç goller kaçırır mı? Kaçırır. Onun altına hani bir şer koyalım. Burada oyuncuyu bize inanılmaz anlattınız. Ondan sonra burada geldi, dağlara taşlara vurdu. Linci zaman zaman yükleniyor. Hani onu da cümlelerimizin arasına koyalım. Ama ben Önder Özen tercihiyle birlikte, İtalyano ile birlikte doğru organizasyon kurma anlamında Beşiktaş'ın doğru adımlar attığını düşünüyorum. Transferler ne kadarı tabii ki yapılacak? Bunlar önemli. Çok önemli isimler var. Ama bunların ne kadarında başarıya ulaşabilecek, bunları göreceğiz. Ben kendi penceremden İtalyano'nun çok doğru bir teknik direktör modeli olduğunu ve Beşiktaş'ı Kartal'ı kanatlandırabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu, Kartal'ı kanatlandıracağı tezimi burada sürekli ortaya koyuyorum. Çünkü bir kere Beşiktaş'ın DNA'sına uygun bir oyun göreceğiz. Ya ön tarafta baskı yapan, topu kısa sürede kazanan, kanatlar üzerinden bir oyun kurgulayan, oyundaki ön taraftaki hücumu gözü pek bir hücumcu teknik direktör modeli diyeyim. Zaman zaman o riskleri de alıyor bu hücum etmek için. Tabii ki bütün bunlar, hocamın söylediği çok önemli bir ayrıntı var. Yabancılar için onu ben hep kulağımı küpe yaptım. Yani gelecek, bir de burayı tanıyacak. Ve burada ona ne kadar süre verecek? Şöyle bir estantreyle tamamlayayım. Seri B'den aldığında Spezia'ya ilk 5 maç işler çok olumsuz. Yönetime çıkıp şunu söylüyor: bir süre bana tanıyın, işler yoluna girecek. Gerçekten o 5 maç sonra istediklerini yapıyor. Serie A'ya çıkarıyor. Serie A'da gayet iyi performansları var. Bologna, tabii ki Florentino bölümlerini ayrı konuşuruz. Bence doğru bir tercih olduğunu söyleyip pas atayım hocam.
3: Şimdi bence de Beşiktaş çok doğru bir organizasyon için Önder Özen'e gitti. Daha sonra İtalyano tercihi bence de güzel bir tercih. Bir defa şunda hemfikir olalım. İtalyano seviyesinde, yani bugün İtalya'da ikinci sınıf diyebileceğimiz takımlarda bile teknik direktörlük yapıyorsa biri, İtalyan Süper Ligi'nde teknik direktörlük yapıyorsa, Almanya'da, İspanya'da, Fransa'da teknik direktörlük yapıyorsa, futbolu bilmiyor diye bir düşünceye kesinlikle kimse katılmaz. Bizde hiç

0: top oynamamış. Sadece izleyerek ben futbolu çok iyi biliyorum diyenlerin yanında onlar futbol uzmanı. Dolayısıyla Beşiktaş'ta bu organizasyon oturduğu sürece, ki oturacağına eminim, Beşiktaş her geçen gün olumlu yönde gelişmeye devam edecek, ondan da eminim. Şimdi gidilen isimlere bakıyorum. Bu isimlerin hepsi, hiç konuşmaya gerek yok, alabiliyorsanız hemen alın diyebileceğim isimler. Aşağı yukarı hepsini de çok yakından tanıyoruz. Bazıları için kafamda ciddi soru işaretleri var. İşte Mamardaşvili'yi konuştuk, Şövalye'yi konuştuk.
1: Şövalye.
0: Ondan sonra Vlahović belki olabilir. Trossard'ı konuşuyoruz. Bunları almak kolay değil. Bakın, bunlar Avrupa'nın devlerinden teklif alabilecek.
1: Doğru.
0: Şu an zaten orada oynuyorlar. Yani oraya gidebilecek futbolcular. O yüzden gerçekleşme ihtimali olmayan bu tür isimli futbolcuları hiç konuşmamak belki daha iyi. Nübel ismi bana daha yakın geldi. Kaldı ki Stuttgart bence son senelerdeki eskinin şampiyon olmuş büyük takımlarından bir tanesi Almanya'da. Bir ara düştüler.
2: Doğru.
0: Ama bu senede son yılların en başarılı sezonunu geçiriyorlar. Yani o yüzden bence yola devam etmek isteyebilirler. Zaten Münih Stuttgart arası da dip dibe neredeyse. Onu bile almak kolay değil. Alıyorsa da hemen hiç düşünmeden alsın. Çünkü Almanlar erken elenecekler. Gruptan çıkınca onlar ilk 16'da Fransa ile eşleşecekler. Ki onu geçmeleri çok zor.
2: Dördüncü oldular hocam. Stuttgart, Dortmund iki oldu. Hemen evet. Bunu düzelteyim de.
0: Tamam, problem yok.
2: Yok,
0: çok başarılı geçti. Ben de hiç fazla girmek istemedim. Diğer taraftan tespitler çok doğru. Yalnız şu konuda ben farklı bir görüş bildireceğim. Biz hep şunu diyoruz. Galatasaray'ın oyunu, Fenerbahçe'nin oyunu, Beşiktaş'ın oyunu. Bu takımların oyununu tarif ederken hepimiz aynı oyunu tarif ediyoruz. Önde baskı yapacaklar. Defansı orta sahaya kadar çıkaracaklar. Geçiş hücumlarına hiç izin vermeyecekler. Böyle bir oyun, böyle bir maç.
1: Yok.
0: Türkiye'deki takımlardan veya dünyadaki takımlardan biri oynadı mı? Hiçbiri öyle oynamadı. Hocam. Galatasaray dahil 90 doğru. Dakika bunu böyle oynamak mümkün değil. O yüzden bakın, ben ne diyorum? Futbolda top sendeyken yapabileceğin birçok değişik strateji var. Top rakipteyken yapabilecek birçok değişik strateji var. Şimdi bu sene ligden düşmüş takımlarla sen bir maç oynuyorsan farklı oynarsın. Ama örneğin Beşiktaş şampiyonluk adayı Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Trabzon'da oynuyorsa farklı oynar.
1: Göztepe'yle oynarken farklı.
0: Bakıyorsun Başakşehir'i, Samsun'u, Göztepe'yi buraya saymak lazım.
1: Doğru hocam.
0: Etti sana 6 tane takım.
1: Tabii.
0: Hatta Konya Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı 7. Rize'deki gelişmelere bakıyoruz 8.
1: Doğru.
0: Yani biz 7-8 tane takım sayıyoruz. Bu da ligdeki takımların yarısı demek.
1: Tabii.
0: Yani demek ki sen her maça göre ayrı bir strateji hazırlaman lazım. Dolayısıyla bizim takımlarımızın artık her şeyi oynayabilir hale gelmesi lazım. Bunun için de zaman lazım. O zamanı ben İtalyano'nun Önder Hoca desteğiyle bence müthiş bir ikili.
1: Çok güzel.
0: Yani orada avantaj ne? Biz de sportif direktörler, teknik direktör olacağım diye bazı teknik direktörlerin ayağını bile kaydırdı geçmişti. Önder Hoca'nın öyle bir düşüncesi yok.
1: Yok.
0: Önder Hoca futbolu bir teknik direktör, günümüzdeki iyi bir teknik direktör kadar iyi bilen biri, birbirlerini tamamlayacaklar. Beşiktaş yönetiminin onlara mümkünse iyi bir kadro kurmasını, Beşiktaş taraftarında onlara belirli bir süre en azından sabır göstermesini diliyorum. Kendi adıma böyle olduğu zaman Beşiktaş kadrosu biraz eksik olacak benim tahminim. Öyle bir ekonomik güç yok. Bu futbolcuların hepsini alacak ekonomik güç yok. Çok borçlanır alırlar. O onların işi. Ama kadroda biraz eksik olsa bile Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde bence sezon sonuna kadar kalır. Bu da onlar için büyük başarı. Yani Beşiktaş bu sene şampiyon olmasa da sezon sonunu şampiyonluktan kopmadan getiriyorsa bu şampiyonluk kadar değerli benim için. Çünkü önümüzdeki sene zaten oranın çok önemli bir adayı olurlar. Aynı şey Trabzon için geçerli.
2: Yani biraz şöyle.

0: transferlerin de şekilleneceğini düşünüyorum.
1: Doğru. Çok
0: yani,
1: doğru.
0: Yani önemli birkaç imza geldiği noktada bundan sonraki imzalar da aşağı yukarı aynı paralel düzende olacak bence.
1: Hocama %100 katılıyorum. Senin de söylediklerinin altına imzamı atarım. Şunu özellikle bir katkı olarak sunmak isterim. Önder Özen Hoca benim hep o Türk futbolunda başka bir mümküne dair bize kapı açan, pencere açan nitelikteki bir spor insanı olarak düşünüyorum. Ve dünyadaki oyunu da çok yakından takip ediyor. Trendleri çok yakından takip ediyor. Mesela İtalyano seçiminde bizim burada duymaktan benim kendi açımdan çok mutlu olduğum bir parametreyi kullandı. İtalyano'yu seçerken PPDA verileri. Aslında o presin niteliği, gücü, süresi, hızını tanımlayan bir veri. Oturup, düşünülüp, yola çıkarken analitik bir veriyle bir teknik direktöre gidilmesi bile benim açımdan çok değerli, kıymetli. Dünya futbolunu çok yakından takip ediyor ki bu transfer hamlelerinde de bunları çok net görüyoruz. Bir de yerellik konusunda Önder Özen Hoca'nın desteği İtalyano'nun internasyonel oyuna bakışıyla birleşince ben Beşiktaş'ın gelecek sezon çok doğru yerlere gidebileceği ihtimalin masada çok net olarak görüyorum. Tabii ki gelecek transferlerle birlikte bir takım olgusu. Hep gelecekleri konuşuyoruz. Bana kalırsa ben Italiano oyununda da Olayta'nın merkezde önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Dinamik oyuncuları çünkü hoca çok fazla tutuyor ve merkezde Olayta'na önemli bir rol verirse ben kendi penceremden şaşırmam. Orkun'u çok rahatlatacak işler yapılmaya çalışılacak. Orkun bence Türkiye liginde merkez orta sahalarda en önde gelen isimlerden biri. Onun ceza sahasına ne kadar yaklaştırırlarsa bence daha fazla fayda alırlar. Genel olarak ben Beşiktaş'ın gidişatını çok doğru buluyorum. Hatta iddialı bir cümle söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'de karar alıcı konumda olsam, ben bunu yıllardır söylüyorum, Önder Özen gibi bir tercih oradaysa ben ikna eder, organizasyonun başına Önder Özen'i getirdim. Beşiktaş çok doğru bir tercih yaptı. Bunu da gelecekte bence çok daha iyi göreceğiz.
2: Peki. Sevgili Ömer, şunu çok önemsiyorum. Bakın Beşiktaş son dönemde takım birlikteliği konusunda büyük sorun yaşadı. Hı hı. Samet Hoca'nın, Feyyaz Hoca'nın takımda görevli olduğu dönemde kendi ağızlarından açıklama. Ya takım antrenmanlara soyunma odasında bile soyunmuyor. Futbolcular odada soyunuyorlar, antrenmana iniyorlar. Yani bu derece kopuktular. Bu sene çok karıştırmak istemiyorum ama bir Mert, bir Necip eğer takımdan ayrılmak zorunda kaldıysa, bunun nedeni açıklanmadıysa tamamıyla buna benzer konularla ilgili. Önder Hoca'nın bu takıma sağlayacağı bence en büyük katkı takımı tekrar kendi arasında yaşamaktan, birlikte antrenman yapmaktan, birlikte oynamaktan keyif alacak bir birlik, beraberliği, sinerjiyi de takımın içinde yaratacak. Bu transferlerden daha önemli bence. Bir de şunun altını çizmek lazım. Beşiktaş Avrupa Kupası'nda çekilebilecek en zor kurayı çekti. Midland kolay bir takım değil. Beşiktaş tabii ki geçebilir ama o takımlar bizden hep daha hazırlar. Çünkü ligleri daha erken başlıyor. Temenni ediyorum bu transferler Midland'e karşı iki tane eleme maçında da sahada hazır bir şekilde olsunlar.
3: Şimdi milli takıma geçeceğiz. Paraguay maçı yaklaşıyor. Montella'nın basın toplantısı vardı. Önemli açıklamalar vardı. Oyuncuların da açıklamaları var. Zaten Avustralya maçından sonra o açıklamalar devam ediyor. Hocam şunu konuşmak istiyorum. Ya birçok açıklama var. Şimdi o açıklamaların derinine çok fazla inmek istemiyorum ama Montella'nın böyle ya da oyuncu grubunun diyeyim sürekli gelen eleştirilere kendilerine cevap verme zorunda hissetmelerini ben doğru bir psikoloji olarak değerlendirmiyorum açıkçası. Yani şimdi eleştiri olabilir ve hani ya sosyal medyaya baktığımızda zaten her an her saniye eleştiri var. Yani yarın inşallah biz kazanacağız ama diyelim ki şöyle bir oyun oldu. Yani Paraguay çok etkili oynadı. İşte 15-20 tane kalemize şut çektiler. Biz birkaç kere geldik. Yani aslında uzatmayayım, Avustralya'nın bizi yendiği gibi biz Paraguay'ı yensek bu kez de baskın oynamadık diye eleştirileceğiz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Zaten eleştiren her türlü eleştirecek yani. Bu eleştiri kültürü de bitmeyecek. O yüzden ben Montella'nın ya da oyuncuların daha fazla hani
0: işin Paraguay maçı noktasında olmaları gerektiğini düşünüyorum hocam. Biraz sanki böyle hem eleştirilere hem de Avustralya maçına fazla takılmış gibi bir görüntü var. Biraz da bundan çekiniyorum açıkçası.
2: Bu beni

0: son derece rahatsız ediyor. Bakın, geçmiş dönemi anlatırken milli takım içindeki birlik beraberliğin bozulduğunu, bu milli takımında en büyük avantajının tamamıyla bütün Türk halkı tarafından kabullenilmiş ve herkes tarafından destek gören birlik beraberliğin çok iyi bir olduğu bir milli takım olarak anlatıyoruz. Şimdi bu eleştirilere bu tür cevaplar veriyor olmak milli takımla halkın arasını açar. Çünkü biri burada iyi niyetli bir eleştiri yapıyor. Aslında o eleştiri Montella'ya değil, takıma değil, onlar üzerine alınıyorlar. Onlar cevap veriyorlar. Burada olan kendi üzerine alınıyor. Yavaş yavaş bu sürtüşme, bu tartışma başlıyor. Eğer bunu bu şekilde başlatırsan kısa bir süre sonra milli takıma duyulan o sempati bile azalır. Yani Montella kalkıp da ben bizi eleştirenlerden daha Türk'üm açıklamasını bile birçok kişi kendine hakaret kabul eder ya. Yani fazla bir şey girmeyeyim ama şunu net gördüm. Milli takımda var olan en büyük eksiklerin başında iletişim geliyor. Ya Uğurcan konuşuyor, biz diyor kimsenin desteğine ihtiyaç duymuyoruz. Onun konuşması bitiyor, Samet konuşuyor. Samet diyor bizim desteğinize ihtiyacımız var. Ya milli takımda da iletişim uzmanlarının olması lazım. Bu uzmanların genel olarak ana hatlarıyla futbolculara, teknik heyete, Montella dahil halkla olan iletişimde bu tür açıklamalarda püf noktasını teşkil edecek bazı tavsiyelerde bulunmaları lazım. Niye bu kadar üzerine alındılar bilmiyorum. Fatih Hoca'nın açıklamalarında da bir terslik yok.
1: Aksine destek veriyor.
0: Yani tabii federasyon başkanımız da bunu üzerine alındı. Niye? Biz şunu yapıyoruz. İnsanların bütün açıklamaları dinleyecek, izleyecek vakti yok.
1: Yazılı metin geliyor.
0: Kendini bilmez biri gidiyor federasyon başkanına. Yo başkanım haberim var mı? Fatih Hoca bize böyle böyle dedi. Başkan da inanıyor. Bunu da izlemediği için o da bir açıklama yapıyor. Hadi en çok birlikte olması gereken Fatih Terim'le federasyon başkanı birbirlerine ters düşüyorlar. Bütün bunlara iyi iletişim uzmanları olsa gerek duyulur mu? Veya biri beni eleştirse bile şöyle cevap vermeden önce bir derin nefes alayım. Ya Ömer lütfen bir araştırır mısın bu doğru mu? Eğer ben bilmiyorsam doğru mu diye bir rica etsem Ömer de bana 2 dakika içinde cevap verecektir ya. Bu külliyen yanlış. Bizim bu dönemde konuşmamız gereken ne yapılan eleştiriler ne futbolcular eleştiriye dayanıklı mı olsun dayanıksız mı olsun. Benim milli takımım Montella dahil Dünya Kupası'nda başarılı olmak için Amerika'dalar. Onlar sadece bugün Paraguay'ı nasıl yeneriz onu düşünsünler. Başka bir şey değil. Yani çok samimi söylüyorum. Evet bazı eleştiriler oldu. Hiçbir zaman saygı aşılmadı. Hiçbir zaman futbolcuya, teknik adama bırakın hakareti, rahatsızlık verici boyuta gitmedi ya. Biz hepimiz milli takımı hocamızı seviyoruz, destek tabii veriyoruz. O yüzden bence bunları konuşmaya gerek bile kalmamalı. Paraguay maçı çok önemli. Mutlaka da bence yenmemiz lazım. Beraberlik halinde bile mecburen Amerika'yı yenmek zorunda tabii kalacağız. O noktalara bence düşmemek lazım.
2: Yani evet son maça o şekilde bırakmamak lazım. Ama dediğim gibi Cem biraz şunu beklerdim. Şimdi o malum platformda diyeyim. Çok güzel yani belgeseller her zaman var ama Dünya Kupası zamanı biraz daha fazla belgesel görüyoruz. Norveç'in nasıl geldiğinin belgeseli var. Stade Solbakken yani Norveç teknik direktörü. Norveç Avrupa Şampiyonası'na gidemedikten hemen sonra soyunma odasında şunları söylüyor. Ki Norveçler yıllardır bekliyorlar. Önemli kayda değer bir başarı yok. İşte maç Ulevald'a belki hocam orada hani bilmiyorum maça da çıkmış olabilir. Mutlaka çıkmadı. Gitmiş de olabilir yani. Çıkmadı. Çok değerli bir stadyum Norveç halkı için. Son 5 dakika İskoçya'ya 2 tane gol yiyorlar. 1-0'dan 2-1 Avrupa Şampiyonası'na gidemiyorlar. Gidemiyor. Paramparça oluyorlar. Soyunma odasına giriyorlar. Solbakken şunu söylüyor oyuncularına. Sizi diyor birkaç gün paramparça edecekler. Her şeyi yazacaklar. Olmayanı da yazacaklar. Çok eleştiri alacaksınız. Ama bu birkaç günden diyor hani hiç üstünüze alınmayın, görmezden gelin. Bu birkaç günden sonra diyor, biz yeni dönemin hazırlıklarına başlayacağız diyor. Soyunma odasına maçtan hemen sonra yani. Şimdi ben biraz Vincenzo Montella'dan şunu bekliyorum. Keşke Montella da Avustralya maçının soyunma odasında şunları diyebilseydi. Deyip demediğini tabii ki bilmiyorum ama dünkü basın toplantısı bana sanki söylemediğini düşündürttürüyor. Ya çocuklar, sizi paramparça edecekler. Zaten biliyorsunuz hani duygusal bir halk. Çok şey yazılacak, çok şey çizilecek. Evet, iyi oynamadık ama turnuva burada bitmiyor. İnsanlar belki büyük bizden hani beklentileri var. Çok bu yüzden eleştiri alacağız. Ama bu birkaç günü atlatalım. Biz zaten Paraguay maçını kazandığımız takdirde her şey yoluna girecek. Hem bizim hem ülkenin motivasyonu geri gelecek diye bir konuşma yapmasını ben soyunma odasında beklerdim Vincenzo Montella'dan ama yani Montella ile ilgili kusur bulduğum konu bu. Yoksa ben Montella, hani bu arada yanlış anlaşılmasın, gitsin ya da devam etmesin demiyorum. Çok da beğenenlerin başında geliyorum ama sanki şu anda bu basın toplantısı, medya hani bu ilişkiyi çok yönetemiyor gibi geldi bana. Benim biraz Montella ile ilgili üzgün olduğum konu bu.
3: Bizi buraya bu oyuncu grubu ve Montella getirdi. Bundan sonra da bizi buradan istediğimiz doktora getirebilecek oyuncular ve Montella. Fakat ben de şuradan yaklaşmak istiyorum. Acaba bizim orada bir spor psikologumuz var mı?
2: Yok.
3: Yok. Şimdi geçmişten bir örnek anlatacağım. Turgay Biçer Hoca oradayken, o görevde, İlhan Mansız kadroda olmadığında sorun yaşıyor. Neden ben oynamıyorum? Hoca bunu lütfen odamda konuşalım diye İlhan Mansız'ı odaya davet ediyor. Beraber konuşuyorlar. Diyor ki, bakış açını değiştirebilir miyiz? Hocam nasıl ya diyor, ben hak etmiyor muyum oynamayı? Hak ediyorsun ama şöyle düşün. Hoca sana o kadar güveniyor ki sen onun jokerisin. Seni öyle bir dakikada sahaya atacak ki orada atacağın golle bak sen bunu göreceksin diyor. Çok net söylediği gibi oluyor. İlhan Mansız sonradan giriyor, golünü atıyor. Koşup Turgay Biçer'e sarılıyor. Hep hocamın altını çizdiği nokta var. Organizasyon. Eğer biz Dünya Kupası'nda gittiğimiz noktada oraya spor psikoloğu olmadan gittiysek, ben en hafif deyimle bunun bir amatörlük olduğunu düşünüyorum. Hani o seviyede böyle bir amatörlük kaldırılır mı?
2: Vincenzo Montella'nın bunu istemediği konuşuluyor. Onu da söyleyeyim.
0: Şimdi bakın, ben şunu bir türlü anlatamadım. Peki biz oraya bu dönemde dünyanın en iyi 10 tane spor psikoloğunu götürsek ne değişecek? Bu konulara, bu konuşmalara ihtiyaç duyulmamalı. O spor psikologları veya biz psikolojik performans danışmanı diyoruz. Altyapılarda bu zorunludur. Biz daha çocuğun kulübe futbol oynamaya gittiği anda çocuğun onunla çalışmaya başlaması lazım.
3: Baştan itibaren.
0: 10 sene bir psikolojik performans danışmanıyla çalışan bir futbolcu Dünya Kupası'nda böyle bir sorunu yaratır mı Allah'ını seversen?
3: Doğru.
0: Yani biz önleyici hekimliği yapmamız lazım sevgili Cem. He, şu da doğru.
3: Doğru.
0: Buna rağmen orada bir tane bulunsun. Acil ihtiyaç olduğu zaman, belli olmaz, Allah korusun, birinin bir yakınına bir şey olur,
3: Allah korusun,
0: bir hastalık olabilir. Bütün bunlarda da insanların yine desteğe ihtiyaç olabilir. Kaldı ki bunu sadece futbolcular olarak düşünmeyin ya. Bir teknik direktörün belki de futbolcudan çok böyle birine ihtiyacı var. Demin ne dedim? İletişim konusunda ben çok eksiyiz diye düşünüyorum. Yapılan açıklamalar bunu gösteriyor. Montella'nın da psikolojisini biraz daha olumluya çevirecek ya hocam.
3: Sakin ol.
0: Bu ülkenin hepsi seni seviyor.
3: Seviyor.
0: Sana karşı olumsuz konuşan kimse yok.
3: Tabii ki.
0: O yüzden telaş yapma. Böyle bir konuşma yapmaya da gerek yok diye belki de önce Montella'ya söylemek lazım. Her görevi icra edecek birilerinin önceden bu çalışmaların içine girmesi, sonra da bu tür organizasyonlarda hepsinin yer alması bence.
3: Sosyal medyadan bu kadar etkilenmeleri, milli takıma seçilmiş, oraya gelmiş direkt bir oyuncunun da bence o da bir olumsuzluk. Evet, biz oyuncularımızı çok övüyoruz. Evet, ben hala güveniyorum. Biz bu gruptan çıkarız. Oyuncular inanılmaz yetenekli oyuncular. Orada doğru planla birlikte bence çıkarız. Avustralya karşısında evet, bir 5-4-1 karşısında bence bloklar arasında yeteri kadar giremedi. Orada sayısal üstünlüğü sağlayamadı. Paraguay tabii onu ayrı tartışırız. 4-4-2 oynuyor. Ne kadar Avustralya'ya benzer bir oyun tercih edecekler ama benim söylemek istediğim şu. Siz o konuma geldiyseniz lütfen bence bu sosyal medyadan da etkilenmeyecek konuma da kendini

0: Sizi getirin lütfen.
1: Bu da önleyici hekimlik. Orada olmamız lazım. Varsayalım, Allah korusun, Paraguay'a yenildik, Amerika'ya da yenildik. Ne olacak? Bu futbolcular futbolu mu bırakacak?
0: Asla hocam.
1: Milli takıma bir daha gitmeyecekler mi? Belki bazı değişiklikler olabilir. O ayrı konu. Ama bu çocuklar yine oynamaya devam edecek. Bakın, biz iki maçta olumsuz sonuç aldığımızda yine bu uyumsuzluk, karşılıklı suçlamalar olursa bu milli takımın, bizim çocukları tamamıyla kaybolur gider.
2: Hocam.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
4: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
5: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak, internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan, lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Bir reklam.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
8: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
9: Her zaman Kiyılı.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bir

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
0: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı

0: günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: içinden geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen.
2: Geçer geçer geçer geçer Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen,
2: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Fenerbahçe'de savunma hattına da takviye planlanıyor. Stoper pozisyonu için arayışlar sürüyor. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde'nin ayrılığı halinde sarı lacivertlerin rotası Brezilya Ligi olacak.
2: Fenerbahçe'de savunma hattı için yeni bir isim gündeme geldi. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren sarı lacivertlilerin Jadon Osterwolde'nin olası ayrılığına karşı alternatifini belirlediği iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli savunmacı Santiago Ramos Mingo'yu transfer listesine aldı. Haberde Osterwolde'nin ayrılması halinde Arjantinli futbolcu için resmi girişimlere başlanabileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Santiago Ramos'a İspanya'dan Celta Vigo ve İtalya'dan Udinese'nin de ilgi gösterdiği öne sürüldü. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 12 milyon euro değer biçilen Arjantinli savunmacı bu sezon 22 karşılaşmada görev yaptı.
1: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başlıyor. Bu haberi dün itibariyle sarı lacivertler duyurmuştu. Deneyimli teknik adam da vakit kaybetmeden mesaiye başladı.
3: Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal görevine başladı. Deneyimli teknik direktör Başkan Aziz Yıldırım'ın daveti sonrası kulüp binasına giderek bir yıllık sözleşmeye imza attı. İsmail Kartal kulüp televizyonunda katıldığı yayının ardından hızlı bir şekilde Samandıra Canbartu tesislerine gitti. Kartal, Samandıra ve Topuk Yaylası'nda yapılan değişiklikler hakkında bilgi aldı. Deneyimli teknik direktör, futbol direktörü Oğuz Çetin'le de transfer ve kadro planlamasına dair detaylı toplantı yaptı. İsmail Kartal, takviye yapılacak mevkilerle ilgili fikirlerini Oğuz Çetin'e sundu. Tecrübeli teknik direktör, bir stoperin yanı sıra Archie Brown'un durumuna göre sol bekede transfer yapılması gerektiğini ifade etti. İsmail Kartal 22 Haziran'da ekibiyle birlikte Samandıra Canbartu tesislerinde çalışmalara başlayacak. Sarı lacivertliler 24 Haziran Çarşamba günü Topuk Yaylası'na geçerek kampa girecek. Fenerbahçe kafilesi yurt dışı kampı içinse 5 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek.
1: Fenerbahçe'nin en yüksek puan ortalamalı teknik direktörlerine göz gezdireceğiz şimdi tabii ki. En az burada şu iki kriteri söyleyelim. En az 50 lig maçına çıkmış olacak bu teknik direktörler ve 3 puanlı sisteme geçirdikten sonra. Yani 1987-88 sezonu itibarıyla Türk futbolunda 3 puanlı sisteme geçirdi. O dönemden bugüne en az 50 maçta Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkmış teknik direktörlerin puan ortalamalarına bakacağız. Zirvede 90 maçta 2.38 puan ortalamasıyla sarı lacivertlilerde 4. dönemine başlayan İsmail Kartal yer alıyor. Fakat dikkat ediyorsunuz, puan ortalaması en yüksek isim İsmail Kartal 87-88'den bu yana, fakat şampiyonluğu bulunmuyor. İsmail Kartal'ın ardından 136 maçta 2.29 puan ortalamasıyla Daum yer alıyor. 2 şampiyonluğu var. Toprağı bol olsun diyelim Christoph Daum'un da. 3. sırada 2.18 puan ortalaması 119 maçta tutturan ve 2 şampiyonluk yaşayan bir başka teknik direktör Tudor Veselinovic bulunuyor. Daha sonra 2.16 ile Mustafa Denizli 51 maçta Mustafa Hoca bu puan ortalamasını yakalamış ve Fenerbahçe'yi de şampiyon yapmayı başarmıştı. Bir diğer şampiyonluk sevinci yaşayan isim 2.10 puan ortalamasıyla 68 karşılaşmada Arthur Zico'ydu ve 136 maçta 2.08 puan ortalamasıyla Aykut Kocaman da yine bir şampiyonluk yaşayarak bu listede, bu buradaki sıralamada en alt basamakta duruyor. 50 lig maçına çıkanlar ve 3 puanlı sistem sonrası puan ortalamaları bu şekilde dedik. Yani Fenerbahçe 1987-88 sezondan itibaren puan ortalaması en yüksek olan, ama aynı zamanda henüz şampiyonluk sevinci yaşayamayan teknik direktörünü göreve getirmiş oldu. Bakalım İsmail Kartal'la bu hasret, uzun süreli hasret sona erecek mi? Dilerseniz İsmail Kartal'dan bahsettik. Puan ortalamasının ne kadar başarılı olduğunu da söyledik. İsmail Kartal'ın şöyle bir hikayesini hep birlikte hatırlayalım. Fenerbahçe'de neler yaşamıştı? Bugüne nasıl gelindi? Hepsi bu banttı.
3: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başlıyor. ...65 yaşındaki teknik adamın sarı lacivertli kulüple 1983 yılında başlayan bağı... ...yıllar boyunca futbolculuk, antrenörlük ve teknik direktörlük görevleriyle devam etti. İsmail Kartal'ın antrenörlük kariyeri 1996-97 sezonunda başladı. Alişan yönetiminin Sebastio Lazzaroni ile yollarını ayırmasının ardından... ...Todor Veselinovic'in ekibinde Rıdvan Dilmen'le birlikte A takım antrenörlüğüne getirilen Kartal... 1998-99 sezonunda ise Joachim Löw'ün teknik ekibinde görev yaptı. Sonraki yıllarda alt liglerde teknik direktörlük yapan deneyimli çalıştırıcı 2010 yazında Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak geri döndü. Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın ekiplerinde 4 sezon görev alan Kartal, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali gibi önemli başarıların parçası oldu. 2014 yazında Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası ilk kez Fenerbahçe teknik direktörü olan İsmail Kartal, birinci adamlık kariyerine kupa kazanarak başladı. Süper Kupa'da Galatasaray'la karşılaşan Fenerbahçe, penaltılar sonucu galip gelerek kupayı müzesine götürdü. Derbi zaferiyle başlayan 2014-2015 sezonu Fenerbahçe için kaotik devam etti. Şampiyon teknik adam Ersun Yanal'ın beklenmedik ayrılığı, yaz transfer döneminde yalnızca Diego Ribas transferinin gerçekleşmesi ve Başkan Aziz Yıldırım'ın taraftar grubuyla yaşadığı gerilim sonrası sarı lacivertliler sezonun büyük bölümünü boş tribünler önünde oynadı. Galatasaray'la yoğun bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini de boş geçirdi. Sarı lacivertliler bir önceki sezon Nisan ayında gelen tarihi lig şampiyonluğu kadar dominant bir görüntü sergilemese de, ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisiydi. Ancak 4 Nisan 2015'te yaşanan takım otobüsüne silahlı saldırı olayı sezonun kırılma noktalarından biri oldu. Yaşanan süreç ve puan kayıplarının ardından Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Sezon sonunda ise İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam sonraki dönemde Ankara Gücü, Konya Spor ve Rize Spor'da görev yaptı. Bu süreçte teknik ekibini yenileyen Kartal, çalışmadığı dönemlerde Alman teknik adam Roger Schmidt'in yaz kamplarını takip ederek kendisini geliştirdiğini de açıklamıştı. Fenerbahçe kapısı Ocak 2022'de İsmail Kartal için yeniden açıldı. Kartal göreve geldiğinde sarı lacivertliler ligin 21. haftası geride kalırken lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde

0: 6. sırada bulunuyordu. Sezonun kalan bölümünde çıkış yakalayan Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı elde etti. İsmail Kartal yönetimindeki takım ligde maç başına 2.28 puan ortalaması yakaladı. Özellikle İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun gibi isimler kariyerlerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı.
1: Cenk büyük bir hata, gol pozisyonu Serdar! Serdar Dursun, Cenk Gören'in büyük hatasında farkı 2'ye yükseltiyor.
0: Orta sahada ise Miguel Crespo ile Miha Zajc ikilisi takımın en istikrarlı performanslarından birine imza attı. Yönetim gösterilen performanstan memnun olsa da sezon sonunda tercih Jorge Jesus'tan yana kullanıldı. Bir yıl sonra ise rota yeniden İsmail Kartal'a döndü. 2023 yazında Edin Dzeko, Dušan Tadić ve Fred gibi önemli transferlerle güçlenen Fenerbahçe sezona etkileyici bir giriş yaptı. İlk resmi maç olan Zimbru karşılaşması taraftarların sezon boyunca izleyeceği futbolun adeta habercisi oldu. Sarı lacivertliler yaşanan sakatlık problemlerine rağmen sezonun büyük bölümünde yüksek performans sergiledi. Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final bileti penaltılarla kaçarken ligde elde edilen 99 puan da şampiyonluk için yeterli olmadı. Buna rağmen Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde maç başına 2,6 puan ortalaması yakalayarak kulüp tarihinin lig rekorunu kırdı. 99 puan toplayan ve 99 gol atan Sarı Lacivertliler, kupa kazanamasa da oynadığı futbolla taraftarlarının takdirini topladı. Bu dönemde de birçok oyuncunun bireysel performansında ciddi yükseliş görüldü. İrfan Can Kahveci 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 18 gol ve 12 asistlik katkı verdi. Fred orta sahada çok dominant bir yıl geçirirken İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncular da takımın vazgeçilmezleri olarak sezonun sonunda Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk milli takımının en önemli isimleri haline geldi.
1: Ferdi! Bir kez daha Ferdi! Bu kez kaleci Ali Şaşal! Bir vuruş daha yine savunma! Ferdi bu kez gol! Bu kez gol Ferdi Kadıoğlu!
0: Ancak yaz ayında bekleyen kongre süreci Sarı Lacivertlileri bir teknik adam yarışına götürdü. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçime Jose Mourinho ismiyle girmesi mevcut Ali Koç yönetiminin de tercihini etkiledi ve 3. İsmail Kartal dönemi de yine ardından göreve gelecek bir Portekizli teknik adam vesilesiyle sona erdi. İsmail Kartal Fenerbahçe'deki 3 ayrı döneminde ligde maç başına 2,38 puan ortalaması tutturdu. Deneyimli teknik adam bu istatistikle en az 50 maçta takımın başında yer alan teknik direktörler arasında adını kulüp tarihinin zirvesine yazdırdı. Kartal'ın ayrılığının ardından geçen 2 yılda Fenerbahçe 2 kez yönetim değişikliğine gitti. 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın tercihi ise bu kez yeniden İsmail Kartal oldu. Yüksek puan ortalamaları, kırılan rekorlar ve kaçan şampiyonluklarla hatırlanan İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyerindeki 4. perdesinin nasıl olacağı merakla takip edilecek.
2: Bakalım bu serüven nasıl devam edecek? Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da gündeme dair açıklamalarda bulundu.
0: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılılarla bir yıl daha sözleşmesi olduğunu söyleyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın stadyum atmosferi, kadro yapısı, Başkan Dursun Özbey'in güveninin çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak bunların hiçbirini bir arada başka bir yerde bulamayacağını ifade etti. Yerli teknik ekiplerin yetersiz olduğuna dair belirtilen düşüncelere cevap veren Okan Buruk, "Teknik ekibimiz eleştiriliyor ama bu sezon 50'den fazla maç oynadık. Elbette her şey mükemmel değil ve daha iyi olabilir.

0: Yabancı kondisyoner gelsin deniyor. Fenerbahçe'de yabancı teknik ekiple çalıştı. Mesele bu değil. Türk antrenörleri küçümsememek gerekir. Önemli olan Türkiye'de yabancı olması değil, işini nasıl yaptığıdır diye konuştu. Geçtiğimiz sezon alınan şampiyonluğun en zor zaferlerden biri olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, lig maratonunun yanı sıra 12 kez Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmalarının işlerini zorlaştırdığını söyledi. Kazanılan 4 şampiyonlukta hangi teknik adamın kendisini daha çok zorladığı sorusuna da yanıt veren Okan Buruk, Jorge Jesus'a karşı kazanmak çok önemliydi. İsmail Hoca'nın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılı olduğunu belirtti. 2024-2025 sezonundaki Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına değinen Galatasaray teknik direktörü, "Bazen 99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz diyorlar. Çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamıyorsun." ifadesini kullandı. Geride kalan sezonda oynanan son Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğu kaybetme endişesi yaşamadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe derbisine çıkarken 4 puan öndeydik ve maçı kaybetsek bile şampiyon olabilirdik. Bu nedenle şampiyonluğu kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Üzüldüğüm maçlar tabii ki oldu. Özellikle Young Boys maçları sırasında çok üzülmüştüm." dedi. Fenerbahçe eski teknik direktörü Jose Mourinho ile arasında yaşanan ve uzun süre gündem olan olaya da değinen Okan Buruk, "Jose Mourinho'ya karşı kin beslemiyorum. Yere düşürecek bir darbe değildi, ancak refleks olarak gelişen bir durumdu. Aynı hareketi ben Jose Mourinho'ya yapsam 10 maç ceza alırdım." diye konuştu. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de yeniden göreve gelmesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Okan Buruk, "Aziz Yıldırım'a da hayırlı olsun. Çok tecrübeli bir başkan ve tekrar göreve geldi. Türk futbolu için de hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın tüm çıkışları Galatasaray'a karşı oldu. Galatasaray'a antipatisi var." dedi.
1: Tabii ki olabilir ama...
2: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlarda da kaleci arayışları sürüyor. Beşiktaş'ın kaleci konusundaki rotası Almanya oldu.
3: Beşiktaş yeni sezonda kaleyi tartışmasız bir isme emanet etmek istiyor. Siyah beyazların gündemine gelen isimlerden biri de Bayern Münih forması giyen Alman kaleci Alexander Nübel oldu. Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık geçiren 29 yaşındaki file bekçisi için Bayern Münih ile temaslara başladı. Nübel'in temsilcisinin 30 Haziran'da Türkiye'ye gelerek Beşiktaş yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiği ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nübel halen Almanya milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Geçen sezon Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 34 müsabakaya çıkan Nübel 11 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Başarılı performansıyla Almanya milli takımına da davet edilen tecrübeli kaleci Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunuyor. Kariyerinde 3'ü Bayern Münih, 1'i Stuttgart olmak üzere 4 kupası bulunan Nübel daha önce Monaco, Schalke ve Paderborn formalarını da giymişti.
2: Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Genk forması giyen Kenan Harun için bir kez daha girişimde bulundu. Daha önce Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan orta saha oyuncusu fikrini değiştirdi.
4: Trabzonspor orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavili ekibin gündeminde bulunan isimlerden biri de Belçika'da Genk forması giyen Kenan Harun. Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan 19 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibinin bir kez daha girişimde bulunmasının ardından fikrini değiştirdi. Transfer İzleme Komitesi'nin uzun süredir yakından takip ettiği Kenan Harun'un gerçekleştirilen son temaslarda Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Bordo Mavililer yeniden başlayan görüşmelerde hem genç kulübüne hem de genç oyuncuya teklifini sunup beklemeye geçti. Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayan Kenan Harun'un Genk'le 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Genk altyapısında görev alan Türk kökenli Belçikalı futbolcu, geçen sezon Challenger League'de 18'i ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıktı ve 1 gol 2 asist katkısı sundu.
2: Türk futbolunda bir devir daha kapandı. Son olarak Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin futbolu bıraktığını duyurdu.
0: Caner Erkin futbol kariyerine nokta koydu. Son olarak Sakaryaspor'da forma giyen 37 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendi

0: Kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Caner, yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Geçen sezon Sakaryaspor'da 12 müsabakada forma giyen futbolcu 4 asist üretmişti. Kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, CSKA Moskova ve Inter gibi takımlarda oynayan Caner, 603 maçta 40 gol, 99 asist üretti.
1: Emenike rakibinden sıyrıldı, yaptı ortasını, bir vuruş ve gol! Caner farkı 4'e yükseltiyor.
0: Deneyimli sol bek, amilli takımda ise 50 müsabakada 2 gol, 8 asistlik katkıda bulundu. CSKA Moskova'da 3 kez Rusya Kupası sevinci yaşayan Caner Erkin, Türkiye kariyerinde ise Fenerbahçe formasıyla 2'şer Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'yla bir kez Türkiye Süper Kupası kazandı. Beşiktaş döneminde bir Süper Lig şampiyonluğu tadan Caner Erkin, son olarak Eyüpspor'la TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Serie A'da Roma forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'in kariyeriyle ilgili olan belirsizlik sona eriyor yavaş yavaş. İtalyan basını Roma'nın Zeki ile yeniden sözleşme imzalayacağını iddia etti.
2: Zeki Çelik yoluna Roma'da devam ediyor.

0: İtalyan basınında yer alan haberlere göre sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona erecek milli futbolcu ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Roma ile Zeki Çelik arasında 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı belirtildi. 29 yaşındaki sağ bekin 2029'a kadar Serie A ekibinin formasını giymeye devam edeceği ifade edildi. Yıllık 3 milyon euro seviyelerinde bir maaş kazanacağı vurgulanan Zeki Çelik, geçen sezon Roma'da 43'ü ilk 11'de olmak üzere 45 maça çıktı ve 1 gol 4 asist üretti. Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Zeki Çelik, sırasıyla Karacabey ve İstanbulspor formaları giydikten sonra 2018-2019 sezonunda Lille'in yolunu tutmuştu. 4 sezon oynadığı Fransız ekibinde şampiyonluk yaşayan Zeki, 2022-2023 sezonundan bu yanaysa Roma forması giyiyor.
1: İtalya'dan bir başka haberle devam ediyoruz. Inter'de şampiyon teknik direktörü Christian Chivu'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
2: Serie A'nın son şampiyonu Inter, teknik direktör Christian Chivu ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Gurur, sadakat ve interizm. Christian Chivu'nun hikayesi diğerlerinden farklı. Tutku ve fedakarlık dolu, eşsiz olayları ve anları kapsayan bir destan. Bu hikaye teknik direktörün tüm hayatına işlemiş renklerimizle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. 21. lig şampiyonluğu ve 10. İtalya Kupası ile kazandığımız muhteşem çifte zafer Rumen antrenörün imzasını taşıyor. Christian Chivu futbolculuk döneminde Ajax ve Roma'nın ardından aktif kariyerine 7 yıl görev yaptığı Inter formasıyla veda etmişti. Sağ kenarında ilk olarak UEFA analisti olarak çalışmaya başlayan başarılı teknik adam 6 yıl Inter altyapısında görev aldı. Kısa bir süre Parma'yı çalıştıran Chivu, 2025 yılından bu yana Inter A takımının başında.
1: Evet, haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Sadece 2 dakikalık bir ara rica ediyoruz. Ardından Dünya Kupası ile birlikte yayınımızı yine sürdüreceğiz.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol. Gol.

0: Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
4: Her zaman Kiyalı.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
6: Smokin bizim işimiz.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: de sadece bir puan gerideydi. Ekvador arkadan geldi, Arjantin'de. Fakat Paraguay hakikaten gol atma konusunda çok iyi, çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri, golcüleri çok iyi, çok ciddi saygı duyuyoruz. Bence çok sert bir tutum takındık ve son birkaç gün içerisinde futbolcuların morali üzerinde olumlu bir etki yarattığımı düşünüyorum. Hep onlara akıllarının, zihinlerinin berrak olması, rahat olmaları gerektiğini söyleyerek telkinde bulunuyorum. Bu kolay değil tabii ki, bir yenilgi aldıktan sonra. Bir yenilgiden sonra yeniden bir streç yaşamak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla haklı olarak böylesine ciddi eleştirilerden sonra, ki adil eleştiriler de vardı, onların etkilenmesi son derece normal. Büyük bir hayalimiz var, taraftarlara karşı, Türk halkına karşı bir sorumluluk var ve futbolcular bütün bunların farkında. Son 3 yıl bunu gösterdi. Ben aslında yenilgiden sonra çok daha fazla seviyorum futbolcuların tutumlarını ve kişisel olarak bu sevginin ihtiyaç duyulduğunda da oyunculara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece maç kazanıldığında değil, futbolcuların yeniden sahaya çıkmak için çok istekli olduklarını görüyorum. Çünkü incindiler. Sonuçta makine değil, robot değil futbolcular. Ve bazı tepkilerin aşırı olması onları etkiledi, ama ben güven duyuyorum kendime ve onlara. Ve ilk ıslık çalındıktan sonra mümkün olduğunca kafaları rahat bir biçimde en iyi sonucu verebilmek için oynayabilmelerini diliyorum.
1: Ben oyuncuların tarafındayım. Çünkü bizi buraya getiren onlar, yani bu oyuncular, milli takımı buraya getiren bu oyuncular. Bu, dolayısıyla Türkiye'nin bir ülke olarak dünyanın her yerinde saygı görmesine de katkı sağlıyorlar futbol dünyasında. Dolayısıyla oyuncular bunu yapıyor. Onun için bu olanlar bitenler biraz beni, oyuncuları da daha çok üzüyor. Ve umuyorum ki oyuncular bütün bunlarla başa çıkabilirler. Benim başa çıktığım gibi, tabii ben 20-30 yaş daha büyüğüm onlardan. Onun için benim için belki daha kolay, ama sonuçta oyuncuların da desteğe ihtiyacı var, saygıya ihtiyacı var. Çünkü o saygıyı kazandılar zaten. Yani bir olumsuz sonuç, ondan sonra o sonuç nasıl ortaya çıkmış, tabii bunun hakkında fikirleriniz olabilir, ama sonuçta bir oyun değildir, bir maç değildir her şeye karar veren. Yani orada maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye, bir çuval inciri berbat etmeye gerek yok. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz motiveyiz ve hazırız. Ben hazırım, oyuncular da hazır maça. Mesajım çok basit. Buradayız. Mücadelemizi devam ediyoruz. Herkesin hayalini gerçekleştirmek, herkesi gururlu hissettirebilmek için bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız maçta. Elimizdeki bütün kaynakları, enerjiyi kullanarak ülkedeki herkesi, Türkiye'deki herkesi mutlu, takımla gurur duyar hale getirebilmek ve başarılarını devam ettirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Her zaman bu, onların desteğini hissetmek de tabii bunu yapabilmek için çok önemli.
2: Montella'nın açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi de rakibimiz Paraguay'da neler söylendi ona bakacağız. Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro ve orta saha oyuncusu Matias Galarraga'nın açıklamaları karşınızda.
3: Si no las corregimos, no contra Estados Unidos.
4: Bence bu maç farklı olacak. Çünkü Avustralya, Türkiye karşısında kusursuza yakın bir oyun oynadı. Savunmada çok iyi kapanan, son derece sağlam duran ve Türkiye'nin oyun kurduğu bölgelerde büyük bir oyuncu yoğunluğu oluşturan bir takımdı. Ayrıca iki uzun topu gole çevirerek maçın sonucunu belirlemeyi başardılar. İşte bu yüzden futbolun bu kadar güzel olduğunu söylüyorum. Oyunculara her zaman şunu söylerim. Cuma günü kaybettik. Cumartesi baskı var, pazar günü ise coşku. Futbol böyledir. Maç biter ve her şey geride kalır. Yoksa sürekli bir yas halinde yaşarsınız. Bu da elbette öz eleştiri yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Üstlenmemiz gereken sorumlulukları kabul etmeli, hata yaptığımız yönleri dürüstçe değerlendirmeliyiz.

0: Umarım va a ser de dar lo mejor por mi país.
1: Dünyanın en büyük ve en güzel sahnesindeyim. Ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak dışında hiçbir düşüncem yok. Bu takımda olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Türkiye çok iyi bir takım. Bireysel olarak çok iyi oyunculara sahip. Biz takım olarak kendimize güveniyoruz. Bunun dışında hiçbir duygumuz yok. Paraguay'ın en iyi halini sahaya yansıtmaya çalışacağız.
0: Turquía sí tiene un gran equipo, jugadores individualmente muy buenos.
2: Tek temennimiz 3 puan Paraguay karşısında. Olmazsa olmazımız bu tabii ki. İlk maçta çok üzüldük Avustralya'ya karşı ama artık inşallah işler yoluna girecek. Temennimiz budur. Allah yollarını açık etsin oyuncularımızın. Sabah 6'da oynanacak karşılaşma. Yine tüm Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki Türkler ayağa kalkacak erkenden, ekranların başında milli takımımızı destekleyecekler. İnşallah bu kez insanların da bu kadar erken kalktığı, bir ruh haliyle, pozitif bir ruh haliyle desteklediği milli takımımızın oyuncuları da daha iyi performans sergileyecek. A'dan Z'ye tüm teknik ekiple birlikte yolumuz grup sonrası olsun diyerek şöyle biz de bizim çocukların Dünya Kupası'ndaki ihtimallerini bir kez daha hatırlayalım dedik. Tabii öncelik kazanmak. Kazanmadan olmayacak. Grubu lider tamamlarsak şayet bu grubu. B grubunun üçüncüsü, E grubunun üçüncüsü, F, I, J grubunun üçüncüleriyle karşı karşıya gelme ihtimalimiz var. Şimdi şeyi söylüyoruz ya bazen böyle her şerde bir hayır vardır diye. Birazdan o aşamaya da geleceğiz. Belki de bizim bu grubu ikinci tamamlamamız, lider tamamlamamızdan daha iyi olacaktı. Bilemiyoruz. Kader belki ağlarını bu şekilde örmüş de olabilir. Bize bunun cevabını zaman gösterecek. B grubunun üçüncüsü yani Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre. Bu grubu üçüncü bitirecek takım yine bizim rakibimiz olabilir lider olursak. E grubunun üçüncüsü kimler bu gruptaki takımlar? Almanya, Fil Dişi Sahili, Ekvador, Curaçao şeklinde onu söyleyebiliriz. Dün Kanada kazandı B grubunda bu arada. 4 puan oldu. İsviçre Bosna Hersek'i yendi. 4 puan oldu. Yani ilk iki şu an için Kanada ve İsviçre gibi duruyor son maç öncesi. Üçüncü takım ya Bosna Hersek ya Katar olacak. Tabii en iyi 8 tane üçüncünün arasına şayet girerse bu takımlar. Onu da söylemekte fayda var. Yani Bosna Hersek veya Katar gibi duruyor. Almanya, Fil Dişi Sahili, Ekvador, Curaçao dedik. E grubunun da üçüncü bitirirse yine bizim rakibimiz olur. Şayet biz de lider olursak. Bir başka ihtimal F'nin üçüncüsü dedik. Burada da İsveç, Hollanda, Japonya, Tunus yine yer alıyor. Ben sayarken bir yandan siz de zihninizde bir puan tablosu oluşturuyorsunuzdur muhtemelen. Fransa, Senegal, Irak, Norveç'te I grubunda yer alan takımlar. Yine şayet lider bitirirsek bu gruptaki üçüncüyle de karşılaşma ihtimalimiz olacak. Ve J grubu Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün. Burada da yine grup liderliğimiz halinde şayet bu takımlarda en iyi 8 tane üçüncü arasına adını yazdırırsa buradan da bir ihtimal bize denk gelebilir. Az önce başta söylediğim şey bu. Yani grubu lider tamamlarsak 5 tane grubun arasından bir üçüncüyle denk geleceğiz ama grubu ikinci olarak tamamlarsak direkt olarak hangi grubun ikincisiyle karşılaşacağımız belli. O da G grubunda ikinci sırada yer alacak takımla karşılaşacağız. Yani Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda bu karşılaşmanın, özür diliyorum, bu grubun ikincisiyle karşı karşıya geleceğiz artık. Belçika Mısır maçı berabere tamamlanmıştı. Yine grubun ilk iki için en güçlü iddialı iki takımı Belçika ve Mısır. Bu iki ekipten birisiyle denk gelebiliriz şayet grubumuzu ikinci tamamlarsak. Peki üçüncü olursak adımızı 12 grup arasında 8 tane en iyi üçüncü arasına yazdırabilirsek neler olur? İşte o zaman hep gruplarını lider ilk sırada tamamlayan takımlarla karşılaşıyoruz ki oldukça zorlu rakipler var orada. Örneğin E grubunun birincisi kim olur sizce? Almanya, Fil Dişi Sahili, Ekvador, Curaçao. Pek çoğunuz şu anda Almanya cevabını veriyor eminim ekran başında. Yani şayet üçüncü olduk. Kura'da Almanya'ya denk gelebiliriz. Tamam I grubuna bakalım derseniz. Fransa, Senegal, Irak, Norveç. Yani burada da çok büyük bir futbol mucizesi olmazsa turnuvanın favorisi Fransa yer alıyor. Yine üçüncü olduk şayet bu kura'da bize denk gelebilir. Fransa ile de karşılaşabiliriz. Portekiz

0: Kongo, Özbekistan, Kolombiya, o da K grubunun yine lideri de bu ekip arasında. Fransa ve Almanya'ya göre belki de Portekiz biraz da kötü başladığı için daha böyle gözümüze kestirebileceğimiz bir rakip gibi olabilir. Şayet onlar da grubu lider tamamlarsa Portekiz, Kongo, Özbekistan, Kolombiya'nın olduğu K grubunun lideriyle de karşılaşabilme ihtimalimiz var. Kura'ya göre sol tarafa zaten hiç bakmak ve düşünmek dahi istemiyorum. İlk iki sırada inşallah tamamlayıp gideceğiz. Üçüncülüğe de kalmayalım diye temennimiz ve dualarımız o yönde. İnşallah futbolcularımız da hakikaten iyi bir mücadele ortaya koyarlar. İlk maçtan sonra gerçekten tüm Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları, Türkler olarak ciddi üzüldük, hiç beklemiyorduk. Ama dileriz yarın sabah 6'da bu maçı telafi edecek oyuncularımız. Bir grubumuzda tabii sadece bu maç yok. Bu akşam saat 22'de ilk maçı da kazanan ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri bizi mağlup etmeyi başaran Avustralya ile karşı karşıya gelecek ve mücadele saat 22'de başlayacak.
1: 2026 Dünya Kupası ikinci grup maçlarıyla birlikte hız kazandı. Dev organizasyonda mücadele eden amili takımımızın rakiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya bu akşam Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya geliyor. İki takım da Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı. Vancouver'da Türkiye ile karşılaşan Avustralya sahadan 2-0 galip ayrılırken Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta Paraguay'ı 4-1 ile geçmişti. D grubunda 3'er puana sahip iki ekip arasındaki mücadele berabere sona ermediği takdirde kazanan taraf son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım Ekim ayında hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, oldukça gergin ve sert geçen maçı Amerika Birleşik Devletleri 2-1 kazanmıştı. Seattle Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Weyer yönetecek.

0: Şimdi Dünya Kupası'nda B grubuna bakacağız. Çok acayip bir şey oldu, hafta oldu ikinci maçları itibariyle. İki maçta B grubunda toplam 11 gol vardı çünkü. Hakikaten bol gollü mücadeleler oldu. Kanada farklı kazandı ve yine aynı şekilde İsviçre de Bosna Hersek'i mağlup etti.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu ikinci maçında İsviçre ile Bosna Hersek kozlarını paylaştı. Los Angeles'ta oynanan maçın ilk devresi golsüz eşitlikle sona ererken 71'de oyuna giren Manzambi 74. dakikada şık bir golle İsviçre'yi öne geçirdi. 80. dakikada kırmızı kart gören Muharremovic Bosna Hersek'i 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra iyice rahatlayan İsviçre skoru 3-0'a getirdi. Bosna tek golünü uzatmada kaydederken Şaka 90+7'de penaltı golüyle skoru 4-1 olarak ilan etti. İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın, deneyimli oyuncularıyla kazandıklarını ve disiplini koruyarak devam etmeleri gerektiğini söyledi. Puanını 4'e yükselten İsviçre, gruptaki son maçında Kanada ile karşılaşacak. 1 puanda kalan Bosna Hersek ise aynı gün Katar'la mücadele edecek. B grubunun diğer maçında Kanada ile Katar karşı karşıya geldi. Vancouver'da oynanan mücadelenin 16. dakikasında Kyle Larin, Kanada'yı öne geçiren golü kaydetti. 29. dakikada Jonathan David ev sahibi adına farkı 2'ye çıkardı. Katar'ın 33. dakikada 10 kişi kalmasının ardından Jonathan David ilk yarının uzatma bölümünde attığı golle takımını soyunma odasına 3-0 önde götürdü. Kanadalı futbolcu İsmail Kone rakibinin müdahalesi sonucunda ciddi bir sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen futbolcu sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı. VAR incelemesinin ardından faul yapan Madibo kırmızı kartla oyundan atıldı ve Katar maçta 9 kişi kaldı. Kanada 64 ve 75'te bulduğu gollerle skoru 5-0'a getirirken 90+2'de Jonathan David yeniden sahneye çıktı. Takımının 6. golünü atan David, Messi'nin ardından turnuvadaki ikinci hat-trick'e imza attı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 6-0'lık skorla sona erdi. Turnuva tarihindeki ilk galibiyetini elde eden Kanada, aynı zamanda Dünya Kupası'nda 5 veya daha fazla gol atan Avrupa ve Güney Amerika dışındaki ilk takım oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kanada Teknik Direktörü Jesse

0: Marsh, sakatlanan futbolcusu Kone'nin durumu hakkında da bilgi verdi.
1: İsmail Kone ile henüz görüşemedim. Hastanede ve ameliyat edilecek. Tam kulübenin önünde sakatlandı ve hepimiz kemik sesini duyduk. Kasti bir faul olduğunu düşünmüyorum. Zaten rakip oyuncu da soyunma odasına gelip özür diledi. Ama diğer oyuncuların böyle bariz bir faule çıkan kırmızı kart sonrası ortalığı karıştırmalarını anlayamadım.
2: It happened right in front of the bench. We could all hear it.
0: Ev sahibi Kanada grup aşamasındaki son maçında İsviçre ile mücadele edecek. Katar'ın sıradaki rakibi ise Bosna Hersek.

0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
11: Bir reklam.
12: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Bir reklam.
13: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
7: Reklam.
14: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
12: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
15: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
16: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
17: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Ana habere devam ediyoruz. 2026 Dünya Kupası'ndayız ve ilk maça kötü başlamıştık. Avustralya'yı karşı yenilerek Dünya Kupası'na kötü başlamıştık. Daha doğrusu şimdi artık yeniden çıkışa geçme zamanı. Milli takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la ikinci maçta karşı karşıya gelecek.
2: A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. A Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
3: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
4: Gol.
3: Arda!
2: İlk maçında Avustralya'yı 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkma iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. A milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Paraguay gruptaki ilk sınavında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. D grubunun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. İkinci maçlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi Cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
3: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi?
1: Paraguay karşılaşması öncesi milli takım oyuncularımız Mert Günok, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.
5: Takımdaki son durum şu anda gayet yerinde. Çünkü tabii ki ilk maçta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Daha sonra tabii ki çok fazla eleştiriye de maruz kaldık haklı olarak. Ülkemizin bizden beklentisi büyük. Buraya da büyük umutlarla geldik. Ama sizin de gördüğünüz gibi turnuva boyunca favori gösterilen takımlarında puan kayıpları yaşadığını gördük. Biz de aslında ilk maçı çok kötü oynadığımız söylenemez. Sonuçta vurduğumuz şutlardan biri gol olsaydı veya girdiğimiz pozisyonlardan biri değerlendirebilseydik daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Tabii ki hiçbir şey bitmiş değil. Yarın çok önemli bir maçımız var. Sizin de dediğiniz gibi artık bizim için final maçı. İyi bir şekilde hazırlandık. Bugün de son antrenmanımızı yapacağız. Ülkemizin bize olan desteğini de biliyoruz. Milyonlar her zaman arkamızda. Bizi tabii ki iyi gitmediğimiz zamanlarda, iyi oynamadığımız zamanlarda, sonuç alamadığımız zamanlarda eleştireceklerdir. Bu normaldir. Bu eleştiriler bu seviyede gayet normal. Hem onları sevindirmek istiyoruz hem de üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Yani eleştiriler

0: hem iyi yönde hem kötü yönde bizde hem coşkulu bir şekilde oluyor. Dediğim gibi az önce de söylediğim gibi bu seviyede biz bu eleştirilere alışık olmalıyız ki çoğumuz da alışkın. Hepimiz büyük takımlarda oynuyoruz. Avrupa'da oynayan bir sürü değerli oyuncumuz var. Herkes bizim aslında iyi olmamızı istiyor. Bu eleştirilerin belki biraz da yoğunluğu bundan. Ama dediğim gibi inşallah biz galip geleceğiz. Yine eleştiriler olacaktır. Belki oyunla ilgili, belki kaçırılan pozisyonlarla ilgili olsun. Ama önemli olan galip gelmek. Önemli olan bu turnuvada gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek. Bu takım buraya gelene kadar birçok aşamadan geçti. Avrupa Şampiyonası olsun, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmamız olsun. Bu takımdaki ilk 11'de oynayan ve oynamayan oyuncuların çoğu hemen aynıydı. Buraya nasıl geldiysek buradan da inşallah başarılı bir şekilde dönmeyi planlıyoruz. Yani hepimiz aramızda konuşuyoruz. Kaleciler özelinde de iyi bir arkadaşlığımız var. Uğurcan da zaten çok tecrübeli ve bu sene özellikle çok başarılı bir sezon geçirdi. Hem takımını Avrupa'da iyi temsil etti, hem ligde iyi temsil etti ve milli takımda da çok iyi maçlar çıkardı. O yüzden hani benim ona söylememe gerek yok. O ne yapacağını bilen bir kaleci. O yüzden ilk maçta o da bazı eleştirilere maruz kaldı ama hem bu sezon özelinde hem de genel olarak benim de hem arkadaşım olarak hem kardeşim olarak çok sevdiğim hem de performansıyla da bence beklentileri karşılamış ve burada şu anda oynamayı hak eden bir kaleci olarak gördüğüm biri. O yüzden o da gereğini yapacaktır. Burada kim oynasa zaten gereğini yapıyor. Ama hem kaleciler özelinde hem takım özelinde iyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimize her zaman destek oluyoruz.
1: Evet, ilk maç istemediğimiz bir sonuç aldık. Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Hayal kırıklığına uğrattık ülkemizde. Bunun için tabii ki de üzüldük. Kendi eleştirilerimizi yaptık. Neleri yanlış yaptık? Bunların dersini çalıştık. Hocamız bize bunları analizlerde de gösterdi. Şimdi yarın final maçına çıkacağız. Gerçekten zor bir mücadele bizi bekliyor. Paraguay maçı da, Paraguay için de çok önemli bir maç. Kazanmak için sahada olacaklar. Ama bizim kadromuzda, kalitemizde gerçekten çok iyi. Kazanabilecek bir güçteyiz. Beklentilerin farkındayız dediğim gibi. İnşallah yarın kazanıp ülkemize 3 puanı armağan etmek istiyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık biliyorsunuz. Çok hırslıydık ilk maç açıkçası. Yani herkes çok hırslıydı. Bazen de çok hırslı iyi değil açıkçası. Çünkü bazen kendinden çıkabiliyorsun. Bence bunu biraz kontrollü şekilde yapmamız gerekiyor. Yarın da bunu aslında bize iyi bir ders oldu. Çünkü gerçekten beklemiyorduk böyle bir yenilgiyi. Buradan dersimizi aldık. Yarın tabii ki de zor bir maç yine bizi bekliyor. Montreux'e zaten ilk geldiği günden beri biz her zaman söylüyor. Bize çok güzel bir özgüven aşıladı. Yani futbolda kaybetmek de var, kazanmak da var. Bunu ilk önce bir bilmek lazım. Her zaman istediğimizi sahada yapamıyoruz biz. Ama bu bizim hiçbir zaman yenilgi bizim özgüvenimizi kırmamasını, her zaman her maç nasıl oynuyorsak aynı şekilde devam etmemizi, yani etkilenmedik açıkçası. Yani üzüldük ama etkilenmedik. Bunlar futbolda var, biliyoruz. Ama biz yarın dediğim gibi elimizden geleni yapıp ülkemize 3 puan armağan etmek istiyoruz.
2: Son durumlar tabii yani son 2-3 antrenmanı gördükten sonra tabii ki yani Paraguay maçına konsantre olan bir takım gördüm açıkçası. Son maçta yapamadığımız şeyleri daha iyi yapmak ve daha güçlü bir Türkiye sahaya sergilemekle meşgul olan bir takım gördüm. O yüzden yani ya yarınki maçı hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bizim istediğimiz skorla biter. İnsanlarımızı, bizi destekleyen, Türkiye'de olan veyahut da burada statta bizi destekleyen milletimizi, inşallah milletimize o galibiyeti armağan ederiz. Ya tabii bunlar şimdi Dünya Kupası'na hazırlık süreci diye bir şey var tabii. Bazen yani ben en azından kendi adıma konuşayım. İşte her tür senaryoyu aslında aklınızdan geçiyorsunuz. Yani şimdi ben de isterdim. Takım arkadaşlarım en başta çok isterdi tabii ilk maçı yani ilk maçı daha başarılı bir şekilde oynamayı ama dediğim gibi yani bu senaryolardan bir tanesiydi. Bir dahaki maç belki bambaşka bir dünya görebiliriz veyahut da bambaşka bir senaryoyla karşılaşabiliriz. O yüzden bence bu tamamen futbolcuların profesyonel açıdan baktığımızda bir kalitesi de aslında yani bu kaliteyi de yarın sahada göstermemiz lazım. Karakterimizle cesur bir şekilde oynamamız lazım. Bence en önemli konulardan

0: Bir tanesi de bu. İnşallah dediğim gibi bunun için çalışıyoruz. İnşallah bunu sahada gösteririz yani.
1: Hakem eğitmeni ve A-Spor yorumcusu Burçin Keskin Paraguay'la oynayacağımız karşılaşmanın hakemini değerlendirdi. Ivan Barto'nun sert oyuna izin vermediğini söyleyen Keskin, milli takım oyuncularımızın dikkatini bu noktaya çekti.
2: Şimdi El Salvadorlu hakem Ivan Barton mesela çok önemli bir noktadan girdin aslında. Çok kritik bir maça çıkıyoruz. Hı hı. Ve burada hakem yönetimi ve onun tarzıyla ilgili farkındalığının olması oyuncuların çok önemli. Şimdi bu arkadaşımız 35 yaşında, çok genç. Yani 2018 yılından beri FIFA hakemi ve CONCACAF'ın en iyi hakemlerinden bir tanesi, yani Kuzey Amerika bölgesinin. Şimdi FIFA bu maçlara hakem atarken konfederasyon kuralına çok dikkat ediyor. Yani şimdi bir takım CONMEBOL'dan, bir takım UEFA'dan, geriye ne kalıyor? Asya, Afrika veya Kuzey Amerika. Oradan bir hakem atayacak. O yüzden CONCACAF'taki en iyi hakemlerden birini atamışlar. Arkadaşın İngilizcesi çok iyi. Ondan sonra organik kimya dalında profesör. Yani sosyo-kültürel olarak üst düzey bir hakemle karşılaşacağız. Ama çok kısa boylu, ufak tefek bir hakem. Çok hızlı. Ancak mesela sert oyuna çok izin veren bir hakem değil. O yüzden maçın başlangıcı mesela çok önemli. Şimdi şeye baktım Ezgi. Şimdi, Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo Chelsea maçını yönetmiş. Şimdi hemen hemen aynı, bak. CONMEBOL'den Flamengo, UEFA'dan Chelsea'nin maçına yine Kuzey Amerika'da, yani CONCACAF'tan bunu atamışlar. Şimdi o maça baktım. Daha birinci dakikada iki tane foul çalıyor. Yani çok sert başlarsa oyun hemen kontrolü eline alacak.
3: O zaman bu Türkiye'nin lehine hocam. Sertliğe prim vermiyorsa, ki Dünya Kupası'nda sertliğe prim veriliyor bu Dünya Kupası'nda. Evet.
2: Bizim maçta ben çok fazla vereceğini düşünmüyorum.
4: Paraguay'la aynı dili konuşuyor olması bir...
2: Ben yani sonuçta İngilizce konuşacaklar. Ben o yüzden çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi eğer maç biraz rahat başlarsa salabilir, ama sert başlarsa foullerle maçı kontrol altına alacaktır. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi bu maçta mesela 5 tane sarı kartı hız ve şiddetten dolayı göstermiş. Yani bizim oyuncularımız hareketlerindeki zamanlamada, özellikle yatarak müdahalelerde hız ve şiddeti kontrol etmek zorunda. Dediğim gibi o maçta 5 sarı kartı buradan dolayı göstermiş. Ondan sonra taktik fauller diyoruz. Bu turnuvada en çok dikkat ettikleri nokta o hakemlerin. Hı-hı. Yani geçiş hücumlarında veya bir oyuncunun önü açıkken bir faul yaptığınız zaman sarı kart görüyorsunuz. Avustralya maçında da Yunus'un gördüğü sarı kart bundan dolayıydı zaten. O zaman da vurgulamıştık. Kolay penaltı yok. Bu Dünya Kupası'nda en çok üzerinde durdukları nokta o. Yani ceza sahasında oyuncularımızın pozisyonları zorlaması lazım. Kolay bırakırsak kendimizi, olan penaltıyı da vermiyorlar. O yüzden temasları göstermeye çalışmayalım, pozisyonları zorlamaya çalışalım. Bir de yüksek temaslı bir hareket yaparsa kırmızı kart gösteriyor. Nicholas Jackson'ı kırmızı kartta oyun dışı bırakmış bu maçta. Yani gördüğü zaman da çok fazla esneklik göstermeyen bir hakem. O nedenle umarım hakem şansı yanımızda olur. Ama yani CONCACAF'ın en iyi hakemlerinden biri gelecek. Hakemle oynamadan oyuna konsantre olaraktan umarım iyi bir performans gösteririz ve maçı kazanırız.
1: Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Fenerbahçe ile ana habere devam ediyoruz. Sarı lacivertler stoper takviyesi yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin stoper noktasında listesinin ilk sırasında Malang Sar yer alıyor.
5: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktörlük için İsmail Kartal açıklandıktan sonra Vedat Muriç de İstanbul'a getirildi. Kosovalı santrfor 2020 yılında ayrıldığı Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra geri döndü. Forvet hattına Vedat'ı alan Fenerbahçe'nin transferi tamamlamak istediği ikinci mevki ise stoper. Sarı lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu Malang Sar transferinde ısrarını sürdürüyor. Bonservisi elinde bulunan Fransız futbolcunun temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki futbolcu Sarı Lacivertli ekibin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Futbol kariyerine Nice'in altyapısında başlayan Sar, 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu 2 sezondur Lens'te forma giyiyor. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malang Sar, 1 gol atarken 4 de

0: asist yaptı.
1: Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç. Bugün resmi olarak bu transfer duyuruldu. Ardından Vedat da Fenerbahçe TV'ye açıklamalar yaptı.
2: Öncelikle sizleri çok özlemişim. Bu taraftarlar, herkesi çok özlemişim. Bu formayı tekrar bana layık gören sevgili başkanımıza, Oğuz hocama, sevgili hocamız İsmail hocaya ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Hiçbir zaman mücadeleden, bu arma için mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.
1: Galatasaray'la devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılar'da Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Herkesin malumu ve Lucas Torreira takım arkadaşıyla birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Dikkat çeken de bir paylaşım oldu. Özellikle oradaki bir not. Torreira sosyal medya hesabından Icardi ile bir restoranda çekildiği fotoğrafı paylaşarak kalıyor notunu düştü. Lucas Torreira'nın paylaşımı sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı, ancak futbol severlerin aklına 2017 yılındaki benzer bir olay geldi. O dönemde Gerard Pique Neymar için kalıyor paylaşımı yapmış. Brezilyalı yıldız kısa bir süre sonra Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. Bakalım aynı Pique'nin paylaşımına mı benzeyecek, süreci takip ediyoruz. Sarı Kırmızılılara dair yine bir başka transfer iddiası da İtalya'dan geldi. İtalyan basını Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Kepren Turam'ın önceliğinin İngiltere olduğunu yazdı.
3: Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray orta sahaya yıldız takviyesi yapmak için mesai harcıyor. Sarı Kırmızıların listesindeki isimlerden birisi de Juventus'ta forma giyen Kepren Turam. Ancak Fransız futbolcunun çok sayıda taliplisi bulunuyor. Tutto Sport 25 yaşındaki futbolcunun Juventus'tan ayrılmaya artık çok yakın olduğunu, ancak Galatasaray'ın opsiyonlar arasında olmadığını ifade etti. Haberlere göre Kepren Turan Premier Lig ekiplerinden gelen tekliflere pozitif bakarken yıldız futbolcunun temsilcileri Liverpool, Newcastle ve Aston Villa ile görüşüyor. Juventus'un Turan için 40 milyon euro bonservis beklentisinin olduğu ifade ediliyor.

0: 2024 yılında Nice'den 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'un yolunu tutan Thuram, geçen sezon 38'i ilk 11'de olmak üzere 45 maça çıktı ve 4 gol 4 asist katkısında bulundu.
1: Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Ersin Destanoğlu'na Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Holst'e teklif yaptı. Siyah beyazlar Ersin'in vereceği kararı bekliyor.
0: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu belirsizliği sürüyor. Müzik 30 Haziran'da siyah beyazlı kulüple sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki file bekçisi için Premier Lig'e yükselen Hull City devrede. İngiliz ekibi Ersin Destanoğlu'na resmi teklif yaptı. Ersin, Alaçatı tatilinde Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ersin Destanoğlu'nun kısa süre içerisinde son kararını Beşiktaş yönetimine iletmesi bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2018-19 sezonundan bu yana A takım formasını giyen Ersin, kariyerinde siyah beyazlı ekibin dışında başka bir takımda oynamadı.
2: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek finalde. Ersin penaltı vuruşunu kurtardı.
0: Başkan Serdar Adalı'nın Ersin Destanoğlu ile yola devam etmek istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Beşiktaş kariyerinde biri altyapı olmak üzere 6 kupa sevinci yaşayan Ersin Destanoğlu geçen sezon 32 müsabakada görev aldı ve 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
1: Premier Lig ekibi Fulham Trabzonspor'da oynayan Vuivu için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bordo Mavili yönetim ise Nijeryalı savunmacının transferiyle ilgili net bir duruşa sahip.
0: Trabzonspor forması giyen Chibuke Vuivu için Fulham'ın ısrarı sürüyor.
2: Bu defa sol tarafı kullanacak Tümosan Konyaspor. Diego Vuivu yerde kaldı. Serbest vuruş.
0: Premier Lig kulübünün geçtiğimiz sezon devre arasında Wolfsberger'den Bordo Mavili ekibe katılan Nijeryalı stoperi renklerine bağlamak için yeni bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Fulham'ın menajerler aracılığıyla ilettiği teklifi 20 milyon euro bandının üzerine çıkarmayı planladığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi ise oyuncuyu satmama kararında geri adım atmıyor. Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanan Karadeniz ekibi takımın omurgasını bozmak istemiyor. Bordo Maviller sadece kulüp tarihine geçecek rekor bir bonservis teklifi gelirse 22 yaşındaki Vivo'nun satışını değerlendirecek. Zira Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'la 2030'a kadar kontratı bulunan Vivo, geçen sezon 21 müsabakada 3 gol 1 asist katkısı sundu.
1: Dünya Kupası'na yönelik haberlerimizle devam ediyoruz. Ev sahibi ülkelerden birisi Meksika'ydı. Biliyorsunuz Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Meksika grubunda 2'de 2 yaparak turnuvaya devam etmeyi garantiledi. Ve Çekya ile Güney Afrika'da ilk puanlarını aldı.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası A grubu ikinci maçında Çekya ve Güney Afrika karşı karşıya geldi. Meksika'nın Guadalajara kentinde oynanan mücadelede gol perdesi 6. dakikada Çekya'nın golüyle açıldı. Maç boyu şansını deneyen Güney Afrika 81. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek maça denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla hem Çekya hem de Güney Afrika grup aşamasındaki ilk puanlarını elde etmiş oldu. Çek teknik direktör Miroslav Kubek maçın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.
4: Beraberlik nedeniyle üzgünüz. Girilen pozisyonlara bakılırsa galibiyete yakın olan taraf bizdik. İkinci golü atmayı başaramadık ve şanssızlık yaşayıp üstüne maalesef hata yaptık. Rakip de penaltıyı değerlendirdi. Böyle bir maçta ikinci golü bulamazsanız kazanamazsınız.
3: Güney Afrika teknik direktörü Hugo Broos ise oyun ve oyuncularından memnundu.
5: İlk yarıda kısa bir konsantrasyon bozukluğu haricinde çok iyi oynadık. Devre arasında da olumlu bir değişiklik yaptık. Oyuncularımın her biri kararlı oynadı ve sahada teker teker varlık gösterdi. Neticede 5 yıl önce kimse bu takımı tanımazken şimdi beklenti oluşturmayı başardık. Hatta durum kötü gidince istifamı bile istiyorlar. Ama ben bunlara 40 yıldır alışığım.
3: Dünya Kupası A grubunun 3. ve son maçında Çekya ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Meksika ise Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Açılış maçında da Güney Afrika'yı yenen ev sahibi ekip 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. Meksika Teknik Direktörü Javier Aguirre maçın ardından şu ifadeleri kullandı.
6: Porque no soy muy malo yo para imaginarme cosas.
7: Taktik hamlelerle dolu ve takip etmesi zor bir maç oldu. Aldığımız 2 galibiyet takım olarak ne kadar olgunlaştığımızı gösteriyor. Bundan sonra da rakiplere kendi oyun anlayışımızı kabul ettirmeye çalışacağız. Şaşkınlık yaşadığımız anları unutacağız. Bir daha bunları yaşamayacağız. Güney Kore maçında bunlara hazırlıklı olacağız. Ama genel olarak sahip olduğum oyuncu grubundan çok memnunum.
3: Güney Kore antrenörü Hong Myung-bo ise Meksika'nın golüyle konsantrasyonu kaybettiklerini söyledi.
8: Sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu. Birkaç pozisyon dışında genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. Gol pozisyonunda bir iletişimsizlik olduğunun farkındayım ama detayları henüz bilmiyorum.
3: Beşiktaş'ta forma giyen Yang Yuo maçın ardından şöyle konuştu.
9: Aslında maç boyunca çok iyiydik ama golü yedikten sonra rakibimiz oyun şeklini değiştirdi ve biz buna uyum sağlayamadık. Rakibimizin baskısına yanıt veremedik. Ben de bir golcü olarak daha fazla pozisyona girmeliydim. Bu konuda üzgünüm ama gelecek maça daha iyi hazırlanacağım.
3: Meksika grup aşamasındaki son maçında Çekya ile karşılaşacak. Güney Kore'nin rakibi ise Güney Afrika olacak.
1: Dünya Kupası'nda B grubunda yer alan Kanada ve İsviçre de ikinci maçlarda gollü galibiyetlere imza attı.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu ikinci maçında İsviçre ile Bosna Hersek kozlarını paylaştı. Los Angeles'ta oynanan maçın ilk devresi golsüz eşitlikle sona ererken

0: 71'de oyuna giren Manzambi 74. dakikada şık bir golle İsviçre'yi öne geçirdi. 80. dakikada kırmızı kart gören Muharrem Uic, Bosna Hersek'i 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra iyice rahatlayan İsviçre skoru 3-0'a getirdi. Bosna tek golünü uzatmada kaydederken Şaka 90+7'de penaltı golüyle skoru 4-1 olarak ilan etti. İsviçre teknik direktörü Murat Yakın, deneyimli oyuncularıyla kazandıklarını ve disiplini koruyarak devam etmeleri gerektiğini söyledi. Puanını 4'e yükselten İsviçre, gruptaki son maçında Kanada ile karşılaşacak. 1 puanda kalan Bosna Hersek ise aynı gün Katar'la mücadele edecek. B grubunun diğer maçında Kanada ile Katar karşı karşıya geldi. Vancouver'da oynanan mücadelenin 16. dakikasında Kyle Larin Kanada'yı öne geçiren golü kaydetti. 29. dakikada Jonathan David ev sahibi adına farkı 2'ye çıkardı. Katar'ın 33. dakikada 10 kişi kalmasının ardından Jonathan David ilk yarının uzatma bölümünde attığı golle takımını soyunma odasına 3-0 önde götürdü. Kanadalı futbolcu İsmail Kone rakibinin müdahalesi sonucunda ciddi bir sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen futbolcu sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı. VAR incelemesinin ardından faul yapan Madibo kırmızı kartla oyundan atıldı ve Katar maçta 9 kişi kaldı. Kanada 64 ve 75'te bulduğu gollerle skoru 5-0'a getirirken 90+2'de Jonathan David yeniden sahneye çıktı. Takımının 6. golünü atan David, Messi'nin ardından turnuvadaki 2. hat-trick'e imza attı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 6-0'lık skorla sona erdi. Turnuva tarihindeki ilk galibiyetini elde eden Kanada, aynı zamanda Dünya Kupası'nda 5 veya daha fazla gol atan Avrupa ve Güney Amerika dışındaki ilk takım oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kanada teknik direktörü Jesse Marsh, sakatlanan futbolcusu Kone'nin durumu hakkında da bilgi verdi.
1: İsmail Kone ile henüz görüşemedim. Hastanede ve ameliyat edilecek. Tam kulübenin önünde sakatlandı ve hepimiz kemik sesini duyduk. Kasti bir faul olduğunu düşünmüyorum. Zaten rakip oyuncu da soyunma odasına gelip özür diledi. Ama diğer oyuncuların böyle bariz bir faule çıkan kırmızı kart sonrası ortalığı karıştırmalarını anlayamadım.
0: It happened right in front of the bench. We could all hear it. Ev sahibi Kanada grup aşamasındaki son maçında İsviçre ile mücadele edecek. Katar'ın sıradaki rakibi ise Bosna Hersek.
2: C grubunda da ikinci maçlar bu akşam oynanacak. Brezilya, Haiti ve İskoçya, Fas karşılaşmalarını futbol severler takip edebilecek.
0: Dünya Kupası'nın en zorlu gruplarından C grubunda ikinci maçlar başlıyor. İlk olarak İskoçya Fas'la karşı karşıya gelecek. Avrupa temsilcisi ilk maçta Haiti karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle 3 puana sahip. Kuzey Afrika ekibi de Brezilya karşısında oynadığı etkili oyunla 1 puan alarak turnuvaya başladı. Fas teknik direktörü Muhammed Vehbi maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
3: Sakin ve huzurlu bir hafta geçirerek bu maça hazırlandık. Brezilya maçında iyi işler yaptık ama sadece 1 puanımız var. İskoçya'nın ise 3 puanı var. Bize karşı farklı oynayacaklar. Buna karşı planlarımız olacak.
0: Boston Stadyumunda oynanacak maç Türkiye saatiyle gece 01'de başlayacak. Karşılaşmayı Özbek hakem Ilgız Tantaşev yönetecek. Gruptaki diğer mücadelede Brezilya sahne alacak. Sambacılar Haiti karşısında 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetinin peşinde. Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti basın toplantısında ilk maçın ardından gelen olumsuz tepkilere yanıt verdi.
4: Milli takım teknik direktörü olarak burada olmak benim için bir ayrıcalık. Baskıyı yönetmem gerekiyor. Bunu yapabilecek tecrübeye sahibim. Fas karşısında iyi değildik ve bu beni de takıma karşı eleştirel yapıyor. Ancak yapıcı olmamız gerek. Dünya Kupası'nı ilk maçta kazanamazsınız.
0: Daha önce bir kez 1974'te katılabildiği kupada henüz puanla tanışamayan Haiti ise güçlü rakibi karşısında sürpriz kovalayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle gece 03.30'da başlayacak. Philadelphia Stadyumunda oynanacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
2: İtalyan basını Roma'nın

0: 29 yaşındaki Sabek'in 2029'a kadar Serie A ekibinin formasını giymeye devam edeceği ifade edildi. Yıllık 3 milyon euro seviyelerinde bir maaş kazanacağı vurgulanan Zeki Çelik, geçen sezon Roma'da 43'ü ilk 11'de olmak üzere 45 maça çıktı ve 1 gol 4 asist üretti. Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Zeki Çelik, sırasıyla Karacabey ve İstanbulspor formaları giydikten sonra 2018-2019 sezonunda Lille'in yolunu tutmuştu. 4 sezon oynadığı Fransız ekibinde şampiyonluk yaşayan Zeki, 2022-2023 sezonundan bu yana ise Roma forması giyiyor.
1: Razvan Lucescu, Mircea Lucescu'nun oğlu, PAOK'ta görev yapıyordu Yunanistan'da biliyorsunuz ve transfer döneminde de zaman zaman Türk takımlarıyla da ismi anılmıştı. PAOK ve Razvan Lucescu yollarını ayırdı.
0: PAOK'ta ikinci Razvan Lucescu dönemi 5 yıl sürdü. Yunan ekipten yapılan açıklamada 57 yaşındaki çalıştırıcıya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek Razvan her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş geçtiğimiz haftalarda Rumen teknik direktörle görüşmüş ancak sonuç çıkmamıştı. Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan teknik direktörlük kariyerinde Romanya milli takımının yanı sıra Brasov, Rapid Bükreş, Elceiş, Petrolul Ploiesti ve Şanti'yi çalıştırmıştı. Razvan Lucescu 2017-2019 ve 2021-2026 yıllarında çalıştırdığı PAOK'la ikişer lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. PAOK geride kalan sezonuysa 3. sırada tamamladı. Selanik ekibi tarihindeki 4 şampiyonluğun ikisini Razvan Lucescu ile elde etti.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi bugün oynanacak. Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla devam edecek veya noktalanacak. Çünkü Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş kazanırsa seriye devam edecek. Şimdi Engin Can Çelik A-Spor muhabiri Sinan Erdem'de, yanında da A-Spor editörü Taha Çetin Sürmen var. Karşılaşma öncesi hem notları aktarmaları hem de müsabakayı değerlendirmeleri için sözü Engin Can'a bırakalım.
2: Koray Baloğlu, çok teşekkürler Sinan Erdem Spor Salonu'ndan. Ekip arkadaşlarım adına ben de mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyerek başlamak istiyorum. Ya tamam ya devam mücadelesi olacak. Ev sahibi takım Beşiktaş Gain kazandığı takdirde seriyi 2-2'ye getirecek. Konuk takım kazandığı takdirde ise 3 sene üst üste Jasikevičius yönetiminde şampiyonluğunu ilan edeceğini ifade edelim. Biz de yayın konuğumuz A-Spor editörü Taha Çetin Sürmen'le mücadele öncesini değerlendireceğiz. Geniş bir çerçeveden bakmak lazım aslında. Uzun bir maraton. 25 maç, 25 galibiyet, 5 mağlubiyet ligde her iki takım adına. Avantaj tabii ki de avantajla lider Fenerbahçe Beko, ikinci Beşiktaş Gain. Diğer taraftan Euro Cup, uzun bir maratonda aslında. Çeyrek final etabı, yarı final etabı ve final etabı sonunda. Ve geçen sezon 4 kazanan 6 mücadele oynanmıştı. Bu sezon ise 3 kazanan ve şu an seride 2-1 Fenerbahçe Beko önde.
3: Evet, aslında bana kalırsa final serisinin özeti de senin bahsetmiş olduğun uzun sezon. Şimdi Beşiktaş dar bir rotasyonla oynuyor Fenerbahçe Beko'ya göre. Bu da sakatlıkları getiriyor. Şimdi Jona Matthews'un tendonu koptu. Yarı finale geldiğimizde de, yarı final serisinde de Anadolu Efes'te Vincent Poirier'in tendonu kopmuştu. Şimdi demek ki bu tendon sakatlıkları, artan maç temposu, artan mücadelenin kaynaklanmış bir durum. Jona Matthews'a geçmiş olsun dileklerimi de iletmek istiyorum. Çünkü kendisi sahada izlediğim anlarda Beşiktaş formasını inanılmaz yakışıyordu. Çünkü inanılmaz derecede aidiyet duygusu içeren bir oyuncuydu. Mücadele ediyordu. Ya şimdi Engin, sporlar, gol atmışsın, basket atmışsın, işte blok koymuşsun. Bunlar bir kenara bırakalım. Kalple yapılan şeylerdir. Zaten bu kalple yaptığın için sürpriz sonuçlar olur. Güçsüz takım güçlü takımı yenebilir. Orada daha çok isteyen, daha çok mücadele eden, doğru bir disiplinle maçları kazanır. Ama Beşiktaş maalesef ki yanlış bir karar vererek Jona Matthews'u gönderdi. Çok üzüldüm. Onun adına da, Beşiktaş adına da, Beşiktaş'a bence hoş olmadı bu sözleşme feshi. Şimdi maça dönelim. Çok zor bir iş Beşiktaş'ın yaptığı. Bugün bu maçı oynamak da çok zor. Bugün bu maçla ilgili hayal kurmak da çok zor bir maç. Yani çünkü en skorerini kaybediyorsun. Tek uzununu kaybediyorsun. Ve Fenerbahçe Beko ile oynuyorsun. Şimdi Fenerbahçe Beko çok mu iyi bir basketbol oynuyor? Hayır.
2: Bu sezon adına
3: kötü bir basketbol. Playoff'ta da kötü bir basketbol oynuyor. Ama Fenerbahçe'yi yenmek için 30 dakika oynamak yetmiyor. Fenerbahçe'yi yenmek için

0: İstiyorsan 40 dakika oynayacaksın. 1 dakika gözünü açıp kapatıyorsun, bir bakmışsın 8 sayı öndeyken 2 sayı geri düşmüşsün. Öyle yetenekleri var. Öyle koç, öyle akıllı koçları var. O yüzden bugün Beşiktaş'ın yapması gereken şey ne biliyor musun Engin? Hurra çembere gitmek. Durmadan çembere gideceksin. Boş bulduğun anda saniyede şut atacaksın. 4 saniye, 5 saniye durmadan transition ofensleri forcelayacaksın ki rakibini mümkün olduğu kadar yorabilesin. Ama bunu yapabilecek enerjisi var mı Beşiktaş'ın? Bence yok. Bu enerjiyi nereden alabilir Beşiktaş? Taraftarından. Taraftar bu maçın anahtarlarından bir tanesi olacak. Serinin hemen bir önceki maçına geçeceğim. Dušan Olimpijević'e değinmem gerekiyor. İnanılmaz büyük bir hata yaptı. Çok büyük bir hata yaptı. Yani sen nasıl atılırsın maçtan ya? Neden atılmaması gerektiğini söyleyeyim. Öncelikle çok eksikleri var ve kısa oynuyorlar. Uzunları yok. Burada biraz coaching yapması gerekiyor. Mola alması gerekiyor. Bir anda hücum, savunma değişiklikleri yapması gerekirken Olimpijević haklı olduğu bir itirazdan sonra maçtan atıldı. Bu mağlubiyet ona yazar çünkü Beşiktaş gerçekten Fener'den iyi oynuyordu o sürece kadar. Ondan sonra Beşiktaş da düşmeye başladı. Bugün büyük bir mücadele örneği göstermesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Bana kalırsa imkansıza yakın bir maç izleyeceğiz. Fenerbahçe çok mu iyi oynayacak? Bence bu sefer iyi oynayacak. Ama Beşiktaş'ın da yapması gereken şeyleri harfiyen yapıp 40 dakika boyunca iyi bir basketbol oynaması gerekiyor.
1: Doğru söylüyorsun ama bir yandan da yayına girmeden önce sen de LED ekrana baktık. O kadar eksik var ki. Yani Kamagate, Ante Zizic, Jona Matthews, evet. Lemar 10 kişiyle çıkıyor. Yani yedekle beraber 10 kişi. Diğer tarafta da o kadar tecrübeli isimler var ki. Nando De Colo, Nikola Melih, yani Melih Mahmutoğlu ki bu formayı senelerden beri giyen evet. isimlerden bahsediyoruz. Evet. Ki biraz da sahada böyle geçtiğimiz maça bakacak olursak Tarık Biberoğlu için mesela bir oyun içinde biraz sıkıntılar yaşadı. Hatta koç Jaskiewicz de bir sıkıntı yaşadı. Kavga ettiler saha içinde ama gel gelelim Jaskiewicz öyle büyük bir hoca ki senin de bahsettiğin gibi tecrübesi devreye girdi. Oyuna tekrardan sürdü ve Beşiktaş mücadelesinde tabii ki de Vita Buran'ın sakatlığı, Devin Dawson'ın sakatlığından dolayı da Fenerbahçe yine o reaksiyonu gösterdi. O maçı da kazandı.
0: Evet, katılıyorum. Şimdi öncelikle şuna değinmem gerekiyor. Tarık çok kötü oynadığı bir maçı da kazandı bir önceki maç. Bunu söylememde fayda var. Şimdi 10 kişi oynuyor dedik. Brenton Lemar'ı da bugün kadroya yazmışlar ama Lemar'ın oynayabilecek gücünün olduğunu da düşünmüyorum. Çok zor bir maç Engin. Yani ben koç olup Beşiktaş'ın başında bu maça çıkmak istemezdim. Bunu net şekilde söyleyeyim. Ama ya ben sporların tabii ki yetenek, tabii ki ne kadar sokmuşsun, ne kadar doğru set oynamışsın, ne kadar iyi konuşmuşsun, iletişim kurmuşsun. Tabii ki bunlar önemli şeyler ama mücadele. Sporun ana karakteri mücadeledir. Yani sporda gerçekten o saha içinde 40 dakika boyunca savaşman gerekiyor. Fenerbahçe'yi yenmek için bu sene değil aslında. Son zamanlarda böyle yani Fenerbahçe büyük bir ambargo koydu. Ligde yenilmiyor yani 3 sezon üst üste şampiyonluğuna koşuyor. Yani şimdi biraz bakıyorum yetişme ihtimalleri var mı diğer takımlarımızın? Yok. Ama bugün Beşiktaş'ın da buna bir çare bulması gerekiyor. Yani neye çare bulması gerekiyor biliyor musun Engin? Ne yapacak? Beşiktaş'ın benim böyle kafamda düşündüğüm zaman aklıma gelecek ilk şey switching man to man. Risk edeceksin. Cam Birch'ü risk edeceksin. Gerçi Cam Birch'ü de risk edeceksin diyorum. Son maçta
1: Jaskiewicz ona da bayağı bir...
0: İnanılmaz. Jaskiewicz inanılmaz agresifti. Yani çünkü o da neyin farkında biliyor musun? Beşiktaş'ın darmadağın olduğunun farkında. Ona rağmen maçı koparıp gidemedi Fenerbahçe. Gidemediği için de o da delirdi. Delirir. Normal ya antrenörler böyle. Şimdi sen de Tarık'la kavga etti dedin ya. Bunlar...
1: Sağ içinde olacak.
0: Sağ içinde kesinlikle olacak şeyler. Bunlar olumlu şeyler. Antrenörünle tabii belli bir dozajı açmadan... çizgiyi aşmadan antrenörünle kurduğun diyaloglar onlar senin sonraki maçta ya bu tip reaksiyonlar bağırmak işte şu hareketler bunlar hep akılda kalır unutulmaz şimdi Tarık'la o gün ne tartışma yaşadıysa Tarık hayatı boyunca o tartışmayı unutmayacak mesela evet Fenerbahçe'yi izlemekte Beşiktaş'ı izlemekte iki takımımıza da çok teşekkür ediyorum. Bize inanılmaz güzel seri izlettiler. Beşiktaş'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Son 7 ya da yanlış hatırlamıyorsam 7 final olması gerekiyor.
1: 7. finali.
0: 7. finali Fenerbahçe'ye karşı bunlar büyük başarıdır. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı da ama dediğim gibi Jona Matthew'un sözleşmesinin kesilmesi beni üzdü. Çünkü Jona Matthew bunu hak etmiyordu. Hak etmemek ayrı bir şey. Tabii ki bu profesyonel bir iş. Tabii ki de. profesyonellik olduğu kadar da sporda duygusallık da vardır. Bunu da söylemeden edemeyeceğim.
1: Ki mücadeleci ruhuyla da sahaya çıkan isimlerden bir tanesiydi aslında. Çok kısa atmosfere de değinmek istiyorum. Ben geçen maçta buradaydım. Yani maçın başlamasına 2,5 saat kala salon çevresinde inanılmaz bir yoğunluk vardı. Yaklaşık 16.500-17.000 taraftar vardı bu çevrede. Bugün de sanıyorum sayı biraz daha azaldı. Tabii ki de Beşiktaş taraftarı geçenki maçtan sonra bir de sakatlıklar olduğu için, ama her zaman Beşiktaş taraftarı Beşiktaş'ın yanındadır. Ki basketbolda, futbolda her yerde görüyoruz bunu. Bugün desibel rekoru da kırılabilir mi? Çünkü bir desibel ölçme metresi de getirecekler buraya. Yoğun da bir atmosfer var içeride.
0: Ya vallahi Allah kulaklarımıza güç versin. Bir iki gün çınlamayla büyük ihtimalle hayatımıza devam edeceğiz. Olsun. Sporların hepsi taraftarla güzel. Ne kadar taraftar o kadar eğlence. Ayrıca de bugün Beşiktaş'ın en çok ihtiyacı olan şey taraftar desteği. Beşiktaş ya, çünkü ya çok zor Engin, 20 sayı öne geçse Beşiktaş ben yine kazandı diyemem. Ya çünkü öyle bir kadro farkı var. Kadro farkını geçtim, bir oturmuş sistem var. Beşiktaş bambaşka bir sistemde oynayacak şimdi. Hiç topu durdurmaması gerekiyor. Durmadan push push push. Hep itmesi gerekiyor topu. Başarılar diliyorum. Taraftara da Allah yardımcımız olsun diyorum Engin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Ağzına sağlık. Taha Çetin Sürmen'in değerlendirmeleri de bu şekildeydi. Artık mücadelenin başlamasında 25 dakikadan az bir süre kaldı. Salon dışında da salon içinde de yoğun bir atmosferin, yoğun bir tezahüratın olduğunu ifade edelim. Biz de A-Spor adına her iki takıma başarılar dileyelim. Mücadele sonrası da gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğimizi söyleyip sözü tekrardan size bırakalım.
2: Engin Can Çelik ve Taha Çetin Sürmen'e teşekkür ediyoruz. Bu keyifli sohbeti takip ettik biz de ve filenin sultanları diliyoruz. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.
3: Filenin sultanları Milletler Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci etabına 2'de 2 ile başlayan milliler 3. maçta Almanya ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Ankara etabının ilk maçında Belçika'yı 3-0 ile geçen Türkiye, ikinci karşılaşmada da Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Sultanlar organizasyonda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken Almanya 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Rakibine karşı son 6 resmi maçından galibiyetle ayrılan milli takım Almanya'ya en son 2020'de yenildi.
2: Erzurum'da en önemli spor yatırımlarından Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezon öncesi yine takımların gözdesi. Hem yurt içinden hem yurt dışından pek çok takım Erzurum'da kamp yapmayı planlıyor.

merkezi içerisindeki yeni sezon hazırlıklarında da artık son aşamaya gelindi. Futbol sahaları boyandı, çimler biçildi ve ışıklandırma sistemleri de yeniden elden geçirildi. Yeni sezon öncesindeki futbol takımları için kamp merkezi hazır hale getirildi.

Geçtiğimiz yıl yeni sezon öncesi kampını Erzurum'da gerçekleştiren futbol takımlarının başarısı ise dikkat çekti. Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alırken Erzurumspor, Bursaspor ve Ahmetspor'da liglerinde şampiyonluğa ulaştı.

Erzurum'da en önemli spor yatırımlarından birisi olan ve Palandöken Dağı'nın eteklerinde 2000 rakımda kurulan yüksek irtifa kamp merkezi yeni sezon öncesi kamp için hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok futbol takımını ağırlayacak. Yüksek irtifa kamp merkezi hem havalimanına hem de oteller bölgesine yakın olmasıyla aynı zamanda UEFA ve FIFA standartlarına sahip futbol sahalarıyla 2000 rakımdaki futbolcu sağlığına elverişli serin havasıyla adeta futbol takımlarına cezbediyor.

0: Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak 2014'ten beri burada kamp hizmeti veriyoruz. İlk başta 5 tane sahayla başladık biz bu hizmete. Daha sonra buradan bir kilometre yukarıda, 500 metre yukarıda ikinci etabı yaptık. 6 tane de orada yaptık. Bu bölgede sadece 11 tane standartlarda futbol sahamız var. Şehrin diğer muhtelif yerlerinde toplam 20 tane, 2 tanesi alttan ısıtmalı olmak üzere 20 adet kamp yapma imkanı bulduğumuz futbol sahalarımız var. FIFA standartlarında bunlardan 11-7 tanesi ışıklandırmalı. İstediğimiz zaman gece antrenmanlarına da müsait. Zaten dediğimiz gibi iklimi çok müsait. Oteller bölgesine çok yakın sahalarımız. Hem rakım olarak hem nem yok. Serin havada bütün takımlar tercih ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi. Anahtar
5: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
6: mutluluk. Smokin bizim işimiz.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
11: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Reklam.
12: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Smokin bizim işimiz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzaklara bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şut çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart.com.tr.

0: Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o. Reklam.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: 1975 yılında Sovyetler Birliği'ne düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden kapattık. 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'a giren Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı Tom oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Ospor Radyo.
6: Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Kalkan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa! Gol! Gol! Gol! İşte bu! Deşavu! Deşavu! Deşavu Mert! Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol! Gol! Gol! Gol! Keramat Türkoğlu, milli takımın sihirbazı, yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda baktı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği! Yunus Akgün, Kerem ikilisi! İşte bizim çocuklar! Kenan da geldi oraya, Kakabatse. Eren önde yakalandı, yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar, Kıvara, ceza sahası Kıvara, direkten döndü! Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda, topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili, direkten dönen top, önlerinde kaldı, Davidaşvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru, Barış Alper savaştı, aldı o topu, bravo Barış. Şimdi Kenan, ayakta kaldı Kenan, taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine, ceza sahası için. Barış yerde, gözler Davide Massa'da, devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa'yı izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
7: Aman.
6: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara, tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha, gol. Çok kalabalık içerisi. Orta, en arkaya, geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale, faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut, önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu, güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
7: Michael Oliver işaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail.
8: Şu anda dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas Nico Williams plase. Uğurcan! Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı. Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
9: Yine offside kaldırıyor. Evet. Çok ince bir offside.
7: Bu öbüründen daha ama offside.
9: Evet. Öbürü, evet, öbürü daha.
7: Eren'inki gol olsaydı.
9: Evet.
7: Kukureya. Pedri, Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4'e 3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası, gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3'e 1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
9: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
7: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2'ye 1, 3'e 2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Zabal topu kaybetmedi ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
6: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var, verdi pasını, içeride 4 oyuncumuz, yerden iyi yere, şut pozisyonu, üst direk, üst direk, gole yaklaştık Orkun.
10: Orkun Kökçü sol ayağıyla deniyor.

0: şansını. Oğuz. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan. Arda nefis. Haydi Arda.
1: Gol.
0: Kalecisine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
0: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş gol. Gol gol gol. Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan.
1: Gol.
0: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan. Kenan. Oo. Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan enfes pas. Kenan'dan nefis kontrol. Mükemmel plase. Arda yaptı ortayı. Kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik! Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 gol sin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. Bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan, Kenan, Kenan.
1: Offside, offside.
0: Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan. Kafa gol! Gol! Merih! Merih Demiral! 2-0!

0: gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top top savunma arkasına, yine kalabalık geldik. Kenan açıdan, Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü, yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus! Gol. Yunus. 3 oldu 3. Yunus tattı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye.
1: Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih Demirel. Dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide. O derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde. Dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet işte onun için dedim ya. Demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan iki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi, ardından penaltıyı verdi. Sol çok el açık.
1: Net, sol el
0: açık. Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe. Ters köşe. Savunma arkasına. Şimdi Kerem iyi döndü. Haydi Kerem kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu, kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada, çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem! Müstahlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam, ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız.

0: Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü, üstüne gitti rakibinin, çekti, uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan, Arda'ya iyi top, Arda Kaan'a, Kaan baktı içeri, Kaan çevirdi, haydi artık Oğuz, gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da, kendi memleketinde, o da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan, hop, dışarıda neyse ki, orada... Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesi.
0: Gol, gol, gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi. İçeriye. Yusuf. Haydi. Yusuf. Yusuf. Kaleci. Kerem. Yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol. Çevirdi içeriye. Ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika. Çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Menino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Merih'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu. Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı. Garcia karşıladık. Ferdi'ye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun etkili orta. Orkun yaptı ortayı Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Deniz Gül! Deniz Gül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay. Altay. Altay. Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor? Haklı.
0: Çok
2: niye
0: haklı.
2: Niye öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet. Rahatsız etmedik.
2: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya Barış Alper. Barış Alper Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öne? Unai Simon.
2: Üstüne gitti üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakika.

0: vardı. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi, geçmedi. Orkun bıraktı. Salih!
1: Bravo.
0: Salih!
1: Bravo.
0: Salih!
1: Müthiş.
0: Salih! Salih Özcan! 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya, Kukureya yerden sert, karşılayalım şu topu, çok tehlikeli. Topçularımızda şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu, 2-2.
1: Çok şanssız bir gol çok. Ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit golüydü.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış! Barış! Barış! Barış!
1: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
1: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay! Altay! Altay! Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay.
1: Sakin oğlum ya.
0: Ferran Torres. İndirelim artık.
1: Offside.
0: Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin onurlu gecesi. Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada. Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Gyorgy Hacı'nın oğlu.
2: Çok kötü yere gidiyor.
0: Çok iyi vurmuş sağ ayağıyla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Arda! Çok iyi pozisyon.
2: İlk önemli pozisyonumuz, topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Saçı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti, döndü Kenan.

0: sonrası için.
1: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimize artık sadece bir maç kaldı.
0: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
1: Çok emek verdik, çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki yayıp pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti. Kenan Yıldız, Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu, yine savunma. Voivoda orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu, asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
0: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu o işte.
1: Orkun, Hakan da geldi. Arda, Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun, Orkun, Orkun, Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
0: Çok güzel.
1: Asfaltta dışarıya.
0: Top dışa doğru koysa.
1: Şimdi Recep Say aldık topu, Hakan. Kerem, Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi, Hoca. Hoca'nın pası, Aslani. Kaleyi düşündü, direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadı. Devam dedi Michael Oliver, şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan, Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan, Kenan geçti rakibini, çevirdi. Kenan düzeltti. Kenan çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan, Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma, Kosova savunması. Kendi yer alanından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun, Orkun, Orkun, Orkun. Gol! Gol, gol, gol! 1-0 öndeyiz. Aradığımız golü bulduk. Aradığımız golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
0: Bir offside'a bakılacak galiba.
1: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı, ona bakılacak.
0: Golü verdi.
1: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. İşte bu. Arda aldı. 4'e 4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldik, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş, kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musya vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Musya. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani, dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu Orcan. Orcan, Orcan. Helal olsun Orcan. Orcan. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Son düdük diyor. Son düdük diyor. Son düdük. Dünya Kupası'ndayız. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar.

Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya kupasındayız.

Araç Yaşasın Spor. A Spor Radyo.

0: gelen indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Spor Radyo. Bir reklam.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol!
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun radyosu A Spor Radyo.
1: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde.
2: Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda.
1: Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle.
2: Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan. Bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol.
1: Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttı. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş.
2: İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol!
1: Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü.
2: Şimdi Kaan yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper!
1: Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
3: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu, Abdülkerim var karşısında. Mendoza ceza alanına girdi. Mendoza topu alarda gol.
4: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
3: Arda kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
4: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
3: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandı. Arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Arda'dan önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
4: İyi fırsattı milli takımımız adına.
3: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambolağlı topu alarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
4: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
3: Herkes
4: bir bakalım o son şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
3: Müthiş kullandı kaleci Contreras'ta. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
4: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
3: evet.
4: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
3: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye-Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
4: Mükemmel bir gol.
3: Yunus Akgün.
4: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
3: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
4: Şimdi iyi çıkalım.
3: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
4: Ayrak kalkmadı mı? Evet.
3: Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.

0: ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda tüm detaylar az burada.
1: Vuruş ve gol!
0: Kupaların kupasında milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber.

0: Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı A-Spor'da yaşanıyor.
2: Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: İyi akşamlar. Aspor'un sevilen programı Transfer Raporu'na hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bugün iki gazeteciyle bir aradayız. Salim Manav ve Kaya Temel'le gündemdeki transfer haberlerini konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Salim merhaba.
2: Merhaba, merhaba. Koray abi iyiyim. Nasılsın Kaya? Nasılsın Koray abi?
0: İyiyim çok şükür. Seni görünce yüzüm gülüyor her zaman.
2: Allah razı olsun.
0: Senden abi. De. Allah yokluğunu aratmasın
2: amin.
0: Salim.
2: Amin. Geçen hafta sonu birlikteydik son sayfada.
0: Evet.
2: Çok güzel bir yayın olmuştu. Okan Koç'a da buradan selam olsun bizleri izliyorsa. Gerçekten güzel bir yayındı Okan abiyle birlikte.
0: Evet. Bugün nasıldı geri dönüşler sana?
2: Bugün geri dönüşler bana nasıldı? Hem memleketten hem de farklı şehirlerden arkadaşlarım yazdı. Akrabalarımdan mesajlar geldi. Özellikle de sizin ayağa kalkıp İkili mücadeleye girmeniz muazzamdı.
0: Okan olduğunda böyle aksiyonlar oluyor. Bugün olmaz herhalde. Kaya veya senden öyle bir şey beklemiyorum şu anda.
2: Yani
0: zaten transfer raporu.
2: Transfer raporu.
0: Şimdi 22 Haziran tarihinde başlayacak transfer dönemi. Yani önümüzdeki hafta içi artık başlıyor resmi olarak. Ama takımlar takviyeleri yapmaya başladı. Resmi dönem 22 Haziran'da başlayacak. 4 Eylül 2026'da da sona erecek. Ardından da ara transfer dönemi 1 Ocak'ta 5 Şubat tarihleri arasında olacak.
1: Evet. Kaya, İsimler de yavaş yavaş artık çıkmaya başladı. Fenerbahçe'nin özellikle teknik direktör belli olduktan sonra transferde de artık hızlı bir adımlar atmaya başlayacaktır. Galatasaray'da aynı şekilde ellerinden çıkaracaklar oyunculara göre hareket edecekler. Beşiktaş'a baktığımızda yeni bir teknik adam onun oluşturduğu liste. Trabzonspor çok hızlı başladı. Aslında onunla başlangıç yapmak daha doğru olabilirdi. Çok önemli isimleri de kadrosuna kattı. Genç oyunculara da yatırım yaptı. Ama tabii resmi olarak başladığında daha da detaylı sıcak gelişmeler olacağını da net olarak burada söyleyebiliriz.
0: Şimdi tabii ki sürpriz isimler de gündeme gelecek. Belki aklınızın ucundan geçirmediğiniz futbolcular yine bazı takımlarla konuşulacak. Arkadaşlarımız, muhabirlerimiz her daim zaten haber peşinde. Yine aynı şekilde Salim ve Kaya da işi gereği transfer haberlerini takip ediyorlar. Bu anlamda da gayet başarılı iki meslektaşımla beraberiz. O yüzden yine sorularınızı bize iletebilirsiniz. Sosyal medyadan gelen tüm soruları hem canlı yayında diğer izleyicilerimiz ve Aspor Radyo dinleyicileriyle paylaşacağız. Ayrıca da yanıtlamaya çalışacağız. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Çünkü Sarı Lacivertler şu an en somut adımları atan takımlardan birisi. Trabzonspor tabii en hızlısı bu arada. O ayrı bir konu. Ama Fenerbahçe bu dönem itibariyle yani geçen hafta bu hafta itibariyle daha çok gündemde. Ve Vedat Muriç ilk transferin olması bekleniyordu. Beklenti gerçekleşti. Ardından bugün de zaten resmi açıklama yapıldı Fenerbahçe'de. 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu Sarı Lacivertler. Hemen şöyle detayları da söyleyecek olursak. 3 yıllık bir kontratla yeniden Fenerbahçe'ye döndü Vedat. Yaklaşık 15,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli konuşuluyor. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'den henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama rakam olarak yok. Vedat'ın geri dönüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna yanıt vermeye çalışacağız ama dilerseniz öncelikle Vedat Muriç sıcağı sıcağına hemen açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye geri dönüşüyle ilgili ilk duyguları nelermiş o sözlerine bir kulak verelim ardından devam edelim.
3: Öncelikle sizleri çok özlemişim. Bu taraftarlar, herkesi çok özlemişim. Bu formayı tekrar bana layık gören sevgili başkanımıza, Oğuz hocama, sevgili hocamız İsmail hocaya ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Hiçbir zaman mücadeleden, bu arma için mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.

0: Vedat Muriç yeniden Fenerbahçe'de, işte ilk sözlerini de hemen ekrana getirmiş olduk. Bu transfer hamlesini nasıl değerlendiriyorsun Salim Manav?
1: Yani Vedat Muriç Fenerbahçe'de önemli işlere imza atmıştı. Fenerbahçe'ye bonservis kazandırarak Lazio'ya, ardından Napoli'ye, sonrasında Real Mallorca süreci başladı. Önemli bir oyuncu, Türkiye Ligi'ni bilen bir oyuncu. Özellikle de Vedat Muriç'in Çaykur Rizespor performansı Fenerbahçe'ye transfer olmasına sebep olmuştu. Aslında Vedat Muriç daha öncesinde keşfedilebilirdi. Kaldı ki hatırlarsan, sen de o süreci yakından takip ettin. Giresunspor'da oynadı, Eskişehirspor'da denemelere çıktı. Ardından Gençler Birliği ve Rizespor süreci başladı. Rizespor'da Okan Hoca döneminde etkili bir performans ortaya koymuştu. Ligi bilen bir oyuncu, özellikle de uzaktan şutları etkili. Geçtiğimiz yıl La Liga'yı gol krallığında ikinci sırada tamamladı. Türkiye Ligi'nde önemli bir artı olduğunu düşünüyorum. Vedat Muriç Türkiye Ligi'ni bilmesi sebebiyle, özellikle de bizim ligimiz temaslı bir lig. Vedat Muriç de size'ını çok iyi kullanan bir oyuncu. Ben katkı sağlayacağı düşüncesindeyim Vedat Muriç'in, ancak Vedat dışında bir santrafor hamlesi daha bekliyorum Fenerbahçe'den. Yabancı santrafor hamlesi bekliyorum. Mevcut kadroyla ilgili de küçük rutuşlar yapılacak, nokta takviyeler yapılacak. İlerleyen bölümde zaten bunlardan da bahsedeceğiz. Ben Vedat Muriç için katkı sağlayacağı düşüncesindeyim.
0: Başarılı bir transfer hamlesi olarak
1: başarılı
0: görüyorsun.
1: Başarılı bir transfer hamlesi. Burada şöyle bir durum var. Ben bu konuyu hatta gün içerisinde de araştırmıştım. Bilindiği üzere gelecek yabancı kuralı 10+4 şeklinde revize edildi, uygulanacak. 2003 doğumlu ve sonrası 4 oyuncu artı 10 tane de yaş kriteri aranmaksızın oyuncu bulunabilecek. Vedat Muriç daha önce ülkemizde oynadığı dönemde Fenerbahçe'de ve diğer takımlarda yerli statüsünde sayıldı. Mavi kart olayından dolayı kendisi Kosova milli takımının formasını giyiyor. Değişen yabancı kuralında futbol severlerin aklına hep şu soru geliyor. Yerli mi oynayacak, yerli statüsünde mi yoksa yabancı statüsünde mi? Ben araştırdım bunu, şöyle ki olayı bağlayacağım. Bilindiği üzere Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün, Beşiktaş'ta forma giyen Orkun Kökçü'nün abisi Ozan Can Kökçü daha önce ülkemizde Bursa Spor ve Giresun Spor'da oynadı. Son olarak Hollanda Ligi'ndeydi. Yakın dönemde ben de haberini yapmıştım. Van Spor'a transfer oldu. Van Spor cephesiyle görüştüğümde son durum nedir diye sorduğumda, yerli mi oynayacak, yabancı mı oynayacak? Çünkü aynı tarz hikaye benziyor. Ozan Can Kökçü de Azerbaycan milli takımında oynuyor. Vedat Muriç de daha önce ülkemizde oynadı. Her ikisi de mavi kart statüsünde oynadı. Ben sorduğumda Van Spor Teknik Direktörü Murat Yıldırım'a, menajerinin federasyon yetkilileriyle görüştüğünü, Ozan Can Kökçü'nün direkt yerli statüsünde oynayabileceğini söylendiğini ifade etti. Burada şundan dolayı bu örneği verdim. Hukukta belirleyici olan kararlar vardır. Özellikle de spor hukukunda belirleyici olan şey emsal kararlardır. Bir karar alınırken emsal kararlar spor hukukunda, spor davalarında, özellikle de yaşanan olaylarda belirleyici olur. Bundan dolayı bu örneği vermek istedim. Bu konuyu da araştırıyorum. Sende bilgi var mı Koray abi?
0: Ben
1: de bu
0: yabancı statüsünde diyebiliyorum.
1: Yani burada yani değerlendirdiğim aşamada Ozan Can Kökçü 27 yaşında olması lazım. Vedat'ın yaşı itibariyle biraz daha yüksek olabilir. 94 ya da 95 doğumlu diyebiliyorum. Bir kontrol edersen. Yani bu noktada
0: 94'lü.
1: 94 doğumlu. 1994 doğumlu. Yani burada belirleyici olan emsal karar. Burada da emsal belirleyicidir.
0: Vedat Muriç, şimdi az önce Salim söylerken aklıma geldi bu soru. Evet. Belki Galatasaraylılar da düşünmüştür. Yani Okan Buruk'la birlikte Rizespor'da çok iyi performans, evet, sergiledi. Mesela Galatasaray'ın hiç bu şey olarak söylemiyorum bunu. Galatasaray'ın gündemine geldi transfer çalımı vesaire, evet, gibi bir konu açma gibi asla bir derdim de yok. Öyle bir amacım da yok. Onu söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Ya mesela Okan Hoca ile beraber de çalıştılar. Hiç böyle Okan Hoca bir dönem en azından Vedat'la biz iyi işler yapmıştık Rize'de deyip böyle Galatasaray niyeti olmuş muydu? Yani net yakın olarak, bu dönem olmasa da daha öncesi için de sormuş.
2: Tabii olayım. Şöyle cevaplayayım, net olarak bu sürece geçilmedi. Neden geçilmedi? Çünkü Galatasaray'ın elinde Icardi varken hala gündem o. Yani her gün aynı, evet, şeyleri konuşuyor gibiyiz ama sonuçta bu oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Vedat Muriç'le alakalı da burada Galatasaray'ın herhangi bir net bir girişimi olmadı. Okan Hoca'nın, evet, da düşüncesi olmadı burada. Fakat Rize Spor'daki döneminde 17 golle sezonu tamamlamıştı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu sezon da 17 golle yanılmıyorsam tamamlamıştı o sezonu da. Hı. Ve İspanya'da da geçtiğimiz sezon diyelim artık geride bırakacağız bu sezon, geçtiğimiz sezonda 23 gol ortalaması. Evet. Hani golcü bir oyuncu, iyi bir oyuncu tabii ki Vedat Muriç. Fenerbahçe'ye çok şey katabilir. Fakat hani Süper Lig'in dinamiklerini bilen, saha içerisinde takımı ön alanda yerleştirmeye zorlayan, daha çok takım arkadaşlarıyla da orta alandan destek isteyen bir profil. Okan Hoca'nın oyunu da aslında Rize Spor'la da teknik direktörlük olduğu dönemde de sürekli hücum futbolu üzerine oynuyordu. Ama net olarak Galatasaray'ın Vedat'a herhangi bir ilgisi ve girişimi olmadığını söyleyebilirim ben. Fenerbahçe'ye kısmıyla alakalı da Fenerbahçe'ye net katkı sağlayacak bir isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin saha içerisinde net olarak bu sezon her ne kadar gol anlamında sıkıntı yaşamasa da tabela yapsa da futbolcular işte Kerem'le, Talişka'yla bir şekilde Asensio'yla sonuca gidebiliyordunuz ama büyük maçlarda santrafor eksikliğini çok net hissetti. Uzun boylu bir futbolcu hava toplarında etkili olacaktır. Özellikle zaten Fenerbahçe'nin bu sezonki oyununa baktığımızda daha çok kanatlardan ceza sahasına yapılan ortalarda bitirici bir oyuncunun olmamasıydı. Hani Vedat bu profile uygun bir oyuncu. Tabii bir forvet daha illaki alınır Fenerbahçe'ye ama 3 yıllık bir sözleşme özellikle bu yıl bence çok önemli. İsmail Kartal'la nasıl bir Vedat izleyeceğiz hep beraber göreceğiz.
0: Evet. Bundan sonrası tabii nasıl transferler olacak onu da bekleyeceğiz. İsmail Kartal da yine hemen mesaiye başladı. Vedat Muriç ile birlikte hocanın oyun planı sence nasıl şekillenir? Vedat Fenerbahçe'nin ilk santrforu mu olur? Yoksa yine Vedat'la böyle forma rekabetine girecek yine üst seviye bir futbolcu takviyesi de gelir mi?
1: Yani ben bir santrafor transferi yapılacak diye biliyorum.
0: Aziz Bey zaten seçim sürecinde söyledi. İki santrafor alacağız dedi.
1: İki santrafor alacağız dedi. Aziz Bey de ifade etti. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Elimizdeki temel veri nedir? İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki son sezonu. Son sezonunda İsmail Kartal'ın şanssızlığı neydi? Galatasaray'ın o sezon çok daha iyi olmasıydı ve 102 puan topladı. Galatasaray, Fenerbahçe 99 puan topladı. Bu arada bu puanları söylerken, çok özür dilerim, söylerken bu puanları ifade ederken o sezon ligdeki takım sayısı da çok çok fazlaydı. Bunun da altını çizerim. Ligdeki takım sayısı fazlaydı. Bundan dolayı puan çok yüksek oldu. Bunun da altını çizmek istiyorum. İsmail Hoca'nın oynattığı son dönemi hatırlayalım. Kaya'da sen de izledin abi. Ön bölgede oyunculara özgürlük tanıyan, özellikle de kanat pozisyonunda oynayan, 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında oynayan oyunculara özgürlük tanıyan bir yapısı vardı. Ve o dönem ön plana çıkan oyuncular kimlerdi? Fenerbahçe'de Şimanski ve İrfancan Kahveci'ydi. Her iki oyuncu da adeta kariyer sezonunu geçirdi. İrfancan Kahveci o dönem kendini buldu. Fenerbahçe hücumda maçlarını açıp izlediğimizde gol üreten bir takımdı ve çok iyi işlere imza atmıştı. İkinci olmuştu ama hani bir söz vardır ya, galiptir bu yolda mağlup. Gerçekten onu yaşamıştı İsmail Hoca ve Fenerbahçe. Ben o dönem Fenerbahçe'nin oynadığı futboldan keyif alıyordum. Yani burada hakkını teslim edelim İsmail Hoca'nın, o dönemki futbolcuların. Adeta o oyun bana yıllar öncesinde Fenerbahçe'deki Zico dönemini hatırlatmıştı. Bilmem katılır mısın? Zico döneminde de Fenerbahçe oyun anlamında, Zico dönemini düşünelim, oyunculara özgürlük tanıyan bir yapıya sahipti ön alanda. 3. bölgede, 2. bölgeden 3. bölgeye hızlı geçişlerde taraftarı mutlu eden bir oyunu vardı. Ben bu noktada bir santrafor takviyesi daha bekliyorum. İrfancan Kahveci sözleşmesi kiralıklı devam ediyor. İrfancan Kahveci'nin kampa gideceğini biliyoruz. İrfancan Kahveci ile artık ayrı bir motivasyon unsuru olabilir İrfancan için de. Çünkü kaldı ki Mourinho döneminde çok fazla şans tanınmadı.
0: Ama en iyi dönemleri hep İsmail Hoca'ylaydı.
1: En iyi dönemlerini İsmail Hoca'yla yaşadı. Dušan Tadić o dönem etkili oyunculardan birisiydi. Hatta İsmail Hoca'yla birlikte durumu acit etmiyorum ama böyle direkt burada duygusallaştırmıyorum. Bizzat oyuncuyla İsmail Hoca'nın ilgilendiği, hatta birlikte balık tutmaya gittikleri görüntüler vesaire vardı. Yani burada İsmail Hoca'nın o yerli ve yabancı oyuncularla alakalı ilişkisi de çok çok önemli. Zaten teknik direktörlük denildiğinde bana göre teknik taktik anlamda X hesabında analiz yapan arkadaşlarımız da, muhabir yorumcu arkadaşlarımız da, futbol meraklısı olan arkadaşlarımız da kendince

0: futbolu biliyor. Teknik direktörler zaten futbolun yıllardır içerisinde ama teknik direktörlük noktasında başarılı olmak istiyorsanız %60-%65'lik kısmı Klopp'un da ifade ettiği gibi iletişim. İletişimle birlikte futbolcunun sizi sevmesi, sevmesiyle birlikte en önemlisi sevgiden de öte saygı duyması. Bu bence çok çok önemli. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani yeni bir dönem. Ciddi bir kamuoyunda Aykut Hoca beklentisi var.
1: Evet.
0: Aykut Hoca da Türk futbolunun, Fenerbahçe'nin önemli bir değeri. Ben bu konuyu da araştırdım. Özellikle sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı. Yardımcıların noktasında anlaşılamadığı vesaire. Zaten Fenerbahçe'nin yerli aday denildiğinde doğal iki adayı vardır. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal. İsmail Hoca teknik direktör oldu. Hayırlısı olsun. Aykut Hoca için de hayırlısı olsun. Bundan sonraki kariyeri adına. Yeni bir dönem bizi bekliyor ama ben şunu net bir şekilde ifade edeyim. Transfer raporu yayınındayız. Kaya Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Sen de tüm takımları takip ediyorsun. Ben de keza aynı şekilde. Ben artık ligimizin Galatasaray Fenerbahçe özelinde olmasını istemiyorum. Bu benim düşüncem. Transfer dönemindeyiz. Takımlarımızın doğru transfer yapmasını diliyorum. Trabzonspor'un gittiği yol doğru bir yoldu. Anadolu kulüpleri arasında Göztepe'nin gittiği yol doğru bir yol. Samsunspor'un gittiği yol doğru bir yol.
1: Tabii.
0: Yani insanlar maçları izlerken keyif alsınlar. Her şeyden önemli yani. İzlerken hem futbolcu keyif alsın.
1: Ya biz transfer raporundayız ama bu arada sadece transferle şampiyon olunmuyor yani, onu
0: aynen
1: da söyleyelim.
0: Aynen öyle abi. Doğru.
1: Her şey, asıl sıkıntı sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son yıllarda devam etmesinin en önemli sebebi aslında diğer kulüplerin, yani şampiyon olamayan her kulübün taraftarının tek çözümü transferde bulması. Yönetimlerin de buna ayak uydurması. Yani çünkü mesela şimdi Trabzonspor Galatasaray'ı yendi. Nasıl yendi mesela? Sadece transfer yaptığı için mi yendi? Hayır, ya öyle bir ön alan baskısına çalışmışlar ki mesela. Evet. Değil mi? Yani onu çalışmak, abi, analiz etmek, doğru olsun, şekilde uygulamak pek çok etkisi var.
0: Bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ismini zikretmeyelim. Önemli bir isimle görüşüyorum. Konuşurken şunu söyledi. Futbolu da kendisi yakından takip ediyor. Aynen ifade ettiği olay şu. Futbol camiasındaki insanlar dedi, özellikle de yönetici profillerinden bahsediyor. Bu işin dedi parayla olacağını zannediyorlar. Bu iş dedi, her zaman diyorum, ne çok parayla olur ne az parayla olur. Paranız olduğu için, yani maddi kazanımınız olduğu için de futbolda her şeyi biliyor olamazsınız. Futbol öyle bir oyun değil. Ben sana bir örnek verebilirim. Ali Bey, Sayın Başkan Ali Koç. Çok çok önemli bir zenginliğe sahip. Allah daha çok versin, gözümüz yok. Yani doğru mu? Ama bu iş parayla da olmuyor. Hemen dünya futbolundan global örnekler verelim. Paris Saint Germain, Messi, Neymar. Başka kim vardı? Messi vardı, Neymar vardı. Mbappe geldi oraya, hatırlayalım. Bu üçlü combo paket geldi, şampiyon olamadı. Kim oldu Şampiyonlar Ligi şampiyonu? Luis Henrique oldu. Neden?
1: Hayır,
0: oldu?
1: Burak Yılmaz da Lille oldu. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zekili Lille oldu.
0: Şampiyonlar
1: şampiyon.
0: Ligi şampiyonluğunu diyorum.
1: Fransa Ligi'nde de yani düşün.
0: Luis Henrique ile birlikte nasıl oldu? Doğru oyun ne oldu? Burak Yılmaz hocanın temsil ettiği Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in oldu. Luis Campos sportif direktördü.
1: Evet.
0: Bir şampiyon oldu. Yani diyeceklerim bu kadar. Dileğim güzel oyun olsun. Takımlarımız doğru transfer yapsın. Biz haberi her zaman veririz.
1: Biz zaten işimiz o yani. Biz aktarıyoruz sadece. Başka bir dahilimiz yok bu sürece. Yok, gazeteciler de kendine fazla anlam yüklemesin bu süreçte.
0: Aynen
1: yani.
0: Öyle.
1: Söyleyelim. Ya bizim, herkesin görevi, biz bir nasıl diyeyim, şey değiliz yani.
0: Sosyal
1: böyle eğlence
0: böyle
1: dünyasının bir figürü değiliz biz yani. Biz mesleğini yapan gazetecisiz. Yani bazı arkadaşlar da çünkü şey moduna da giriyor yani, böyle sanatçıymış, işte bir şarkıcıymış, İşte sinema oyuncusuymuşçasına böyle. Öyle bir şey yok yani. Bizim görevimiz insanları bilgilendirmek. Ötesi yok yani.
0: Doğru bilgi.
1: O da başka bir yerlere
0: gidiyor. Böyle Kaya iş. Dikkat ediyorsunuzdur Kore abi, sende böyle gizemli hava. Bir de transfer tarifi var. Mesela örneğin X bir takım sol kanat arıyor ama şu meziyetlerde şurada oynuyor. Ya kardeşim, biliyorsan ismini yaz. Doğru mu? Senin görevin

0: duyduğun doğru bilgiyi paylaşmak. Ben duyarım, teyit ederim, sonrasında paylaşırım. Teyit etmeden de hiçbir haberi paylaşmam. Çok da haber kaçırdım. Neden? Yani güveni parayla satın alamazsın abi.
1: Tabii.
0: Güvenini yitirirsen her şeyini yitirirsin.
1: Ya bir de şimdi neyse konuyu dağıtmayayım ya. İnsanları çok ilgilendirmiyor o kısmı. Bir gün şeye geçen, gidersek, iletişim fakültesine gidersek o zaman anlatırız öğrenci
0: Kaya
1: kardeşlerimize de.
0: Kaya geçen izledin mi? Sosyal mesajlar verdi Koray abi. Efsaneydi.
1: Nerede?
0: Son sayfada. Instagram'ında da paylaştı. Güzeldi.
1: Tamam, bir ara veriyoruz, ardından evet, devam edeceğiz.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. Reklam. Karne hediyelerinin en eğlenceli adresi DNR. Tüm oyuncaklarda %25 indirim DNR mağazalarında seni bekliyor. Son gün 21 Haziran.
1: Reklam.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: 27 yaşındaki futbolcu Sarı Lacivertli ekibin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Futbol kariyerine Nice'in altyapısında başlayan Sar 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu 2 sezondur Lens'te forma giyiyor. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malang Sar 1 gol atarken 4 de asist yaptı. Malang Sar ismini konuştuk. Şimdi Aspor muhabiri Erdem Akbaş bizimle birlikte. Erdem hoş geldin.
2: Hoş bulduk Koray Baloğlu, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Dilersen hazır haberi girmişken aynı konuyla devam edelim. Stoper takviyesi için Sar konusunda en azından senin aktaracağın farklı bilgiler neler var? Fenerbahçe için başka isimler de gündemde mi?
2: Elbette. Koray Baloğlu, sürecin en başına birazcık geri gidelim. Fenerbahçe'de hangi isimleri konuştuk stopere? Nathan Ake'yi konuştuk Manchester City'den. Malang Sar'ı konuşuyoruz. Seçim öncesinden başlayan aslında biraz temas vardı. Seçim sonrasında somutlaşan adımları gördük. Bugünkü haberimiz oyuncunun Türkiye'de yetkilendiren temsilcisi Fenerbahçe kulübüyle bir görüşme gerçekleştirecek. Aslında konu bu. Bu görüşmede bugün oldu. Süreci hep beraber izleyeceğiz ama oyuncunun bonservisi elinde. Bu bir avantaj. Yıllık ücret beklentisi vardı. Açıkçası bu konuda çok daha detaylı görüşmeler yapıldı. Fenerbahçe belli bir baraja inmesini istiyor elbette Malang Sar'ın. Bu baraja inerse bu transferin olabilme noktasında çok daha ciddi konuları konuşabiliriz. Ama tek isteyen kulüp de Fenerbahçe değil elbette. Oyuncunun alıcısı ve takip eden kulüpler var. Bonservisin elinde olması oyuncuyu avantajlı konuma geçiriyor. Ve elbette diğer takip eden takımların işte Crystal Palace gibi bir takım var Premier Lig'de olması. İzleyen takımların, ilgilenen takımların Şampiyonlar Ligi faktörü olması gibi konular var. Ama Fenerbahçe Sar'la görüşüyor. Benim aldığım bilgi stoper listesinin ilk sırasında bulundu. Ama hali hazırda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal açıklandı ve İsmail Hoca'nın da bu konuda elbette düşünceleri vardır, olacaktır da. Fenerbahçe'nin zaman içerisinde farklı isimleri konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz. Ben teyit etmesem de bunu belirtmem gerekiyor. Kim Min-jae ismini duyuyorum ama net bir şekilde orada edindiğim bir rakam var ki Kim Min-jae'nin 15 milyon euroya yakın bir maaş beklentisi oldu. Bu rakamın da Fenerbahçe'nin şu anki gerçekleriyle örtüşmediğini söyleyebilirim. Ama ismi duyuyoruz. Dillendiren arkadaşlarımız da oluyor medyada. Kim Min-jae ismini belki ilerleyen günlerde çok daha fazla konuşacağız. Ama bendeki bilgi Malang Sar'la alakalı çok sıcak görüşmelerin olduğu ve Fenerbahçe'nin stoper listesinde de an itibariyle ilk sırada yer aldı. Ama süreç değişir. Sar'ın beklentileri Fenerbahçe için fazla gelir. Fenerbahçe farklı isimlere dönebilir. Belki de İsmail Hoca, teknik heyet, futbol direktörü Oğuz Çetin Sar konusunda ilerleyen günlerde daha farklı bir pozisyona geçebilir. Ama an itibariyle Sar'la bir görüşme var. Daha önce de olmuştu. Bugünkü gelişme temsilcisinin İstanbul'a geldiği yönünde. Bunu tekrar edelim. Fenerbahçe bir görüşme gerçekleştirdi. Detaylarına ulaşmaya çalışıyorum. Ulaştığımız takdirde elbette paylaşacağız. Fenerbahçe transferler devam edecek. Vedat geldi dün. Hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Fenerbahçe ciddi anlamda transferlerini tamamlamak istiyor. Ciddi de gizlilik ürütülüyor. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Kulübün takdiridir. Bu anlamdaki tutumu bütün kulüpler gösteriyor açıkçası. Bu farklı bir durumda değil. Bizim de işimiz buradaki detaylara ulaşmaya çalışmak. Koray Baloğlu.
1: Nathan Ake ismi de bir ara gündemdeydi. Sar'dan sonra mı geliyor listede Erdem?
2: Ya şöyle bir durum var. Nathan Ake ile alakalı orada Manchester City konusu var açıkçası. Oyuncu Dünya Kupası'nda daha fazla açıkçası çözülmesi gereken adım var Nathan Ake'de.

0: Görüşüldü, evet. Görüşüldü Nathan Ake'yle. Maaş beklentisi soruldu. O noktada şu an duruyor bildiğim kadarıyla. Bir ilerleme kaydedildi dersem yanlış olur.
1: Evet. Türkiye'den peki düşünülen futbolcular var mı? Normal şartlar altında mesela Süper Lig'de oynayan, Türk havuzunu genişletmek amacıyla vesaire böyle bir düşünce var mı? Hiç kulağına geliyor mu?
0: Şunu söyleyeyim. Alanya spor forması giyen Ümit Akta Fenerbahçe'nin, ben duydum bunu, bunu farklı kaynaklardan teyit de ettim. Fenerbahçe'nin yerli rotasyonu için, özellikle savunma hattı için düşündüğü isimlerden bir tanesi Ümit Akta. Sağ bekle ilgili şunu söyleyeyim. Emedo an itibariyle başkanın çok böyle gözden çıkardığı bir oyuncu değil. Ama Semedo ayrılmak ister de ayrılırsa Fenerbahçe elbette sağ bek transferi yapacaktır. Semedo ayrılmazsa Mert Müldür'de bir değişiklik olursa, Mert Müldür'ün de sonuç olarak gerçekten piyasası olan bir oyuncu. Mert Müldür'de bir değişiklik olursa Göztepe'den Arzu Olsan Kurtulan ismini söyleyebilirim. Bu isim de Fenerbahçe'nin geniş oyuncu havuzunda yer alan bir isim. Arzu Okan Kurtulan. Bunu da farklı kaynaklardan duymuştum. Geniş oyuncu havuzunda yer alan bir oyuncu. Çok fazla maç izledi Oğuz Çetin. Yaklaşık 1,5 aydır oyuncu izlediğini biliyorum. Çok fazla oyuncu var havuzda. Bunları tabii somutlaşmadan yazmak da söylemek de doğru olmuyor. Bugün somut bir durum vardı. Sağda paylaştık. Ben Ümit Akdağ'ı çok uzun süredir duyuyorum ama şimdi sorduğun için bunu söyledim. Çünkü somut bir görüşme yok henüz. Alanya Spor Kulübü'nün sözleşmeli oyuncusu en nihayetinde. Ama geniş oyuncu havuzunda yer alıyor bu isimler. Ne olacak? Şunu söyleyeyim. İrfan Can Kahveci mesela.
1: Tam onu soracaktım ben de,
0: evet,
1: şu anda.
0: İrfan Can Kahveci. Ben bunu net bir şekilde bildiğim için söylüyorum. İrfan Can Kahveci eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin yine tabii oyuncunun fiziksel durumu, mental durumu, kendi kariyeriyle ilgili ne düşünüyor, teknik direktör karar verecekti İrfan Can Kahveci, ama benim edindiğim bilgi İrfan Can Kahveci'nin önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de, Samandıra'da takımın içerisinde yine formayı hak ettiği takdirde oynayacağını düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Aldığım bilgiler de bu yönde Koray Boloğlu. İrfan Can Kahveci önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalacak gibi gözüküyor ama tabii bunlar kamp süreci, kamptaki performansı, milli takımdaki performansı, bunlar değişkenlik gösterebilir. Biz şu anki istihbaratı paylaşıyoruz. İrfan Can Kahveci'de ben takımda tutulacağı yönünde bilgi aldım. Cengiz Ünder'i görmek istiyorlar. Cengiz de çalışıyor İstanbul'da. Tatil yapmadı diyebilirim hatta yani. Tatile bile çıkmadı Cengiz. Yoğun bir şekilde kamp sürecini bekliyor. O da kendisini göstermek isteyecekti. Teknik heyet Fenerbahçe karar verecek. Zaten bunları biz Temmuz'un ortası gibi çok daha net konuşuyor olacağız. Önümüzde bir Topuk Yaylası kampı var. Ardından Avusturya kampı var Fenerbahçe'nin. İnşallah oraları takip edebilirsek çok daha net, somut bir şekilde bilgileri aktaracağız kampta.
1: Evet. Aziz Bey seçim sürecinde şunu söylemişti sıklıkla. İki tane santrfor alacağız demişti. Şimdi Fenerbahçe Vedat Muriç'i aldı. Bu sayı 1'e inmiş oluyor kendisinin söylemine göre. Bu santrfor noktasında nasıl bir takviye bekleniyor? Oyuncu profili aşağı yukarı belli mi? Sen şimdi tabii bunları konuşmak için belki çok daha erken. Ama Vedat Muriç'in üstünde bir isim mi? Mesela Sörlot gibi bir futbolcu mu? Yoksa yine böyle daha dengeli bir gidecek Fenerbahçe orada?
0: Ben forvet noktasında yani hem takımın ihtiyaçlarını karşılayacak, çok da popülist olmayan ama isimli, taraftarın da beklentilerini karşılayacak kariyerli bir oyuncunun Fenerbahçe'ye kazandırılacağını duyuyorum. Ya bu yönde de çalışmalar var. Sörlot veya Giresi, şimdi isimleri böyle çok fazla manşet yapmayacağım ama oraya takımın ihtiyaçlarını karşılayacak net bir oyuncu daha almak istiyor Fenerbahçe yönetimi. Evet. Çok da gizlilikle ilerliyor. Giresi ismiyle alakalı çok konuştuk. İlerleyen birkaç gün daha bekleyelim derim. Ama Fenerbahçe şu an için Vedat Muriç, Sıdiki Şerif, orada iki forveti var. Kamp başladıktan sonra birazcık da pazarlık noktasında da şimdi elini güçlendirdi seçim öncesine kadar. Seçim öncesine göre. Sayın Aziz Yıldırım artık başkanlık koltuğunda ve yıllarca bu işi çok profesyonelce iyi bir şekilde yapmış başkandı. O tecrübesini konuşturmak istiyor transfer döneminde. Hem gizlilik anlamında, hem pazarlık anlamında. Fenerbahçe'nin, tekrar edin, yani bu konuları çok fazla gündeme getirmek

0: istemiyorum. Ama ekonomik olarak da anlatılması gereken durumları var ki bence Sayın Başkan bunu konuda bilgilendirecektir camiayı. O sebeple çok da uçup kaçmamak lazım Koray Baloğlu.
1: Evet, Erdem teşekkür ediyoruz. Var mı ekstra söylemek istediğin bir şey?
0: Ekstra söylemek istedim. Dün de İsmail Hoca başladı. İsmail Kartal anlaştı. Yani şunu söyleyebilirim. İsmail Kartal telefonla Sayın Başkan'la konuştuğunu kendi açıkladı ama ilk görüşmede hiçbir şey konuşmadan direkt anlaşmış. Yani şuna geleceğim. Maddi konularda hiç girmeden, tabir yerindeyse para konuşmadan, bunlar çok tabii söylenmiyor ama anlatmak da lazım birazcık. Para dahi konuşmadan Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyor. Ve Samandıra'da, dün Samandıra'ya gitti, başladı. Kamp programı, kadro planlaması, ayrılacak oyuncular, gelecek oyuncularla alakalı yoğun bir şekilde mesaisine başladı. Ve çalışmalarını da sürdürüyor. Pazartesi de takım, 22'sinde takım toplanacak İsmail Kartal'ın önderliğinde. İsmail Hoca sabırsızlıkla çalışmayı beklediğini, kampı beklediğini duydum. Hayırlı uğurlu olsun İsmail Hoca'ya da. Bu süreçte tabii Aykut Hoca'nın da ismini çok fazla konuştuk. O da Fenerbahçe'nin çok önemli bir değeri. O konuda da bence yorumları yaparken, bilgileri aktarırken çok daha böyle seçici davranmak gerekiyor diye düşünüyorum Koray Baloğlu. Bu kadar.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş. İyi akşamlar diliyorum sana da. Son bilgileri aktardı. Stoper noktasında tabii ki bir takviye bekleniyor Salim. Evet. Sen mevcut stoper hattını Fenerbahçe'nin yeterli buluyor musun?
2: Hayır. Sen?
1: Ya ben şimdi yorum yapmayayım. Ben sana sordum.
2: Yani ben yeterli bulmuyorum abi. Sebebi de şu. Devamlı zaten yayınlarda dile getirdim. Fenerbahçe'de Milan Škriniar çok önemli bir oyuncu. Fakat Milan Škriniar'ın sakatlık sürecinde Fenerbahçe o bölgede sıkıntı yaşadı. Çağlar Söyüncü CV'sine saygı duyuyorum ama o bölgede kalıcı çözüm olamadı. Jaden sol bek mi, sol stoper mi, onu hala çözümleyemedik. Fenerbahçe stoper bölgesinde ciddi sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe'nin sıkıntısı geçtiğimiz yıl Milan Škriniar'ın sakatlığı değil, Milan Škriniar'ın yanında oynayabilecek bir oyuncu yokluğuydu. Yani oyuncunun olmamasıydı. Daha doğru deyimle Sar ve Sar'la birlikte Kim Min-jae listede. Zaten Erdem de açıkladı. Kim Min-jae ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Kim Min-jae geçtiğimiz sezon devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Şu anda da gündemdeki isimlerden birisi. Arda Okan Kurtulan konusu var. Arda Okan'la ilgili Kaya daha önce haberini yapmıştı Galatasaray'ın ilgilendiğine dair. Arda Okan konusuyla ilgili ben araştırma yaptığımda bilindiği üzere Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde kurallar var. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında katıldığınızda kadro bildirimi var. O kadro bildiriminde altyapıdan oyuncularınızın olması artı bir etken oluyor. Arda Okan Kurtulan da Fenerbahçe altyapısında yetişen bir oyuncu. Bundan dolayı artı bir özellik diyebilirim. Listede olduğunu konuştuk. Bununla birlikte Arda ile ilgili ben Göztepe'ye yakın gazeteci arkadaşlarımla da konuştuğumda Göztepe'den oyuncu almak hiç kolay değil. Ben bunu daha önce Başakşehir için kullanmıştım. Göztepe'de oyuncu satışından ciddi kazanımlar elde etti. Bu noktada zor bir kulüp olduğunu vurgulamam gerekiyor. Hayırlısı olsun diyeyim.
1: Kaya sana da sorayım aynı soruyu. Evet. Fenerbahçe'de stoper takviyesi evet. Bekliyor musun?
3: Yani olması gerekiyor
1: zaten
3: bence.
1: Zaten bu arada arayış var da.
3: Evet, evet yani sol stoper olması gerekiyor. Škriniar'ın zaten bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı kaçırdığı maç sayısı ve savunmada ciddi anlamda sıkıntılar olduğu ve bu savunma performansının Ederson'a da yansıdı. Bariz bir şekilde ortada. Fenerbahçe'nin çok sağlam duvar diyebileceğimiz evet Kim Min-jae ismi Fenerbahçe'nin gündeminde. Her ne kadar eskiye yönelik hamleler yapsa da Fenerbahçe yani doğru profiller. Vedat Muriç doğru bir profil. Birinci santrafor olarak da düşünebilirsiniz ama tabii ki oraya bir yıldız anlamında bir takviye de Fenerbahçe'de yapılacaktır. Savunmada da Sar ve Kim Min-jae isimleri ön plana çıktığında şimdi Sar'la alakalı şunu söyleyebilirim. Çok ciddi kulüplerde oynadı. Yani Chelsea'de zaten çok fazla kendisini evet. Gösteren bir oyuncuydu. Sonrasında Monaco serüveni ve şu an yani oyuncunun genel anlamıyla Fenerbahçe'nin takipte bulunduğu stoper isimleri üzerinden durduğunda Hani Kim İnce mi Sar mı, daha çok Kim İnce garanti gibi görülüyor. Hem boy ortalaması Sar'a göre daha uzun. 1.90 Kim İnce. Sar'ın 1.87 civarında falan diye hatırlıyorum. Tabii şöyle bir nokta da var burada. Fenerbahçe'nin bu tandemi oluştururken de özellikle bekleriyle alakalı da bir net bir tavır ortaya koyması lazım. Çünkü Semedo'nun durumu bu sezon mesela ismi kadar Semedo çok yüksek ve büyük bir performans sergileyebildi mi Fenerbahçe'de? Evet. Bence sergileyemedi. Kendini çok fazla gösteremedi. Şimdi hem sol stoper düşüncesi hem de işte sol kanat transferi yapacaksa Fenerbahçe iki bölgede de oynayan isimler üzerinde duruyor. Yanılmıyorsam Sar iki bölgede de oynayabilen bir futbolcu zaten. Hem solda da oynatabiliyorsunuz hem sol stoperde de oynatabiliyorsunuz. Ama garanti oyunculara gitmek Fenerbahçe açısından bu denklemde daha doğru gibi görülüyor. Çünkü Kim İnce evet. daha öncesinden denendi ve verim alabildiniz. Üst evet. seviye bir oyuncu. Yani Şikrinyer'le beraber orada iyi bir tandem de oluşturabilir. Fakat işte kanatlarla alakalı da bence Fenerbahçe'nin takviye yapması lazım. Şu var, yerli isimler üzerinden çok fazla evet 10+4 kuralından dolayı farklı yerli isimler de duyabiliyoruz ama TFF'nin önümüzdeki haftalarda Kulüpler Birliği Başkanı ile İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir görüşme yapacağının bilgisi de var burada. O kural değişirse bütün takımlar için transfer stratejisi yeniden değişecektir diye ben düşünüyorum burada.
1: Evet, biraz da onu bekliyor olabilirler mi?
3: Ya bence kulüpler onu bekliyor. Yani evet. Fenerbahçe şu an garanti ismi evet mesela Vedat Muriç'e gitti. Garanti bir isim aldı. Değerlendirecektir. Çünkü ikinci santrafor da lazım Fenerbahçe'ye. Şerif'ten büyük ihtimal çıkmak isteyecektir. Ya kiralayacaktır. Bir formülünü bulacaktır. Şimdi savunmaya da bakıyorsun. Sar'ın yaşı tutmuyor. Kontenjan oyuncusu değil. Kim İnce değil mesela. Hani bu süreçleri ağırdan alınması Galatasaray kısmında da bunu tabii ki daha net bir şekilde konuşuruz ama kulüplerden çok fazla girişim olmamasının nedeni bence tamamen bu süreç olabilir. Ya, Trabzonspor programı açarken de söyledi. Çok hızlı bir giriş yaptı. İyi isimleri transfer etti. Fakat şu an bütün kulüpler, Anadolu kulüplerin başkanları da bu kuraldan ciddi anlamda rahatsız. Yani şu bakış açısı oluyor. Ben yabancı oyuncu neden yetiştireyim? Yani ilk baştan beri zaten bu süreç böyleydi. Evet, yerli isimlere de burada değer vermek önemli. Fakat bundan hani 5-6 yıl önceye gittiğimizde de kuralların olduğu durumda yani yine yerli isimler çıktı bu kurallar içerisinde. Yani kural koyarken biraz daha takımların durumlarını, Avrupa'da oynaması gerektiğini, şu an sadece bu kural, örnek veriyorum, hani son dönemlerde 4 yıl üst üste Galatasaray şampiyon olduğu için acaba Galatasaray'a çok ciddi anlamda zarar mı verecek diye. Hayır, Başakşehir'de mesela Avrupa Kupası'nda olacak. Onların da bu kuraldan rahatsız olduğunu zaten Sayın Başkan da Gümüşdağ'a da çıkıp söyledi. Yani biraz daha hani transferde yavaş ilerlenmesinin nedeni Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da bence budur diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi tabii ki Fenerbahçe'yi konuştuk, Galatasaray'a geçiş yapacağız. Galatasaray'da da Torreira'nın yapmış olduğu bir paylaşım herkesi heyecanlandırdı bir yandan.
3: Evet.
1: Onu da rica edelim, ekrana da verelim. Icardi ile bir arada olduğu bir fotoğrafı paylaştı Lucas Torreira ve kalıyor dedi.
3: Acaba paylaşımı kendi için mi yaptı, Icardi için mi yaptı? Benim de aklıma bu geliyor tabii. Icardi ile fotoğraf olduğunda herkes şu an Icardi'nin kalacağı tabii düşüncesine kapılıyor burada. Torreira da son dönemlerde duygusal anlamda zor günler yaşıyor. Zor günlerden geçiyor zaten. Net belli. Tabii bu paylaşım da burada Icardi'ye hani kal, ayrılma dercesine bir paylaşım da burada olabilir. Çünkü şöyle bir denklem var son haftalarda. Özellikle konuştuğumuz konu var. Galatasaray Icardi'ye yeni bir teklif mi yaptı? Galatasaray yeni bir teklif yapmadı. Masaya teklifini koydu zaten. Icardi bu süreci ağırdan alıyor şu an. Oyuncunun menajeri farklı kulüplerden gelecek olan teklifleri ve 30 Haziran'a kadar da bu sözleşmesi devam ettiği için rahat davranıyor. Benim görüşüm burada Torreira'nın net olarak Icardi'ye kal demek istediği bu senaryoda. Çünkü net bir şey şu an söylemek hata olabilir. Yani olumlu veya olumsuz bir durum yok burada. Icardi cephesi hala Galatasaray'a bir cevap vermedi. Büyük ihtimalle bu 30 Haziran'a kadar da yani bu süreyi doldurmak istiyorlar. Ben öyle okuyorum bu durumu. Ama tabii şöyle bir bilgi de paylaşayım. Tabii Icardi'nin takım içerisinde en iyi anlaştığı oyunculardan bir tanesi de Torreira. Bu sezon evet. içerisinde de sürekli gerek Kemerburgaz tesislerinde gerek dışarıda özel hayatlarında

0: sürekli birbirleriyle görüşüp birbirlerine destek olan oyuncular bunlar. E tabi bu denklemin içerisinde Muslera da vardı. Muslera Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra zaten hani bir ekip vardır orada. Kendi ekiplerini oluşturmuşlardı. Aslında iyi bir şey, takıma da pozitif olarak yansıyordu bu. Fakat derler ya, takvimden yapraklar tek tek düşüyor diye. İlk Muslera'nın ayrılığı. Şimdi Icardi'nin ayrılığı gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Tabii Icardi'nin elinde. Torreira ile alakalı da burada net olarak bir iki ay öncesinden acaba sürpriz bir ayrılık olabilir mi diye konuşurken Torreira yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'da kalacağını şu an için yansıtıyor.
1: Evet. Tabii Salim, sen nasıl değerlendiriyorsun bu paylaşımı öncelikle?
2: Yani iki sıkı dost, bunu ifade ettik. İki iyi arkadaş, Kaya da söyledi. Yani Torreira'nın özel yaşantısına dair bilgiler paylaşılmıştı hafta içerisinde. Sonrasında bu fotoğraf geldi. Yıl içerisinde Torreira'nın babasıyla ilgili bir rahatsızlığı vardı. Oyuncunun, yani Torreira'nın dışarıdan izlenimlerim şu: duygusal bir karakter olduğunu, arkadaşlık duygularının yüksek olduğunu anlayabiliyorum. Kaya'nın da ifade ettiği gibi Icardi ile çok yakın arkadaş. Ve maçlarda gittiğimde de gözlemledim, Torreira pozitif bir karakter ve kulüpteki, muhtemelen tesisteki çalışanlarla da, emekçi insanlarla da, takım arkadaşlarıyla da çok sıkı ilişkileri var. Güzel bir fotoğraf yani, bu paylaşılmış. Icardi ile Galatasaray, Icardi'ye Galatasaray bir teklif yaptı. Icardi'nin durumu bekleniyor.
0: Ya ayrılması sürpriz olmaz burada. Oyuncunun kalması daha çok sürpriz olur.
2: Icardi'nin değil mi?
0: Tabii, son dönemlerde hani zaten ayrılacak bu oyuncu. Bu süreç bize bunu gösteriyor. Icardi Galatasaray'da kalmak isteseydi o masadan anlaşarak kalkardı.
2: Evet.
0: Yani anlaşmadan kalktı, biraz daha zamana yaydı bu süreci. Ha, belki istediği teklifi alamayacak, günün sonunda Galatasaray'da kalacak, o farklı bir durum. Galatasaray'ın bütün şartlarına okey diyecek. Fakat Galatasaray yine bir santrafor transferi yapacak.
2: Bu arada Galatasaray'a okey derse Galatasaray'daki planlama
1: araya giriyorum da şimdi, biraz dikkat ettiyseniz zaten daldım da şeye. Evet, Fenerbahçe Beko üst üste 3. kez şampiyon oldu ama muazzam bir final seyrettik hakikaten son bölümde. Sarı lacivertler Beşiktaş Gain'i 77-75 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve tıpkı geçen sezon olduğu gibi şampiyonluk kupasını kaldırıyor Fenerbahçe Beko. Beşiktaş son bölüme önde girdi. Kıran kırana bir final. Dördüncü set final periyodu. Ve 1.9 saniye kala Tarık Biberovic attığı üçlükle birlikte zaten skoru 77-75'e taşıdı. Ardından Beşiktaş o çok kısa 1.9 saniyelik bölümde skor üretemedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Binlerce taraftarının önünde çok ciddi de sakatlık problemiyle pek çok oyuncusundan yoksun çıkmıştı Beşiktaş. Açıkçası işi zaten çok çok zordu. Favori Fenerbahçe'ydi. Özellikle bu sakatlıklarla da birlikte daha da zaten favori olduğu belki de final serisinde. Daha da artık zaten kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu ama ben eminim hiç kimse yani bu kadar zorlanacağını, Beşiktaş'ın son saniyeye kadar işi taşıyacağını belki de beklemiyordu. Şu anda Fenerbahçe yine de her ne kadar maç içerisinde zorlansa da şampiyon olmayı başardı. Sarı lacivertler bu son dakika bilgisini de paylaşmış olalım. Devon Dotson son bölümde Beşiktaş'ta attığı üçlüklerle yine takımını zafere yaklaştırsa da son sözü Tarık Biberovic söyledi maçta ve şampiyon Fenerbahçe Beko. Fenerbahçelileri
0: tebrik edelim
1: şampiyonluktan dolayı. Ama bir cümle söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş camiasının ileri gelenlerine söylemek lazım bunu. İki sezondur yani inanılmaz minimum bütçeyle maksimum iş çıkarıyor Beşiktaş. Artık bence camiada bazı böyle durumu iyi olan iş insanlarının bu takımın sponsorluk gelirlerini arttırması lazım. Yani Beşiktaş çünkü elimden geleni yapabileceğini, yani bir yapabileceği şeyin 10 katını yapıyor. Sürekli 2 senedir finalde kaybediyor. Artık Beşiktaş camiasından gerçekten Beşiktaş'a gönül vermiş iş adamları varsa Alimpiyeviç ne istiyorsa ona göre bir bütçe oluşturup yani en azından daha dengeli bir kadro, daha iddialı bir kadro kurmak noktasında kulübede yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Binlerce insan, muazzam bir mücadele. Bence bunu fazlasıyla hak ediyorlar. bu noktada da biraz ekonomik olarak da herkesin elini taşın.

0: altına koyması lazım.
1: Ya bir yerde istikrar varsa, çaba varsa tabii ki burada desteklenmesi lazım. Beşiktaş kulübünün zaten hani son dönemlerde basketbolda da senin de söylediğin gibi bir ortada emek var. Desteklenmesi gerekir burada. Ama Fenerbahçe'de basketbolda varım diyor yani her sezon. Yani hem ciddi başarılar hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluğunu net bir şekilde gösteriyor. Fenerbahçe basketbola gerçekten önem veriyor. Bunu görebiliyoruz. Beşiktaş'a da katılıyorum. Sponsorluk anlamında da. Yani bunlar daha çok futbol tarafında görürüz biz böyle sponsorlukları. Hani hem ülkenin genel nabzını futbol tuttuğu için evet, orada sponsorluk yatırımı yapmayı daha çok istiyorlar. Fakat şu da olabilir. Kulüpler son dönemlerde bunu yapabiliyorlar. Yani evet, futbola sponsor olabilirsiniz ama basketbola da, bizim amatör branşlarımıza da destekte bulunabilirsiniz gibisinden evet, bir sözleşme, sponsorluk anlaşmaları da yapılıyor. Beşiktaş'a tabii böyle bir denklemde de yardımcı olunabilirse, iş insanları del atarsa iyi olur tabii. Çünkü bence bunun de gelişmesi lazım basketbolunda.
2: Kesinlikle. Dušan Olimpijević gerçeği var. Böyle bir koç varken şu an yani taraftarın gönlüne kazıdı hakikaten. Yaptıklarıyla birlikte geldiğinden beri bu anlamda böyle iyi bir koç varken artık birazcık para musluğunun açılması gerekiyor. Orada da Beşiktaş yönetimi belki tek başına yetemiyordur. Ama yani şu an ben Beşiktaş'ta herhangi bir iş insanının yerinde olsam maddi olarak elimden gelenin hepsini fazlasıyla veririm bu takıma. Çünkü işin ehli var belli orada. Sadece biraz daha bütçenin yukarı çıkması lazım. Net açık ortada olan bir konu. Her türlü kupa gelir ondan sonra. Yani gözüken o. Tebrik ediyoruz iki takımı da. Gayet güzel, keyifli bir final serisi oldu. Tıpkı evet, geçen sezon olduğu gibi. Transfer raporundayız. Biz tabii transferi konuşacağız ama bu kupada aynı zamanda Aziz Bey ve yönetiminin kazanmış olduğu, göreve geldikten sonra ilk kupa olarak tarihe evet, geçiyor. Kısa bir süre oldu gerçi. Sezon başında yine Saadettin Bey yönetiminde başlayan süreç Aziz Bey yönetimiyle birlikte kupayla taçlanmış oldu. Gerçi Fenerbahçe'de bu basketboldaki atılımın başlangıcında da yine Aziz Yıldırım vardı. Orada da hakkını evet, yemeyelim. İlk kupası da yine basketboldan gelmiş oldu.
1: Evet ya, futbolda da şöyle süper kupası vardı Fenerbahçe'nin bu sezon mesela Saadettin Saran evet, yönetimiyle beraber. Evet, bu sezonun başlangıcında Saadettin Bey olsa bile şu an Aziz Bey'in hemen başkanlığında kupayla basketbolda sezonu artık kapatmak bence çok önemliydi. Tabi buradaki beklenti şu. Fenerbahçe az önce de söyledim. Basketbolda varım diyor ama futbol çok önemli. 12 yıldan beri bir hasret var. Bakalım Sayın Başkan Aziz Yıldırım bu hasreti dindirebilecek mi? Tabii ki iddialı bir kadro da kuracaktır. Onun için çalışmalar da yapıyordur illaki. Fakat kupayla başlaması da olumlu bir gelişme tabi.
2: Evet. Tebrik ettik Fenerbahçe'yi, bir kez daha söyledik. Biz yine transfer gündemine geri döneceğiz. Torreira'nın paylaşımıyla ilgili şöyle bir dipnot var. Onu söyleyelim. O paylaşımı bir kez daha rica edebilir miyiz ekrana? Dikkat ederseniz orada kalıyor ifadesi var. Torreira'nın Icardi için.
1: Evet.
2: Benzer bir paylaşımı da yine aynı zamanda Pique yapmış daha önce.
1: Takımdan da ayrılmıştı değil mi?
2: Evet.
1: Öyle süreçler olabiliyor.
2: Bu şimdi Torreira'nın yapmış olduğu paylaşım. Sekueda yazıyor. Kalıyor demiş. Sarı kırmızılı kalpler var. Ama aynı paylaşımı daha önce de Pique yapıyor. Neymar için. Ve Neymar kısa bir süre sonra ayrılıyor. Evet. Bu aslında ona da bir gönderme mi diyenler var. Yani Icardi ayrılıyor. Torreira da bilerek özellikle o paylaşım gibi bir paylaşımda mı bulundu diyenler de var.
1: Ya gönderme değil de burada Torreira'nın tamamen Icardi'nin kalması için gösterdiği çaba olarak yorumlamak lazım bence bu durumu. Ya çünkü ortada şöyle bir durum var. Galatasaray zaten teklifini yaptı Icardi'ye. Icardi'nin Galatasaray'da kalmamasını gerektirecek bir konu var mı ortada? Ciddiye alınabilecek çok ciddi bir konu var mı? Tabii ki süre almaması. Buna çok Icardi'ye takıldı. Okan Hoca da zaten son dönemlerde verdiği röportajlarda özellikle şunu vurguluyor Icardi ile alakalı. Oynamadığında mutsuz olduğunu görebiliyorum. Bunu ben de hissediyorum diyor. Yani evet, zaten bu oyuncu, hep söylüyoruz, Paris Saint Germain'den Galatasaray'a transfer olurken de orada gözden düşen oyuncu olduğu için ayrılmak istedi. İlk 11'de oynamak istediği için Galatasaray'a evet dedi, geldi. Ama tabii ki 2 yıl boyunca Galatasaray'a çok fazla katkılarda bulundu. Bu sezon ciddi bir sakatlık. Icardi'de hata var. Galatasaray'lı yönetiminde de hata var. Burada iletişim çok iyi bir şekilde sağlanmadı, ilerlenmedi. Evet. Ve gelinen noktada da şu an

0: sanki Galatasaray çok fazla çaba gösteriyormuş gibi bir ortam görülüyor ama öyle değil iş.
1: Evet. Bak ekrana yansıyor bu da Pique'nin Neymar'la yaptığı paylaşım 2017'de kalıyor diye. O paylaşımı da yine aynı şekilde Seko'ya da yazıyor. Kalıyor evet. Anlamına geliyor. Yani
0: belki de hani bu ne anlamda bir paylaşım? Acaba o zaman da mı yanlış anlaşıldı? Kalıyor demesinin noktası. Yani bilemiyoruz tabii transfer dönemlerinde böyle şeyler olabiliyor. Ama
1: İkisi yan yana.
0: Evet hani dediğim gibi ben daha çok Torreira'nın Icardi'nin kalması için bir girişimde bulunduğunu düşünüyorum bu kareyle.
1: Buna bir gönderme değildir diyorsun.
0: Değildir ya büyük ihtimal. Yani çünkü
1: 2 gün sonra transfer oluyor çünkü Neymar bu paylaşımdan sonra.
0: Evet evet ama işte burada Torreira'nın daha çok hani Galatasaray'da yoluna devam etmek istediği.
1: Poz bile benziyor yalnız bak dikkat edersen yani el omuzda aynı şekilde sağ kol Pique'nin Neymar'ın omzuna atmış. Torreira da aynı Icardi'nin omzundaki elini yani fotoğrafı bile neredeyse birebir aynı.
0: Evet dün bir de şöyle bir gelişme oldu.
1: İkisinin giydiği kıyafetler ters olsa da siyah beyaz. Birinde doğru. Siyah tişört birinde beyaz. Neymar beyaz tişört Pique'de siyah tişört var. Torreira Icardi'de de yine aynı renkler tercih edilmiş.
0: Ha ben evet demeyeceğini evet diyeceğini düşünmüyorum. Demeyecek yani.
1: Bence buna bir gönderme de olabilir.
0: Kabul etmeyecek gibi duruyor.
1: Biraz fal açıyoruz şu an ama sence buna gönderme mi yoksa gerçekten kalıyor mu?
2: Yani şöyle bu paylaşım o dönem çok yankı uyandırmıştı hatırlıyorum. Ulusal basında, uluslararası basında da yer alan bir paylaşımdı. Yani oradan yola çıkarak bu paylaşım yapılmış olabilir mi? Kalıyor derken kalbimde, yüreğimde kalıyor.
1: 10 gün sonra filan pardon Neymar PSG'ye transfer olmuştu. Bu paylaşımdan sonra, Pique'nin paylaşımından sonra.
2: Yani bilemedim. Biraz papatya falı gibi oldu evet. Ama yani Torreira yani bunu kalıyor derken Galatasaray için mi söyledi yoksa yüreğimde kalıyor, kalbimde kalıyor, çok yakın dostum bu anlamda mı söyledi?
0: Kal demek için söylemiştir diye düşünüyorum. Başka bir hani anlayabileceğimiz
2: sonunda
0: nokta var mı?
2: Sonunda hangi müzik vardı paylaşımda? Bir müzik falan var mıydı?
1: Müzik yok. Sadece bu söz var. Sequoia da kalıyor.
2: Yani gitme kal diyemedim bir şarkı diye bir şarkı var o falan.
1: Onu Pique'den onu koymasını bekler miydin öyle?
2: Yani
1: gitme.
2: Güzel şarkı. Müslüm Gürses'ten var mesela. Gitme. Böyle şey yapar.
1: Bir kuble söyle istersen.
2: Yok be abi sesim kötü. Yani Müslüm Gürses Allah rahmet eylesin. Amin çok önemli inşallah. Bir sanatçımızdı. Ben de Adanalı olduğum için, Adana'da doğup büyüdüğüm için küçükken erkek kuaföründe çıraklık yapmıştım. Çok hakimimdir bu tarz müziklere. Allah rahmet eylesin. O dönem mesela biz hep dinlerdik. İnsanlar yani
1: yadırgardı. Müslümcüler Müslümcü falan yaparlardı değil mi?
2: Ama halkın gerçeğidir. Yani halkın,
1: sonradan ama yadırgayanlar Müslümcü oldu.
2: Sonradan Müslüm filmi yayınlandı. Yayınlandıktan sonra beni yadırgayanlar en büyük Müslümcü oldu.
1: Müslüm filminden önce de birkaç Müslüm Gürses parçasını başka sanatçılar söyleyince Müslüm Gürses bir anda o yani kitlesi nedeniyle özellikle belki evet. Hor görülen Müslüm Gürses sonra herkes tarafından kabul edildi. Hakkını ya, da bulmuş
2: bence,
1: oldu.
2: Aynen. Bence yani ülkemizde belli bir kültürü yaşatıyor. Bence önemli sanatçılar. Allah rahmet eylesin Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur. Yani o jenerasyondan Hakkı Bulut çok önemli sanatçılar. Hatta ben de zaman zaman Müslüm Gürses'in şarkılarını yazan Şakir abiyle, Şakir Askan'la konuşuyorum. O da bizi hep takip ediyor. İyi bir Galatasaray taraftarı. Bir gün soracağım ama Şakir abiye bu sözleri nasıl yazdın abi? Yani unutamadım, küskünüm hep onların söz yazarı. Evet. Çok çok önemli müzikler. 40 yıldır, 50 yıldır söylenen şarkılar. Yine
1: böylece rahmet istedi, anmış olduk.
2: Allah rahmet eylesin.
1: De.
2: Evet.
1: Galatasaray'da Okan Buruk'un açıklamaları vardı. Hı. Dilerseniz o açıklamaları bir hatırlayalım. Ardından hı, devam edelim.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılılarla bir yıl daha sözleşmesi olduğunu söyleyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın stadyum atmosferi kadro

0: açıklaması, Başkan Dursun Özbey'in güveninin çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak bunların hiçbirini bir arada başka bir yerde bulamayacağını ifade etti. Yerli teknik ekiplerin yetersiz olduğuna dair belirtilen düşüncelere cevap veren Okan Buruk, "Teknik ekibimiz eleştiriliyor ama bu sezon 50'den fazla maç oynadık. Elbette her şey mükemmel değil ve daha iyi olabiliriz. Yabancı kondisyoner gelsin deniyor. Fenerbahçe de yabancı teknik ekiple çalıştı. Mesele bu değil. Türk antrenörleri küçümsememek gerekir. Önemli olan Türk ya da yabancı olması değil, işini nasıl yaptığıdır," diye konuştu. Geçtiğimiz sezon alınan şampiyonluğun en zor zaferlerden biri olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, lig maratonunun yanı sıra 12 kez Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmalarının işlerini zorlaştırdığını söyledi. Kazanılan 4 şampiyonlukta hangi teknik adamın kendisini daha çok zorladığı sorusuna da yanıt veren Okan Buruk, "Jorge Jesus'a karşı kazanmak çok önemliydi. İsmail Hoca'nın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılı olduğunu belirtti. 2024-2025 sezonundaki Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına değinen Galatasaray teknik direktörü, "Bazen 99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz diyorlar. Çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamıyorsun," ifadesini kullandı. Geride kalan sezonda oynanan son Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğu kaybetme endişesi yaşamadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe derbisine çıkarken 4 puan öndeydik ve maçı kaybetsek bile şampiyon olabilirdik. Bu nedenle şampiyonluğu kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Üzüldüğüm maçlar tabii ki oldu. Özellikle Young Boys maçları sırasında çok üzülmüştüm," dedi. Fenerbahçe eski teknik direktörü Jose Mourinho ile arasında yaşanan ve uzun süre gündem olan olaya da değinen Okan Buruk, "Jose Mourinho'ya karşı kin beslemiyorum. Yere düşürecek bir darbe değildi, ancak refleks olarak gelişen bir durumdu. Aynı hareketi ben Jose Mourinho'ya yapsam 10 maç ceza alırdım," diye konuştu. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de yeniden göreve gelmesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Okan Buruk, "Aziz Yıldırım'a da hayırlı olsun. Çok tecrübeli bir başkan ve tekrar göreve geldi. Türk futbolu için de hayırlı olsun," ifadesini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın tüm çıkışları Galatasaray'a karşı oldu. Galatasaray'a antipatisi var," dedi.
1: Tabii ki olabilir ama.
0: Evet, Okan Buruk'un açıklamalarını ekrana getirdik. Okan Hoca'nın tabii ki bazı konulara dair sözleri vardı. Türk antrenörleri küçümsememek gerekir. Önemli olan Türk ya da yabancı olması değil, işin nasıl yaptığıdır, dedi. Yabancı bir takviye konusunda yine açıklamaları vardı. Sen zaten izlemişsindir tamamını da, evet. Kaya. Neler söylersin hocanın bu sözleriyle ilgili olarak?
2: Şöyle, 4 sezondur üst üste şampiyon olan bir ekibi var. Yerli bir ekiple ilerliyor daha çok. Yardımcısı İsmail Garcia var yabancı olarak. Ama tabii ki ayrılanlar da oldu bu sezon içerisinde ekibinden. Yani o yeni sezona başlamadan önce bu ayrılan isimlerin yerine bir takviyeler yapması gerektiğini düşünüyorum. Güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda nasıl Galatasaray taç antrenörü getirdi ve taç atışlarında başarılı oldu. Özellikle İsmail Jakobs'un kullandığı uzun taç atışları. Zaman zaman Kazımcan'ın kullandığı uzun taç atışları. Yani bunların hepsinin günün sonunda meyvesini topladı Okan Hoca. Yine duran topla, özellikle duran top özelinde bir antrenör ya da bilemiyorum hocanın, hani eksikliği, ekibinde eksiklik illaki vardır. Güçlendirilmesi gerektiğini her zaman burada anlatmaya çalıştım ben. Daha da iyi bir duruma getirebilirsiniz. Tabii Okan Hoca da şunu söylüyor. Son 4 sezondur şampiyon olan biziz. Ekibimiz de eleştiriliyor tabii ki diye söylüyor. Şampiyon olduktan sonra bunlar daha çok konuşulmuyor, unutuluyor. Geride kalınan konular, ama sezon içerisinde şahit olduğumuz tribünden maçları izlerken hani onlarca karşılaşma var. Oyuncu değişikliğinde bile zamanı çok Galatasaray iyi bir şekilde kullanamıyor. Çünkü İrfan Hoca oyuna girecek oyuncuya bir şekilde bir şeyler anlatıyor. Ardından Okan Hoca anlatıyor. Kenarda zaten o anda bu sezon Galatasaray'ın rahat 3-4 maçı vardır gol yedi. Hani bunları daha çok böyle düşünülmesi, bu programların çözülmesi gerektiği kanısındayım. Ama tabii burada 4 sezondur Süper Lig'de şampiyon olabilmek, Galatasaray'ın başına ilk defa gelmişken teknik direktör olarak bunu devam ettirebilmek çok çok önemli bir nokta. Bir yandan da tabii teknik adamlarında kendi aralarında rekabetleri var. Rakiplerini özellikle İsmail Hoca ile geçtiğimiz sezonlarda rekabet halindeydi. İsmail Hoca sezon sonunda şampiyon olamayınca yollar ayrılmıştı. Okan Hoca hala Galatasaray'da devam etti. Şu an tekrardan İsmail Kartal geldi. Sonuç olarak bunlar da tabii önemli işler. Çünkü yabancı hocalarda mesela Jose Mourinho'da rakip oldu. Okan Hoca'nın yine bileğini bükemedi burada. İsmail Hoca'ya tekrar dönülmesi noktasında da işte o 99 puanlık sezon. Burada da Okan Hoca şunu söylüyor. 102 puan biz topladık, biz şampiyon olduk. Yani yine iyiydik. Yani hem teknik ekibiniz hem oyuncularınız hem de son dönemlerde aslında bu kadar çok yatırım yapılmasına rağmen psikolojik olarak sahada ayakta kalabilmek çok çok önemliydi. Bence Galatasaray 4 sezonunda şampiyon oldu. En çok sıkıntıyı bu sezon çekti. Bu sezon puan kayıpları, yanılmıyorsam 25'e yakın puan kaybı ligde. Ligin bitişinde 25 puanlık bir eksi olduğunu gördük Galatasaray'a. Çünkü geçtiğimiz 3 sezonda bu kadar çok Galatasaray puan kaybı yaşamamıştı. Psikolojik olarak da mental olarak da hep sahadaydı. Ama Samsunspor karşılaşması, tribündeydim mesela. Şampiyonluğun artık son şeyleri, noktası diyebiliriz. Orada alınan sonuçlar. Hep bu tartışmaları işte teknik ekiple alakalı burada ortaya çıkıyor. Yani sizin ekibinize tabii ki 4 sezondur şampiyonsunuz. Kötü denilemez. Kötü demek haksızlıktır. Zaten bence kötü futbolcu, kötü antrenör ya da kötü herhangi bir profesyonel yoktur. Ya yetersiz ya da istediğiniz seviyede değildir bu. Bu onun kötü olduğunu burada ortaya koyamazsınız. Ama Okan Hoca'nın net olarak güçlendirmesi gerektiğini özetleyeyim ve düşünüyorum ekibini.
1: Evet. Salim, sen katılıyor musun?
3: Yani ekip teknik direktörler için olmazsa olmaz. Sosyal medyada yer almıştı. Ben sosyal medyada yer almadan önce bir bilgi gelmişti. Kaya bu konulara daha hakim. Bunları söyleyeyim. Şöyle ki, Orhan Ak ismini duymuştum fakat teyit edememiştim bu noktada. Sonrasında sosyal medyada da yer aldı. İrfan Hoca'nın ayrılacağına dair bilgiler yer aldı. İrfan Hoca Okan Hoca için bence önemli isimlerden birisi. Net bir şekilde bunu da gördük. Teknik direktörler için ekip çok çok önemli. Çünkü ekip, yani bunu şöyle düşünebiliriz ekip olayını. Siz teknik direktör olarak ön plandasınız ama yani adeta şöyle düşünelim. Daha doğru bir tanım olur. Koray Baloğlu sahanın içinde yıldız bir oyuncu. Doğru mu? Orta sahada Koray Baloğlu 10 numara pozisyonunda yıldız bir oyuncu. Koray Baloğlu'nun yıldız bir oyuncu olabilmesi için, yeteneklerini sergileyebilmesi için yıldız bir oyuncu ama yeteneklerini göstermesi gerekiyor. Onun için nasıl? 6 numara ve 8 numara pozisyonunda oynayan Kaya ve Salim'in hızlı koşması, her şeyden önce çalışkan olması gerekiyor. Aynı fikirdeyim. Yani ekip olmazsa olmaz. Ekipteki isimlerin çalışkan olması gerekiyor. Güncel futbola kafa yorması gerekiyor. Yani yerli teknik direktör noktasında Okan Hoca düşüncelerini ifade etti.
1: Ekibe mesela takviyeyi yapma noktasında asıl kararı Okan Hoca'nın vermesi gerekmiyor mu? Benim yani, ekibimin genişlemeye ihtiyacı
2: tabii
1: var.
2: Tabii karar onda. Bu arada karar onda. Yani Okan Hoca'nın eli kulağı net olarak İsmail Garcia. Hem genç oyuncularla alakalı hem de yabancı oyuncularla alakalı. Bütün raporlamayı, altyapıdan işte antrenmana çıkardıkları oyuncular bu sezon. Özellikle Okan Hoca ona vurgu yapıyor orada.
1: Evet.
2: Hani çok fazla süre veremedik ama bizimle beraber antrenmana çıktılar da demişti. Ama buradaki durum şu. İsmail Garcia gece yarılarına kadar gerçekten çalışan, çok çalışkan bir yardımcı antrenör. Yani Galatasaray'ın bütün taktikleri üzerinden Okan Hoca'ya yardımda bulunan, tabii İrfan Hoca'nın da etkisi var burada, haksızlık etmek istemem.
1: Evet.
2: Ama daha çok ağırlık ve yük burada İsmail Hoca'da, İsmail Garcia'da net olarak. Ve bu sezon daha çok işte bir takıma teknik direktör olarak gidersem ayrılırım düşüncesi vardı. Şu an öyle bir denklemde görünmüyor ama kendi yolunu çizmek de istiyor.
3: İrfan Hoca mı?
2: Hayır, İsmail Garcia.
1: İsmail
2: ve Garcia. Şöyle bir nokta da var burada. Bu kondisyonellerle alakalı da Galatasaray'da bu sezon içerisinde ayrılık oluşmuştu. Onların yerine zaten güçlendirebileceğiniz bir isimler gelmesi lazım. Şimdi geride kalan kondisyoneller ya da takımdaki aktif olarak kondisyoneller Galatasaray takımını yetersiz seviyede mi çalıştırıyor? Ya da bu sakatlıkların üst üste gelmesinin sebebi bunlar mıydı sorularını biz bu sezon çok gördük. Evet. Çünkü Galatasaray'da öyle bir an oldu ki bütün oyuncular üst üste sakatlanmıştı. Yani 7-8 tane sakat oyuncu sayıyorduk biz. Bunların hepsini düşünerek yeni sezonda Okan Hoca'nın bence hani güçlendirmesi gerektirmesini anlatmaya çalıştığım durum da bu. Yani bütün olumsuz durumları göz önünde bulundurmanız lazım. Evet. Ve iyi isimlerle çalışmanız lazım. Duran top da öyle. İrfan Hoca mesela duran toplarda daha çok Abdülkerim Bardakçı üzerinden ilerlediğini, çok fazla gol şansı bulduklarını ama bu sezon Abdülkerim o reaksiyonu çok fazla veremediğini de ifade ediyor.
4: Evet.
2: Ama buna da alternatif oluşturmak zorundasınız. Bulmanız lazım. Şimdi bu takım 4 sezonun şampiyonu. Teknik direktörü de yeri geldi eleştirdik. Ekibini de eleştirdik. Futbolcuyu da eleştirdik. Futbolun içerisinde bunlar tabii ki var.
4: Evet.
2: Yani o yüzden bence Okan Hoca tabii çok fazla böyle ekibini yerli teknik adamla başarılı olmak. Hani ekiple son 4 sezonda çok önemli bir şey. Tamam İsmail Garcia var işlerinde yabancı olarak. O da zaten o zincirin en önemli parçalarından, halkalarından bir tanesi. Yeni sezon başlamadan illaki takviye olacağını ben düşünüyorum.
4: Kaç takviye yapar sence Galatasaray? Ya ekstra gitmeler olmazsa örnek veriyorum. Barış Alper, Sara Mara vesaire. Sara, Barış Alper, Osimhen. Böyle
2: takımın normal,
4: omurgası kalırsa.
2: Toplam 3 transfer yapar ilk 11'e.
4: Şu an için mesela 3 diyorsun.
2: Evet.
4: Bir ne hangi bölgeler?
2: Bir sol stoper, bir 10 numara ve bir tane de santrafor.
4: Santrafor.
2: Evet. 3 net transferi var Galatasaray'ın ilk 11 düzeyinde. Ama tabii ki ayrılıklar olursa burada. Şimdi Sara'nın yerine bir 6-8 çift yönlü oynayabilen orta sahaya oyuncu almak zorundasınız. Zaten bu sezon en çok eksikliği 10 numara eksikliğini hissetti Galatasaray. Bağlantı oyununda ciddi problemler yaşadı. Icardi ayrılığı bir santrafor zaten transferi yapılması lazım. Burada işte Galatasaray'da belirleyici olacak konu şu var. Yerli stoper adaylar arasında Galatasaray'ın da listesinde Ümit Aktağ var. Ümit Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı daha olumlu haberler de duyabiliriz. Fakat bonservis beklentisi Alanyaspor'un çok yüksek. 15 milyon euro seviyelerinde bir talebi var burada. Kazımcan Karataş'ı Başakşehir istiyor. Bonservisini almak istiyor. Galatasaray'la eğer ki bir anlaşma zemini anlaşılırsa burada Galatasaray Bertu'yu isteyecek Başakşehir'den. Hı hı. Yani bunun da planlaması yapılıyor. Fakat her şeyden önce bu 10+4 kuralının netleşmesi lazım. Bu yüzden Galatasaray çok fazla transferde adım atmayı planlayamıyor şu an ya da düşünmüyor. Hemen bugün transfer yapalım getirelim işinin eğer ki kural değişirse bizim transfer listemizdeki bu oluşturdukları A, B, C planlarına geçiş yapalım gibi bir düşünce var burada. Ama daha çok şu an bizim konuştuğumuz isimler yerli isimler. Çünkü sol stopere yedekleyebilecek bir isim baktığınızda yerli de Ümit Aktağ olur. Ama oraya birinci stoper olarak Abdülkerim Bardakçı ile bu sezon devam edecekseniz, yine güveniyorsanız, Şampiyonlar Ligi temposunu Davinson Sanchez'in hatalarını da göz önünde bulunduruyorsanız, sizin oraya bir yabancı elit bir stoper de almanız gerekiyor. Bunların hepsinin planlaması bu kuralla beraber netleşecektir.
4: Salim, sence kaç takviye ihtiyacı var Galatasaray'ın?
3: Bence olmazsa olmaz takviye 10 numara takviyesi. Çünkü Galatasaray'da 10 numara takviyesi yapılması gerekiyor. Sezon itibariyle düşündüğümüzde Mertens'ten sonra, Mertens'in ayrılığından sonra Galatasaray maçlarda zorlandı. 10 numara pozisyonunda zaman zaman Yunus Akgün oynadı. Ancak Yunus Akgün'ün de sakatlığı olduğu dönemlerde Galatasaray ikinci bölgeden üçüncü bölgeye kat edişlerde o kilit paslar, şutör oyuncu bunların yokluğunu yaşadı. 10 numara pozisyonu olmazsa olmaz. Icardi'nin durumuna göre santrafor takviyesi yapılacak. John Duran zaten gelmek istiyor. Icardi'nin durumu bekleniyor. Az önce Kaya konuşurken dikkatimi çekti. Yani yerli oyuncular için istenen miktarlar çok çok fazla.
2: 10-15 yani kime gitsen şu
3: mesela
2: an yerlilerde.
3: Mesela Başakşehir Bertu için 12 milyon euro istiyor. Alanyaspor Ümit Aktağ için 15 milyon euro istediğini ifade etti Kaya. Yani burada şu var. Kaya zaten sen de biliyorsun, Koray abi sen de biliyorsun. Ümit Aktağ sezon başından beri takip ediliyor. Sezon içerisinde takip edilen bir oyuncu. Burada istenir Kaya. Koray abi istenir yani. Bir oyuncum var. Sözleşmesi devam ediyor. 20 de ister, 30 da ister, 40 da ister, 50 de ister. Ama bu olaylar hemen bu kuraldan sonra olunca işte ben bunu anlamıyorum. Yani Türkiye'de Futbol Federasyonumuz kulüpler kararlar alıyor. Bu kararları alırken neden alıyor? Bu kararlar yerli oyuncu yetişsin diye alınıyor. Yerli oyuncular takımlarımızda oynasın diye alınıyor. Bu kararlar 3 liralık oyuncu 5 liraya satılsın diye alınmıyor. Burada Ümit Aktağ isminden, Bertu'dan bağımsız İkisi de beğendiğim oyuncu, yetenekli oyuncu. Ben burada sistemi eleştiriyorum. Kemal Sunal filmleri de öyledir. Sistem eleştirisi yapar. Ben burada sistemi eleştiriyorum.
4: Ama alma pahalıysa.
3: Abi bak. Burada
2: Avrupa'ya bu parayı zaten satamıyorsun.

0: satamazsın.
1: Senin taliplerin burada pahalı gitmez. Geldiği için.
0: Yabancı oyuncular gitmez
2: Avrupa'ya. Pahalıysa almayacaksın.
0: Aynen öyle.
2: Bu kadar pahalıysa
0: kendin almayacaksın. Kendin yetiştir diyorsun. Türkiye'de mesela temel problem şu. Kendin yetiştir diyorsun. Devletimizden Allah razı olsun stadyumlar, tesisler yapıldı. Doğru mu? Tamam. Doğru. Altyapıda eğitim noktasında sıkıntı var. Tesis var, stadyum var. Fakat bu noktada eğitim noktasında sıkıntı var. Altyapı antrenörleri Türkiye'de asgari ücrete çalışıyor. Asgari ücrete çalıştırılmamalı antrenörler.
1: Ya şimdi şöyle oyuncu İyisini çıkıyor aslında.
0: Yani altyapıya bakış açısının bence değişmesi gerekiyor Türk futbolunda. Yerli
2: tamam,
0: oyuncu.
2: Senin dediğin konuda tabii Anadolu'daki yani, kulüp nasıl şey yapacak o zaman?
0: Yani
2: şey
0: burada yani,
2: elindeki malın değeri neyse istediği fiyata satar.
1: Arda Ünyay var
2: kullan o zaman.
1: Değerlendiremediniz ya. Forma şansı veremiyorsun. Çünkü şu var. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, arkasında bekleyen stoper Galatasaray'ın, örnek veriyorum, Nelson. Şimdi bu 3 stoperin olduğu yerde Galatasaray Nelson'la yolları da ayırdıktan sonra altyapıdan çıkaracağı oyuncuyu teknik adamlar güvenip de sürekli forma vermiyor. Burada teknik adamların da kabahati var tabii ki. Yetiştirmek istiyorsan forma şansı vermen aynen lazım. Yani Niaga gibi bir transfer yapıyorsun, örnek veriyorum. 6,5 milyon euro. Bu sezon kaç tane maçta oynayabildi? Devre arasından geldikten sonra. Can Armando oluyorsun, yok. Mesela Trabzonspor böyle isimlere yatırım yapıyor, iyi transferler yapıyor. Ulay'ı getirdin, o neyim isim? Bak şu an 35 milyon euro istiyor. Gibi. Tabii.
0: Barcelona takip ediyor Ulay'ı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Burada benim demek istediğim şu abi, altyapıdan oyuncu yetiştirmek, yerli oyuncuları yetiştirmek kültürdür. Bunlar da sadece kuralları değiştirdiğimiz zaman tamam.
2: Kültür dersen işte işi hafifletmiş olsun. Kültür diye bir şey yok.
0: Kültür derken
2: onlara
0: öyle demiyorum.
2: Mesela kulübü kurduğu andan itibaren böyle demeyecek. Ya Ozan Kabak çıkmadı
0: abi,
2: mı?
0: Abi hafifletmiyorum.
1: Kesinlikle.
2: Sabri Sarıoğlu çıkmadı mı? Yıllar
1: ve Ardunya'yı Ankara Gücü'nden aldınız.
2: Emre Belözoğlu'nu bulmadılar mı zamanında?
1: Yok, var mı? Örnekleri çok
2: bir sürü var zaten. Sen çıkarırsan
1: Ozan'ın yetiştiği dönemde yabancı kuralı da var.
0: Bakın yanlış anlamayın. Olay yazdığını sanmıyorum.
2: Zorunluluk. Milyarlarca borcu olan kulüpler futbolcu yetiştirmek zorunda.
0: Abi zorunluluk diyebiliriz. Yani kültür derken şunu söylemek istiyorum. Burada Trabzonspor bir model ortaya koydu. Dedi ki biz bunu yapacağız. 5-5,5 milyon euro bonservis ödeyerek olay geldi. Ciddi derecede piyasada yerini arttırdı. 30-35 milyon eurolar konuşuluyor. Burada Trabzonspor bunu yaparken yarışmacı olarak işin içinde de yer aldı. Uzağa gitmeyelim. Göztepe, Samsunspor bunları başarabiliyor.
2: Tamam.
0: Yani burada katılıyorum. Teknik direktörler Türkiye'de, özellikle değerli teknik direktörler, ben işimden olurum, beni gönderirler korkusuyla yerli oyuncu oynatamıyorlar, genç oyuncu oynatamıyorlar.
2: Tamam, o zaman başkası da işte 10 milyon euro istediğinde sen o zaman ona bir şey
1: çok
2: diyemezsin.
1: Çok demeyeceksin. Bir de şöyle bir denklem
0: ben
1: var.
0: Ben zaten çok demiyorum. Burada bir şey,
2: o senin
0: mesela,
2: oynatmadığın oyuncunun
0: örnek,
2: bedeli.
0: Örnek vereyim. Koray Baloğlu'nun bir eşyası vardır. Örnek verelim. Herhangi bir model arabası var. Koray Baloğlu 5 lira istiyor. Ben diyorum 3 lira. Koray Baloğlu diyor ki vermem diyor. Kendi malı abi, vermez. Kendi tercihi, ben de bütçem yoksa alamam. Yani ben burada demek istediğim şu. Sadece bu kuralları, sayılarını düzelterek olmuyor. Burada modeli değiştirmek lazım. Ben transfer dönemindeyiz. Anadolu kulüpleri transfer yapabiliyor mu? Yapabiliyor mu? Anadolu kulüpleri ile ilgili yayına girmeden önce telefon trafiği yaptım. 20 kişiyi aradım. Hiç kimse de transfer haberi yok. Neden diye soruyorum. Gerçekleri anlatayım. Yerli oyuncular fiyatları ne yapıyor biliyor musun? Bunu ben anlatmadım. Yayınımda Süleyman Hurum anlattı. Fatih Karagümrük Başkanı. Yerli oyunculara teklif yapıyorsun. Tatildeyim abi. Gelen tekliflere bakalım abi. Sayın Başkan, işte gelen teklifleri değerlendirelim. Sonradan geri dönüş yapalım.
1: Yerli oyuncular değerlendi çünkü.
0: Yerli oyuncular değerlendi. Ben
1: acele
0: buna karşıyım.
1: İstemiyorlar sezon başında transferde.
0: Yani lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben buna karşıyım. Burada kulüplerimizi hep birlikte düzlüğe çıkarmamız gerekiyor. Düzlük derken yani kendim bir kanaat önderi falan değilim. Burada kulüpler var olursa benim bakış açımda futbol güzelleşir. Futbolun güzelleşmesi için mücadele ediyoruz. Salim'in, Kaya'nın, Koray'ın yapmış olduğu haberler değerlenir. Yani burada amaç yani üzüm yetiştirmek mi yoksa bağcıyı dövmek mi? Burada amaç yani amaç bir realite oluşmalı.
1: Ben yani şöyle burada, toparlayayım. Yani şimdi şöyle söyleyeceğim. Galatasaray üzerinden çok örnek verdim. Şampiyon olmasına rağmen. Evet, şampiyon olmuş bir takım böyle transferler yapıp oyuncuya süre verme durumunda yıldız bir ilk 11'iniz varsa ya da bölgelerinde yıldız aday

0: denklemde altyapıdan çıkan oyuncu forma alamaz. Bu farklı bir durum. Ama işte kupa mücadeleleri, hazırlık maçları, böyle karşılaşmalarda bu oyuncular kendilerini gösteriyorlarsa, hiç olmasa sezon boyunca bu oyuncular da bir 10 dakika, 5 dakika, böyle hani 4-5 maç sahada olsa bütün takımlar için pozitif bir durum olur. Ve milli takıma da santrafor çıkar, golcü de çıkar.
1: Evet.
0: Bunu sadece Galatasaray üzerinden örnek vermemin sebebi şu. Hani en üst yıldızlardan bahsediyor. Osimhen'in karşılığı var mı şu an ya da benzeri? Yok.
1: Yok.
0: O yüzden bu örneği veriyorum ben. Şimdi Beşiktaş'ta da aynı, Fenerbahçe'de de aynı. Özellikle Beşiktaş hakkını yemeyeceğim bu konuda. Son dönemlerde şans verdi oyuncular oldu. Mustafa oldu, Semih oldu. Mesela bir şekilde dokundu, oynatmaya çalıştı.
1: İşte o da biraz zorunluluktan da oluyor ya bazen.
0: Evet,
1: o
0: yani
1: da
0: zorunluluk olmasına rağmen aslında. Mesela hani çıktı yani sonuçta. Geçmişte Ozan Kabak transferinde yine yabancı kuralı vardı.
1: Ben, ben şundan diyorum Salim'e şimdi. Ben Anadolu kulüplerine asla bir şey diyemem. İsterse 100 milyon ister adamın kendi futbolcusu ama... Işte. Aynen. Abi bir saniye. Şunu demeye çalışıyorum. Yani ben şimdi seni transfer etmek istiyorum. Kulübün bana diyor ki 30 milyon euro. Ya derim ki tam almıyorum derim yani. Bu kadar basit. Mesela Galatasaray bunu 1000 kere başarıyla örneğini yapmış. Yetiştirmiş mi zamanında yetiştirmiş?
2: Evet.
1: Yetiştirmeyip Kerem'i bulmuş mu alt ligden?
2: Bulmuş. Barış Alper'i bulmuş.
1: Kerem'i 20 milyon euroya mı aldı Galatasaray? Hayır.
2: Hayır. Tabii.
1: Barış Alper'i gitti 15 milyon euroya mı aldı?
2: Hayır. Hayır. 1 milyon
1: demek
2: euroya
1: aldı. Demek ki Galatasaray zaten bunu bulabiliyor. O yüzden sen Anadolu kulübü elinde bir tane değeri var. Doğal olarak onu İster pahalı yani satmak isteyecek. Tabii. Ben asla onlara bir şey diyemem. Beşiktaş'a geçelim. Efecan bizimle birlikte. Efecan evet. Öztaş. Efecan hoş geldin.
3: Teşekkürler Koray Balalı. Yayınlar diliyorum. Sana ve konuklarına Salim Malakaya temelde selamlar.
1: Teşekkür selamlar, ederiz. Belki de bu transfer sezonunda en çok seninle bağlantı yapacağız transfer raporunda. en çok ihtiyaç olan çünkü takımlardan birisi Beşiktaş yani Galatasaray ve Fenerbahçe'ye nazaran. Trabzonspor zaten pek çok transferini bitirdiği için bundan sonra daha yavaş gidecektir belki transfer sürecinde ama Beşiktaş'ta neler oluyor istersen bir şöyle sen genel hatlarıyla başla. Hoca ne zaman gelecek mesela onu ben sorayım ilk olarak.
3: Tabii Beşiktaş'ta söylediğiniz gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesini bekliyoruz. Özellikle Vincenzo Italiano, Önder Özen ve Sayın Başkan Serdar Adalı düzenledikleri imza töreninde en az 7 transfer demişlerdi ama bu rakamın 9-10 civarında olmasını bekliyorum ben. Bunu da bilgi olarak söyleyebilirim. Hocanın hafta sonu içerisinde İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Vincenzo Italiano tabii çalışmalarına başladı. Şu an İtalya'da tatilini sürdürürken arka planda Beşiktaşlı yetkililerle, profesyonellerle beraber Edward Graf ve Önder Özen'le birlikte de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Siyah beyaz ekipte İstanbul'da kamp dönemini açacak. 23 Haziran'da siyah beyazdaki topbaşı yapacak Nevzat Demir tesislerinde transfer zirvesi gerçekleştirdi. Sayın Başkan Serdar Adalı ve Önder Özen pazartesi günü tesislerde buluştular. Bütçeyi konuştular, transfer bütçesini konuştular. Gidilen oyuncularla hangi aşamada olduklarını Önder Özen Sayın Başkan Serdar Adalı'ya bildirdi. Son durumu paylaştı ve transfer çalışmaları da pazartesi günü itibariyle artık somut adımlar şeklinde ilerlemeye başladı. Tabii biz de bu çalışmalara başladı diyoruz ama sol kanat içinde Beşiktaş'ın önemli hamleleri olacak. Gündemde olan isimlerden bir tanesi Trossard. Biz de A-Spor ekranlarında ilk olarak söylemiştik Sayın Başkan Serdar Adalı Belçikalı oyuncu için Arsenal ve oyuncu tarafıyla bir ön görüşme gerçekleştirdi. Resmi adımlar atılmaya başlandı Trossard'a karşı. Tabii kendisi de Dünya Kupası'nda olduğu için biraz süreç yavaş işliyor. Birazcık Dünya Kupası'ndaki ilerlemeye göre de hareket etmek istiyor Belçikalı oyuncu. Ama bize gelen bilgiler şu yönde. Tabii Sayın Başkan Serdar Adalı'nın geçtiğimiz yaz transfer döneminde de transfer etmek istediği ama Arsenal'in bırakmadığı bir oyuncuydu. An itibariyle İngiliz kulübü Belçikalı futbolcuyu satış listesine koymuş durumda. Trossard da İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Kendisine İspanya'dan Atletico Madrid'in de bir ilgisi var. Onu da söyleyeyim. Ama Beşiktaş'ı burada bir tık bir adım öne koyan durumda siyah beyaz ekibin oyuncuya vaat ettiği maaş oldukça iyi bir maaş vaat ediyor siyah beyaz ekip. Bu nedenden dolayı da Trossard İstanbul'a, Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Görüşmeler devam ediyor ama Dünya Kupası sürecini de göz önünde bulunduruyor. Ama siyah beyazlı ekip, yöneticiler Arsenal'e istediği o 20 milyon euroyu bugün bile verirse Trossard yarın bile Beşiktaş'ın oyuncusu olabilir. Onu söyleyebilirim Koray Bolalı. Tabii pazarlıklar sürüyor şu anda ama Arsenal 20 milyon euro da şu an

0: birazcık diretiyor. Onu söyleyebilirim. Ardından gelen, kendisinin alternatifi olarak görülen ve önemli bir çıkış yapan bu sezon içerisinde 17 gole katkı sağladı. Gol attı 17 tane. Fransa 2. liginde forma giyiyor. Saint-Étienne'de önemli işler yaptı. Davidashvili geçtiğimiz yaz transfer dönemi tıpkı Trossard gibi o da gündeme gelmişti ama kulübü oyuncuyu bırakmak istememişti. Şu an itibariyle bırakmaya biraz daha yakınlar. Trossard'ın alternatifi olarak görülüyor. Önder Özen'in listeye aldığı, çok beğendiği bir isim. Bunu altını çizebilirim. Vincenzo Italiano'da Davidashvili ismini onayladı. Siyah beyaz yetkililer hem Trossard'la hem de Davidashvili ile ilgili görüşmelerini sürdürüyor. O da İstanbul'a, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Zaten geçtiğimiz yazda çok gelmek istemiş ama kulübü bırakmadığı için gelememişti Davidashvili. Onu söyleyebilirim. Evet. Diğer aday ise gurbetçi oyuncu İlhan Fakile. Biz de A-Spor ekranlarında bu ismi ilk defa duyurmuştuk. O da 20 yaşında Clermont forması giyiyor. Fransa 2. liginde bu sezon içerisinde iyi bir çıkış yakaladı. Ümit Milli Takımı'nın oyuncusu. Önümüzdeki yıllarda da A-Milli Takım'ın havuzuna girmesi bekleniyor. Önder Özen'in gurbetçi oyuncular üzerinde bir çalışma yaptığını söylemiştik. İlhan Fakılı da bu isimlerden biri. Beşiktaş Clermont'a resmi teklifini yaptı. Oyuncuyla da her konuda anlaştı siyah beyaz ekip. Oyuncu tamam ama kulübüyle ilgili son pürüzler kaldı. Ben Beşiktaş'ın İlhan Fakılı'yı ilk transfer olarak açıklayacağını söyleyebilirim. Artık son pürüzler kaldı. Birkaç gün içerisinde Beşiktaş'ın futbolcusu diyebileceğimiz duruma gelecek. İlhan Fakılı tabii sol bek konusuna da geçebilirim.
1: Tabii.
0: Ottara ismi var. Monaco forması giyiyor. O da 21 yaşında. Genç bir oyuncu. +4 kontenjanına yazılabilir bir sol bek arıyor demiştik biz Beşiktaş. Bu isim Ottara. Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı Monaco'ya bir oyuncu. Oyuncu gelmek istiyor. Beşiktaş'ın şartlarını o da kabul etmiş durumda. Monaco'yla ilgili ufak pürüzler var. O da şu. Beşiktaş kiralık bir teklif yaptı. Monaco kiralık artı satın alma opsiyonlu bir teklif istiyor. Beşiktaş da teklifini revize ederek görüşmeleri ileri aşamaya taşıdı. Onu söyleyebilirim Koray Baloğlu. Tabii yine +4 kontenjanına transfer edilmek istenen bir başka oyuncu daha var. O da sağ kanatta Fatavu. Önder Özen'in beğendiği, listeye aldığı isimlerden bir tanesi. Leicester City'de forma giyiyor. Genç bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Leicester City'nin 17,5 milyon euro vererek kadrosuna kattığı bir isimdi. Leicester City'nin Championship'ten küme düşmesi sonucunda şu anda da Dünya Kupası'nda forma giyiyor Fatavu. O da aslında satılabilir listesinde bulunuyor. Leicester City'nin siyah beyaz yetkililer de kendisini siyah beyazlı formaya giydirmekte çalışmalarını sürdürüyor. Fatavu da Beşiktaş'ın sağ kanatta +4 kontenjana yazmak istediği isimlerden biri olarak yerini almış durumda. Tabi 6 numara pozisyonu için de çalışmalar sürüyor Beşiktaş'ta. 6 numarada şöyle şifreler üzerinden gidebilirim. İtalya'da aranıyor. Süper Lig'den belki bir sürpriz bir isim gelebilir gündeme. Onu da söyleyeyim Koray Baloğlu. Hocanın tanıdığı isimlere gittiğini söyleyelim 6 numara pozisyonunda.
1: Evet.
0: Şifreleri verelim. Ama İtalya'da gidilen isimlerden bir tanesi de Mandragola. Fiorentina forması giyiyor. Daha önce tabii hocayla beraber çalışmış bir isimdi kendisini. Fiorentina'ya transfer etmişti. O da önemli isimlerden biri 6 numara pozisyonunda. Ama Süper Lig'de de Beşiktaş'ın 6 numara pozisyonunda düşünebileceği isimlerden var diyelim Karayola. Şimdilik bu şifreyi verelim. İlerleyen günlerde
1: Efecan,
0: bir gelişme olursa adını veririz.
1: Tarihe not düşmek için tekrar ediyorum. Yarın öbür gün çünkü konuşulma ihtimali olduğu için. Beşiktaş Süper Lig'den de tanıdık 6 numaralara gidebilir dedin. İlerleyen zamanda bunu detaylandırırız diye de tamamladın. Ben de bunun altını çizmiş olayım. Lütfen Vlahović konusuna da geçer misin? Özellikle Beşiktaş taraftarının çok merak ettiği bir mesele çünkü.
0: Evet, biz havalimanında yaptığımız yayında yine Koray abi seninle beraberdik. Orada ilk sen sormuştun, ben cevaplamıştım. Beşiktaş'ın Vlahović'e bir ilgisi olabilir mi demiştim. Beşiktaş'ın hocayla ilk görüştüğü andan itibaren Vlahović'e bir ilgisi var. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten ben kendisinin menajeriyle de iletişim sağlamıştım. Sırp oyuncunun menajeri de Türkiye ihtimali her zaman var demişti. İtalyano da eski oyuncusuyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dušan Vlahović de İtalyano'na bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinde İtalyano kendisini Beşiktaş'ta beraber çalışmak istediğini ve tekrardan aynı takımda olmak istediklerini aktardı. Sırp oyuncu da tabii hocasını kırmadı. Onu da söyleyelim, bu bilgiyi de verelim. Şu yönden kırmadı. Teşekkür etti ama tekliflerin olduğunu ve teklifleri görmek istediğini söyledi İtalyano'ya. Bu telefon görüşmesi de aslında bu yönden birazcık olumlu geçti diyebiliriz. Olumsuz bir durum yok.

0: Ama Sayın Başkan Serdar Adalı da yaz transfer döneminde iki tane yıldız oyuncu net bir şekilde kazandırmak istiyor. Tabii diğer oyuncular da çok kaliteli isimler, Dünya Kupası'nda oynayan isimler ama yıldız derken Vlahovic tarzında Beşiktaş bir sol kanat ve bir de forvet getirmek istiyor. Sayın Başkan Serdar Adalı ve Dušan Vlahović menajerine ve oyuncuya, Sırp oyuncuya Sayın Başkan Serdar Adalı şu mesajı verdi. Sizin mali anlamda ne istiyorsanız hepsini karşılayabiliriz. İstediğiniz ücretlerin hepsini vermeye okeyiz. Eğer Beşiktaş'a gelmek isterseniz biz mali anlamda sizin istediğiniz ücretlere tamamız dediğini de söyleyebilirim Koray Bololu. Sayın Başkan Serdar Adalı bu durumda elini taşın altına koymuş durumda. Sırp golü tabi bugün yarın bitebilecek bir durum yok. En az ben bu sürecin bir ay daha devam edeceğini söyleyeyim. Kendisine de 5 büyüklükten teklif bekliyor. İngiltere'den ve Arabistan'dan da teklifler aldığını söyleyelim ama Beşiktaş'ın mali anlamda kendisine sunduğu olanaklara yaklaşabilen bir kulüp yok henüz ve bir noktada şurada önemli. Şu anda Dušan Vlahović isteyen takımlarda ilk 11'de şans bulma ihtimali çok düşük. Yani kendisini yedek olarak düşünüyor İngiltere'deki takımlar. Onu söyleyeyim. Beşiktaş da buraya gelirse Türkiye'de birinci santrafor konumunda olacak ve takımın starı olacak. Bu da ayrı bir parantez olarak da aslında oyuncunun kararını etkileyebilecek etkenlerden biri olarak yer alıyor. Tabii zamanımız varsa da kaleci konusuna değinmek isterim. Çok,
1: çok kısa hemen Efecan, bitmek üzere süremizde çünkü, rica edeyim.
0: Evet, Beşiktaş Alexander Nübel'le ilgileniyor. Alman basına da çıktı zaten. Ben uzun zamandır Dünya Kupası'nda forma giyen, 5 büyüklükte forma giyen bir kaleciyle ilgileniyor demiştim Beşiktaş. Bu isim Alexander Nübel. Önder Özen'in önerdiği ve İtalyano'nun da ayakları iyi olan kalecilere gitmemiz gerektiğini profesyonellere bildirdiğini söylemiştik. Bu isim Alexander Nübel, Beşiktaş'ın birinci sıradaki adayı. Kendisine bir teklif yapıldı. 10 Haziran'da menajeri İstanbul'a geldi, siyah beyaz yetkililerle görüştü ve Beşiktaş an itibariyle oyuncu tarafında tamam diyebiliriz ama Bayern Münih'in bir bonservis isteği var. Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor. An itibariyle kaleci durumu da bu şekilde özetlemiş olalım.
1: Teşekkür ediyoruz Efecan, ağzına sağlık, her şeyi detaylı bir şekilde aktardın. Son bölümde artık az zamanda kaldı. Dušan Vlahović Beşiktaş için aranan kan mıdır?
2: Yani net isimdir. Aranan kandan daha fazlasıdır bence. Beşiktaş zaten bu transferi gerçekleştirebilirse kesinlikle Süper Lig'e damga vuracak oyunculardan bir tanesidir Vlahović. Her ne kadar geçtiğimiz sezon sakatlığı bulunsa da bu sezon sakatlık sonrasında da yanılmıyorsam 15 gol katkısı sundu. Yani Beşiktaş'ın aradığı profillerden bir tanesi. Fakat benim de edindiğim bilgi şu, daha çok büyük takımlardan da Barcelona'dan bir teklif, daha doğrusu oradan oluşabilecek bir durum oluşursa, transferini gerçekleştirebilecek, evet, bir denklem. Oradan haber beklediği, İngiltere'deki takımlardan haber beklediği, önceliğin oralar olduğunu net olarak söyleyebilirim. Ama tabii Beşiktaş bu transferi gerçekleştirirse yeni teknik adamıyla beraber çok büyük bir işe imza atmış olur diye düşünüyorum.
1: Salim, sen ne diyorsun? Gerçekleşme ihtimalini nasıl görüyorsun? Oyuncuya yani... çok ciddi talipler var çünkü yurt dışında.
3: Yani burada bir realite var. Efecan da bahsetti. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano, kendisi zaten Fiorentina'dan talebesi, Vlahovic'le birlikte Fiorentina'da çalıştı. Italiano telefonda görüştü. Fakat buradaki olay şu: Vlahovic teklifleri değerlendirecek. Teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek. Bunu da söyleyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum Salim. Teşekkür Ağzına ederim. Sağlık. Kaya, sana da çok teşekkür ediyorum. Transfer raporunun sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: gelsin. Aspor Radyo.
1: Spor ekranlarından mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımız Taner Karaman ve Emre Kaplan'la birlikte gündemi konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Furkan. Teşekkür ederiz.
1: Emre böyle kıpkırmızı. Maçın yani, havasını
2: biraz böyle bir maç önü. Yani saat farkı biraz kafamızı karıştırıyor. Biraz böyle bir maç önü havasında yer alayım diye.
3: Güzel.
1: Çok doğru bir tercih bence.
3: Parlattı. Güzel bir aramızda bir siyah iyi geldi.
1: Maça da artık gerçekten kafalar karıştı bu saat farkından dolayı. Yaklaşık 7 saat var. Ya ama normalde program içerisinde bu arada tabii yayınımız 3 saat olduğu için de uzun bir program ve Amerika'ya da sık sık bağlantılarımız olacak. Bunu da bilgisini vermiş olalım.
2: Alışık olduğumuz saatte mesela akşam 8'de bir maç.

0: oynanacaksa öğlen 1'de o maçın havasına yavaş yavaş giriyoruz. Tabii. Bunu biraz tersten yaşıyoruz. Tabii, İzleyicilerimiz bunu biraz anlayışla karşılarlarsa mutlu oluruz tabii ki.
1: Hoş geldiniz tekrar. Hoş güzel bulduk. Bir yayın olsun. Bu arada basketbol Süper Ligi'nde de Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. Bir kez daha kutlayalım onları da. Arka arka 3. şampiyonluk Sarı Lacivertliler. Basketboldaki dominasyonu sürüyor Fenerbahçe'nin. Biz son sayfaya biraz Galatasaray'ı konuşarak başlayalım. Bugün zannediyorum sabah saatlerindeydi Lucas Torreira'nın yapmış olduğu paylaşım. Biraz kafaları karıştırdı ama sen de çok iyi hatırlarsın ki geçmişte çok benzer bir paylaşımı, hatta Torreira'nın da oraya atıfta bulunduğu da yine düşünülüyor. Gerard Pique Neymar için yapmıştı Barcelona'nın formasını giydiği dönemdeki oyuncu da. Bu paylaşımdan nasıl bir mesaj çıkarmak lazım Emre? İstersen bununla başlayalım.
0: Direkt yani kullanım olarak, cümlenin kullanımı olarak da benzer ifadeyle bu paylaşımı yaptı. Süreç olarak da biraz benzer şekilde ilerliyor aslında Furkan. Onu söyleyebiliriz. Sepueda demişti yıllar önce Gerard Pique Neymar'la ilgili. O paylaşımı yaptıktan yanılmıyorsam bir hafta geçmedi üzerinden Paris Saint Germain'le anlaşmıştı Neymar ki o dönem hakikaten hem Pique'nin paylaşımı, yani şu an sosyal medyanın ifade ettiği şey çok daha farklı boyutta. O dönem biraz daha farklı algılanıyordu sosyal medyada oyuncuların yaptığı paylaşımlar, ama yani bu resmi bir açıklama olarak algılanmıştı o dönem. Pique bu tweet'i paylaştığında demek ki Neymar kaldı gibi algılamıştı insanlar ve devamında çok kısa süre sonra, birkaç gün sonra Neymar Paris Saint Germain'e rekor bir bedelle transfer olmuştu. İfade olarak benzer, yani süreç olarak da ben şu an zaten ekrana geldi. Bence benzer bir şekilde seyrediyor. O dönemki Neymar'ın Barcelona'dan ayrılığı ve bu süreçte Mauro Icardi'nin Galatasaray'la yaşadığı süreç. Tabii ki bugünden kesin olarak ayrılacak diyebilmek mümkün değil. Şu anda ekrana geldiyse Cueda, bu arada ben Cueda dedim, pardon, özür dilerim.
1: Evet. Bugün Lucas Torreira'nın kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım bu şekildeydi. Sarı kırmızı emojiler, kalpler.
0: Sarı kırmızı kalpler biraz yani... Torreira da kendi yorumunu katmış tabii ki o dönem Pique'nin yaptığı paylaşıma. Bugün itibariyle kendi yorumunu kattı diyebiliriz. Yani Türkiye'de en yakın ilişki kurduğu birkaç insandan bir tanesidir Lucas Torreira'nın bu 4 senelik şampiyonluk süreci Galatasaray kadrosunda.
1: Bu fotoğraf peki
0: dönemde.
1: Yeni bir güncel bir fotoğraf mı?
0: Güncel bir fotoğraf, çünkü bunun devamı da geldi. Yani devamında da yine Mauro Icardi ile bu belki yani bu arada belki güncel olmayabilir ama Icardi ile yan yanayken bu paylaşımın yapıldığını biliyoruz. Çünkü
1: beraberlerdi yani.
0: Devamında benzer yine yan yana oldukları bir paylaşım daha geldiğini söyleyeyim. Yani bu belki şu an tam arka planı falan göremiyorum olduğumuz noktadan, ama bu daha önce çekilmiş bir fotoğraf olsa bile, ki bence bu da güncel, ama devamında da Icardi ile yan yana oldukları bir sürece dair bir fotoğraf paylaştı Lucas Torreira. Yani bu dediğim gibi çok fazla üzerine anlam yükleyeceğimiz bir durum değil. Bugün tabii ki kalıyor ifadesi, işte o Sequoia'da kalıyor ifadesi. Öğle saatleri itibariyle Türkiye'de çok farklı anlamlarla
1: evet
0: yorumlandı, ama dediğimiz gibi bunun bir de background'u var. Yani o mesajın daha önce kullanıldığı ve aslında tam aksi şekilde sonuçlanmış bir süreç de var. Hangisine daha yakınız? Ben onu anlatayım. Bence daha önce yaşanmış sürece, yani Pique'nin Neymar'la ilgili yaptığı paylaşıma biraz daha yakınız bu süreçte. Çünkü Okan Hoca'nın 3-4-3'e verdiği bir röportaj var. Ali Naci Küçük değerli meslektaşımızın yaptığı bir röportaj var. Orada da Icardi sürecini anlatırken, ya yani Okan Hoca tabii ki bu işlerle ilgili çok daha politik konuşuyor, ama oradaki söylemlerinin satır aralarından anladığımız, bizim de istihbaratlarımızla biraz örtüşen bir durum. Galatasaray'da Okan Hoca yeni dönemde Mauro Icardi'yi çok fazla kadroda düşünmüyor. Şu anda hala futboldan sorumlu olan yönetici Sayın Abdullah Kavukçu Sportif AŞ Başkan Vekili Icardi ile ilgili çok olumlu fikirlere sahip değil. Daha doğrusu yani olumlu fikirlere sahip değil, belki yanlış bir ifade olabilir, ama yeni sezonda kadroda olmasına dair çok olumlu fikirlere sahip değil. O yüzden ben Galatasaray'ın Mauro Icardi ile devam edeceğini düşünmüyorum. Yani bugün Lucas Torreira'nın yaptığı bir paylaşım evet bir etki yarattı. Bunun üstünden insanlar bir tartışmaya girdiler, ama sonucu da çok değiştirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok yüksek olasılıkla bu süreç biraz daha devam edecektir. İşte Galatasaray'ın yaptığı bir teklif var. Icardi buna yanıt vermedi henüz. Okan Hoca da bunu söylüyor. Değerlendiriyorlar kendileri açısından diyor, ama nasıl bir değerlendirme yapılıyor açıkçası çok emin değilim. Icardi'nin ben yeni sezonda Galatasaray'da çok devam

0: edeceğini düşünmüyorum diyerek bu konuyu toplayayım Furkan.
1: Taner, sen bu paylaşımdan nasıl bir mesaj çıkarttın ilk gördüğünde? Burada yani Torreira ve tabii ki Icardi'nin aslında vermek istediği mesaj nedir sence bizlere?
2: Ya ben şunu düşündüm. Eğer Icardi kalıyorsa herhalde Osimhen gitti diye düşündüm. Çünkü şu anki şartlarda Galatasaray bir santrforda ararken bir taraftan Icardi'nin 3. santrfor pozisyonuna düşmek isteyeceğini ya da burada zaten rekabet ortamında çok büyük bir dezavantaja sahipken bir majör daha santrfor geldikten sonra burada 3 isimle rekabete girmek isteyeceğini çok düşünmüyorum. Ve eğer Icardi kalacaksa bir santrfor olarak ben Osimhen'in vedasına daha sıcak bakarım. Ama şu anki gidişatta da ben açıkçası Emre ile aynı fikirdeyim ki daha önce eşyalarını topladığı, gönderdiği gibi bilgiler de zaten gelmişti ve şu anki tabloda Icardi'nin kalması benim için sürpriz taraf. Yani ağır olan taraf gitmesi yönünde. Çünkü geçtiğimiz yıl Galatasaray'ı özellikle majör maçlarda taşıyamayan bir Icardi var. Yani Alanya'ya karşı, Kayseri'ye karşı, Rize'ye karşı evet Icardi taşıdı mı taşıdı. Ama Galatasaray zaten o maçları dert etmiyor. Galatasaray'ın dert ettiği karşılaşmalar biraz daha vitrin maçlar, biraz daha Avrupa maçları. Ve o karşılaşmalarda Icardi eğer Osimhen olmasaydı ki olmadığı anlarda da Icardi'den verimlilik göremeyen bir Galatasaray oldu. O yüzden de Okan Hoca'nın röportaj ifadeleri, yine yapılan genel açıklamalar, Galatasaray'ın Icardi'nin kalması yönündeki yaklaşımı, Sayın Başkan bir teklif sunduk dedi. Ama teklifin rakamlarına bakılırsa hani sanki git diyememişler de hani kabul ediyorsan buna kal dercesine bir teklif gibi gözüküyor. Ama işin özünde Galatasaray'ın santrfor mevkisi bir siklet atlayacaksa, bir seviye atlayacaksa Icardi ile artık yavaş yavaş vedalaşılıp Icardi'nin ilk dönemi formunda olan bir santrforla anlaşılması lazım. Çünkü geçtiğimiz yıl Avrupa yarışında Galatasaray eğer ki Liverpool'u geçseydi Icardi ile çıkacaktı o yarışta sonraki Şampiyonlar Ligi maçına.
0: Sakatlanmıştı o zaman, evet. Doğru.
2: Icardi kime güven veriyordu? Yani Liverpool'dan sonra oldu da geçtin.
0: Paris Saint Germain'le oynayacaktı.
2: Evet, PSG karşısında Galatasaray taraftarlarına ve kulübesine Icardi PSG karşısında performans verebilir güvenini Icardi verebiliyor muydu?
1: O dönem vermiyordu.
2: Vermiyordu.
0: Ya da Trabzon deplasmanına çıktı o sene.
2: Mesela sıfırı tüketmiş.
0: Net gördüğümüz bir şey bu arada.
2: Aynen yani. Öyle. Yani Icardi bir kere çok güzel şeyler kazandırdı. Şampiyonluk kazandırdı ve zihinlerde çok güzel izler bıraktı. Bazen zirvede bırakmak en güzelidir ve bence Icardi de bunu düşünüyor. Ailevi durumları da biraz onu sanki Arjantin'e doğru itiyor gibi gözüküyor. Çocuklarının durumu, onu görmek isteği, sürekli burada da fiziken çok problemli olduğu anlarda bile ekstra antrenman yapması gereken zamanlarda dahi ülkesine gidip çocuklarını görmek zorunda kaldığı bir sezon yaşadı. Bunlar kolay işler değil. Yani bir futbolcu kimliğiniz var, profesyonel futbolcu, bir de babasınız. Ve bu ikilem arasında kaldığınız zaman biraz ülkesine doğru aklı doğal olarak kayıyor gibi gözüküyor. Ve muhtemelen oradan aldığı bir teklifi de Icardi kabul edecektir.
1: Dün zannediyorum bir Benfica iddiası vardı yine dış basında. Tamamen tecrübene binaen soruyorum. Avrupa'da kalma olasılığını eğer devam etmezse Galatasaray'da nasıl görüyorsun?
0: Ben düşük görüyorum. Şöyle düşük görüyorum. Şimdi yani Galatasaray'ın Icardi'yi önerdiği rakam aslında kabul edilebilir bir rakam. Yani Icardi'nin mevcut durumunu düşündüğümüz takdirde zaten orada çok fazla para konuşulmuyor. Yani Galatasaray totalde 5 milyon euroluk bir yıllık ücret teklif etti. Icardi'nin ben dediğim gibi ayrılmasının ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ayrıldığı takdirde nereye giderse gitsin. Bu işte Taner'in dediği gibi Güney Amerika, Arjantin tarafı da olabilir ki orada da mesela River Plate de adı anılıyor. River Plate'den bununla ilgili bir yalanlama geldi geçtiğimiz günlerde. Yani hatta menajeri de Arjantin'e dönüşle ilgili durumlara dair çok sıcak bakmadıklarını ifade etti. Biraz daha doğuya dönelim. İşte böyle kuzey ülkeleri, körfez ülkelerine dönelim. Dubai'ye gidebilir, işte Suudi Arabistan'a gidebilir gibi ihtimalleri de düşünürsek. Yani Icardi'nin elde edebileceği maksimum kontratlardan bir tanesini Galatasaray'a önerdi. Avrupa'da bunu bulabilme şansının çok olduğunu düşünmüyorum. Ve biraz menajeri, mesela devre arasında buna benzer bir süreç oldu. Devre arasında tam böyle işte Osimhen sakatlandı, Icardi'ye Galatasaray'ın biraz mecbur olduğu süreçte Juventus'tan teklif geldi. Juventus'a görüşüyoruz gibi biraz menajerinin kaynak olduğu haberler ortaya çıktı. Benfica konusunda ben biraz benzer şekilde görüyorum. Yani ben çok Avrupa'da
1: ben açıkçası kalabileceğini düşünüyorum. Sözünü kestim. Benfica'da hiç hayal edemiyorum Icardi'yi. Yani Portekiz liginde ve

0: Benfica'nın o rekabetçi seviyesini düşündüğümüzde bu haliyle, bu görüntüsüyle çok Benfica Icardi'yi zihnimde canlandıramıyorum açıkçası.
1: Ya biraz dediğim gibi işte menajerinin kaynak olduğu haberler. Yani işte daha üst düzey kulüplerle adı anılırsa acaba buradaki rekabet, buradaki pazarlık biraz daha kendi atlarına pozitif hale döner mi gibi düşünceleri olduğu aşikar. Ama yani net olarak söyleyeceğimiz şey şu: Okan Hoca zaten işte hem yabancı sınırı, burada 10 artı 4 konusu yeni sezonda uygulamaya girecek Icardi adına. Belki işte 12 artı 2 olsa bir ihtimal düşünülür müydü? Yine bile düşük ihtimaldi. Onu da söyleyeyim, yani öyle olsa bile düşük ihtimaldi ama şu anki durumda hakikaten Galatasaray'da çok Icardi'lik bir durum yok gibi gözüküyor. Futbolla ilgili karar vermek isteyen insanlar, futbolla ilgili planlama yapan insanlar da benzer şekilde düşünüyorlar. Ama Icardi henüz bir karar vermedi. Az önce Taner'in dediği gibi başkan da yani sana git diyemiyorum ama kal demek de gelmiyor içimden şeklinde bir teklifte bulundu aslında. Buna Icardi'nin vereceği yanıt bekleniyor şu anda.
0: Peki Icardi'nin kabul etmediği, daha doğrusu devam etmediği bir denklemde Galatasaray'ın planlaması nedir? Bu da çok fazla merak ediliyor. Varsa somut isimler üzerinden de tabii ki gidebiliriz. Artı 4 kontenjanı acaba yedek santrafor için düşünülebilir mi? Bu da yine merak edilen konulardan birisi. Nasıl bir planlaması var Galatasaray'ın?
1: Şimdi burada Galatasaray adına yani Icardi aslında biraz da yokmuş gibi de düşünülüyor. Yani o planlama, yeni isimlerle görüşme konusunda Icardi biraz da yokmuş gibi bazı ihtimaller değerlendiriliyor. Mesela bunlardan bir tanesi Kolo Muani. Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden bir tanesi. Ama orada tabii ki farklı denklemler var. İşte oyuncunun Juventus'ta daha önce bir geçmişi var. Juventus'un oyuncuya bir ilgisi var. Paris Saint Germain'in de biz bu adamı 2 senedir kiralıyoruz artık. Ya satın alma zorunluluğuyla bir yere gönderelim ya da direkt bonservisiyle satalım gibi bir düşüncesi var. Ama Galatasaray'ın alternatiflerinden bir tanesi bu da aynı zamanda kanatta da oynayabiliyor olması. Yani Victor Osimhen ilk 11'deyken de, çünkü bu sene Afrika Kupası yok, Allah korusun bir sakatlık olmadığı takdirde Osimhen geçtiğimiz sezondan daha istikrarlı bir şekilde sahada olacak gibi gözüküyor. Osimhen sahadayken de ben bir yıldız alacaksam aynı anda oynatabileyim düşüncesi var Okan Hoca'nın kafasında. Çünkü Icardi'de bu süreç biraz negatif olarak yansıdı. Yani Icardi'yi oynatamıyorsunuz çünkü ister istemez Osimhen'in varlığında öyle bir denklem yok. Hatta sene başında
2: olan da puan kaybettirdi Kocaeli maçı.
1: Tabii ki yani sene başında bu düşünce vardı. İkisini birlikte oynatır mıyız? Mesela Singo transferinin arkasında yatan sebeplerden bir tanesi buydu. Üçlüye döneriz. Singo sağ stoper olur ve 3-5-2 gibi düzlemle Icardi Osimhen'i birlikte oynatırız ama olmadı yani bu planlama. Hayata geçmedi. Evdeki hesap çok çarşıya uymadı diyelim. O yüzden yani yıldız işte Kolo Muani alıyorsanız senede 20 maç oynayacak bir adam değil bu. Forvet'te Osimhen'in yerine oynayamıyorsa da kanatta oynar gibi düşünceyle Kolo Muani ismi masada. İşte John Duran ismi çok konuşuldu. Biraz da tabii Fenerbahçe'de daha önce oynadığı için speküle edildi.
0: Doğru.
1: Okan Hoca son röportajında Duran'la ilgili bir girişimimiz olmadı dedi de Okan Hoca daha önce Batshuayi için de bizim gündemimizde yok demişti. Onlar biraz stratejik açıklamalar.
0: Can Uzun da sanırım hocaya soruldu ve yine beğendiğimiz bir oyuncu ama girişimimiz yok dedi.
1: Kulübüyle hiç görüşmedik dedi. Okan Hoca orada biraz bence güzel bir kritik bir pay bıraktı. Çünkü ben şunu net olarak biliyorum. Galatasaray'ın içerisinde transferle ilgilenen, özellikle o bölgeyle ilgilenen bazı isimlerin Can'la çok sıkı diyalog halinde olduğunu. Hatta şunu söyleyeyim. Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçından sonra Galatasaray'dan bir ismin ya biz senin bonservisini almaya çalışıyorduk. Bu performansla bizim işimizi zorlaştırdın dediğini bile biliyorum. O seviyede oradaki iletişim devam ediyor ama tabii ki burada kararı verecek kulüp Frankfurt. Neticede oyuncunun bonservisi orada ama Galatasaray'ın çok sıcak ilişkileri var. Oyuncunun ailesi, özellikle babası çok iyi bir Galatasaray taraftarı. Yine orada da bir anekdot paylaşayım. 4 sene önce Can Uzun daha yanılmıyorsam Nürnberg'deyken Okan Hoca'nın da ilk göreve geldiği dönem Can genç oyuncu adaylarından biri olarak Okan Hoca'nın önüne sunuluyor. Okan Hoca da genel itibariyle bu transfer süreçlerinde yani en yıldız oyuncu da en böyle genç oyuncu da hepsine müdahil oluyor. Bir FaceTime görüşmesi yapılıyor. Babası yani Okan Hoca'yı görünce heyecandan konuşamıyor Can Uzun'la, o kadar Galatasaraylı. Net olarak bunu söyleyeyim. Öyle bir durum var orada ama tabii ki çok kolay bir iş mi değil. Frankfurt'un da önemli beklentileri var. Sadece çok böyle 50-60 milyon eurolar telaffuz ediliyor Can için. Bunların çok gerçekçi olmadığını net olarak söyleyebilirim.

0: Öyle doğru, yüksek rakamlar gerçekten. Bu arada bir izleyicimizin yorumu sorusu Taner sana sormak istiyorum. Mehmet'e aslında Kola Muani ve John Duran isimlerinden bahsetti. Murat Bey demiş ki Galatasaray Osimhen'li sistemle çok daha iyi bir görüntü verirken Icardi ile bunu yapamadı. Eğer John Duran gibi veya biraz daha zor fakat Balogun gibi bir isim alınırsa Osimhen sakatlansa dahi aynı oyun planı devam eder. Galatasaray bunu da düşünmeli. Sistemlere göre tercih şart demiş. Murat Bey katılır mısın?
1: Ya birincisi evet katılıyorum ama tabii Galatasaray'ın elini kolunu bağlayan başka bir durumda yabancı kural olacak. Bir diğer taraftan da şimdi John Duran ismi evet gündeme geliyor ama John Duran'ın Türkiye CV'si çok da sağlıklı değil. Özellikle futbol dışı durumlar, kendisiyle ilgili yazılanlar, biraz daha Okan Hoca'nın çok da tercih etmediği tarzda bir oyuncu profiline tekabül ediyor. Yani takım içinde uyumu bozabilecek ve Galatasaray birçok oyuncusuyla çok iyi performans alabileceği bir dönemde bile çok erken vazgeçtiğini gördük. Takım içinde uyumluk problemi yaşadığı için. Şimdi John Duran bana açıkçası Galatasaray'da Okan Hoca'nın böyle birinci, ikinci tercih olabileceği fikrini uyandırmıyor. Muhtemelen de öyle de değil. Ve John Duran ancak Galatasaray'ın son dakikaya kadar kimseyi almadım, John Duran da boşta gelsin belki de diyebileceği bir oyuncu profili. Oradan geleyim. Ama bunun dışındaki profillerde de Galatasaray bir diğer taraftan şunu hesaba katması gerekiyor. Osimhen gibi bir vitrine sahipseniz o vitrine her an herkes isteyebilir. Yarın City'de teklif sunabilir, PSG'de teklif sunabilir, Real Madrid'de. Ve Şampiyonlar Ligi kupasını hedefleyen bir takımdan gelebilecek majör bir teklife de Osimhen muhtemelen evet diyebilir. Galatasaray'da zaten biraz da bunun da hazırlığını özellikle Nijerya milli takımın hocasının yaptığı biraz da gaf gibi bir söylemle birlikte Galatasaray biraz da elini sıkı tutmaya başlamış olabilir. Çünkü o günkü açıklama biraz gerçekçi bir açıklamaydı. Sonrasında biraz Nijerya milli takımın hocasına yüklenildi ama Türkiye'de özünde Osimhen gibi bir isme sahipseniz tabii ki de isteyenler olur. Ve bu isteyenlerin kim olduğuna göre de Osimhen bir yol çizecektir. Şu anda biraz sakinlik var ve Galatasaray'da kalacak gibi duruyor ama Galatasaray orayı biraz daha Osimhen gibi bir isimle ama tabii ki o fiyatlarda bir isimle doldurma şansı çok fazla yok. Doldurması ama John Duran değil bu. Yabancı kuralından dolayı ben Galatasaray'ın bir yerli santifor, bir yabancı santifora gideceği kanısındayım ve burada muhtemelen Icardi'den çıkılırsa bu senaryo gerçekleşir. Can'la alakalı da Nürnberg dönemi keşke olsaymış. Çünkü Can muhtemelen kendini Bayern Münih'e falan atar. Yani Eintracht Frankfurt'taki bu sezonki performansını eğer Dünya Kupası ve üstüne bir de istikrarlı bir şekilde devam ettirirse Frankfurt'taki kontratı da devam ediyor. Muhtemelen Bayern Münih gibi bir takımın da listesine girecektir ve Frankfurt da bunun farkında olduğu için çok kısa bir süre içerisinde 10 milyon euro gibi bir yatırım yaptı oyuncuyu. Çok ucuz bir rakama da bırakmak istemiyor. Çünkü şunun muhtemelen farkındalar. Yani bu oyuncuyu eğer istikrarlı bir şekilde elde tutarlarsa muhtemelen zaten 30-40 milyon euro alacaklar.
0: Minimum.
1: Minimum. Çünkü öyle gidiyor Can. Yani 1.85 boy. Bundesliga'da ve şampiyonlarda ya yani farklı vitrinlerde daha doğrusu kupada ve şampiyonlar gibi değil de kupada ve ligde çok istikrarlı performans.
2: Bu sene ama biraz sakatlık problemi yaşadı. Sonra da Riera ile biraz problem yaşadılar geldikten
1: evet,
2: sonra.
1: Ve
2: biraz bir şans o Galatasaray adına zaten.
1: Katılıyorum. Abi ve bunu Frankfurt eğer yönetebileceğine inanıyorsa bence göndermek de çok istemeyeceklerdir. Alacaksanız bu fiyat diyecekler. Galatasaray Nürnberg'de böyle avucunun içine kadar gelmişken Can'ı alıp getirseydi bugün bence santrfor mevkisinde çok da dert etmiyor olabilirdi orayı ve bir Barış Alper etkisi yapardı Can geldikten sonra. Yani bugün Barış Alper ve Yunus Akgün sahaya sürüldüğünde kimsenin kafasında bir soru işareti yoksa muhtemelen aynı izlenimi Can da verirdi ki biz Can sadece santrfor değil aynı zamanda orta sahanın 3 bölgesinde de oynayan bir isim olduğu için de Okan Hoca'nın o joker oyuncu profilinde de biraz dolduruyor gibi gözüküyor.
0: Emre sana bir soru var X üzerinden gelen. Murat Bey demiş ki Galatasaray sol kanadı kimi alacak? Konuşulan iki isim var. Leao aylardır gündemde ama Rashford ismi ortaya atıldı. Bilgisi var mı acaba Emre abinin demiş.
2: Sol kanatta şu anda Barış Alper Yılmaz var Galatasaray'da. Yani Leao iddiası çok fazla dillendiriliyor ama bu biraz hani Galatasaray'da son yıllarda transferde etkili olan isimlerden bir tanesi. George Gardi hepimizin malumu. İşte Dursun Özbey'in ilk dönemi Sayın Erden Timur'un başladığı süreçte. George Gardi Galatasaray'da transferlerde etkili olmaya başladı. Çok çok önemli isimlerin transferlerinde de ön ayak oldu. Yani oralarda gerçekten önemli aracılıklar yaptı. Bu yaz dönemi içinde ben biraz bu Gardi'nin kafasındaki planlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum Rafael Leão'nun. Hatta şununla altını da şöyle doldurayım. Yani bu Galatasaray'ın kendi planı değil ama biraz dışarıdan Galatasaray'a baskılanan bir isim olduğuna dair. Fenerbahçe'de seçim süreci devam ederken işte Sayın Hakan Safi çok iddialı isimler ortaya atarken biraz Fenerbahçe'yle de yan yana getirilmeye çalışılmıştır Rafael Leão. Galatasaray'ın yani çok net şunu söyleyebilirim. Bizzat ağzından duyduğum için Sayın Abdullah Kavukçu Berat Dören'in olduğu gün yanılmıyorsam yeni yönetimin Berat Dören'in olduğu gün 8-10 tane gazetecinin olduğu bir ortamda Leão kendisine soruldu. Dedi ki benim elimde Barış var solda. Sağda Sané var. Yunus var. Bunlar varken ben Leão'yu ne yapayım dedi.
0: Yani çok bizzat, lüks bir tercih. Gerçekten.
2: Yani bu, ben bunun istihbarat anlamında böyle söyleyeyim. Yani bilgi olarak, direkt bilgi olarak böyle söyleyeyim. Kendi yorumum olarak da Leão'yu zaten Portekiz milli takımında da insanlar izlemişlerdir. Yani son 2 yıldır Leão yeteneklerinle ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbirimizin haddi değil ama sporculuk anlamında o ışığı veriyor mu? Ben açıkçası emin değilim. Yani 50 milyon euro bugün Galatasaray için zaten çok büyük ya da Türk takımları için çok büyük bir yatırım ama Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir tanesi için bile çok ölü bir yatırım olabilir Rafael Leão'ya bağlanacak 50 milyon euro. Çünkü geleceğe dair çok böyle futbol oynamaya istediğine dair ışık verdiğini düşünmüyorum. O yüzden çok Galatasaray'ın gündeminde olacağına da inanmıyorum ben Rafael Leão'nun. Bilgi olarak da Abdullah Kavukçu'nun söylemini paylaştı zaten.
0: Peki Özgür Bey demiş ki Özgür Tuncer ayrılıklar da sevdaya dahildir. Icardi için artık ayrılık vakti geldi demiş. Ömer Bey demiş ki Zaniolo ne oldu bilgi verir misiniz? Ayrılık. Udinese 5 milyon euro bonservis karşılığında oyuncunun %50 haklarını aldı.
2: Ama orada bir şöyle bir karışıklık var.
0: Nedir?
2: Geçen sene Barış Alper'in o paylaştığı bir siyah ekran vardı
0: evet,
2: ya.
0: Evet.
2: Nicolò Zaniolo da benzer bir paylaşım yaptı o akşam. Çünkü şunu net olarak biliyoruz. Udinese Galatasaray'la daha öncesinde imzaladığı sözleşmedeki opsiyonu kullandı. İki tane orada farklı durum vardı. 10 milyona bonservis ya da 5 milyona bonservis sonraki satıştan %50 hak. %50 hak ve 5 milyon euroyu kullandılar. Ama Zaniolo'yla maaş konusunda anlaşamadı Udinese. Ve birkaç gündür de İtalyan basınında bazı haberler görüyoruz işte. Milan kulüp binasına menajeri giriş yaptı. Juventus Zaniolo'yu takip ediyor. Galatasaray'ın oradan elde edeceği rakam daha büyük olabilir. Yani şu an 5 milyon euro elde edildi. Ama Udinese ile hiç imzalamadan başka bir takıma gitme durumu var şu anda. Yani
0: yeni bir satış daha olabilir Zaniolo için.
2: Yani opsiyonu kullandılar ve belki bir hafta sonra Udinese başka bir takıma satabilir Zaniolo ki süreç öyle ilerliyor
0: bunu...
2: biraz.
0: Yakın dönemde Riva ve Demirege için yapmak istiyordu. O dönem opsiyonu kullanamadılar. Yani rakamı ödeyememişti Beşiktaş'a Riva ve geri dönmüştü Demirege Beşiktaş'a. Aslında onların da o dönem planı oyuncuyu alıp hemen başka bir kulübe
2: satmaktı.
0: Örnek olarak aslında onu verebiliriz. Benzer bir durum anladığım kadarıyla.
2: Yani Udine 5 milyon euro ödenemeyecek bir rakam olmadığı değil. İçin Udinese bunu doğru. Ödedi ama maaş konusunda Zaniolo ile anlaşamadılar. Dediğim gibi Zaniolo da bizim hepimizin yakından aşina olduğu siyah ekran paylaşımını yaptı.
1: Evet.
2: Menajerinde İtalyan basınında bazı açıklamaları var. Yani biz kulüpler anlaştı ama biz Udinese ile anlaşamadık diye. Şu an orada yeni bir satış durumu olabilir. O satıştan da Galatasaray %50 payını alacak eğer gerçekleşirse. Enteresan bir transfer
0: evet,
2: süreci.
0: İlginç gerçekten. Peki güzel bir soru var. Aslında birazdan Fenerbahçe'ye geçeceğim. Bu soruyla bir geçiş yapalım. Özgür Bey demiş ki bu sene Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sizce 4 takım arasında geçer mi demiş Taner.
1: Ya şöyle tabii Beşiktaş çok erken yapılandı. Bu güzel bir şey Beşiktaş adına ve Önder Özen'e her şeyi bırakmış olmaları da bir kıymet. En azından seçilmiş yöneticiler üstünden değil doğrudan profesyonel bir yönetici üstünden kararlar veriliyor ve buna göre hamle yapmaya çalışıyorlar. Hocasını belirledi. Bunlar daha erken olabilir miydi? Elbette hoca belirleme kısmı biraz daha erken olabilirdi ama orada çok fazla görüşme yapıldı. En son İtalya'da herhalde bir 4-5 farklı isimle görüşüldükten sonra hocanın daha doğrusu Önder Hoca'nın tam olarak aklına yatan isimle anlaşıldı. O yüzden ben Beşiktaş'ın yarışta olabileceği kanısındayım. Oyunu toparlanacaktır. Nihayetinde Beşiktaş Süper Lig'deki vitrin takımlardan bir tanesi. Diğer taraftan Trabzonspor üstüne koyarak geliyor. Şu ana kadar yaptığı hamlelerle birlikte hocanın istediklerini yerine getirdiler. O yüzden Trabzonspor geçtiğimiz yıla göre çok daha iyi geliyor. Ve ben Trabzonspor'u da bu yarışta göreceğimiz kanısındayım. Bence şampiyonluk gelirse de çok şaşırmam Trabzonspor adına. Galatasaray kadrosunu bozmuyor. Dünya Kupası'ndan sonraki hareketlilikle birlikte ben gidiyorum diyen oyuncular olsa bile

0: muhtemelen o boşlukları dolduracak gibi gözüküyor. O yüzden Galatasaray yine doğal favori. Fenerbahçe'yi göreceğiz. Fenerbahçe biraz daha kapalı kutu. Yani hoca kararını dahi neredeyse son 10 saatte, 12 saatte belirleyen, bir anda o ters köşe aslında istenilen bir ters köşe değildi.
1: Nihayetinde planlı bir ters köşe değildi.
0: Değildi. Yani dersin ki benim işte ilk Vitor Pereira açıklandığı dönemi hatırlayalım. Planlı bir Vitor Pereira vardı. Ama İsmail Kartal planlı bir tercih değil. Yani bugün Aykut Hoca'nın da yaptığı açıklamalardan yola çıkarsak, Oğuz Çetin'le birlikte Aykut Kocaman görüşmeler yapıyorlar, sürdürüyorlar. Buna göre planlamalar yapılıyor. Ve bayağı Aykut Hoca'nın ekibi de takıma katılacakları yönünde görüşmeler yapıldığı için sezon hazırlığı yapıyorlar. Ama son dakikada gelen bir anlaşmazlıkla beraber son 12 saat kala bir anda İbre İsmail Kartal'a dönüyor. Yani planlı olmayan bir İsmail Kartal tercih olduğu için de muhtemelen İsmail Kartal da Fenerbahçe'ye çalışmadığı için. Çünkü İsmail Kartal da herkes gibi Aykut Kocaman'ı bekliyordu. Hiçbir şekilde İsmail Kartal'la da bu konuda ben...
1: Hatta zannediyorum seçim dönemiydi. Yani seçim tarihinin çok yakın olduğu dönemlerde İsmail Kartal vermiş olduğu bir röportajda Fenerbahçe'den veya adaylardan o dönemde kimseyle herhangi bir görüşme yapmadığını hatta kendisi röportajında da söylemişti. Sanırım Volkan Demir'e verdiği röportajda söylemişti bunu.
0: Bu çok uzun bir süre değil bu arada. Volkan Demir'in röportajının üstünden bir hafta falan geçti geçmedi. Çok yeni bir tarihli bir röportajdı diye hatırlıyorum. Diğer taraftan da Başkan Aziz Yıldırım'ın da İsmail Kartal'la alakalı söylemlerine baktığımız zaman onun da kafasında Aykut Kocaman olduğunu aslında anlıyorduk. Gelen bilgiler de bu yöndeydi. Şimdi İsmail Hoca tabii geldi ama ekibiyle mi geldi? Açıklamalara bakıyoruz. Belli ki ekiple gelmiyor çok fazla. Biraz da ona ekip verilecek.
1: İsmail Hoca şunu söyledi. Aziz Başkan beni dün aradı ve çok etkilendim bundan dedi mesela.
0: Bu kadar hızlı olduğu zaman aklıma Tedesco geliyor. Tedesco'da hatırlayalım. Özel uçakta Fenerbahçe'ye çalışacak seviyede aceleyle gelmiş.
1: Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye çok çalışmasını gerek var mı sizce? Öyle bir isim mi? Belki yönetim buna da güveniyor olamaz mı? Ben tamamen şu an sesli düşünüyorum. Yani bir taraftar gözüyle bu soruyu sormuş olayım.
0: Bence çok çalışmasına gerek yok. Tabii İsmail Hoca çalıştırmadığı dönemde gidip de masa tenisi maçları seyretmedi. Gitti yine Fenerbahçe'yi seyretti. Bununla ilgili mutlaka değerlendirmelerde bulunmuştur ve önünde şu anda Topuk Yaylası kampı ile birlikte başlayacak. Uzunca bir de çalışma dönemi olacak. Yani hoca takıma adapte olur, takım hocaya adapte olur. Transfer konusunda işte Vedat Muniç ve buna benzer isimler gelecekler ve hoca bir şekilde yoluna bakar ama şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe daha güçlü gelecektir. Çünkü İsmail Kartal zaten gönderilmeyi de hak etmemiş olan bir teknik direktördü. Yani Fenerbahçe sadece İsmail Kartal'da istikrar sağlasaydı ilk gününden bu tarafa bir Okan Buruk versiyonunda bir İsmail Kartal ortaya çıkabilirdi şampiyonluklar alan. Ama Fenerbahçe her gelmeyen şampiyonluk çok küçük paylarla bile olsa, bir maçla bile kaybedilse hocasını başarısız görüp gönderdiği için de bir türlü o kadro istikrarını, hoca istikrarını, hatta bir yerden sonra da bu değişikliklerden dolayı gelmeyen sportif başarı beraber tek başkan istikrarını sağlayamadı. İsmail Kartal Türkiye'nin bence yani bencesi yok aslında. Yerli teknik direktörler sıralaması yaptığımız zaman 2000 yılından bu tarafa Fenerbahçe'nin en başarılı yerli teknik direktörü. Yabancılar arasında da sanırım ilk sırada olabilir. Yani son datayı hatırlamıyorum. Yani bu kadar iyi bir teknik direktör çizginiz...
1: İstatistiksel olarak söylüyorsun değil mi bunu?
0: Puan ortalaması olarak 2000 yılından bu tarafa
1: Aykut
0: en iyisi.
1: Şampiyonluğu var ama. Yani. Ersun Yanal'ın şampiyonluğu.
0: Puan ortalaması olarak biraz daha... Hoca çünkü şöyle, hocanın şanssızlığı şu. Güvenilmedi hocaya. İşte hatırlayalım. Yani santfor alınmadı vaktiyle.
1: Evet.
0: Hatırlıyor musunuz o dönemi? Yani İsmail Kartal'a santfor istiyor hoca. Yönetim İsmail Hoca'ya santfor almıyor. Şimdi böyle bir ortamda yakalanılmış bir puan ortalamasının da kıymeti bence çok önemli. Muhtemelen yine bir çizgi yakalayacaktır Fenerbahçe ama işi kolay değil. Çünkü Trabzonspor ritmini yakaladı. Galatasaray zaten ritminde gidiyor. Beşiktaş'ta yapılanmasını sağlarsa bu sefer o yarışın içerisinde Başakşehir'i falan hiç konuşmadık ama onlar da mutlaka bir şeyler yapacaklar. Doğru. Kolay bir sezon geçmeyecek Fenerbahçe adına.
1: Doğru. Dün yeni teknik direktörünü belirledi Fenerbahçe. Bugün de ilk transferini resmi olarak açıkladı bu arada. Vedat Muriç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı Lacivertli kulüp bir kez daha hayırlı olsun. İmza sonrası da Vedat kulüp televizyonuna ilk açıklamalarını verdi. Yeniden Fenerbahçe

0: mücadele eden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.
1: Evet, Vedat Muriç diyor ki bu formayı bana tekrar layık görenlere teşekkür ediyorum. Bir ara aslında Vedat için, evet. Fenerbahçe kariyerinde ve yeniden sarı lacivertli formayı giymeye devam edecek. Aslında o dönemde de bence iyi bir performansı vardı Fenerbahçe'de. Gittikten sonra da özellikle son Mallorca serüveni çok iyi geçti onun adına ve bence benim yorumum, yaklaşımım Fenerbahçe için doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Ama Emre, senin yorumların nasıl olur?
2: Vallahi Vedat Muriç, şöyle söyleyeyim. Yani Vedat Muriç transferinden Fenerbahçe'nin performans anlamında zarar etmeyeceğini çok net düşünebiliyorum. Yani zaten dediğin gibi Fenerbahçe'deki süreci, hatta öncesinde Giresunspor'da falan böyle bir ritmini yakaladığı bir süreç var. Ondan sonra Vedat gerçekten çok istikrarlı bir şekilde hep üstüne koya koya devam eden, sonrasında işte Rize'de, bu arada Okan Hoca ile çok iyi bir ritim yakalamıştı orada. Rize'de bir yarım sezon birlikte çalıştılar. Sonrasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir transfer rekabetine neden oldu. Fenerbahçe'ye geldi. O dönem belki Fenerbahçe istediği sonucu alamadı ama Vedat gerçekten iyi bir performans ortaya koydu ve Avrupa'ya transferini yaptı. Hem gittiği, yani gittiği takımların hepsinde, geçen sene de La Liga'nın en çok gol atan oyuncularından bir tanesi zaten. Yani gol krallığı listesinde en üstlerde yer alan takımı, her ne kadar aynı performansı göstermese de bunu gösterebilen bir oyuncu. Ve yani Türkiye'de de işte adaptasyon sorunu falan yaşayacak gibi bir durumu yok zaten. Öyle bir soru işareti barındırmıyor. Bence çok doğru, çok risksiz bir transfer yaptı Fenerbahçe forvet attığı için. Bilmiyorum, Vedat'ın önüne bir isim eklenir mi ya da yanına bir isim eklenir mi?
1: Eklenmeli mi?
2: Ben yani buna çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Sadece şundan, şuna istinaden söylüyorum. Fenerbahçe'de işte seçim öncesi vaatler çok büyük olduğu için, işte Lewandowski'ler, Girassi'ler falan havada uçuştuğu, evet, için bugün belki Fenerbahçe taraftarı için Vedat Muriç ismi biraz böyle o beklentiyi karşıladı mı karşılamadı mı?
1: Beklenti çok büyük seviyeye.
2: İsim beklentisi, evet, büyüdü aslında. Yoksa doğru, performans olarak Vedat belki de onların hepsinden daha iyi performans gösterebilecek bir oyuncu burada. O yüzden yaklaşımı bilmiyorum ama ben Aziz Yıldırım ekibinin bu işlerde daha ayaklarını yere sağlam bastığını gördüm bu süreç içerisinde. O yüzden yani Vedat'a belki yedek bir oyuncu alınabilir ama Vedat'ın önüne de çok oyuncu alınacağını düşünmüyorum. Tahmin ediyorum ki bu sene Fenerbahçe'nin birinci santrforu Vedat olacaktır. Bu arada İsmail Hoca'ya da şöyle bir ek yapayım.
1: Lütfen.
2: Bir önceki süreciyle şöyle bir benzerlik var. Taner dedi ya, hazırlık anlamında biraz fırsatı olacak diye. Şu açıdan fırsatı var aslında İsmail Hoca'nın. Ona bir katkıda bulunayım. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci önelemeden başlıyor Fenerbahçe bu sezon. O dönemde Konferans Ligi'nde işte 3 öneleme oynayarak lige girmişti ve çok erken ritim tutmuştu Fenerbahçe. Yani İsmail Hoca'nın kafasında bir şeyler varsa bunu sahaya, resmi maça yansıtabileceği bir süresi olacak önünde. Bu onun adına bence bir avantaj olacaktır.
1: Transfer konusunda da hocanın tabii özellikle yine sol stoper ve hatta Archie Brown'un durumuna göre sol bekte istediği konuşuluyor. Sen öncelikle Vedat Muriç konusundaki yorumunu merak ediyorum. Sonrasında transferdeki planlaması nasıl olmalı Fenerbahçe'nin?
3: Yani Emre'nin söylediğine katılıyorum. Yani takım düşse bile Vedat bence düşmedi. Yani Vedat'ın gol krallığı listesinde bulunduğu yer, gösterdiği performans çok yüksek olasılıkla fiziksel anlamda da çok iyi durumda olmasının da etkisiyle beraber adaptasyon sorunu yaşamayacağı bir camiaya geldi. Ve bu kadar iyi bildiği bir yere geliyor olması da Fenerbahçe gibi hızlı hazırlanması gereken bir kulüp için de çok büyük bir artı. Fenerbahçe bence Vedat'ı da biraz bu yüzden istedi. Yani bugün hızlıca toparlanması gereken bir kulüp olduğu için buraya bilen ve takıma hızlı adapte olabilecek bir ismi getirmek tabii Fenerbahçe için bir kıymettir ve muhtemelen Oğuz Çetin Hoca da bu transferin altında imzası olan isim olarak da muhtemelen Vedat'ın da bütün detaylarını almış ve ona göre onaylamıştır zaten. Fenerbahçe'nin ama derinliği arttırması lazım. Yani bu işin Vedat'la kalması iyi midir bilemiyorum ama Fenerbahçe gibi gerçekten de çok fazla sakatlık problemi yaşayan bir kulübün alternatifli bir kadro kurma zorunluluğu var. Sezonun içerisinde ki sezonu erken açacağı gerçeği de var. Öneleme miktarı fazla. Sonrasında lige giriş yapacak ve bu kadar hızlı bir giriş yapacak olan bir kulüpte de derinliği arttırmadığınız sürece yaşanılacak yaralanma, sakatlıklarda bir yerden sonra takımın o temposunun geriye gitmesine sebebiyet verebiliyor. Ve Fenerbahçe

0: bunu sık sık gördü zaten. O yüzden muhtemelen Aziz Yıldırım yönetimi bunu riske almadan, riske etmeden çok sayıda transferle birlikte biraz kadronun derinliğini artıracaktır.
1: Bu arada Cebrail Bey sormuş, Vedat Muriç yerli mi sayılacak demiş. Hayır, Futbol Federasyonu'nun talimatlarına göre oyuncu yabancı statüde oynayacak. Zaten Kosovalı bir oyuncu Vedat Muriç. Ama tabii çok hani uzun süre Türkiye'de oynadığı için, Türkçe ile çok iyi konuştuğu için ve bazı soru işaretleri oluşabiliyor kafada ama böyle bir durum yok. Ayhan Bey demiş ki Vedat Muriç transferi sonrası bu oyuncuya kanatlardan kim orta yapacak? Kerem mi, Nene mi, Musaba mı diye sormuş.
0: Kalırsa yani buradaki isimlerde, yani Kerem kalacak ama Musaba ile alakalı bir değişiklik olur mu olmaz mı göreceğiz. Bu biraz işte İsmail Hoca'nın vereceği rapora göre değişecek ve Oğuz Çetin Hoca'nın da raporuna göre değişecek. Ve ben kadroda orta saatinde bir değişikliğe gidileceği kanısındayım. Oraya muhtemelen daha majör bazı hamleler gelecektir Fenerbahçe'den. Bununla ilgili de görüşmeler yapılıyor gibi gözüküyor. Ama kim biter kısmını da kestirmek kolay değil. Ama Vedat Muriç'i getiriyorsanız da biraz oyun tarzınızı belli ediyorsunuz. Bu Fenerbahçe için geçtiğimiz yıla göre biraz daha hızlı ve çizgiye inen bek oyuncu, kanat oyuncularını, hatta biraz da ofansa dönük oynayan bek oyuncularının da varlığı işaret ediyor. Varlığına işaret ediyor. Bununla ilgili de bir liste hazırlığı yapılmış olmalı. Mevcut bunu kurtarır mı da mevcut bunu kurtarmaz gibi duruyor. Çünkü çok istikrarlı olmayan bir Nene performansı, bekteki oyuncularla alakalı da sürekli olarak bir sakatlık problemi yüzünden mevki değişiklikleri. Fenerbahçe bir kere burada emsal olarak gösterebilirim. Hani Caner Erkin, Gökhan Gönül'ü kullandıkları dönem gibi. Giden, gelen eksileri var mıydı o dönem ki bu iki oyuncunun da vardı ama aradığı profil bence Fenerbahçe'nin bekte biraz daha bu yönlü, çift yönlü oynayabilecek oyuncular. Diğer taraftan da kanatta da çok boğulmayan ama ceza sahasını özellikle çizgiye inerek besleyebilen oyuncular olması lazım. Bunu da yapmak için çabalıyorlar gibi duruyor.
1: Peki Fenerbahçe'nin tabi transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper bölgesi içinde Malangsar'la temaslarını sürdürüyor. Malangsar'ın temsilcisinin de bugün İstanbul'da olduğu kulüple, Sarı Lacivertli kulüple bir görüşme gerçekleştireceği haberi yine Sevgili Erdem'in haberiydi. Bununla ilgili detayları bir izleyelim. Sonrasında Fenerbahçe'de Malangsar ya da diğer savunmadaki adaylar kimler olabilir? Bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
2: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktörlük için İsmail Kartal açıklandıktan sonra Vedat Muriç de İstanbul'a getirildi. Kosovalı santrfor 2020 yılında ayrıldığı Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra geri döndü. Forvet hattına Vedat'ı alan Fenerbahçe'nin transferi tamamlamak istediği ikinci mevki ise stoper. Sarı lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu Malangsar transferinde ısrarını sürdürüyor. Bonservisi elinde bulunan Fransız futbolcunun temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki futbolcu Sarı lacivertli ekibin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Futbol kariyerine Nice'in altyapısında başlayan Sar 2020'de Chelsea'ye transfer olmuştu. Ardından Porto ve Monaco'da kiralık oynayan yıldız futbolcu 2 sezondur Lens'te forma giyiyor. Fransa Lig 1'de geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Malangsar 1 gol atarken 4 de asist yaptı.
1: Evet, Malangsar sol stoper bölgesi için Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden birisi. Son 2 sezonda Lig 1'de Lens forması giydi Malangsar. 27 yaşında, aslında genç yaşında futbolda hayatımıza girmiş bir isim. Chelsea'nin önemli yatırım yaptığı isimlerden birisiydi vakti zamanında. Porto'da, yine Monaco'da da forma giydi. Doğru bir profil mi Fenerbahçe için?
3: Ya şöyle, dediğin gibi çok erken yaşta çıkışını yaşadı ve sonrasında biraz böyle sakatlıklarla ilgili falan problemler yaşadı. Yoksa hakikaten potansiyeli çok yüksekti. Geçen sezonu çok iyi geçirdiğini biliyoruz Malangsar'ın. Yani geçen sezonki performansıyla şu an zaten Fenerbahçe'den talep ettiği rakamı talep edebilecek duruma geldiğini söyleyebilirim. Biraz rakamlar yüksek bildiğimiz, yani Erdem'in özellikle bize aktardığı, tabii ki Fenerbahçe ile ilgili genel itibariyle bilgileri ondan alıyoruz ama Erdem'in aktardığı ya da Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımızın aktardığı yıllık maaş konusundaki, yıllık ücret konusundaki beklentisi biraz yüksek. 10 milyon eurolar falan telaffuz ediliyor ya da işte Skriniar'la benzer bir rakam. Ya bu benim kafama çok yatmıyor açıkçası Malangsar için. Yani evet, çok büyük bir potansiyeldi. Geçen sene bir sezonluk bu potansiyeli hayata geçirebileceğini gösterdi ama Fenerbahçe'nin 10 milyon euro stopere vermesi doğru mu? Bilmiyorum, benim çok kafama yatmıyor. Orada
1: Galatasaray'daki yani örnek olarak soruyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani bir numaralı rakibi olduğu için mesela Galatasaray'ın savunma hattındaki oyuncuların maaş ortalaması herhalde 5 milyon euro bandında.
3: Ya orada Davinson biraz ortalamayı yükseltiyor, 5 milyon euro civarında. Abdülkerim onun çok aşağısında. İşte Singo'nun yüksek bir maaşı var ama yani bu tabii ki biraz iki takım adına da farklı bölgelerde olağanın üstünde bazı rakamlar ödeniyor. Belki buradan çok fazla bir çıkarım yapamayabiliriz ama yani stoper zaten Fenerbahçe Şikrinyar'a gerçekten ciddi bir rakam ödüyor. Onun yanına koyacağı sol stoper içinde bu rakamlar bana çok gerçekçi gelmiyor. Mesela orada bir Nathan Ake ismi var ki Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde de görüştüğü söyleniyor. Kağıt üzerinde bana daha makul, daha mantıklı geliyor bu talepleri.
1: Ya bu en azından bu maliyetler Nathan Ake'nin daha mantıklı olarak yaklaşabileceğimiz belki rakamlar. Taner katılır mısın bilmiyorum.
0: Yani şöyle, tabii Başkan Aziz Yıldırım olunca bazen verilecek rakamların da boyu yukarıya gidebiliyor ve daha önce de bu tarz hamleler yaptı Sayın Başkan. Onun için de tabii kritik bir sezon. Yani 2027 yine bir seçim gündemi. Ve Fenerbahçe için de şimdi gerçekten bir efsane başkanlığı perçinleme sezonu onun için. Çünkü şampiyonluk onun bıraktıktan sonra gelmeyen şampiyonluğu geldiği sezon elde etmesi durumunda bırakacağı imaj herhalde zihinlerde canlanıyordur. O yüzden de bunun farkında olduğu için de kendisi buna yönelik hamleler yapacak. Yani biraz daha oyuncu konusunda da stoper 10 milyon euro verilim noktasına gidebilir Fenerbahçe. Burada biraz daha bonkör davranma ihtimali var gibi de gözüküyor. Her ne kadar Sayın Başkan açıklamalarında bir yıldız sonrası asker dese bile yani Sar da bu askerler arasında girebilir. Ama maliyetler yüksek, evet. Fenerbahçe bu maliyetlerin altına girecek mi kısmında ise biraz imaj oraya doğru gidiyor. Yani Fenerbahçe bonkör davranabilir. Bununla ilgili de zaten yönetim kuruluna ve AŞ'ye gelen isimlere baktığım zaman ise biraz futbola yatırım yapmaya dönük hamleler de var gibi duruyor. O yüzden de isim Sar olur mu bilmem. Temsilcisinin gelmesi zaten sıcak temasın olduğunu gösteriyor ama yapılacak hamlelerde Sar ve Sar'a benzer oyuncular olacaktır.
1: Muhammed Bey sormuş, demiş ki Fenerbahçe'nin aslında o kadar da kötü bir kadrosu yok. İşte santrafor ve stoper takviyesiyle bu takım yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olur demiş. Katılır mısınız?
3: %100 katılıyorum. Yani geçen sene Fenerbahçe'nin eksiği bir santrfordu. Devre arasına girerken santrfordu, üstüne En-Nesyri'yi gönderdi ve işte Şerif Endiaya, pardon özür dilerim, Sıdıkı Şerif alındı ve evet yani belki Fenerbahçe'nin beklentisini karşılamadı ama iyi bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Sadece aradığı şey farklıydı, aradığı profil farklıydı. Onun dışında orta sahasında geçen sene yeni yatırım yaptı, daha devre arasında yatırım yaptı. Genduz gibi, Kante gibi isimler var. İsmail Yüksek var. Milli takımımızda muhtemelen bu sabah ilk 11'de başlayacak ki biraz kıymetinin altında görüldüğünü düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Onun dışında yani geçtiğimiz dönemde belki ki İsmail Hoca bunları yapmayı seven bir teknik adam. Hatta sosyal medyada esprisi yapılıyor ya, İrfan Can şu an çok mutlu olmuştur İsmail, evet, Kartal'ın döndüğü için gibi. Mesela İrfan Can Kahveci'yi muhtemelen önümüzdeki sezon kazanacaktır İsmail Kartal. Yanı sıra sadece İrfan Can değil, Oğuz Aydın gibi bir değer vardı Fenerbahçe'nin, evet, elinde. İki senedir Mourinho döneminde çok geri planda kaldı, anlaşılmaz bir şekilde. Doğru. Tedesco döneminde de çok değerlendirilmedi. Yani bu oyunculardan da fayda sağlayacak İsmail Hoca geldikten
1: sonra. Çok doğru,
3: sonra.
1: Evet.
3: Savunma hattına bir takviye. Yani bu arada Aziz Yıldırım bence Fenerbahçe seçimini kazanırken genelde insanlar işte Hakan Safi'nin futbola dair demeçlerini, oradaki vaatlerini çok yakından takip etti ama Aziz Başkan çok daha gerçekçi vaatlerde bulundu. Neydi? Forvet. Zaten herkesin en fikir olduğu şey forvet. Vedat'ı alacağım dedi. Aldı.
1: Evet.
3: İşte savunma attı. Şikrinyar var elinde. Meri ismi geçiyordu mesela Sayın Hakan Safi tarafından. Ya zaten Fenerbahçe'nin en iyi olduğu
1: ben
3: yer
1: almam orası. Ben almam dedi açık açık, evet, Meri'yi.
3: Yani bu arada bunu bence
1: Ederson için de bu arada
3: daha makul açıklamalarda,
1: evet,
3: bulundu.
1: Çok sağduyulu yaklaştı.
3: Yani Meri için de Merih Demiral şahsiyetinde söylediği bir şey değil bu.
1: Doğru.
3: Zaten takımın tartışılmayacak iki tane mevkisi varsa bir tanesi sağ stoperi. Şikrinyar'ın yerine niye adam alsın ki? Sol stoper bakıyoruz dedi. İşte Ake ile görüştü, Sar'la görüştü. Daha gerçekçi bir yaklaşımları var. buradan peki, yani doğru bir plan çıkabilir Fenerbahçe adına.
1: Reklam saati gelmiş, reklama gitmem gerekiyor. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın özellikle transfer gündemini konuştuk ama tabii ki Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un da gündemine değineceğiz. İlerleyen dakikalarda bağlan.

0: dördüncü gelişi. İnşallah bu sene yapar. Yani ümidimiz fazla ondan. Takım da gayet iyi. Aziz Başkan geri döndü. İnşallah şampiyon olacağız bu sene. İnşallah.
1: Ya bence iyi oldu ama bir tık kötünün iyisi diyebilirim. Aykut Kocaman'ı da istemiyordum ben. Yabancı hoca bence gelmediydi. Özellikle Jesus çok iyi olurdu. Ama İsmail hocamıza güveniyoruz. İnşallah 12 senenin ardından şampiyon olacağız.
2: 99 puanla şampiyon olamamıştı. Oldurmamışlardı diyeyim ben. Ama bu sefer ona inanıyorum. Yolun sonu şampiyonluk olacağını düşünüyorum.
3: Vallahi çok mutluyuz ya. Güzel oldu yani. Tekrardan İsmail Hoca ile bir sene daha. Güzel olur yani.
4: İsmail Hoca istiyordun yani.
3: Çok istiyordum yani. Zaten o 2024'te Mourinho'nun gelmesi bence hataydı. İsmail Hoca ile devam edilmeliydi.
4: 99 puanlı İsmail Hoca bu kez şampiyon yapar diyebilir misin?
3: Kesinlikle ya. Zaten Aziz Başkan güzel transferler yapar ya. İnanıyorum ben.
5: İsmail Hocamız bu camianın evladı. Geçmişte yarım kalan bir hikayesi vardı. Aziz Başkanımızın hamlesiyle de bu hikayeyi tamamlamaya geldi. Geçmişteki tartışmaları, kırgınlıkları bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik içerisinde hocamız ve yönetimimizin arkasında durarak şampiyon olma yoluna girdik bugünden itibaren. Aziz Başkanımız da dediği gibi dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe.
4: Sen bir Fenerbahçe taraftarı, üzerinde Fenerbahçe formasıyla boş gününde stadın yanına gelmiş bir Fenerbahçe aşığı olarak bu karardan memnun musun?
5: Ben memnunum. Bugün de bu yüzden geldim. İsmail hocamız için geldim. Ona destek vermek için geldim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.

0: Buraya her şeyden önce kombinemi almaya geldim buraya. Anladın? İsmail Kartal gelince, çünkü çocuğumuz geldi, kendi evladımız geldi buraya. Hayırlısı yine inşallah bu sene, o sene. Bak her sene öleceğim ama bu sene olacak yani bak. Olacak. Net.
1: Doğru mu anladım? İsmail Hoca açıklanınca kombini almaya karar geldiniz, estada gelin.
0: Aynen. Bak şimdi oraya gidiyorum bak. Hep beraber gidelim isterseniz. Bu kadar net yani. Anladın mı? İnşallah hayırlısı yine olacak.
2: Vallahi memnun oldum. Yani İsmail Hoca'nın ben böyle sabredilmesini istiyorum yani İsmail Hoca için. Yani böyle uzun dönemler düşünürsün. Yani hani en ufak bir şey olduğunda, bir başarısızlık olduğunda hemen gönderilmesi. Yani İsmail Hoca oynadığı futbolu biz çok beğeniyorduk yani o zaman. İnşallah başarılı devam ederiz yani. Ben İsmail Hoca'nın geldiğini sevindim yani. Şey yaptım, sizden duydum.
1: Ne mutlu Fenerbahçe'nin adına. Bence doğru bir seçim oldu. İsmail Hoca'nın gelmesini istiyor muydun yoksa geldiği için mutlu mu oldun? Ben geldiği için mutlu oldum.
3: Ben koyu bir Fenerbahçeli olarak Aykut Kocaman'la İsmail Kartal arasında 4. dönem olmasına rağmen İsmail Hoca'yı tercih ederdim. İyi ki de geldi yani. Çok mutluyum.
1: Neden Aykut Hoca'yı tercih etmezdin?
3: Çok defansif oynatıyor. O yüzden ben beğenmiyorum oyunu. Ama İsmail Kartal yani cesur bir oyun oynatıyor. Oyununu beğeniyorum. O yüzden 99 puan topladığımız sezonda hakkımız yenmesine rağmen şampiyon olamadık ama inşallah bu sene şampiyon olacağız.

0: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Reklamların ardından yeniden beraberiz. Artık an itibariyle de 20 Haziran gününe girmiş bulunuyoruz. Milli maça da yaklaşık 6 saatlik bir süre kaldı değerli izleyenler. D grubundaki ikinci maçımızda bu sabah saatler 06'yı gösterdiğinde Paraguay'la karşı karşıya geleceğiz. Bu maçı enine boyuna değerlendireceğiz ama öncesinde bir canlı bağlantımız var. Hemen San Jose'ye, San Francisco'ya gidelim. Aspor yorumcusu Serhan Türk bizleri bekliyor. Serhan Türk, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk sevgili Furkan. Emre'ye ve Taner'e çok selamlar, saygılar. Emre'nin de kıyafeti çok güzel geldi.
1: Teşekkür ederiz. Heyecanlıyız. Tabii 6 saat gibi aslında uzun bir süre var ama gerçekten çok kritik bir maça çıkıyoruz ki dakikalar önce de gruptaki diğer maçta ev sahibi Amerika Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2-2 yaptı. Bir anlamda da gruptan çıkmayı garantilemiş oldu. Bu maçı biz konuşuyoruz. Şunu merak ediyoruz. Oradaki atmosfer nasıl? Taraftarlarımızla bilmiyorum konuşma şansı buldunuz mu ama maça dair beklentiler, heyecan ne seviyede, isterseniz bununla başlayalım.
2: Tabii ki her şey bitmedi bizim için. Sadece 3 maçlık bir periyotta ilk maçımızı kaybettik. Morallerimiz bozuk olsa bile morallerimizi açacak bir karşılaşma var ve kendimizi affettirecek bir karşılaşma var. Bugün çocuklar yapar, bizim çocuklar başarılı diyerek hem dualarımız hem kalbimiz hem de güvenimiz tam o halde maçı bekliyoruz. Tabii ki burası reytingi bol olan bir yer. Neden reytingi bol olan bir yer? Çünkü herkes programını buraya göre yapmıştı. Yani San Francisco'ya gelirim, buradan Los Angeles'a maça geçerim çekimini yapmıştı. Türkiye'den çok fazla uçak kalkmamıştı Vancouver'a ama buraya akır akın uçak geliyor ve akır akın taraftarlarımız geliyor. Ben San Jose'deyim, stada yakın bir yerdeyim. Buradan San Francisco'ya gitmeye kalktığımızda trafikle beraber yaklaşık 2 saatte gidebiliyoruz San Francisco merkeze. Ama şu an bu sokaklarda, esnafta milli takım formalarıyla, milli takım bayraklarımızla, Türk milli takım formalı vatandaşlarımızı görebiliyoruz. Herkesin güveni tam ve herkesin inancı tam. Anı bekliyoruz, heyecanlıyız. Ben de heyecanlandım. Gerçekten heyecan yapıyorum şu an. Çok güzel bir yerdeyim. Sağ tarafımda Amerika maçını izliyorum. Aslında rakip olarak gördüğümüz Amerika'ydı. Amerika 2-2 yaparak şu an çok büyük bir işi başarmış oldu. Aslında rakibimizi yenmemiz için ilk önce Paraguay'a geçmemiz lazım. Paraguay engelinde bu akşam inşallah hem dualarımızı, hem kalbimizi, hem bir takımımızdaki çocuklarla, hem bizim çocuklar olan inancımızla bu maçı geçmek istiyoruz. Heyecanımız hat safhada. Gerçekten ben 30'da yaşım, bu mesleğin içerisindeyim. Ben bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum.
1: Serhan Türk, tabii takıma dair gözlemlerinizi soracağım fakat sorularımdan biriydi, siz de değindiniz. Zannediyorum ki sosyal medyadan da gördüğümüz kadarıyla Kanada'ya, Vancouver'a oranla biraz daha kalabalığız San Francisco'da, San Jose'de. Daha iyi organize olabildiğimizi en azından bu anlamda biraz daha görebiliyoruz. Bilmiyorum, yanılıyor muyuz bu anlamda?
2: Yok, ben oluyordum. Buraya daha çok organizeyiz. Çünkü iki maçı beraber düşünen vatandaşlarımız adeta buraya akın etti. Bir de buraya da yani San Francisco, Los Angeles'a gidiş ihtimalle daha rahat gidebilecek bir konumda. Yaklaşık 4-5 saatlik bir araba yolculuğu ya da 1 saatlik bir uçak yolculuğuna geçebilecek durumda olduğu için herkes burayı yaptı. Yalnız bir dezavantajımız şu: ne Kanada'da ne de burada forma bulamıyor taraftarlarımız. Forma arayışı içerisindeler. Belki bu işin bir belediye ayağı, bir Amerika ayağı, bir kırpa ayağında sıkıntı yaşanabilir. Mesela bir önceki karşılaştığı Avustralya karşılaştığında Kanada milli takım forması giyen taraftarlarımız vardı. Onlar da kırmızı forma olduğu için en azından forma bulamadık, bu formayı da telafi ederiz şeklinde gelmişlerdi. Ama bu karşılaşmaya çoğu kişinin, özellikle ülkemizden gelen taraftarların tedarikinin tam olduğunu ve akşam milli takım formalarımıza geleceğini söyleyebiliriz. Senin de söylediğin gibi şu an Amerika maçını alkışlıyorlar. Buradaki Amerikan vatandaşları Amerika'nın kazanmasını alkışlıyorlar. Yani şu an atmosfer aslında çok güzel bir atmosfer var. O atmosferi daha da güzelleştirmek için

0: 11 içinde istiyorsan Furkan ben benim muhtemel 11'imi vereyim istiyorsan. Ben Ezo Urcan'ı bekliyorum. Sağ bek Mert Müdür, stoper tandeminde Abdülkerim, Melih Emirhan. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu, orta saha tandeminde İsmail Yüksek, Hakan Çağlanoğlu, Arda Güler. Kanatlarda Yunus, Kenan Yıldız. Sol bekte ise Kerem Aktürkoğlu'nu bekliyorum. Yani artık kim oynarsa oynasın o gidiği ayrılıkçı milli takımımızın inandığı için, o ayrılıkçı milli takımımızın gücü kuvveti için sonuna kadar, telin son damlasına kadar mücadele etmesi gerekiyor. Peki kader maçına çıkıyoruz.
1: Son sorum olsun. Siz biraz bahsettiniz ama dün sabaha karşı zannediyorum bir medya günü vardı ve 3 oyuncumuz hatta basın mensuplarının açıklamalarda bulundu. Oradaki son gözleminiz nasıl oldu takıma dair? Biraz daha o gerginliği atmış gibi bir görüntü var mıydı en azından?
0: Ya hepsi futbolcu, profesyonel futbolcu hepsi. Yani hepsi Avrupa'nın top 5 liginde oynayan, ülkemizin en güçlü kulüplerinde oynayan oyuncular. Yani bu baskıyı en iyi şekilde takımlarında yaşayan oyunculardan bahsediyorum. Dün itibariyle bu şöyle bir durum vardı. Buraya çoğu futbolcularımızın aileleri geldi. Maçı izlemek için. Ve dün kahvaltıdan sonra beraber zaman geçirme, beraber sohbet etme, kahve içme zamanları oldu. Ya burada asıl amaç birlik beraberliği sağlayabilmek ve ailenin desteğini de alabilmekti. Herkes bana dünden beri bazı basın mensubu, Türkiye'de kalan basın mensubu arkadaşlarım bir mentor ya da psikolojik danışman var mı diye soruyorlar. Öyle bir psikolojik danışman mentoru yok ama hem futbolcuların hepsinde neyle karşılaşabilecek, nasıl baskı altında olduklarını futbol kariyerleri boyunca kulüpler ben oynarken bu baskı

0: yine karşılık veriyor. Bir abilik yapıyor, bir babalık yapıyor. Ama şunu da söylemek lazım. Gerçekten oyuncularımız da baktığı içerisinde. Bizler de baktığı içerisinde. İşte bu maç bizim için gerçekten tutulmaz. Maç, bu maçı atlattığımız takdirde herkes tekrar o güzel günlere başlayacağımıza inanacaklarını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Serhan Türk'e San Jose'den, San Francisco'dan milli takımımızın Paraguay maçı öncesindeki son durumu, son atmosferi bizlerle paylaştı. Sorunuz var mıdır Serhan Bey'e?
2: Selamlar, sevgiler.
1: Hayırlı selamlar, sevgiler olsun. Tekrar Serhan Türk'e. Dileriz ki galibiyetle bugünü tamamlayacağız millilere. Şimdiden İnşallah. Başarılar diliyoruz.
3: Serhan abi gülmek daha çok yakışıyor, öyle görmek isteriz.
1: Sevgiler Serhan Türk'e.
0: İnşallah yüzümüzü güldürürler. İnşallah yüzümüzü güldürürler. Bütün vatandaşlarımızın, bütün Türkiye'mizdeki Türk vatandaşlarımızın güldürürler. O inanç var. Sadece yani biz kendimizi biliyoruz. Ne oynadığımızı biliyoruz. Aslında herkesin bizden korkması gerekirken turnuva maç üzerinden gidersek ilk maçı kaybettik. İlk başta beraber de umutlarımızı kaybettik gibi gözüküyor. Tekrar umutlarımızı kazanıp milli takımımıza güvenimizin tam olması için bence bu maç yani çok önemli karşılaştı. Gerçekten final karşı olsun.
1: Çok teşekkür ederiz tekrar. Güzel bir gün diliyoruz Serhan Türk'e. Biz milli takımın Paraguay sınavını konuşmaya devam edeceğiz. Serhan Türk'e teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Artık Avustralya maçı geride kaldı. Eleştirileri yaptık. Gerekli dersleri takımın da çıkardığını görüyoruz ve tabii ki ümit ediyoruz. Artık gruptaki ikinci maçımız Paraguay maçı. Saat 6'da başlayacak bu karşılaşma Taner. Nasıl bir mücadele öngörüyorsun?
2: Yani birincisi ben ilk maçta başarısız olduğumuzu düşünmüyorum. Yani oynadığımız oyuna baktığımız zaman Avustralya gibi bir takıma karşı 56 kez ceza sahasında topla buluşan, 30 tane şut atan, 26 tane orta yapan, gerçekten de oyunu 3. bölgede fazlasıyla oynamayı başarmış bir milli takımımız vardı. Ama işin finalinde nerede hata yaptığımız kısmı ise biraz daha teknik konular gibi gözüküyor. Ve Montella Hoca'nın da bununla alakalı ben çıkarımlar yaptığı kanısındayım ve muhtemelen de ki sevgili Serhan Türk'ün de verdiği 11 sahaya çıkacaksa hocanın da belli başlı planları olması lazım. Ve burada Paraguay gibi ki Avustralya'ya benzer bir savunma boy ortalaması olan hava hakimiyeti yüksek bir takıma karşı muhtemelen Avustralya'da yaptığımız gibi de maç boyu ortalar açmaya çalışmak yerine biraz daha oyunu daha farklı planda değerlendirecek bir Montella Hoca olacaktır. Bu işin birazcık tabii farklı noktası da şu. Oyuncularımızın basın toplantılarında ifade ettiği konular gerçekten de biraz vahim. Yani hepsi çok stres altında. Hepsi çok baskı altında. Ve hepsi sosyal medyayı yakınen takip ediyorlar.
1: Bütün sürece hakimler, onu görmüş olduk. Bütün eleştirilere.
2: Evet, vahim olan taraf bu aslında. Yani bu kamp sürecinde bu kadar fazla her şeye hakim olmaları ve bu izolasyonu sağlayamamış olmaları beni endişelendiriyor. Yani birinci endişem bu. Milli takım kampa gidiyor. Ve o kampta herkes Türkiye'den atılan her mesajı, tweet'i, söylemi, önceden gazete köşe yazıları okunurdu. Şimdi 15 yaşındaki çocuğun attığı tweet de Amerika'da kamp odasına kadar giriyor.
3: Ve etkiliyor.
2: Ve etkiliyor. Duayen dediğimiz gazetecinin köşe yazısı da giriyor. Şimdi 2002'de böyle değildi. Abdullah Ercan'la sohbet ediyoruz. A-Spor Dijital'de bir sohbetimiz oldu YouTube'da. Hoca diyor ki biz 2002'deyken haberimiz olmazdı diyor eleştiriden. Güney Kore'deyken.
1: Evet.
2: Şimdi böyle değil şu anda. Şimdi biz sanki bu çağa ayak uyduramadık milli takım olarak bu dönemde. Şimdi 2002'deki gibi gideceksek bu dönemde büyük bir hata. Çünkü bugün atılan her mesaj herkese her an ulaşabildiğine göre o zaman bizim stratejik davranmamız ve belli izolasyon kurallarını uygulamamız gerekiyordu. Ve bugün oyuncularımızın bu mesajları görüyor olmaları, sonrasında çıkıp basın toplantılarında bunlardan etkilendiklerini hatta açık açık ifade ettikleri, hatta kimisinin kameralar varken olduğum yerde duruyorum,
1: korkuyoruz dedi.
2: Korkuyoruz diyecek kadar konuyu açıklaması ve vahimliğin birinci sırası. İkincisi Montella Hoca'ya soruyorlar. Diyorlar ki hocam var mı spor psikoloğu?
1: Ben varım dedi.
2: Ben varım dedi ya. Çok üzüldüm. Montella Hoca ile ilgili hayallerim büyük yıkıldı. Biz 2002'de Dünya Kupası'nda 3. olurken spor psikoloğu vardı ekibimizde. 24 yıl sonra gittik. sanki 20

0: 24 yıl geriye gitmişçesine, ki 2002'den 24 yılı geriye gittiğimizde daha iyi spor psikologları böyle takımlarda vardı.
1: Fatih Hoca döneminde Acar Hoca vardı, Acar Baltaş vardı.
0: Surgay Biçer vardı.
1: Fatih yine Hoca aynı. Milli takımdayken Acar Hoca, Acar Baltaş ilk evet. denemelerden bir tanesiydi aynen. bu konudaki. Aynen.
0: Uturgay Biçer'de UEFA Kupası kadrosu da vardı.
1: 30 sene önceki falan hikayelerden bahsediyoruz bu arada.
0: Ben Dünya Kupası da vardı. Ben inanamıyorum. Montella gibi bir teknik direktörün, A milli takımın teknik direktörü nasıl ben varım der. Bu da vahimliğin ikinci sırası. Ve işte görüyoruz yani. Kadrosunun 10 tane kondisyonerimiz var. Mükemmel isimlerle çalışıyoruz ama oyuncularımız stresten, kaygıdan adım atacak durumda değiller. Korkuyoruz açıklamaları yapıyor. Ama teknik ekibimizde bir tane psikolog yok. Amerika'ya bir kişiyi götürmemişiz.
2: Ya burada 15 yaşındaki çocuğun tweet atmasına engel olamayacağımız için aslında kampı tamamen izolasyonunu sağlamamız gerekirdi. Bunu yapamadığımızı en azından şu ana kadar bu süreçte görmüş olduk. Bu da biraz tabii üzücü Emre.
1: Ya şöyle, bu bir önceki süreçten aslında süre gelen bir şey. Yani 2024 ile ilgili biz çok yakın zamanda, bunu bir eleştiri olarak söylemeyeceğim artık, bunun üzerinden çok fazla saldırıya varan ifadeler oldu. İşte Merih Demiral'ın öncesinde yaptığı podcastlerle ilgili, ama ben onun yapılmasıyla ilgili hiçbir sorunum yok. Hatta bunu çok değerli buluyorum. Şu anda da bu duruma gelmiş olmasını üzücü buluyorum. Yani muhtemelen artık bu işler yapılamayacak. Yani futbolcular en azından yapamayacak. Keşke yapabilseler, biz oradaki durumu daha net görebilsek. Çünkü bizim işimiz adına da, benim yıllardır savunduğum şeylerden bir tanesi bu. Bu işin özneleri taraftarla, işin yani müşterisi diyelim tırnak içerisinde, onunla direkt olarak etkileşim içerisinde olması gerekiyor. Yani onların düşüncelerini, duygularını daha net anlaması gerekiyor insanların ki daha sağlıklı değerlendirme yapabilsinler. Ama orada içerikten bizim gördüğümüz şey, yapılmasını demiyorum yani, fikir olarak yapılması çok da güzeldi. Çok da hepimiz keyif alarak izledik. Şimdi evet. samimiyetsizlik yapacak halimiz Doğru. yok. Ama içeriklerde gördüğümüz, satır aralarında okuduğumuz şeylerden bir tanesi, 2024 sürecinde de işte Portekiz maçı kaybedildikten sonra yapılan eleştirilerin, özellikle sosyal medyada işte caps dediğimiz, edit dediğimiz, günümüz artık Türkçesine de adapte ettiğimiz bazı kavramların futbolcularda ne kadar karşılık bulduğu. Bunlar üzerinden espri yapıyor mesela. Bugün artık işler başarıyla evet. sonuçlandığı için espriye çevrilebiliyor. Ama işler kötü gittiğinde de, yani şu anda biraz stres halindeyiz.
2: Avrupa
1: kötü...
2: Şampiyonası'nda otel odasında biz bunları açıp izliyorduk, editleri yok. İzleyip kendimiz daha iyi gülüyorduk dedi.
1: Ya yani şimdi mesela Montella'nın güvendiği şeylerden bir tanesi bu olabilir. Orada da Portekiz maçı sonrasını hatırlayalım. Ben oradaydım. Benim orada yaşadığım şeyle, yani Almanya'da benim gördüğüm kamp ortamıyla Türkiye'den özellikle sosyal medyanın o yoğun tazyiğiyle gelen durum hiç aynı değildi. Orada yakılıp yıkılan bir ortam vardı. Biz kampta daha pozitif bir ortam görüyorduk. Ki şu örneği vereyim. Biz yayın yapıyoruz. Bir Arda Güler yelek attı, yelek fırlattı falan gibi Doğru, bir spekülasyon evet. oluşturuldu. Biz yayın yapıyoruz. Hatta Rea Hoca vardı yanılmıyorsam yanımda. Gayet normal bir şekilde yani orada milli takımın antrenmanı devam ediyor ve hayatın olağan akışının dışında hiçbir şey yok, yani olumsuz bir durum yok. Biz antrenmandan çıktık, Hamburg'a gidiyoruz, arabanın içerisindeyiz. Bana bildirimler gelmeye başladı. İşte sizin yayında Arda şöyle yapmış ve üstüne benim sesim değil, yani yayını yapan benim sesim değil, hadi ötesine geçelim. Belki o anda stüdyoda olan bir yorumcu bunun üstüne konuşmuştur diye düşünüyorum. Yani bir anlam çıkarmaya çalışıyorum. Olmayan bir ses montajıyla işte Arda Güler Montella'yla şöyle bir tartışma yaşadı falan filan gibi bir şey sirayet etti mesela. Ve ülke bunu konuştu. Aslında Almanya'da oraya kampa yansıyan böyle bir şey yoktu. Şu anda da işte Serhan abi bağlandı. Şu an orada gündüz, saat farkları da var. Mesafe çok daha fazla.
2: 10 saatlik bir fark var şu anda Kaliforniya ile aramızda.
1: Bunu yani kendi tecrübeme dayanarak şunu söylemek istiyorum sadece. Yani orada yaşananla buraya sirayet eden tam olarak aynı olmuyor. Belki bazı şeyleri tam anlamıyor olabiliriz. Özellikle şimdi saat farkı da var. Orayla irtibat daha kopuk oluyor. Yani bizim hayatı yaşadığımız saatlerde insanlar orada uyuyorlar. Onların hayatı yaşadığı saatte biz burada uyuyoruz gibi bir durum olduğu için bazı şeyler tam sirayet etmiyor olabilir. Ama orada Taner az önce doğru bir şey söyledi. Yani özür dilerim bu arada. Lütfen. Benim haddim değil senin doğrunu yanlışı değerlendirmek ama. Lütfen. Yani biz ilk maçta hakikaten istatistiksel anlamda bugün ortaya çıkıyor zaten. Birçok şeyi doğru yapmışız. Yani mesela eleştirilen şeylerden bir tanesi. Çok fazla orta yaptık diye. Biz 36 takıma

0: 48 takım arasında ilk 30'a falan anca giriyoruz orta sayısı itibariyle. Aslında çok fazla orta yapmadık. Yani çözümü bulamadık bir türlü.
1: İsabet bulamamak biraz aslında.
0: Ya da rakip ceza sahası çevresine girdiğimiz aksiyonlar itibariyle birinci ya da ikinci takımız İspanya ile birlikte. Aslında plan bir yere kadar işlemiş ama orada sonucu getirecek hamlelerde eksik kalmışız. Şimdi bütün hafta boyunca evet işte birçok spekülasyon oldu. Montella Hakan Çalhanoğlu'nun etkisinde mi kalıyor? Merih Demiral'ın etkisinde mi kalıyor kadroyla ilgili? Bu yüzden ikinci maç öncesinde bir acaba bir adaletsizlik mi yaşanacak falan gibi herkesin kafasında bizim de çok sevdiğimiz böyle olumsuz soru işaretleri var ama az önce Serhan abinin verdiği muhtemel 11 benim açıkçası içimi rahatlattı. Çünkü ilk maça bakıyoruz. Dediğim gibi bence birçok açıdan yanlış analiz edilmiş bir durum var. Evet kaybettik ama birçok şeyi doğru yaptık rakamsal anlamda biz. Dediğim gibi o istatistiklere bugün bakalım. Rakip ceza sahası çevresindeki aksiyonlar, rakip ceza sahasına giriş, şut sayısı falan gibi yerlerde doğruyuz. Eksik kalan şey neydi? Avustralya defansını genişletemedik. Bugün Amerika onu yaptı ve sonuç aldı. Yunus Akgün hamlesi. Kenan Yıldız zaten sağlıklı olsaydı ilk maça da muhtemelen ilk 11'de başlardı. Ve orta sahada da İsmail'le, çünkü Paraguay hakikaten kavga etmeye sahaya çıkacak bir takım. İsmail hamlesi de benim bugünden gördüğüm, Vincenzo Montella her ne kadar dün çok sağlıklı bir ruh halinde gözükmese de sağlıklı kararları verdiğini düşündüğüm bir durum içerisinde
1: peki,
0: görüyorum.
1: Peki güzel bir noktaya değindi aslında Emre. Şöyle yapalım mı? Rejideki arkadaşlarıma da sormak istiyorum. Vincenzo Montella'nın dün Paraguay maçı öncesi basın toplantısında yapmış olduğu çok önemli açıklamalar var. Hatta eleştirilerle ilgili karışıklık çıkaranlar var dedi. Özellikle medyaya biraz vurgu yaptı orada hoca. Hazırsa bir açıklamaları hatırlayalım. Vincenzo Montella neler söylemiş, sonrasında konuşmaya devam edeceğiz.
2: Al tiro dalla distanza, cosa che abbiamo fatto tanto, giustamente, magari con poca precisione.
3: Her bir maç birbirinden farklıdır. Ne şekilde hazırlandığınız, ne şekilde oynadığınız farklıdır. Biz analizini yaptık bu maçın. Bazı açılardan, bazı aşamalarda çok daha iyi olabilirdik. Top hakimiyeti konusunda bilhassa daha iyi olabilirdik. Ve bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik ama zaman zaman da bu top hakimiyetiyle ilgili değişiklikleri de kabul etmek lazım. Bütün bunları açıklığa kavuşturduk ve epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansıması oldu, yansımaları oldu. Ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum. Çünkü ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler ve bu tür durumlar onları üzebiliyor, onlara acı verebiliyor. Çok muhteşem futbolcular olarak onlara güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor bu Dünya Kupası'nda oynamaya devam edebilmek için. Paraguay saygıyı hak ediyor. Brezilya ile aynı puanları elde etti elemelerde. Sadece bir puan gerideydi. Ekvador arkadan geldi. Arjantin'de. Fakat Paraguay hakikaten gol atma konusunda çok iyi, çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri, golcüleri çok iyi, çok ciddi saygı duyuyoruz. Bence çok sert bir tutum takındık ve son birkaç gün içerisinde futbolcuların morali üzerinde olumlu bir etki yarattığımı düşünüyorum. Hep onlara akıllı

0: zihinlerinin berrak olması, rahat olmaları gerektiğini söyleyerek telkinde bulunuyorum. Bu kolay değil tabii ki bir yenilgi aldıktan sonra. Bir yenilgiden sonra yeniden bir streç yaşamak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla haklı olarak böylesine ciddi eleştirilerden sonra, ki adil eleştiriler de vardı, onların etkilenmesi son derece normal. Büyük bir hayalimiz var, taraftarlara karşı, Türk halkına karşı bir sorumluluk var ve futbolcular bütün bunların farkında. Son 3 yıl bunu gösterdi. Ben aslında yenilgiden sonra çok daha fazla seviyorum futbolcuların tutumlarını ve kişisel olarak bu sevginin ihtiyaç duyulduğunda da oyunculara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece maç kazanıldığında değil. Futbolcuların yeniden sahaya çıkmak için çok istekli olduklarını görüyorum. Çünkü incindiler. Sonuçta makine değil, robot değil futbolcular. Ve bazı tepkilerin aşırı olması onları etkiledi ama ben güven duyuyorum kendime ve onlara ve ilk ıslık çalındıktan sonra mümkün olduğunca kafaları rahat bir biçimde en iyi sonucu verebilmek için oynayabilmelerini diliyorum.
1: Ben oyuncuların tarafındayım. Çünkü bizi buraya getiren onlar, yani bu oyuncular, milli takımı buraya getiren bu oyuncular. Dolayısıyla Türkiye'nin bir ülke olarak dünyanın her yerinde saygı görmesine de katkı sağlıyorlar futbol dünyasında. Dolayısıyla oyuncular bunu yapıyor. Onun için bu olanlar bitenler biraz beni, oyuncuları da daha çok üzüyor ve umuyorum ki oyuncular bütün bunlarla başa çıkabilirler. Benim başa çıktığım gibi, tabii ben 20-30 yaş daha büyüğüm onlardan. Onun için benim için belki daha kolay ama sonuçta oyuncuların da desteğe ihtiyacı var, saygıya ihtiyacı var. Çünkü o saygıyı kazandılar zaten. Yani bir olumsuz sonuç, ondan sonra o sonuç nasıl ortaya çıkmış, tabii bunun hakkında fikirleriniz olabilir ama sonuçta bir oyun değildir, bir maç değildir her şeye karar veren. Yani orada maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye, bir çuval inciri berbat etmeye gerek yok. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz motiveyiz ve hazırız. Ben hazırım, oyuncular da hazır maça. Mesajım çok basit. Buradayız. Mücadelemizi devam ediyoruz. Herkesin hayalini gerçekleştirmek, herkesi gururlu hissettirebilmek için bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız maçta. Elimizdeki bütün kaynakları, enerjiyi kullanarak ülkedeki herkesi, Türkiye'deki herkesi mutlu, takımla gurur duyar hale getirebilmek ve başarılarını devam ettirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Her zaman bu, onların desteğini hissetmek de tabii bunu yapabilmek için çok önemli.
2: Evet, teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın basın toplantısındaki açıklamaları bu şekildeydi. Özellikle tabii eleştirilere de hoca biraz dem vurmuş oldu açıklamalarında. Son 3 yılda iyi sonuçlar elde ettik. Biraz daha fazla saygıyı hak ediyoruz diyor Vincenzo Montella. Katılıyor musunuz?
3: Yani agresif bir kamuoyumuz oldu, bir gerçek. Yani bunun da Montella hocanın bugünün değil daha öncesinde de Adana Demirspor'da da bence görmüştür. Milli takıma geldiğinde de bunun farkında olması gerekiyordu ve buna önlem alması gerekiyordu. Yani Montella Hoca, madem ben bu takımın psikoloğu da benim, teknik direktörü de benim yaklaşımında bu öngörülere sahip olup gerekli disiplini, gerekli izolasyonu, gerekli müdahalelerde bulunması gerekiyordu. Köşe yazısını yazan kişiye müdahale edemeyeceğinize göre, tweet atan kişiye müdahale edemeyeceğinize göre o zaman onların kampa sirayet etmesini engelleyeceksiniz. Montella Hoca dün gelmedi milli takım başına. Biz sevinmeyi de çok abartan, eleştirmeyi de çok abartan bir ülkeyiz. Bizim mizacımızda bu var. Yani biz Avustralya karşısında 2-0'lık biten sonuçta bir gol az yesek, direkten dönen top gol olsa bambaşka hikayeden bahsediyorduk.
2: Bugün de olabilir bu. Bugün kazanırsak da ki evet, yani bambaşka şeyden bahsedeceğiz. Bambaşka bir gündem olacak.
3: Ve bakın, milli takımın performans rakamları aynı performans rakamları kalsın. Sadece direkten dönen top gol olsaydı,
4: Arda'nın vurduğu top içeri girseydi,
3: biz bugün mükemmel milli takım

0: diyecektik?
1: Bu çok değiştirebileceğimiz bir durum değil bu arada.
0: Değil.
1: Bu sosyolojik bir
0: O yüzden
1: konu.
0: De milli takımlarda bu yüzden belli başlı uzmanlar bulundurulmak zorunda. Çünkü sen teknik direktör olarak, İtalyan bir teknik direktör olarak bunun farkına varamayabilirsin. Ama orada görev yaptıracağın profesyonel der ki hocam bizim şunu şunu engellememiz lazım dersin ve ona göre önlem aldırır sana. Bizim milli takım olarak bugün oyuncularımızın bu denli stresli, kaygılı, korku içinde oluyor olmasının sebebi Montella hocanın Türkiye'nin bu atmosferini öngörememiş ve buna göre önlem alacak profesyonelleri yanında Amerika'ya getirmemiş olmasından kaynaklanıyor. Kafileye eklenmemesinden kaynaklanıyor. Bu bir gerçek. Yani biz Şenol Güneş bunu biliyor. Fatih Terim bunu biliyor. Buna göre önlem alıyorlar. Biz zahmet siz de alın. Alınması gerekiyordu. Yani bizim ülkemiz böyle ve bugün kaos nedeniyle hayal kırıklığına yaşadım demiş olması da bence Montella hocanın açıkçası bir şeylerin farkına varmamış olmasından kaynaklanıyor. Yoksa kaosun çıkacağını emin olun Türk 100 tane teknik direktöre sorsak 99'u der ki evet ilk maçı kaybedersin ülkede kaos çıkar. 100'ü de der hatta. Ve eğer milli takım kafilemiz yenilgi sonrasında ülkede bir kaos çıkacağının farkında değilse ve sonrasında çıkınca hayal kırıklığı yaşıyorsa zaten biz biraz süreci yönetememişiz. Bir yerde eksik var.
1: Hata yapmışız.
0: Hata
1: evet.
0: Yapmışız yani. Yönetememişiz bir şeyleri.
1: Doğru. Kadroyu da birazdan konuşacağız bu arada. Konuşacağımız daha çok tabii konu başlığı var. Milli takımın Paraguay maçı öncesinde ama son sayfaya Dünya Kupası'nda bugün köşemizle devam ediyoruz. Evet, D grubunda dakikalar önce tamamlanan maçta az önce ifade etmiştik. Bir kez daha tekrar edelim. Amerika ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2-2 yaptı ve son 32 turunu garantilemiş oldu. Bu sonuç tabii bize mutlaka puan alma zorunluluğu doğuruyor Paraguay maçında. Eğer mağlup olursak turnuvaya veda ediyoruz son maçlar öncesinde. Çünkü yeni formatla beraber yeni gelen kurallardan birisi de bu Dünya Kupası'nda ikili averaj detayı. Bizim Paraguay maçından mutlaka ama mutlaka puan almamız gerekiyor Emre.
2: İyi tarafından bakalım. 2-2 yaparsak lideriz.
1: Evet doğru. Bir de işin tabii bir boyutu var.
2: Yani Amerika iki maçını çok görkemli bir şekilde kazandı ama bugün kazanıp son maçta da onları yenersek biz lider çıkabiliriz. O tarafından biz bakmaya çalışalım.
1: Çok
2: yani,
1: doğru. Katılıyorum.
2: Yani o tarafına odaklanmaya ihtiyacımız var ama hakikaten yani Vincenzo Montella biraz işte yine Taner'in bıraktığı yerden devam edeceğim. Bazı şeyleri evet süreci doğru görememişiz, süreci doğru yönetememişiz. İşte kaosun çıkmasına şaşırıyor olması beni şu açıdan şaşırtıyor aslında. Çünkü Vincenzo Montella iyi gittiği dönemlerde bile hak ettiğinden fazla eleştiri görmüş bir teknik adam. Ve bu süreçleri iyi yönetti bugüne kadar. Belki de bugüne kadar yani bu süreçleri iyi yönetmiş olması, sonrasında da bu milli takımı Dünya Kupası'na taşımış olması biraz Vincenzo Montella'da kamuoyuna karşı bir meydan okuma durumunu ortaya çıkarmış gibi gözüküyor. Yani ben tamam siz beni bugüne kadar eleştirdiniz. Eleştirdiğiniz birçok konuda da ben haklı çıktım durumuna gelmiş olabilir.
1: Santrafor konusu özellikle.
2: Yani bu konuda hep eleştirildi. Ben yani bugüne kadar Vincenzo Montella'nın hep yanında olan bir futbol severim diyeyim. Yani gazeteciliğin ötesinde. Çünkü bir fikir ortaya koydu. Avrupa Şampiyonası'nda da bunu gördük. Çok çok böyle acımasızca eleştirildi işte. Böyle sosyal medyada sanatçıların, şarkıcıların yerden yere vurduğu dönemleri falan yaşadık biz Vincenzo Montella'nın. Gidebileceği

0: yargılananlar anlamında belki doğru şeyler yaptı ama bunlar çok sahaya yansımadı. O yüzden ben bu basın toplantısı, evet çok umutluyum. 2'de 2 yaparsak 6 puanla lider olarak gruptan çıkacağız ama bu basın toplantısı biraz beni endişelendirdi. Çünkü Vincenzo Montella burada hep soğukkanlı olan taraftı ki ben hatta bunu şöyle söylüyorum. Yani Türk futbolunda son yıllarda başarılı olan sağ içi iki tane figür var. Bir tanesi Okan Buruk, bir tanesi Vincenzo Montella. Somut başarılardan bahsediyorum. İkisinin de ortak özelliği sosyal medyaya kulağını kapatıp doğru bildiğini yapması. Ama Vincenzo Montella da sosyal medyadan gelen tepkileri dinliyorsa bu biraz endişe verici. Futbolcuların dinlediğini biliyoruz. Dediğim gibi buna olumlu tarafından da bakabiliriz. İşte Avrupa Şampiyonası'nda bunları takip ettiler, baktılar, bunlar üzerinden konuştular ama bir neticeye gittiler. İnşallah o şekilde netice verir. Ha, çok öyle görmüyoruz ruh halini bu arada işte. Samet'in açıklamaları, diğer oyuncular biraz daha soğukkanlı kaldılar ama orada en net belki de kendini ele veren isimlerden bir tanesi Samet Akaydın oldu. Onların açıklamaları biraz endişe veriyor. Ama yani umudumuzu korumaya devam ediyoruz tabii ki.
1: Bu arada açıklamalara çok kafayı takmakla beraber sanki yanlış da değerlendirilen bazı açıklamalar oldu. Şimdi spesifik olarak çok konuşulduğundan dolayı örnek vereceğim. Mesela Fatih Terim'in açıklamaları işte birkaç gün belli ki kampı da meşgul etmiş gibi görünüyor. Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu'nun yapmış olduğu açıklama direkt olarak Fatih Terim'e yönelik vermiş olduğu yanıt. Aslında biraz sanki oraya da daha farklı gidiyor gibi buradaki açıklamalar.
2: Yani bence yanlış bir danışmanlık süreci geçmiş. Yani Sayın Hacı Osmanoğlu'na o bir saate bulan açıklamalar içerisindeki 59 dakikadaki övgüler bir kenara dururken sadece bir dakikalık hatta 30 saniyelik bir söylem ifadesi aktarıldığında Hacı Osmanoğlu da muhtemelen o videonun tamamını seyretmediği için kaydın yanlış bir çıkarımda bulunmuş gibi duruyor. Ve Sayın Hacı Osmanoğlu bununla alakalı basın toplantısında herhangi bir ifadede bulunmasaydı kampa da sirayet etmeyecekti. Aksine kampa sirayet edecek olan şey Fatih Terim'in milli takımın yanında olduğu ile ilgili söylemler olacaktı. Çünkü Fatih Hoca 59 dakika boyunca o bir saatlik röportajın söylemin daha doğrusu milli takımı övüyor, yanında olalım diyor, eleştirecekseniz de sonrasında eleştirin, şimdi bir kenarda durun diyor. Hoca da bundan çünkü dertli vaktiyle. Hoca da
1: devam ediyor diyor hoca.
2: Tabii hoca da milli takımın başındayken eleştirildi. Bazı sonuçlardan sonra.
1: 2016'yı yaşadı.
2: Evet.
1: Çok yakın geçmişte.
2: O yüzden çok deneyimli bir isim olarak bunu yaşadı. Ve bu süreci çok net yakinen bilen biri olarak da büyük övgülerle milli takımın yanında olduğunu ifade etti. Ve şunu söyleyeyim. Fatih Terim eğer eleştirilmek isteseydi bugün emin olun çok daha başka söylemlerde bulunurdu ve o röportajın tamamı hala bugün bültenlerde yayınlanıyor olurdu. Bu yüzden bence Hacı Osmanoğlu danışmanı kimse bu konuda kendisine ifadeyi aktaran, raporlayan kişi kimse bir onu bir gözden geçirsin. Çünkü bu raporlama yüzünden Amerika'ya Fatih Hoca'nın söylemleri bu şekilde yansıdı. Halbuki tam aksi şekilde yansısaydı Hacı Osmanoğlu çıkar mikrofonların başında Fatih Hoca'ya teşekkür eder, destek mesajını aldığını
1: Şenol Güneş'e
2: söyler.
1: Güneş'e ettiği teşekkürü Fatih Terim için de eder.
2: Evet. Eder. Hatta Şenol Hoca şu anda biliyorsunuz gitti Amerika'ya.
1: Evet, yayıncı kuruluşta görevli.
2: Fatih Hoca da davet edilir. Davet de gerekmez ama orada buluşulur. Bir belki de orada bir fotoğraf verilirdi. Bunlar milli takımın o birlikteliğini arttırır. Sosyal medyanın o alevli ortamına belki de biraz dinmesine sebebiyet verecek, kamuoyunun biraz daha sakinleşmesine sebebiyet verecek bir süreç yönetimi olurdu. Ama biz bunları yapmayıp o bir saatlik söylemler içerisinden küçük bir anekdotu söylediğimiz zaman aslında sirayet ettirdiğimiz konu kampa bizim bu ifadelerimiz oluyor. Yani o yüzden bence süreç yönetiminde kimler Amerika'ya bilgi taşıyorsa dönüşte bence federasyon bir orayı bir
1: gözden geçirmesi gerekiyor. Emre, senin bu konudaki yorumun nasıl olur?
0: Ya şöyle, tabii ki
1: hocayı da çünkü çok yakından da tanıyan bir isimsin Fatih Hoca'yı.
0: Ya şöyle, şimdi niyet okumak hiçbirimizin haddi değil ama benim gördüğüm, anladığım birçok insanın da zaten yorumladığı şekliyle yani Sayın Hoca Osmanoğlu zaten verdiği demeçte Fatih Hoca'nın yani demeci verdiği esnada Fatih Hoca'nın videosunu izlemediğini kendisi itiraf ediyor. Son paragrafta diye bir kelime kullanıyor çünkü. Yani belli ki yazılı olarak kendisine belli bir noktada
2: notlar iletilmiş.
0: Notlar iletilmiş. Öncesinde de muhtemelen

0: Muhtemelen işte milli takım teknik direktörlüğü için olabilir. Hatta federasyon başkanlığı için olabilir. Fatih Terim'in orada bir aday olarak düşünüldüğünü kendi içerisinde düşünerek böyle bir şey yapmış olabilir. Dediğim gibi niyet okumak bizim haddimiz değil. Bir şey diyemem. Ha, onun da dışına geçelim. Başka bir strateji olarak dışarıdan gelen bir eleştiriyle zaman zaman mesela bunu Fatih Hoca kendisi teknik adam olduğu ya da içeride olduğu dönemde strateji olarak uygulayan bir adamdı. Bir futbol adamıydı. Dışarıdan gelen bir saldırıyı, kendi adına saldırı olarak gördüğü şeyi lehine bir motivasyona çevirebilirdi. Ama bunu Fatih Hoca üzerinden yapamazsınız. Şimdi bu milli takımdaki oyuncuları düşünelim. Yani en egzajere edeceğim örneği söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu mesela, yani Galatasaraylılar tarafından daha çok eleştirilen isim ya. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye giderken, bu en spektaküler transferlerden birini yaparken Fatih Hoca'yı arayıp icazet aldı demeyeceğim ama yani onun rızasını almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu futbolcuların büyük bölümü Fatih Hoca'nın başarılarını izleyerek, ona hayranlık duyarak, birçoğu da
1: beraber çalıştılar.
0: Onun tedrisatından da geçerek zaten bir bağ kuran, gönül bağı kuran insanlar. Taner'in dediği gibi o mesaj doğru bir şekilde, ki yani mesaj zaten oyunculara doğru iletilmiştir. YouTube'dan onlar odalarında açıp izlemişlerdir ve muhtemelen mutluluk da duymuşlardır Fatih Hoca'nın kendilerine olan desteğinden. Yani Fatih Hoca'dan dışarıdan bir motivasyon çıkaracak düşman da çıkmaz. Yani hiçbir taraftan elle tutulur bir tarafı yok. Burada iletişimcilerin yaptığı çok büyük bir hata var. Yazılı olarak bu metnin ortaya konması. Çünkü sosyal medya çağında yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi cümlelerin bağlamından kopması işte. Hesap soracağım. Bunu böyle söylerseniz hesap sorulsun. Hesap sonra sorulsun. Bunu böyle söylerseniz çok başka bir anlama gelir. Fatih Hoca hatta oradaki ifadesinde hesap sorma ifadesini kullanıyor. Devamında ya bu çok doğru olmadı aslında. Hesap sormayı hiç söylemesek bile olur gibi bunu da düzeltiyor. O yüzden orada iletişimcilerin yaptığı çok büyük bir hata var. Yani Sayın Hacı Osmanoğlu da biraz bilmiyorum burada aceleci davranarak belki bir açıklamada bulunmuş.
1: Bunları neden konuşuyoruz? Bu arada turnuvanın devamında, yani dileriz bugün kazandıktan sonra ilerleyen süreçte benzer hadiselerin yaşanmaması adına aslında biraz daha değinmek istedik.
0: Buradan özür dilerim, çok kısa bir ekleme yapacağım.
1: Lütfen.
0: Fatih Hoca benzer durumu yine 2024'te Montella'nın o en çok eleştirildiği Portekiz maçı sonrasında Katar'da, o zaman Avrupa Şampiyonası'nı yorumladığı bir yayında benzer ifadeler kullandı. O zaman da herkes tabiri caizse böyle yerden yere vuruyordu milli takımı. Bir dakika bir durun ya dedi. Bu milli takım iyi bir milli takım. İşte oyuncularımız iyi, hocamız iyi niyetli ve başarılı olacaklarına inanıyorum diye hakikaten siper etti o zaman, evet, eleştirilere doğru karşı göğsünü. Benzer bir yaklaşım gösterdi aslında. Farklı bir durumda yok ortada.
1: Bu arada katıldığım kısım şu, bence medyada özellikle art niyetli kişilerde var. Bu da bu işin bir
2: her sektörde olduğu gibi
1: farklı boyutu. Ama düşman da yaratmamak lazım. Biraz gözü kulağı kapatıp turnuvaya odaklanmakta fayda var. Peki tekrar maça dönelim o zaman. Muhtemel 11'imizi bir isteyelim. Bakalım edindiğimiz istihbaratlar doğrultusunda bugün Paraguay maçında nasıl bir kadro bekliyoruz? Vincenzo Montella'dan kalede, Uğurcan Çakır, dörtlü savunma Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşan bir savunma hattı bekliyoruz. Hemen önlerinde Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ve ofansif orta sahada Arda Güler, kanatlarda Barış ve Kenan. En uçta ise santrafor olarak Kerem Aktürkoğlu'nu tercih etmesini bekliyoruz Emre. Vincenzo Montella'nın.
0: Yani burada değişiklik olarak bakmak gerekiyor. Zeki'nin yerine Mert.
1: Barış sağ kanatta, Barış Kenan sağ sola kanatta geliyor.
0: Arda geçtiğimiz maça sağ kanatta
1: Orkun
0: başlamıştı.
1: Yok.
0: Orkun yok.
1: İki değişiklik.
0: İlk 11'de baktığımız zaman yani Kenan da ilk 11'de değildi. Yedek kulübesine başlamıştı mücadeleye. Barış soldaydı, Arda sağdaydı. Orkun çıktı ve Arda, evet, farklı bir pozisyonda.
1: Zeki ve Orkun yok. Onun yerine Mert ve Kenan 11'e geliyor. Biraz da mevkiler ve yerler değişiyor.
0: Bu arada Vincenzo Montella, işte hep sosyal medya kısmından konuştuk. Maalesef ki biz de bir haftadır bu kaosu yaşadığımız için genelde oraya odaklanıyoruz. Çok saha içini konuşamıyoruz. Hoca şunu söyledi. Kadroda bir iki değişiklik yapabilirim ama bunlar maç özelinde taktiksel değişiklikler, oyuncuların performanslarıyla ilgili değil dedi. Bence bu da kıymetli kısımlarından bir tanesiydi. Hep eleştirdik söylemlerini ama doğru, bence güzel bir yere vurgu yaptı. Bu az önce de konuştuk, yani Paraguay Avustralya'dan şöyle farklı. İşte savunma dizilişi olarak Avustralya 5'li diziliyor, Paraguay 4'lü diziliyor. Ama insanların atladığı şeylerden bir tanesi.

0: birincisi, yani biz rakipler biraz daha böyle uzak coğrafyalardan olduğu için çok adilane değerlendiremedik belki, ama Paraguay Avustralya'dan daha iyi bir takım bu arada.
1: Daha sert bir takım özellikle.
0: En azından kendini çok daha üst düzeyde denemiş yani eleme gruplarında Brezilya, Arjantin'e, yani bugün hayranlık duyduğumuz birçok takıma karşı mücadele etmiş, iyi sonuçlar almış bir takım. Yani o düzlemde bence bazı değişiklikler yapıldı ve ilk maçta olmayan bazı şeyleri giderebilmek adına bence Montella'nın bazı değişiklikleri var. Arda'nın merkezde olması gerekiyor. İşte İsmail, az önce de söyledim, Paraguay'la biz bugün hakikaten sahada tırnak içerisinde kavga edeceğiz. Öyle bir takımlar çünkü. Yani çok agresif bir takımlar. Böyle bir kırmızı kartın falan çıkmasının sürpriz olmayacağı
1: maç. Burada ABD maçı yanıltmasın Paraguay ile ilgili olarak. Çok
0: Amerika çok erken çözdü,
1: evet,
0: Paraguay'ı.
1: Şanssız da bir maç geçirdiler o karşılaşmada.
0: Yani öyle 4-1'lik sonuç yanıltmasın insanlar. Hakikaten Avustralya'dan daha iyi bir takımla oynayacağız. Beklentiyi ona göre ayarlayalım. İnşallah yeneceğiz, ama işte İsmail'in merkezdeki varlığı oradaki bizim mücadele gücümüzü yükseltecektir. Yani mesela Saran abi Yunus dedi ama ben, Barış benim istihbaratım. Öyle ekledik buraya. İtiraf edeyim izleyicilerimize. Hata çıkarsa benden çıkmış olsun. Yani Barış ve Kenan da, hem tabii ki Kenan'ın yeteneği çok önemli ama Barış'ın da o fiziksel gücünden biraz faydalanmak istediğini düşünüyorum Vincenzo Montella'nın. Hakikaten bugün sahada kavga edeceğimiz bir maç izleyeceğiz.
1: Taner, Paraguay'ın gruptaki ilk maçını da düşündüğümüzde bu muhtemel 11 nasıl değerlendirirsin?
2: Ya şundan umutluyum. İsmail olması bence kıymetli. Çünkü biz şimdi şu da bazı muhtemellerde gördük. Hakan'la Orkun ikilisi var. İsmail kulübede olacak gibi bir planda. Bizi belki de merkezde zayıflatıp Paraguay'ın çok daha fazla ceza sahamıza girmesine sebebiyet verebilirdi. Ama burada hocanın İsmail Hakan'da çıkacak olması, Arda'yı, en azından öyle bir beklentimiz var. Arda'nın da asıl biraz daha etkin olduğu 10 numara mevkisine konumlanması Kerem'in de performansını artırabilir. Ve Avustralya maçındaki o kanattan çok fazla yüksek gelmeye çalışma planımızı, Arda'nın belki de 10 numarada olması biraz da oyunu yerden oynamamızı teşvik edebilir gibi geliyor bana. İdeal buldum, ama ilk maçta Meri'nin ve Abdülkerim'in oyununa baktığımız zaman biraz ağırlık gördük. Yani o tempo içerisinde bazen ağır kaldıklarını gördük. Umarım bu karşılaşmada böyle bir senaryo ile karşılaşmayız. Çünkü Paraguay'da ilk maçta bizden daha fazla gol yemiş ve averaj düzeltmesi gereken ve en iyi üçüncüler arasına gelinmek istiyorlarsa da gollü geçirmeleri gereken bir maç.
1: Onlar için de final maçı bu arada. Tıpkı bizim gibi. Onlar da bu maçta puan almak isteyecekler. Devam etmek istiyorlar.
2: Ve biraz daha farklı kazanma ihtiyaçları var. Yani en iyi üçüncülerden gideceklerse buraya, ve şöyle bir dezavantajları var. Avustralya kaybetti. Avustralya son maçı kazanmak zorunda artık.
1: Doğru.
2: Ve Paraguay'ın o son maçta Avustralya ile oynayacağı karşılaşmada karşılarında maçı kazanmak için çıkan bir rakipler olacak. Bizim avantajımız ise Amerika muhtemelen çıkmanın verdiği reaksiyonla vitesi düşürecek. Hatta bazı oyuncuları kenarda bekletecek ki üst turda bir sakatlık vesaire yaşamamak adına.
1: Evet.
2: Bazılarını dinlendirecek muhtemelen ve biz biraz daha bunun konforuyla oynayacağız. Bizim için aslında Avustralya Amerika karşılaşmasının Amerika lehine bitmesi bizim için çok güzel bir sonuç. Biz bu karşılaşmayı kazanıp son maça kendimizi atarsak, ki AB gruplarındaki gidişattan da bakılırsa muhtemelen 4 puanlık bir tablo en iyi üçüncülerden bizi atar.
1: Doğru.
2: Kazanırsak direkt gideriz. 4 puan çıkartırsak da en iyi üçüncüden çıkarız gibi gözüküyor bu tabloda.
1: Evet, milli takımın muhtemel 11'i de bu şekildeydi. İlerleyen dakikalarda rakip Paraguay'ın da nasıl bir kadroyla sahaya çıkmasını beklediğimizi paylaşırız. Paraguay'ın da muhtemel 11'i var değerli izleyenler elimizde, ama reklam vaktimiz gelmiş. Yine bir reklama gideceğiz. Sonrasında milli takımın Paraguay mücadelesini konuşmaya reklamlardan sonra devam edeceğiz.
3: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. canım vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu Orkun Kökçü'nün bitirici vuruşu milli takım 1-0 önde bu golle. Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontra atakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti. Deniz Gül'ün golü. Şimdi Kaan. Yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
4: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu, Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toprağlarda gol.
5: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
4: Arda kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
5: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
4: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandı. Arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takım.

0: Takımımızın ardından önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Conteras.
1: İyi fırsattı milli takımımız adına.
0: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü, top boşta kaldı. Karambolağını toparlar da gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
1: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
0: Herkes
1: bir bakalım o son şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
0: Müthiş kullandı kaleci Conteras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
1: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
0: evet.
1: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
0: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye-Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
1: Mükemmel bir gol.
0: Yunus Akgün.
1: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
0: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
1: Şimdi iyi çıkalım.
0: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Conteras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Cezalarında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlar.
1: Ya kalkmadı mı?
0: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor. Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper, Arda vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. Diş parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gol izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu Kalicevic. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz.

Yine atak milli takımı Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu Kalicimic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çağlanoğlu da Kalicimic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.

0: Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Amili futbol takımımızın Paraguay mücadelesini değerlendiriyoruz. Bir önceki saat diliminde konuşmuştuk ama gruptaki diğer karşılaşmada Amerika Avustralya'yı 2-0 mağlup etti. Peki şimdi ne olacak diye merak edenler olabilir. Bu Dünya Kupası'nda puan eşitliği durumunda ikili averaj geçerli oluyor ve biz Paraguay'a mağlup olursak, kaybedersek Dünya Kupası'na veda etmiş oluyoruz son maçlar öncesinde. Eğer galip gelirsek grup liderliği dahil tüm ihtimaller son maçlar öncesinde geçerli olacak bizim adımıza. Beraberlik halinde ise şansımız devam edecek ve son maçta ABD'yi yenmek zorunda olacağız. Bu üç ihtimal şu an için masada. Biz kazanıp grup liderliği için son maçta Amerika ile karşı karşıya gelmek istiyoruz tabii ki. Muhtemel 11'imizi ekranlara getirmiştik. Bir de rakibi görelim. Varsa eğer elimizde tabii ki arkadaşlarımdan rica edeyim. Paraguay ilk maçta klasik 4-4-2 ile aslında Amerika maçına çıkmışlardı. Enciso takımın en değerli oyuncusu onların. Yine aslında benzer, biraz daha 4-2-2-2 ama 4-4-2 de diyebiliriz. Kalede Orlando Hill'in yine forma giymesini bekliyoruz. Caceres, Gustavo Gomez ki bu takımın en değerli, en tecrübeli isimlerinden birisi. Alderete ve Alonso savunma dörtlüsü. Orta alanda bu kez Gomez ve Kubas. Almiron geçmişte Newcastle'da forma giymiş önemli bir oyuncu. Mauricio Santrafor'da ise Sanabria ile beraber Enciso. Yine aslında alıştığımız 4-4-2 Emre.
1: Yani 4-4-2 tabii kağıt üzerinde gördüğümüzde böyle hücuma dönük bir diziliş olarak gözükebilir ama bu biraz daha insanların aklında canlansın diye söyleyeceğim. Yani Atletico Madrid'in 4-4-2'sine daha yakın. Daha çok yani savunmayı önceleyen bir 4-4-2 ile Paraguay sahaya çıkıyor. Burada tabii aslında yani Avustralya'dan bir önceki bölümde onu söyledim. Avustralya'dan daha iyi bir takımlar derken ayağı daha iyi olan, yani topla alışverişi daha iyi olan, teknik kapasitesi daha yüksek olan 5-6 tane iyi oyuncusu var ki bunların başında da Enciso geliyor. Senin de söylediğin gibi bizim adımıza avantaj olan şeylerden bir tanesi. Çok iyi bir sezon geçirmedi işte, sakatlıklar yaşadı, o nedenle çok iyi bir...
0: Hatta bu maçta da yani bize karşı ve Amerika maçı ilk maç olan oynaması beklenmiyordu. Bir sakatlık yaşamıştı turnuva başlamadan.
1: Turnuvayı kaçırabileceği konuşuluyordu, evet. Yani en iyi oyuncularından bir tanesi, belki de takımın bir numaralı yıldızı. O sakatlıklardan dolayı çok formda olmamasını umuyoruz. Yani ne bekleyeceğiz bu maçta? Bir kere önde baskı yapacaklar bize bu 4-4-2 ile. Önde baskı yapacaklar. Avustralya çok daha geride beklemiş

0: işte bizi zorlayan bir durum olmuştu bu. Yani onların çok derinde bekliyor olmaları ve bizim çözemememiz. Paraguay zaman zaman o önde baskıyı yapacak. Bizim üstümüze gelen takımlara karşı açıkçası daha iyi oyunlar ortaya koyuyoruz. Özellikle Vincenzo Montella'nın inşa ettiği sistemle birlikte. Yani Paraguay'ın kadrosundan çıkarabileceğimiz şey aslında çok da bunun ötesine gitmez. Yani bizim bugün ne oynayacağımız çok daha önemli. İlk maçtan neyi değiştireceğimiz ve neyi iyiye götüreceğimiz önemli ama yani beklentiyi doğru ayarlamak açısından söylediğim şeyler bunlar. Yani 4-4-2 böyle çok hücumcu bir takım beklentisi olmasın. O ikili önde baskı yapmak için sahada yer alan bir ikili. Onun dışında da yani dediğim gibi Avustralya'dan daha iyi bir takım, daha üst seviyelerde kendini test etmiş bir takım ve agresiflik olarak bu da bizim avantajımız olabilecek bir durum. Çünkü Venezuela maçında, hazırlık maçında onu gördük. Saha içerisinde o gerilim olduğu anda işte Arda'nın yaşadığı bazı böyle temaslar oldu. Hemen Merih geldi, Abdülkerim geldi ve takım da bundan ateşlenmeyi, bundan olumlu anlamlar çıkarabilmeyi başarabiliyor. Yani Montella dönemine dair yapabileceğimiz en güzel tespitlerden bir tanesi. Zaman zaman eleştirilse de oyuncu tercihleri anlamında, milli takıma çağrılan oyuncu tercihleri anlamında eleştirilse de bizim şu anki milli takımımız belki de tarihimizde hiç olmadığı kadar böyle kulüp takımına yakın. Gerçekten böyle bir kulüp takımında birlikte oynuyorlarmış gibi. Bunun negatif taraflarını gördük. Umuyoruz ki pozitif taraflarını da Paraguay maçında göreceğiz.
1: Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro da maçtan önceki basın toplantısında bence bu maç farklı olacak dedi. Her iki takım açısından da yani bizim evet. adımıza da Avustralya maçına nazaran daha farklı bir maç, kendi adlarına da ABD maçına oranla daha farklı bir maç olacağını söyledi Taner.
2: Evet yani nihayetinde iki takım da büyük şeyler kaybediyor. Yani karşılaşmayı kazanamamaları durumunda, o yüzden de elbette Paraguay da buna göre sahaya çıkacak, buna göre oynayacak. İlk maçta yaptığı o basit hatalarla oyunun hızlı çözülmesine sebebiyet veren temkinsiz oyununu, ki bence onlar da Amerika'yı küçük gördüler. Yani biraz rehavetle sahaya çıktılar gibi gözüküyor ve çok açık oynamaya çalışan, kontrolsüz oynamaya çalışan Paraguay bir anda kendisini çok mağlup buldu. Yani en azından hızlı gelen gollerle birlikte biraz dengeleri şaşırdı. Bize karşı biraz daha kontrollü oynayacaklardır, tedbirli oynayacaklardır. Biz de Avustralya karşılaşması gibi sürekli önde konumlanmaya çalışırsak, özellikle Paraguay'ın çok süratli olan ve fizikli olan orta saha hattının temposuyla birlikte kontra ataklar görme şansımız olabilir. O yüzden biz de rakibi evet kazanmamız gerekiyor ama rakibin de kazanması gerektiğini unutmadan temkinli oyun oynamamız lazım. Amerika karşısında stoper hatlarının girdikleri bütün hava topu mücadelelerini aldığını da söyleyeyim buradan. O yüzden de biz Avustralya karşılaşması gibi yüksek oynamak gibi bir tercihimiz varsa, ki aynı şekilde Avustralya gibi de çok yüksek oyuncular bu isimlerde, bir hata olabilir. Zannetmiyorum benzer hatayı ikinci maçta da yapacağımızı. Muhtemelen de Arda Güler'in biraz daha 10 numara gibi konumlandığı oyunda da biz biraz daha, ki Gomez'le Kübas'ın da ilk maçta çok iyi performansları vardı, orayı geçmek adına da Arda gibi bir futbol aklının da merkezde, daha doğrusu 10 numara pozisyonda olması bizim için iyidir.
1: Şimdi bizim adımıza aslında yine Montella'nın en çok konuşulduğu, eleştirildiği tercihlerinden birisi işte santrafor konusu oldu. Hatta hazırlık maçlara örnek veriliyor. Kuzey Makedonya ve Venezuela maçlarında Deniz santraforda tercih edilmişti. O maçlar Dünya Kupası provası olarak da görüyorduk. Neden turnuvada hiç Deniz'i değerlendirmiyor hoca diye konuşuluyor ama şunu unutuyor muyuz acaba? İşte hoca da söylüyor ya, 3 yıl boyunca süre gelen inşa ettiği bir plan var hocanın. Kerem'le de genellikle bu süreci hoca hep geçirdi ve istediği sonuçları da aldı. Yine aslında biraz haksızlık mı yapılıyor Vincenzo Montella'ya santrafor yani, konusu üzerinden?
0: Ben ilk defa haksızlık yapıldığını düşünmüyorum ki bugüne kadarki süreçte hakikaten yani %80-90 Vincenzo Montella'nın kadro ile ilgili verdiği kararlarda haklı olduğunu düşünüyordum ama şimdi burada şöyle bir şey var Furkan. Yani senin dediğin, pası atarken aslında referans gösterdiğin nokta çok doğru. Biz Kuzey Makedonya maçını oynarken maç öncesi, maç sonrası bunu teknik heyet de söyledi, oyuncular da söyledi. Rakibi seçmemizin sebebi Avustralya'ya benzer bir sistemle oynuyor olmasıydı. İşte beşli savunmayla, kadro kalitesi olarak söylemiyorum. Tabii ki arada fark var ama
1: evet. oyun anlayışı
0: bir prensip olarak, bir düşünce olarak, yani beşli savunmaya karşı biz sahada nasıl yerleşebiliriz düşündük ve Vincenzo Montella'nın tercihi Deniz Gül'den yana oldu. Orada Kerem'in sakatlığı da var. Onu da atlamayalım. Yani Kerem orada tam hazır değildi ama sonrasında gittik Venezuela ile oynadık. Venezuela maçı da Paraguay'ın aslında biraz provası niteliğinde bir maçtı. Amerika'ya eşdeğer bir takım bulamadık. Yani 3. hazırlık maçını o şekilde oynamadık ama orada Deniz tercihini yaptıktan sonra center forsuz maça başlamak bence eleştirilebilir. Burada Vincenzo Montella'nın bence kendiyle çeliştiği bir durum var. Ki insanların da en çok eleştirdiği, özellikle mağlubiyetten sonra tabii ki bu tip şeyler daha çok gündeme geliyor. Evet, bir kulüp takımı düzeni var. Evet, işte Montella'nın kendi adına aldığı kararlar konusunda çok geri adım atmaması söz konusu. Ama benim ilk maçtaki kadrodan gördüğüm tablo, yani ilk 11'i gördüğüm andaki tablo, sanki yani iyi iletişim halinde olduğu oyuncuları mutlu edebilmek adına yaptığı bir tercih gibi geldi. Çünkü işte Arda'ya yer bulmak için sağ önde oynatıyorsunuz. Orkun tepki olur, kesmeyelim. Hakan zaten milli takımın kaptanı, zaten kesemeyiz. İşte Merih ikinci kaptan, ağırlığı olan oyuncu. Yani Merih ve Ozan arasında tercihin Merih'ten yana kullanılmasını gerektirecek herhangi bir veri bizim elimizde yok. Çünkü Ozan geçtiğimiz sezonu Bundesliga'da hakikaten çok çıkış yapmış bir şekilde iyi bir performansa geçirdi.
1: Yeni sözleşme aldı hatta.
0: Bu performansıyla yeni sözleşme aldı. Süre bile belirtmediler yani. Uzun süre birlikteyiz diye Hoffenheim açıkladı Ozan Kabak'ın sözleşmesini. Tam tersine dönüyorum. Merih, yani zaten Bundesliga ve Suudi Arabistan Ligi kıyaslanmaz. Orada da bizim playoff oynadığımız dönemde sakattı mesela Merih. Bu senenin büyük bölümünü de sakat olarak geçirdi. Çok istikrarlı bir şekilde performansla
1: evet, Romanya
0: gösteremedi.
1: Romanya ve Kosova maçlarında yoktu.
0: Yoktu. Yani oynayabilecek durumda değildi. Vardı ama oynayabilecek durumda değildi. Şimdi o yüzden insanın aklına ister istemez bu sorular geliyor. Ben dediğim gibi bugüne kadar %80, %90 Montella'nın verdiği kararların yanında olan, herkes eleştirse bile yanında olan tarafta olmama rağmen o kadro tercihi, işte yani Ozan ve Meri arasından sadece Meri'yi çok yakından tanıyan ve çok seven biri bu tercihte bulunabilir. Ya da işte Arda'nın sağ önde oynadığı, sadece tepki olmasın ve iyi olduğunu düşündüğüm, bana tepki gelmeyecek oyuncuları ilk 11'e koyayım gibi bir 11 gözüküyordu. Bu kötüydü o gün için ama ondan vazgeçip bence rakibe göre bir plan yapmış olması da yine bizi umutlandıran taraflardan bir tanesi değil.
1: Taner, senin düşüncelerin nasıl olur? Bir de bizim 11'imize geçebiliriz, arkadaşlarımdan rica edeyim.
2: Yani ben açıkçası bizim 11'imizden çok sekeceğini düşünmüyorum. Yani belki işte Yunus Akgün, belki Barış Alper ama böyle çok köklü bir değişiklik beklemiyorum hocadan. Ki hocanın da tercihlerinin genellikle istikrardan yana olduğunu biliyoruz ki şu an ekranda gözüken kadroda da Kenan'ın zaten iyileşmesi demek zaten orta sahanın bu şekilde konumlanması anlamına geliyor. Kenan Arda, Barış Alper üçlüsü bizim milli takımımızın şu anki ideal üçlüsü zaten. Hakan'ı da bir kere çok net bir şekilde yazabiliyoruz. Arka tarafta Abdülkerim performansı ve Ferdi'nin performansı, Uğurcan'ı da oraya eklediğimiz zaman zaten bu 11 oyuncunun bir 8 tanesi bizim kemik kadronun doğrudan oynayan oyuncuları. Yani 3 isim kimdir? İsmail iyi mi? Ne durumda? İşte Mert'i, Meri'yi ne yapıyoruz? Biraz oraya bakıyoruz arada. O kadar. Yani kadro zaten 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde konumlanıyor ve burada bizim derdimizin ben oyuncu kalitesi olduğu kanısında değilim. Bizim oyuncu kalitemiz gayet de şu an grubun en iyi oyuncu kalitesi bizde. İlk maçın hataları vardı. İlk maçı belki galibiyetle başlasak, yani işin finali şu aslına bakarsanız. Toplamda 9 puan var. Son maçı kazandığımızı varsayalım ya da Paraguay maçını kazandığımızı varsayalım. Paraguay maçı grubun ilk maçı olsaydı şu an toz pembe bir rüya ile birlikte biz bu maça çıkıyor olacaktık. Yani grubun sonunda İlk maçı kazanmış ve kaybetmiş olmanın hikayesi aslında bizim için çok önemli. İlk maçı kazanarak finalde aynı puan tablosuna sahip olmamızla ilk maçı kaybetmemizle aynı puan tablosuna sahip olmamız arasındaki en büyük fark yıpranmışlık. Ve biz bu yıpranmayı her dönem yapıyoruz. Her zaman yapıyoruz ve kulüp takımlarında da yapıyoruz. Aslında belki de hayatın birçok yerinde başka vakalarda da benzer şeyler yapıyoruz. Yani sonucunda aynı yere giden iki hikayede başlangıç kötüyse orasını çok büyük eleştiriyoruz. Ama bunun da en büyük sebebi süreci değerlendiremiyor olmamız. Sonuç üstünden gidiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yani süreçte olmamamın verdiği, süreçte kimse yok. Herkes sonuca bakıyor. Ama sürece baksalar finalinde orada bir başarı hikayesini zaten göreceğiz. Şimdi burada da aynı şey var ve bu kadro

0: Euro şu an çok ideal ve Paraguay'a geçebilir mi? Geçebilir. Ama Paraguay'ı geçemezsek eğer ve biz Dünya Kupası'na veda edersek, kupaya veda etmemizin temel sebebi bu oyuncuların kalitesizliği değil. Temel sebebi çıkartılan yangında çok büyük şeylerin heba edilmesidir. Bu yüzden kaybetmiş olacağız biz Dünya Kupası'nı.
1: Ya bu oyuncu grubu bu arada yani çok yüksek olasılıkla işte 2028'e katılacak, 2030'a katılmasını bekliyoruz. 2032 zaten ev sahiplerinden biriyiz, Avrupa Şampiyonası. Yani önümüzde neredeyse 5-10 yıllık yakın gelecekte zaten milli takımın yine çoğunun bu isimlerden oluşmasını bekliyoruz. Aslında böyle de bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu anlamda da biraz daha eleştirirken de sanki bunu göz ardı etmemek lazım
2: Ya
1: diye
2: tabii
1: düşünüyorum.
2: beklenti çok büyük Furkan. Bir de 24 sene sonra işte Dünya Kupası'na katılmak. Bizim hep sloganımız buydu ya bu süreçte. 24 sene sonra, ki bunun oyuncular üzerinde de nasıl etki oluşturduğunu gördük işte. Yine döneceğim o podcast kısmına. Mesela Sayın Hacı Osmanoğlu playofflar başlarken dedi ki Kosova'yı, Romanya'yı yenemeyeceksek zaten Dünya Kupası'na gitmeyelim gibi bir ifade kullandı ki
1: Evet.
2: o dönem için çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların o maçı nasıl yaşadığını biz o podcastlerde gördük işte. Maç öncesi midesi bulanan, stresten sahaya çıkmakta zorlanan. Ya yani bunlar kolay şeyler değil. Biz bir kere bu kısmı atladık. Yani beklentiyi ayarlarken biz evet 24 sene sonra Dünya Kupası'na katıldık. Bu çok coşku verici bir şey. Ama mesela ilk maç öncesinde basın toplantılarında Avustralyalı oyuncular biz son 6 Dünya Kupası'nda da varız. Türkiye yok. Onlarda baskı daha çok dediğimizde biz hadi ya siz ne diyorsunuz falan gibi bir tavra büründük. Adamlar haklıydı.
0: Doğru.
2: Yani Dünya Kupası çünkü çok başka bir organizasyon. Bu oyuncuların hepsi bunu ilk defa tecrübe ediyorlar. Umuyoruz ki birkaç kez daha, ki çok genç oyuncularımız, çok önemli oyuncularımız var. Birkaç kez daha bu heyecanı yaşayacaklar ama yani Dünya Kupası'nda yer alabilmenin ne anlam ifade ettiğini oyuncularımıza da biz çok anlatamadık. Kendimiz zaten hiç anlamadık yani buradaki
1: Doğru.
2: kamuoyu. Dünya Kupası'na gittik. Çok önemli bir başarı elde ettik biz ve artık hep birlikte eğleneceğiz gibi bir durum oldu ama öyle değil yani. Çok anların belirlediği. Yani bir tane atacağım bir gol, bir tane göreceğim bir kart buradaki bütün hikayeyi değiştirebilir. İşte Portekiz son Avrupa şampiyonu olduğunda grupta galibiyeti olmadan çıktı ve Avrupa şampiyonu oldu mesela. Ve yani sonrasında kimse ya 3 maçınızda 3 puan almıştınız demedi. Bunun neticesine bakılır. Ya da Arjantin geçtiğimiz turnuvaya başlarken Suudi Arabistan'a yenildi. Yani dünya futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden bir tanesiydi. İkinci maç Meksika'ya karşı oynuyor Arjantin. 60. dakikaya kadar pozisyon yok. Messi bir tane gol attı. Oradan Dünya Kupası'na yürüdüler. Şampiyonluğa yürüdüler. O yüzden çok böyle enseyi karartmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Yani sabah Paraguay'a karşı belki istediğimiz gibi bir oyun da olmayabilir. 90 artı 1'de gelen bir golle bile bambaşka bir senaryoya biz önümüzdeki haftaya başlayabiliriz. Yani turnuvalar çünkü böyle ilerliyor. Yani hep bunları gördük.
1: Doğru. Bu arada çok yerinde örneklerdi bence. Hatta bu turnuvada da şu an kriz yaşayan başka ülkeler var. Mesela
2: İspanya yaşadı o krizi.
1: İspanya beraberlikten sonra nasıl reaksiyon verecek bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Portekiz, Demokratik Kongo beraberliğinden sonra onların da açıklamalar, demeçler konuşuluyor şu anda. İşte João Neves'in açıklaması, Ronaldo'nun üzerinde bir anda farklı bir algı oluşmuş gibi görünüyor. Takım içerisinde farklı açıklamalar var. Bir tek aslında
2: Baskı altında olan sadece bizim
1: biz
2: oyuncularımız
1: değiliz.
2: değil yani.
1: Evet, yani diğer ülkelerde de çok ciddi anlamda problemler yaşanıyor. Mesela Güney Kore'nin çok daha farklı bir krizi var bu Dünya Kupası'nda. Basınla aralarında geçen bir gerginlik
0: Evet.
1: var. Turnuvalarda bu tip hadiseler yaşanabiliyor. Biz biraz turnuva ezberimiz ve alışkanlığımız olmamasının da sanki handikapını yaşıyoruz.
0: Senegal'de de primler yatmıyormuş.
1: Evet.
0: Orada da öyle
1: Mesela.
0: bir isyan var.
1: Doğru. Her ülkede hemen hemen farklı farklı gündemler var.
2: Ya Avrupa Şampiyonası'na bir artık adaptasyonumuz oldu ama Dünya Kupası'nı unutmuşuz. Hakikaten unutmuşuz yani o
1: Evet.
2: oradaki durumu. Yani ülke olarak da unutmuşuz. Oyuncularımız zaten daha önce tecrübe etmiş vaziyette değiller. Ya yani Vincenzo Montella da işte yaş olarak, konum, deneyim olarak önemli bir mevkide ama onun da teknik direktör olarak ilk Dünya Kupası. Bunu da unutmamak lazım. Yani ilk büyük turnuvasını Avrupa Şampiyonası'nda geçirdi. Buraları yönetebilmek hakikaten başka meziyetler isteyen durumlar. İşte oyuncu bazında baktığımız zaman mesela sadece Dünya Kupası'nda ortaya çıkan ve sonra hayatımızdan tamamen ayrılan 4 sene sonra bir daha hatırladığımız birçok oyuncu var. Yani buralar hakikaten ayrı yerler. Ochoa mesela
1: Bırakıyormuş futbolu.
2: Yani nerede oynuyor sonra bilmiyorum ben şu an.
0: O da 6. kez katıldı işte.
1: Evet.
0: Forma giyerse Messi yakalayacak.
1: Messi ve Ronaldo'nun dışında 3. isim olacak eğer süre alırsa Meksika'da.
2: Yani kulüp takımında Ochoa'yı izleyen var mı mesela Ayaka son yıllarda?
0: Son takım Ayaka'ydı herhalde. Yani çok vitrine çıkamadı. Çünkü Dünya Kupası'na top seviyeye çıkıyor. Sonra bir şekilde düşüş yaşıyor.
1: Evet, Emre'nin bence değindiği nokta gerçekten kıymetli. Burası yani Avrupa Şampiyonası'ndan çok daha farklı parametreleri olan bir organizasyon. Her rakip kendi kıtasında bir ezberi ve bir alışkanlığı var. Bu anlamda biraz daha değerlendirmek lazım. İşte Avustralya mesela, biz çok basitleştiriyoruz. İşte Asya, Okyanusya, Avrupa ile bir değil, elemeleri çok basit diyoruz ama orada bir aslında kazanma alışkanlığı ve kültür yakalıyor bu ülkeler. Nitekim Asya'da da işte Japonya mesela son Dünya Kupalarının en böyle güçlü görüntüsünü veren ülkelerden birisi. 2022 hatırlayalım. İspanya ve Almanya'nın olduğu gruptan lider çıkmıştı Japonya. Evet, bu turnuvada da oyun olarak çok iyi başladılar. Beklenti çok yüksek. Nitekim Fas, Kuzey Afrika ülkesi olmasına rağmen gizli favorilerden birisi olarak gösteriliyor. Yani öyle bende Mbappe var, Olise var. Bende de Lamal. Lamal nereden çıktı? Yamal. Ben de o tuzağa
2: Karışıyor bu arada hakikaten.
1: Bende Yamal var diyerek aslında turnuvaya bakamıyorsunuz. Çok farklı bir organizasyon gerçekten.
2: Yani, hakikaten rakipler çok farklı. Mesela Paraguay'la biz tarihimizde daha önce oynadık mı oynamadık mı açıkçası çok emin değilim. Yani benim hatırladığım yakın dönemde öyle bir şey yok.
1: Ben de hatırlamıyorum.
2: Resmi maç var mıdır yok mudur emin değilim. Avustralya'yla daha önce oynadık mı oynamadık mı? Yani
1: hazırlık maçımız vardı sadece iki tane. İlk resmi maçımız.
2: Yani mesela ne bileyim Avrupa Şampiyonası elemelerinde bazı takımlarla oynuyorsun. Bazı takımlara karşı kendini test edebiliyorsun. Ya da en azından gözünün önünde yaşanan bazı şeyler var. Her ne kadar artık çok globalleşmiş bir dünya var. Yani işte Paraguay 2. ligindeki maçı da ben bugün oynanırken açar bulurum internetten izlerim de. Ama gözünün önünde yaşanan bir alışkanlık var. Bir de şöyle bir durum var Furkan. Yine biraz daha somut bir şekilde temellendireyim. Abi Paraguay mesela Güney Amerika elemelerinde oynuyor. Oradan farklı yollardan gelebiliyorlar ya, böyle kıtalar arası eşleşmeye gidiyor.
1: Evet.
2: Bambaşka bir ekole karşı kendini test etmek durumunda kalıyor. İşte mesela Bolivya'ya karşı Irak finalde kazanarak buraya geldi. Irak'la Bolivya karşı karşıya geliyor falan. Yani bizim böyle bir yolumuz yok. Biz bildiğimiz takımlara karşı oynadık. 48 takıma çıktığı için şansımız vardı. Şanssızlığımız grubumuzda İspanya'nın olmasıydı. Yani Kosova'yla, Romanya'yla. Romanya bizim milli takım tarihinde en çok oynadığımız rakip. İlk oynadığımız rakip falan hatta. Yani tanıdığımız, bildiğimiz takımlara karşı oynamakla bu rakiplere karşı oynamak ve farklı iklimlerde oynayabilmek çok kolay değil. Bizim de şanssızlığımız son iki katıldığımız Dünya Kupası. Güney Kore, Japonya bir önceki. Bir tane adam akıllı saatte Türkiye'de maç izlenemedi. Orada da 9'larda 10'lardaydı. Ve çok farklı bir iklimdi. İşte çok farklı bir kültürdü. Yine Amerika'ya gittik işte. 40 derece hava sıcaklıkları, Arizona'da 50 dereceye falan ulaşıyormuş. Evet. Bunlara da adapte olabilmek çok kolay değil. Yani eleştiriyoruz belli ezber cümleler üzerinden ama biraz bunları da hesaba katmakta fayda var.
1: Bence bir başka ezber de 2002 Dünya Kupası'nda da işte açılış maçında kaybetmiştik ezberi bence. Evet. Yani o turnuvaya Brezilya'ya kaybederek başladık. Sonra o Brezilya gitti, turnuvayı aldı. Hatta o Brezilya o turnuvadan sonra bir daha Dünya Kupası şampiyonluğu da göremedi. Yani öyle bir Brezilya kadrosu
2: acayip
1: vardı. Ve sanki bu ezber de yani sürekli, çünkü görüyorum ve duyuyorum ister istemez. Basın toplantılarında da hep bu soru üzerinden gidiliyor. Bu örnek üzerinden gidiliyor. İşte birçok büyük turnuvaya mağlubiyetle başladık ama orada da farklı bir baskı da takıma yüklenebiliyor. Bence bu da çok doğru bir örnek değil. Varsa son yorumlarınızı alabilirim maça dair. Biraz daha tekrar kulüpleri konuşmaya döneceğiz.
0: Yani maç istediğimiz gibi gidecektir ama ayağımız yere basması lazım. Yani bu şart ve muhtemelen oyuncular da zaten Avustralya maçından sonra o sinyali almışlardır. Ayağımız yere basmazsa Avustralya bizi geçer. Ama ayağımız yere basarsa ve kontrollü bir şekilde oynarsak da biz istediğimizi muhtemelen sağdan alırız gibi gözüküyor.
1: Emre, senin son cümlelerin maça dair.
2: Ben birkaç kez söyledim. Ben hakikaten umutluyum. Yani üstümdeki kıyafet de bunu anlatıyordur diye düşünüyorum gerçekten. Hakikaten umutluyum. Yani evet, zorlanacağız. Kolay bir rakip değil. Avustralya'dan daha iyi bir takımla oynayacağız belki ama ben oyuncuların gereken dersi çıkardığını düşünüyorum. Ve Paraguay'ın saha içerisindeki o sertliğinin de bize iyi geleceğini düşünüyorum. Yani Avustralya maçında biraz uyuduk çünkü. İşte Arda maç öncesinde bir ateşleme konuşması yapmaya çalıştı. Ne kadar etkili oldu bilmiyorum ama o yani saha içindeki o kavga bizi hayata döndürecektir ve zaten oyuncularımız çok yetenekli. Çok çok iyi şeyleri hak ediyorlar. Umuyoruz ki böyle sabah 8 sularında çok daha mutlu bir yeni güne başlayacağız.
0: Evet.
1: Peki başarılar diliyoruz Amili futbol takımımızı. Bu arada saatler bugün sabah 5'i gösterdiğinde de maç önü yayınında sevgili Ömer konuklarıyla beraber Aspor ekranlarında canlı yayında olacak. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Maç önü ve maç sonu yine Türkiye Paraguay milli maç özel yayınlarımız Aspor ekranlarında olacak. Biz şimdilik bir virgül koyuyoruz sadece. Yeniden kulüpleri biraz daha konuşmaya başlayalım. Galatasaray ile ilgili bugün İtalya basınında Tutto Sport'un haberi sanırım. Kepren Turam'ın listedeki isimlerden birisi olarak konuşuluyordu Galatasaray'da ve oyuncunun önceliğinin İngiltere olabileceği iddiaları var ki hatta sanırım seninle de konuşmuştuk. İşte eski futbolcu Turam'ın Lilian Turam, Kepren Turam'ın babası oyuncunun şu aşamada Türkiye'ye transferine çok sıcak bakmadığı da yine konuşuluyordu. Nasıl yorumlarsın hem Turam ismini hem de orta saha adaylarını Galatasaray'da?
2: Ya bunu aslında ilk haberleştirdiğimiz günden beri söylüyoruz. Galatasaray Turam'ı çok istiyor. Juventus'ta bir revizyona gitme düşüncesi içerisinde. Yani rakamsal anlamda Juventus'la anlaşma noktasında Galatasaray'ın çok sorun yaşayacağı bir transfer değil. 40-45 milyon euro civarında bir rakama bu iş çözülebiliyor. Ama senin de söylediğin gibi Lilian Turam sadece Kefren'in değil Marcus Turam'ın da babası. İki tane evet. Oğlu üst düzeyde forma giyiyor ki Marcus yanılmıyorsam Fransa milli takımında da var şu anda.
1: Dünya Kupası'nda.
2: Dünya Kupası'nda. Onlarla ilgili çizdiği kariyer ve kariyerlerindeki etkisi. Çünkü hakikaten bütün kararları onun verdiği söyleniyor. Yani babalarının kariyerleriyle ilgili yönlendirmeyi yaptığı söyleniyor. Bu noktada çok kolay değil yani. Bu yaşta, bu kariyerde Türkiye'ye gelmeleri çok kolay değil ama Galatasaray'ın bu konuda bir çabası var. Bir girişimi var. Okan Hoca bu oyuncuyu çok istiyor. Bu yüzden de temsilciler üzerinden, aracılar üzerinden Galatasaray bu durumu yoklamaya devam ediyor. Çok kolay bir transfer değil. Dediğim gibi rakamsal anlamda Galatasaray 40'ı 45'i öder mi? Rahatlıkla öder. Okan Hoca bu oyuncuyu istiyor mu? Fazlasıyla istiyor. Ama oyuncu ve özellikle babası işte temsilcisi nasıl adlandıracaksak çok Türkiye'ye sıcak bakmıyorlar.
1: Taner sence orta sahaya Galatasaray nasıl bir profile gidecek?
0: Yani bir kere teşhis bence çok net. İlkay tarzındaki bir oyuncu profilinden ziyade daha böyle Mertens tarzında takımı 3. bölgeye çıkartabilen, o futbol aklı konusunda da takıma seviye atlatabilecek bir oyuncu ihtiyacı Galatasaray'da çok net gözüküyor. Şimdi bu kadar Osimhen'lerle oynarken kadronuzda Barış Alperler, Yunus Akgün'ler saydığımız zaman gerçekten ofans anlamında çok iyi isimler varken diğer tarafta sezonun büyük bir kısmı demeyeyim ama bir bölümünü çalkantılı geçirmiş, Şerif transferini yapmış, üstüne bir de santiforlarını devre arası transfer döneminde göndermiş Fenerbahçe ile aynı gol sayısında ligi bitirdiniz. 77'ye 77. O zaman burada şu ortaya çıkıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı ayıran en temel nokta Fenerbahçe orta saha üretkenliğiyle skorları çok fazla bulurken Galatasaray orta sahası burada bir yerden sonra sınırlı performans gösterebildi. Şimdi Osimhen skor üretiyor. Icardi skor üretiyor oynadığı maçlarda. Ama orta saha bu konuda destekleyici olmadığı için aslına bakarsanız belki de şampiyonluk yarışı bu kadar uzun sürdü Galatasaray'da sezon içerisinde. Ve bunu biraz arttırmanın belki en temel yolu 10 numara oynayacak oyuncu profilini biraz değiştirmek. Galatasaray ilk aydan istediğini ne kadar aldı kısmı bende biraz soru işareti. Ve İlkay'ın biraz sakatlıklar, biraz fiziksel durumu, biraz da ligin gerçekten agresif bir lig olmasının etkisiyle birlikte geri planda kaldığı gerçeği var. Buraya biraz daha takımı çok rahat bir şekilde 3. bölgeye çıkartabilecek ve aynı zamanda Barış'ın da ya da Yunus'un da ya da kim oynayacaksa onların da performansını yukarıya çekebilecek bir oyun aklına sahip bir 10 numarayı Galatasaray'ın alması gerekiyor.
1: Emre, Galatasaray'ın Dünya Kupası'nda özellikle takip ettiği isimler var mı sence?
2: Yani özellikle takip ettiği isim var mı? Spesifik bir şey söyleyemem. Yani takip edilen isimlerin bir bölümü tabii ki Dünya Kupası'nda ama spesifik olarak oradaki performansı üzerinde
1: mesela
2: zaten
1: Bruno Fernandes hala ihtimali olan bir isim mi?
2: Artık bence hayal noktasında.
1: Çünkü yani çok iyi tamamladı sezonu Manchester'da ve işte Michael Carrick devam ediyor orada.
2: Ya Fernandes konusunda Galatasaray'ın şansının olduğu dönem Michael Carrick göreve gelmeden önceki Ocak transfer dönemiydi. Ki o zaman da yine Galatasaray için biz hep böyle çok büyük orta saha isimleri hedeflendiğinden bahsediyorduk. Yani net olarak bunu söylüyor Galatasaray yönetimindeki isimler. O dönem için Michael Carrick göreve gelmeden önce biz Bruno Fernandes'le oyuncu tarafıyla belli bir aşamaya geldik. Hatta yani gelmeye sıcak baktığı bir noktadaydık. Ücret anlamında da, düşünce anlamında da. Fakat sonrasında Michael Carrick göreve geldi. Takım toparlandı ve Fernandes'in performansı, yani Premier Lig'de yılın oyuncusu falan oldu zaten,
1: evet,
2: bu sezon.
1: Evet.
2: Şampiyonlar Ligi'nde de yola devam ediyorlar. Benim aklıma yatan şu an bir senaryo yok yani. Bruno Fernandes niye Türkiye'ye, niye Galatasaray'a gelsine, ben bir cevap bulamıyorum. Oyuncu buna bir cevap bulur mu? Açıkçası çok emin değilim. Biraz o iş hayale döndü yani. Geçen sene devre arası için evet böyle bir ihtimal vardı. Hatta güçlenerek giden bir ihtimal vardı ama şartlar biraz farklı gelişti.
1: Peki Zaniolo dışında başka gelir elde edebileceği isimler var mı Galatasaray'ın?
2: Şöyle biraz aslında Galatasaray taraftarlarının hafızasından çıkan bir isim ama Victor Nelson için Galatasaray'a böyle çift tanelerde bir teklif geldiği konuşuluyor yakın zamanda. Yine yöneticilerin söylediği şey bu ve Nelson'dan da Galatasaray 7 milyon euroya almıştı zamanında ve işte kiralama bedelleri, maaşının ödenmesi gibi çok da zarar etmediği bir süreç yaşadı. 10 milyon euro civarında bir teklif olduğu söyleniyor. Kısa süre içerisinde Nelson'dan da bir bonservis geliri elde edebilir Galatasaray.
1: Peki o zaman Beşiktaş'ı konuşalım biraz da. Alexander Nübel ismi, hı hı, Alman kaleci ki Dünya Kupası'nda da şu günlerde Almanya milli takımının kadrosundaki kalecilerden birisi. Bayern Münih'te bonservisi kiralık olarak Stuttgart forması giymişti. Ersin Destanoğlu devam etmeyecek gibi görünüyor. Hatta evet, Ersin'e de Hull City'nin teklif yaptığını Efecan haberleştirmişti. Beşiktaş'ın bir numaralı kaleci adayı da Taner Alexander Nübel.
0: Evet, yani kaleci adayı olması gerekiyor zaten ama bu kalecinin kim olacağı kısmıyla alakalı da açıkçası buradan bir teşhiste bulmak o kadar zor ki, Beşiktaş'ın savunma hattı kim olacak, nasıl bir oyun oynayacak, ne gibi bir profile yönelecek kısmı çok belirsiz şu an Beşiktaş'ta ama kaleci arayışının şu anda liste başında olması da çok normal. Çünkü Ersin'den bir şekilde muhtemelen ki Hull City'nin teklifiyle beraber Beşiktaş çıkacak gibi gözüküyor ve buraya Ersin varken bile rekabetçi bir kaleci arayışı olurken, şu anda Ersin de giderse muhtemelen bir yerli kaleci daha kadroya dahil etme niyeti de Beşiktaş'ın olabilir. Altyapıdan bir ismi çıkartmak da bir opsiyon olabilir ama finalinde burada Beşiktaş açısından şu bir gerçek: Beşiktaş bir dönem Mert Günok'tan bu performansı aldı ama ne Galatasaray'ın kalecilerden aldığı performansı Beşiktaş görebiliyor, ne Trabzonspor'un. Fenerbahçe'nin de dönem dönem kaleci istikrarları oldu ama büyük ölçüde Beşiktaş'ta kaleci krizi bir türlü bitmiyor. Bunu sonuçlandırabilirse eğer, bir kere savunma ve kaleci konusu Beşiktaş'ın çok uzun yıllardır dertlendiği ve çözemediği konu. Yani vakti zamanında, o Pepeler zamanından bu tarafa, o sürecin sonrasında bir türlü randıman yakalayamadı Beşiktaş savunmasında. Bu istikrarı ve kaleciyi bulması durumunda zaten ligdeki rekabetin içine ortak olabilir.
1: Beşiktaş'la ilgili şu ana kadar en azından işte futbol direktörü Önder Özen, hı, ve teknik direktör Vincenzo Italiano tercihleri, işte Önder Özen'in yapmış olduğu açıklamalar, evet, üzerinden gidecek olursak, yapılan tespitlerin doğru olduğunu düşünüyor musun bu süreçte? Geçmişe nazaran en azından.
0: Daha iyi geliyor bana. Yani kulağa hoş geliyor. Nihayetinde eğer ki Önder Hoca da bu planladıklarını hayata geçirecek vakti bulursa, ki bulacaktır diye düşünüyorum, Beşiktaş için iyi şeyler olabilir. Ve bir kere futbolu bilen biriyle yürüyor olmak, öz evlatçılık yapmamış olmak bu sefer ve doğrudan profesyoneliyle çalışan bir Beşiktaş olması da kıymetli. Açıklamalardan yola çıkacaksak da, bir kere Beşiktaş'ın transfer yapmak gibi derdi yok. Yani Beşiktaş bütçe konusunda da problem yaşamıyor. Önemli olan o parayı nereye kullanacağını bilememekti Beşiktaş için. Yani öyle isimlere öyle büyük paralar verildi ki, ya da gerçekten potansiyel olan isimlerden öyle kolay vazgeçildi ki, Muriç gibi, finalinde Beşiktaş kaybeden tarafta oldu hep. Şimdi ise doğru kararlar ve parayı doğru kullanma dönemi. Önder Özen de bunu şu ana kadar iyi yapacak gibi gözüküyor.
1: Emre, sen ne dersin?
2: Yani ben de burada Taner'le benzer düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ta son yıllarda yani bu hep bir işte seçim dönemi, sürekli bir seçim ekonomisinin olması hakikaten bu kulüplere çok zarar veren bir şey. Çünkü kısa vadede hep böyle popüler olan kararları vererek o an için, o gün için taraftarı arkasına almaya çalışan Beşiktaş yönetimleri gördük yakın dönemde. Serdal Adalı'nın biraz daha zamanı oldu eleştirilmesine rağmen. En azından yeni sezon planlamasını yapmaya zamanı oldu. Bence öncesi de, yani Sergen Yalçın

0: Önder Hoca ile birlikte bir hoca arayışı, fikir alışverişi ve tahmin ediyorum ki Önder Hoca'nın biraz kafasındaki profile uygun bir teknik direktör. Ve Beşiktaş bu tercihi yaparken de yine hocanın ismi büyük olsun. Mesela Beşiktaş bir Fernando Santos ismini getirdi. Beşiktaş bu teknik adamdan ne bekliyordu biz bilmiyoruz. Sadece ismi büyük diye geldi. O dönem için popüler bir isim diye. Ama Önder Özen bunu çok güzel anlattı. Vincenzo Italiano'nun geçmiş çalıştığı kulüplerde ne oynatıyor? Biz ne bekliyoruz? Bizim beklentimizle örtüşüyor. Bu yüzden getirdik dedi. Şimdi bundan sonra oyuncu transferleri de benzer mantık içerisinde gerçekleşirse Beşiktaş önümüzdeki sezon çok daha iddialı konuma gelecektir. Bence doğru bir yol izleniyor. Yani hatalar olabilir. Her şey netice itibariyle Sayın Serdal Adalı'nın, Sayın Önder Özen'in elinde değil. Transfer konusunda da karşı tarafların beklentilerine dair sıkıntılar olabilir ama doğru bir yol izlendiğini ve bu yolun bugün olmasa yarın Beşiktaş'ı ben doğru bir istikamete sürükleyeceğini düşünüyorum
1: bizim,
0: açıkçası.
1: Medya merkezinde de mesela Beşiktaş'ta arkadaşlarımız var. Denk geldiğimizde özellikle şunu görüyorum onlarda. Transferde bu dönem, bu transfer döneminde Beşiktaş'ın adının anıldığı oyuncular dahi seviye olarak taraftarı tatmin ediyor gibi geliyor bana. Yani işte Vlahovic ismi, Trossard ismi, işte bugün Alexander Nübel ismi. Bir virgül koyalım. Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz ama tekrar bir Amerika'ya gidelim. Ekip arkadaşımız Mustafa İnci San Jose'de, San Francisco'da şu anda bizimle. Oradan canlı görüntüleri, atmosferi bizlerle paylaşıyor. Sözü de kendisine bırakalım.
2: Kurtarlarız oğlum. San Jose'deyiz. Burada vatandaşlarımız büyük bir coşkuyla maç saatini bekliyor artık. 4.5 yaklaşık 4-4.5 saat kaldı. Evet, birazcık size burada coşkuyor. İzletmek ve buradaki havayı yaşatmak istiyorum. Yaklaşık 4-5 saatti. Çok erken saatlerden beri. Burada insanlar tutkuyla, coşkuyla maçın saatinin gelmesini bekliyor. Bir an olsun bir öpüşmüyorlar. Bir kısım şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Bir çoğunluk burada. Tabii Amerika polis de bizi uyarıyor burada arabalar geçiyor diye. Çok kralcı bir ülke olduğu için. Onu atlattıktan sonra diğer fan zone dediğimiz yere götüreyim ben sizi. Oradan biraz detay vereyim. Arabaların geçmesini bekleyeceğiz. I'm on live. I'm on live short. Thank you. Thank you. Evet, burada da fan zone dediğimiz Türk taraftarlar için ayrılan yerdeyiz. Aslında burada Paraguaylılar da var ama biz fazlasıyla burayı aslında ele geçirmişiz diyebilirim ben size. Şöyle içeriği de göstermek istiyorum. Excuse me, sorry. Bro, I'm happy to say. Okay, okay. I'm on live, I'm on live. Just 2 minutes, just 2 minutes. Okay. Gördüğünüz gibi burada kurallar çok kötü. Şu an kapattık ve içeri almıyoruz diyorlar. Herkesi dışarı çıkartıyorlar yavaş yavaş. Biz de işte burada afiyet olduğumuzu söylüyoruz ama yapacak hiçbir şey yok. Bakın burada medya mensubu arkadaşlar Green Sport. Onlar da ikna etmeye çalışıyor. Murat Türker de burada bir ikna çabasında. Ama asla kabul etmiyoruz diyorlar. Burayı dağıtıyorlar şimdi. Birazdan buraya 3'te açık otobüs gelecek. Bu yoldan

0: Evet. San Jose'den şu anda taraftarlarımızın da toplanma alanı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun...
1: Furkan Yıldız, sesimi duyabiliyor musunuz?
0: Şimdi duyabiliyoruz.
1: Tamam, ara ara bağlantı problemleri yaşıyoruz. Az önce anlatmaya çalıştım, belki sesim gelmemişti. Toplanma alanındayız. Aslında içeriden de size çok güzel renkli görüntüler vermeye çalışacaktım ama işte buradaki görevli şu an dışarı çıkmamız gerektiğini söyledi. Onun için dışarıdaki görüntüleri size tekrardan aktarmaya çalışıyorum. Kortej gelecek San Francisco downtown'dan, merkezden. Onlar 12'de yola çıktı. Buranın saatiyle, San Francisco saatiyle 12'de yola çıktılar. Maça doğru burada olacak.

0: olacaklar. Büyük bir araba konvoyu olacak. Aynı zamanda başka bir lokasyondan da yine yakın bir lokasyondan da üstü açık otobüsle taraftarımız başka bir konvoyla daha buraya gelecek.
1: Mustafa İnce, beni duyabiliyor musunuz? Bir soru sormak istiyorum. Çok
0: Şu an duyabiliyorum. Evet.
1: Taraftarlarla evet. Hiç konuşma fırsatı bulabildin mi orada bilmiyorum ama nasıl beklentiler orada maça dair?
0: Sultan Yıldız, tabii ki sürekli taraftarlarla birlikteyiz, biz iç içeyiz. Onlar bizim yanımıza geliyor, biz onların yanına gidiyoruz. Bir sohbet hali oluyor tabii ki burada. Taraftarda umut fazlasında var. Herkes inanmış bir şekilde maç saatini bekliyor. Yaklaşık 4 saat sonra burada kimle konuşsak bu maçı alacağız. Bu maçın parolası 3 puan diyorlar. Yani herkes inanmış ama ben bunu biraz da tabii Montella'nın basın toplantısına bağlıyorum. Orada çok umut verici konuştu. İşte yol kazasıydı ama bunu en kısa zamanda telafi etmek için sabırsızlanıyoruz diyerek Paraguay maçını göstermişti. O gün geldi çattı.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Çok da yormayalım Mustafa İnci'yi. Bize oradan canlı görüntüleri paylaştı ekip arkadaşımız. Teşekkür ederiz. Maça da yaklaşık 4,5 saatlik bir süre var artık. O da zannediyorum ki birazdan artık Levi's Stadyumu'na doğru geçecektir. Maç öncesinde biraz taraftarların toplanma alanından görüntüleri gördük. Bayağı kalabalık bir grup var.
2: Ya yani ilk maçta biraz lojistik sıkıntısı yaşandı Kanada. Var, evet. İşte vize... Ve bir de tabii uzun vadeli bir plan olduğu için insanlar iki maça aynı anda gidebilmek adına bu maçı kendilerine hedef belirlediler. Serhan abi de ilk bölümde anlatmıştı onu. Buradan sonrasında Los Angeles'a geçiş de daha kolay. O yüzden bu maçta daha böyle organize bir taraftar gücümüz olacak gibi duruyor.
1: Doğru. Yani bizim de açıkçası sizlerin de eminim ki çevremizden de çok sayıda insan bu maç ve üçüncü maç için zaten hep planlamasını yapmışlardı. Bu kez daha organize görünüyoruz taraftar anlamında da.
3: Yani muhtemelen tribünlere de yansıyacaktır bu durum ve sahadaki oyunculara da muhtemelen tesir edecektir. Bir kere Amerika'da olması ve orada da yine her yerde olduğu gibi çok sayıda Türk vatandaşının olması bir kere bir nokta ama Türkiye'den de çok uzak bir mesafe olmasına rağmen o 13 saatlik 14 saatlik uçuşları yapan çok fazla kişiyi görüyoruz. Uçaklar kalkıyor. Fazlaca artık uçak miktarı gördük bugüne kadar. Ve bence yani Dünya Kupası'nın bu kadar uzak olmasına rağmen bu ilginin oluyor olması da bence kıymetli. Milli takımda bu görüntüleri görüyorlardır. Oyuncular kendilerini eleştirileri gördükleri kadar da umarım sosyal medyada bunları da görüyorlardır bir taraftan ve onları mutlaka olumlu etkileyecektir bu durum.
1: Peki biraz kalan bölümde birkaç dakikamız var aslında konuşabiliriz. Nasıl bir turnuva oluyor genel olarak özellikle Amerika'da belki saha dışında da aslında birçok aksaklık da yaşanıyor. Her ne kadar çok fazla turnuvanın önüne geçmese de şu ana kadar tabii normal olarak ama nasıl bir turnuva oluyor sizce?
2: Vallahi Furkan
1: özellikle bu vize konuları birçok ülke açısından problem oluyor. Kanada'da ayrı olması, Amerika'da ayrı olması maçların ya bir sıkıntı çok yaratıyor gibi.
2: Var. Hatta yani skandal boyutuna ulaşan çok fazla şey var işte ekstra. Orada yer alan takımlara uygulanan güvenlik önlemleri, otelden çıkarken, stada girerken, işte Uruguay takımı köpeklerle aranıyor falan. Yani bu kabul edilebilecek şeyler değil. Biraz Amerika'nın şımarıklığının getirdiği durumlar ama genel itibariyle oralarını es geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Saha içine bakacak olursak da bu 48 takım konusu çok tartışılıyordu. Yani daha düşük seviyede takımlar olacak mı diye ama onun da farklı bir keyfi olduğunu görüyoruz. Yani oralardan da enteresan hikayeler çıkıyor şimdiye kadar.
1: Taner, senin bu konuları çok sevdiğini biliyorum. Su molası konusu sence nasıl bir uygulama?
3: Yani iki yönden de bence olumlu. Yani birincisi futbol bir ekonomi ve ekonomiye değer katacak reklamlara ihtiyaç olduğuna göre bence çok kıymetli bir reklam arası. Oradan bakayım. Diğer taraftan da sporcuların bu denli yüksek tempolarda maçlara çıktığı, çok sık maçlara çıktığı yerlerde de maçları belki de böyle 22'şer dakikalara falan bölme kısmı da sporcu sağlığı açısından da kıymetli. Duygusal bakacaksak oyun hiç mola vermeden aksın 90 dakika ama hem ekonomik taraftan hem de sağlık açısından bakacaksak bir es vermek, bir dinlenmek bir 3 dakikada olsa aynı zamanda da reklam arası vermek hem ekonomiyi hem de sporcu sağlığını düşürmek anlamına geliyor.
1: Peki yaklaşık 4 saat 20 dakika var. Heyecanlıyız. Maçı Büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdiden milli takıma başarılar diliyoruz. Bir kez daha.

0: Hatırlatayım, saatler 5'i gösterdiğinde Aspor ekranlarında Türkiye Paraguay maç önü yayını canlı yayınla bu ekranlarda olacak. Biz noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür
0: Emre Kaplan, Taner Karaman, uzun bir son sayfa yayınını yeniden geride bırakıyoruz değerli izleyenler. Hem kulüplerin gündemini konuştuk, hem milli takımın Paraguay mücadelesini değerlendirdik. Dileriz ki bugün gün boyu da galibiyeti konuştuğumuz bir gün olur bu ekranlarda. Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.

0: Abi bence takımda bir rehavet var. Yani şöyle ki milli takımın Avustralya gibi taktiği belli bir takıma çalışmaması, önlem almaması, yani kısa bir forvetimiz oynarken 1.95'lik adamlara orta denenmesi bence birazcık rehavete kapılmış ve uzun zamandır yenilmeyen takım görüntüsü veriyor. Yani bir sonraki maça daha iyi çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Ben Paraguay maçını Avustralya maçından aldığımız dersler sonucunda yeneceğimizi düşünüyorum. Bence bizim maçımızdan güzel bir maç olacak. Bol golle olacağını düşünmüyorum ama bir iki farklı yeneceğimizi düşünüyorum.
2: Ben de kötü bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Ama Paraguay maçına daha iyi bir şekilde hazırlanacağımızı umut ediyorum. Kazanacağımıza inanıyorum. Teşekkürler.
3: Bence yeneceğiz bu maçı. Takımımızı destekliyoruz sonuna kadar. 3-0 gibi net bir skorla yeneceğimizi düşünüyorum ben.
4: Yani milli takıma, bizim çocuklara, Montella'ya güvenimiz tam diyorsun.
3: Her zaman tam. İlk maça bakmamak lazım. Milli takımımızın sonuna kadar arkasındayız.
5: Daha ilk maçta iyi değildik de herhalde toparlanacağız. Ya bizim çocuklara güveniyorum. Muhtemelen kazanırız diye düşünüyorum.
6: Güvenimiz her zaman tam. İnşallah alacağız maçı 2-1. Paraguay'a yeneceğiz. İnanıyoruz. Kimse moral bozmasın. Böyle şeyler oluyor maalesef. Ders çıkarmak lazım. Allah'ın izniyle alacağız 2-1 bizim maç.
2: Bence eğer santraforumuza güzel birisi olsaydı yeneceğimizi düşünürdüm ama Kerem Aktürkoğlu ile olacak iş değil. Ben yine de kazanacağımızı düşünüyorum.
4: Bizim çocuklara güveniyorum diyorsun.
2: Güveniyorum. Özellikle Orkun Kökçü. Bence takımın en iyisi. Kazanırız ya.
7: İlk maçta santraforsuzluktan çok kaybettik. İkinci maçta inşallah o sonu çekmeyeceğiz. Öyle güzel. Bence kazanacağız.
8: Yani zaten oyuncular şu anda yorgun. Tatilden çıktılar. İlk maç bir aksilik oldu. Kazanamadık. Sabahın altında kalktık. Maçı izledik. Ama umarım bu maç istediğimiz gibi olacak. Kazanacağız maçı. Temennimiz bu yönde yani.
2: Vallahi bence Avustralya maçında böyle biraz böyle şeylik olduk. İlk maç olduğu için bence heyecan yaptılar. Bence Paraguay'ı alırız ya. Böyle bence 1-0 biter maç. 1-0 farklı bence kazanabiliriz.
4: Bizim çocuklara güvenimiz tam diyorsun.
2: Tabii ki de tam abi ya. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Yıllar sonra Dünya Kupası'na girdik yani. Bence Paraguay'ı alırız ya.
9: Yani biz 3-0 bu maçı alacağımızdan eminim kardeşim. Onun için Türkiye'de rahat olsun.
4: Yani biz gruptan çıkarız diyor musun?
9: İnşallah Allah'ın izniyle. Büyük bir ihtimal 6 puanla çıkarız.
10: Açıkçası ilk maçın biraz öyle geçmesi benim için kötü oldu. Gerçi Türkiye için çok kötü oldu ama yani böyle şanssızlıklar olabilir diye düşündüm. Çünkü 24 sene sonra ilk defa gittik. Deneyimsiziz açıkçası bu konuda ama Paraguay maçında biz bunu telafi edeceğiz. Hatta maç skoru da 2-1 biz alacağız diyorum.
11: Güveniyorum, hiç morallerini bozmasınlar. İnşallah 4-5 tane atarız. Ama 2 taneydi, 1 taneyi de rahatlık yani. İnşallah kazanırız.
12: Öncelikle milli takıma güveniyoruz. Paraguay da maçını kaybetti. Ama mücadele edip kazanacağımıza inanıyorum. Milli takıma da başarılı.

0: Başarılar diliyorum.
1: Ya gruptan çıkma ihtimalimiz var ama Paraguay'da yani o kadar kolay olmayabilir bence. Ama bence yenebiliriz bir ihtimal de olsa.
2: Kaç kaç biter sence?
1: 1-0 ya da 2-0.
2: Sen neler düşünüyorsun?
3: Yani bence yeneriz umarım. Öyle yani.
2: Kaç kaç biter sence?
3: Bence 3-2, 2-1 falan biter. Çok güzel.
4: Buluruz izini bilirsin, zır deriz biz en azından.
2: Güveniyorum da bize gol lazım. Gol atamıyoruz. Yani forvetimiz varsa forvette oynamalı. Kanatımız varsa kanatta oynamalı. Şimdi Kerem kanat. Kanatta oynasın. Galibiyet bekliyoruz çünkü biz de açız. Galibiyet açısı. İnşallah alacağız. 2-1 diyorum. İnşallah yeneriz. Valla ben 3. olacağımızı düşünüyorum. ABD'yi yenemeyebiliriz. Paraguay'ı yeneriz. O şekilde.
5: Biz hırslı bir takımız. Mücadeleci bir takımız. Biz hatalarımızdan ders çıkaran bir takımız. Genç bir takımız var. Biz takımımıza çok güveniyoruz. İnşallah teknik direktörümüz ve oyuncularımız geçen maçtan gereken dersi çıkarır. Bu maçta gerçekten bütün ruhumuzla, bütün millet olarak desteğimiz onlarla birlikte inanıyoruz kazanacağımıza. Bu gruptan çıkacağımıza da inanıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Teşekkür ederim.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor.
1: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işaret aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda. Nihat. Serbest vuruş bizim. Fernandes. Gökhan İnler. Devam diyor yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim. Volkan çıkarıyor. Barnetta. Bravo Volkan. Mükemmel uzandı. Mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan

alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. Geriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an.

0: Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef. Offside, offside Semih.
2: Bir salisi önce atsa topu çok güzel bir pozisyon oluyordu ama...
1: Bizim en fazla koşan oyuncumuz ise Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. St. Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
2: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak, bu tarzda oyunu oynayabilecek, kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih çok iyi bir zamanlama, çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Lichtsteiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler, Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih, Nihat, Hamit, Gökhan, Barnetta, Mehmet Topal. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi oraya geliyor. Semih Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir sport tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay. Tuncay cezalarında. Tuncay. Nihat dokunamıyor.
1: Çok, çok sert verdi. Çok. Yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna ya.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
1: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım.
1: Eyvah.
0: Çok fazla adamla yakalandık.

0: Bravo Volkan.
1: Çok güzel. İnanılmaz.
0: Çok güzel Volkan.
2: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet 4'e Topal
2: 4'e 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Grubunda Türkiye yürüyor, Türkiye ayakta ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor, mükemmel bir vuruş, harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeldt ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenay. Matejovski. Grigera. Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: Daha ilk dakikadan bu koller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.
0: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

0: Sionko'nun ortası ve gol geliyor. Vlašin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi. Evet.
1: Hamit Altın Top. Kazım. Kazım. Aurelio. Güncel. Sabri. Kazım. Hamit Altın Top. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenau geliyor. Emre Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

Bu arada Jan Polak da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Tuncay, Servet. Servet, Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda,

0: Aurelio, Kazım. Yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde. Oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio, Sabi, Sabi, Nihat geldi, bıraktı, Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Piraşil, Yan Polak, Emre Aşık, Aurelio. Dakika 77, Arda. İyiyiz bu dakikalarda. Şimdi Kazım, Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.
0: Arda, çok güzel. Arda, Arda, Tuncay geldi. Servet. Aurelio. Sabi. Sabi. Sabi, Arda boşa çıkıyor sağ kanatta. Sabi. Tuncay. Arda. Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım. Kazım! Çek!
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit Altıntop. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat! Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalüşi. Emre Aşık. Hamit Altıntop. Sabri. Sabri. Sabri. Orta, Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım. Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kates oyuna girecek. Goller. Sionko. Galeşek kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. Yaşin çıkıyor. Kates oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit. Kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyorduk hadi.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel
0: oraya
1: girdi.
0: Çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Koller. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların. Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Kudowski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Vucek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vucek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vucek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay, Tuncay. Hakan, Aurelio, Hamit Altıntop, Hamit, Hamit, Sabri, Sabri hareketlendi. Kazım. Oh. Çek taraftarlar ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sağ

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Şey kaçırıyor Nihat.
1: Gol.
0: Nihat. Gol. 2-2. 2-2. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat.
2: Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat.
1: Nihat.
0: Gol. Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya. Nihat, inanılmaz bir görüntü var. İnanılmaz. Nihat, müthiş bir gol. Ömer abi ne diyeceğini
1: şaşırdı. Söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz, iyi çalıştık ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu vurdu. Çekler çekiliyor yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Koller. Jan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren.
1: Evet.
0: Gol yedikten sonra maç çeviren
1: yani
0: takım
1: bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk atlıyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler. Volkan,
1: aman!
0: Servet yapmayın. yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
1: Aman aman aman.
0: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma. Aman Volkan.
1: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
0: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
1: Eyvah eyvah eyvah.
0: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
1: Eyvah.
0: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
1: Ya böyle bir şey olur mu yani?
0: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları mı?
1: Efendim?
0: Genç takım olmanın sıkıntıları mı bunlar?

0: Hadi Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor iki dakikasına başlıyoruz. Evet. Bir dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç. Gregera. Hamit. Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim. Sakin. Sakin. Acele etmeyin. Bir sarı kart, ufalı işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada
0: bir,
1: uzatacaksa sıfır. Maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

0: Reutberg niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart. Sakin, uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkat der Freudfeld'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maça çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direk.

0: İkinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan sıyrılır rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet Asfak'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti, rüştü, tereddüt etti. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor.
1: Ay.
0: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit. Hamit gidiyor şimdi de. Hamit. Hamit'i basın. Nihat geçmedi. Müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi. İşte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Üçlü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgano bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Son anda Rüştü mükemmel uzandı. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Platikosa kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama pas tercihi iyi noktaya. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla. Çok iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Petric. Modric offside. Klasnić offside.

0: İki oyuncumuzun arasından bir pas. Bu arada etkili geldiler. Modric'in pası. Kapatma çabasında Uğur Boral. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: Setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları

0: Modrić geliyor. Modrić ve dışarı atıyor. Modrić dışarı atıyor. Modrić dışarı atıyor. Kretikos'a dikkatli. Arda, hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna. 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor. Semih, Kletikos'a. Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
1: Helal olsun Semih'e valla.
0: Çok kritik bir an daha. Üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. Gol gol 3-1. 3-1. 3-1 oldu. Güçlü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petri
2: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da Torku Arena'da 42 bin kişinin de Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Ceza alanı Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık. İşte Arda. Yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı. Ve İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden direkt kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a. 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz. 10 kişi kalmamıza rağmen. Arda. Cenk Tosun ve Umut Bulut da oyunda sonraki bölümlerde. Gözler Rocchi'de devam dedi. Arda açısını kaybediyor. Arda vuracak. Şimdi döndü. Sol ayak yanalarda. Kazakistan'ın da Letonya karşısında öne geçmesinin ardından iyice bunaltıyoruz İzlanda'yı. Oyun durdu. Sarı kart Cenk'e itirazlarından dolayı. İşte nefesimizi tuttuğumuz an. Mükemmel bir gol. Tarihi bir gol. Aynı Hırvatistan'a Semih'in attığı golün muadili. Selçuk İnan mükemmel vuruyor. İnanıyoruz ve başarıyoruz. İşte bu gol Türk futbol tarihinin en özel, en anlamlı, en müthiş vuruşu. Tebrikler Selçuk İnan. Tebrikler milli takım. Mükemmel bir gol. Bu gol bizi aktarmasız olarak Fransa'ya aktarıyor. Maç bitti. Müthiş sevinç var. Milli takım Fransa'da.
3: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız İsveç'le karşı karşıya geliyor. Mircelli Çeşke ekranlarınızda. Cengiz'in ortası Cenk Tosun dokundu.

0: Öncesinde bayrak kalkıyor offside. Dakika 29. Ekdal karşı karşıya. Sinan dokundu, sonrasında şut çerçeveyi bulmuyor. İsveç'in etkili geldiği an. Bir başka açı. Albin Ekdal'la gelişen İsveç tehlikesi. Sam Larsson. Top direkte patladı ceza alanında, tehlike. Isaac Terin 35. dakika İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Bir başka açı gol ekranlarınızda. Augustinsson'un asisti, sonrasında Telin. Dakika 45. Savunmada bu topu uzaklaştırıyoruz. İsveç akını devam ediyor. Sert şut oyun alanının dışında. Jimmy Durmaz. Sinan son anda dokunuyor. İlk yarı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Zeki'den bir hata. Viktor Claesson çok uzaklardan vuruyor 2-0. 49. dakika İsveç farkı 2'ye çıkardı. Sadece 2 dakika sonrası Hakan Çahanoğlu, Hakan enfes vurdu. 2-1. 51'de farkı 1'e indiriyoruz. Mehmet Topal'ın asisti, sonrasında Hakan'dan bu şut geldi. İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet Topal. Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra İsveç kendi yarı alanında esir. Dakika 88. Emre Akbaba. Emre muhteşem bir gol. Cenk Tosun'la harika paslaştılar. Eşitlik geliyor. Gol Emre Akbaba. 62. dakikada oyun alanına dahil olmuştu Emre. Golünü atıyor. Millilerimiz yine etkili geliyor. Serdar Gürler'in ortası. Emre Akbaba vuruyor 3-2. 2-0'dan geriye geliyoruz. 3-2 yapıyoruz durumu. Uzatma dakikalarında milliler İsveç'i bu golle deviriyor. Uluslar Ligi'nde karşılaşmanın sonucu İsveç 2, Türkiye 3.
1: Euro 2020 elemeleri H grubu mücadelesinde Türkiye Konya'da Fransa'yı ağırlıyor. Griezmann kullandı korneri, ön direkte müdahale geldi. Kenan Karaman ve Pogba'nın mücadelesi, penaltı bekledi konuk takım. Karşılaşmada 30. dakika, Cengiz'den orta, Merih, Kaan Ayhan ve gol. Merih Demiral çevirdi içeri, Kaan Ayhan vurdu kafayı. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. İrfan Can Kahveci ile topu kazandı milli takım. İrfan Can'dan pas, Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Loris'te kaldı. Karşılaşmada 40. dakika, Burak Yılmaz girdi araya. Pogba ile mücadelesi, Dorukhan o noktada bıraktı. Cengiz Ünder 2-0. Cengiz Ünder'in kaydettiği golle Amili futbol takımımız Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı. İşte Cengiz'in golü. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreden görüntüler geliyor ekrana. Burak Yılmaz ceza alanında, Burak'ın vuruşu gol, Loris ve korner. Orta geldi Cengiz'den, kafa vuruşu gol, Loris. İşte Cengiz'in ortası. Kenan Karaman vurdu kafayı. Az adamla yakaladık Fransa savunmasını. Pas sol tarafa. Burak Yılmaz ceza alanında, Burak vurdu top dışarıda. Mücadelede son düdük geliyor. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3'te 3 yapıyor ve zirveye oturuyor. Amili futbol takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Köşe vuruşu kullandı Hollanda. Penaltı bekliyor konuk takım. Oyun devam ediyor. Kenan Karaman sol tarafa doğru gönderdi. Hakan Çağlanoğlu orada hareketli. TT karşısında Hakan Çağlanoğlu bıraktı Burak'a. Burak Yılmaz vuruş.

0: aksiyonu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarda. 15. dakikada Türkiye 1-0 önde. Kenan Karaman'dan mükemmel pas. Okan yokuşlu yerde kaldı, karar penaltı. Mellon'un müdahalesi sonrasında Okan yerdeydi. Burak Yılmaz 34'te farkı 2'ye çıkardı. Korner kullandı Hollanda. Derik'tin kafa vuruşu. Sonrasında çizgide Okan yokuşludan müdahale var. İkinci yarıdayız. Hakan Çağlanoğlu döndü. Vurdu, 3-0 oldu. İkinci devrenin hemen başında Hakan'ın golü farkı 3'e çıkardı. Hollanda yanıt vermek istiyor. Klaassen döndü, vurdu. Durum 3-1 oldu. 75'te geldi Hollanda'nın ilk golü. Dakika 76. İkinci golü arıyor konuk takım. Orta Uğurcan, sonrasında Luc de Jong, top birelerde. Üst üste gelen gollerle Hollanda farkı 1'e indirdi. Dakika 81, Burak Yılmaz'dan mükemmel bir gol. Hat-trick yapıyor Burak, harika bir gol atıyor. Skor 4-2 oldu. Mücadelede son anlar oynanıyor. Ozan Kabak'ın müdahalesiyle delik diğerde, karar penaltı. Depay'ın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermiyor. Türkiye Hollanda'yı 4-2 mağlup ediyor. Türkiye Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç'le karşı karşıya. Atak geliştiren taraf milli takım. Yusuf Yazıcı yaptı ortasını, A yerden sekti top, Ozan Tufan vurdu ve gol. Dördüncü dakikada Türkiye Norveç karşısında üstünlüğü yakaladı. Golün adı Ozan Tufan. Norveç atak geliştiriyor bu kez. Erling Haaland bıraktı. Alexander Sørloth karşı karşıya pozisyonda, topu ağlara gönderdi ama bayrak havada, karar offside. Norveç atak geliştiriyor yine. Sørloth top önünde kaldı. Sert vurdu, top direkten döndü. Köşe vuruşu kullandı Yusuf. Çağlar vurdu kafayı, 2-0 oldu. 28. dakikada fark 2'ye çıktı. Milli takım yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı vurdu, ayar son anda ayak koydu. İkinci yarıdayız. Hakan Çağlanoğlu'ndan pas. Ozan Tufan harika bir gol atıyor. 59'da fark 3'e çıktı. Sørloth verdi pasını. Erling Haaland topu ağlara gönderdi. Bayrak havada. Offside. Norveç'te Thorstvedt Caner'e yaptı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında. Türkiye Norveç'i 3-0 mağlup ediyor.
1: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda, tüm detaylar az burada.
0: Vuruş ve gol!
1: Kupaların kupasında milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
0: Topağlarda gol!
1: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
0: Gol pozisyonu ve gol!
1: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı Aspor'da yaşanıyor.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi akşamlar. Aspor'un sevilen programı Transfer Raporu'na hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bugün iki gazeteciyle bir aradayız. Salim Manav ve Kaya Temel'le gündemdeki transfer haberlerini konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Salim merhaba.
2: Merhaba, merhaba. Koray abi iyiyim. Nasılsın Kaya? Nasılsın Koray abi?
0: İyiyim çok, çok şükür. Seni görünce yüzüm gülüyor her zaman.
2: Allah razı olsun.
0: Senden abi. De. Allah yokluğunu aratmasın
2: amin,
0: Salim.
2: Amin. Geçen hafta sonu birlikteydik son sayfada.
0: Evet.
2: Çok güzel bir yayın olmuştu. Okan Koç'a da buradan selam olsun bizleri izliyorsa. Gerçekten güzel bir yayındı Okan abiyle birlikte.

0: Evet. O gün nasıldı geri dönüşler sana?
1: O gün geri dönüşler bana nasıldı? Hem memleketten hem de farklı şehirlerden arkadaşlarım yazdı. Akrabalarımdan mesajlar geldi. Özellikle de sizin ayağa kalkıp ikili mücadeleye girmeniz muazzamdı.
0: Okan olduğunda böyle aksiyonlar oluyor. Bugün olmaz herhalde. Kaya veya senden öyle bir şey beklemiyorum şu
1: Yok
0: anda.
1: yani
0: Zaten transfer raporu.
1: transfer raporu.
0: Şimdi 22 Haziran tarihinde başlayacak
1: Evet.
0: transfer dönemi. Yani önümüzdeki hafta içi artık başlıyor resmi olarak. Ama takımlar takviyeleri yapmaya başladı. Resmi dönem 22 Haziran'da başlayacak. 4 Eylül 2026'da da sona erecek. Ardından da ara transfer dönemi 1 Ocak'ta 5 Şubat tarihleri arasında olacak.
2: Evet,
0: Kaya.
2: isimler de yavaş yavaş artık çıkmaya başladı. Fenerbahçe'nin özellikle teknik direktör belli olduktan sonra transferde de artık hızlı bir adımlar atmaya başlayacaktır. Galatasaray da aynı şekilde ellerinden çıkaracaklar oyunculara göre hareket edecekler. Beşiktaş'a baktığımızda yeni bir teknik adam onun oluşturduğu liste. Trabzonspor çok hızlı başladı. Aslında onunla başlangıç yapmak daha doğru olabilirdi. Çok önemli isimleri de kadrosuna kattı. Genç oyunculara da yatırım yaptı. Ama tabii resmi olarak başladığında daha da detaylı sıcak gelişmeler olacağını da net olarak burada söyleyebiliriz.
0: Şimdi tabii ki sürpriz isimler de gündeme gelecek. Belki aklınızın ucundan geçirmediğiniz futbolcular yine bazı takımlarla konuşulacak. Arkadaşlarımız, muhabirlerimiz her daim zaten haber peşinde. Yine aynı şekilde Salim ve Kaya da işi
2: Evet.
0: gereği transfer haberlerini takip ediyorlar. Bu anlamda da gayet başarılı iki meslektaşımla
2: Allah razı
0: beraberiz. O
2: olsun abi.
0: yüzden yine sorularınızı bize iletebilirsiniz. Sosyal medyadan gelen tüm soruları hem canlı yayında diğer izleyicilerimiz ve Alspor Radyo dinleyicileriyle paylaşacağız. Ayrıca da yanıtlamaya çalışacağız. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Çünkü Sarı Lacivertler şu an en somut adımları atan takımlardan birisi. Trabzonspor tabii en hızlısı bu arada. O ayrı bir
2: Evet.
0: konu. Ama Fenerbahçe bu dönem itibariyle, yani geçen hafta, bu hafta itibariyle daha çok gündemde. Ve Vedat Muriç ilk transferin olması bekleniyordu. Beklenti gerçekleşti. Ardından bugün de zaten resmi açıklama yapıldı Fenerbahçe'de. 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu Sarı Lacivertler. Hemen şöyle detayları da söyleyecek olursak. 3 yıllık bir kontratla yeniden Fenerbahçe'ye döndü Vedat. Yaklaşık 15,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli konuşuluyor. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'den henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama rakam olarak yok. Vedat'ın geri dönüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna yanıt vermeye çalışacağız ama dilerseniz öncelikle Vedat Muriç sıcağı sıcağına hemen açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye geri dönüşüyle ilgili ilk duyguları nelermiş? O sözlerine bir kulak verelim, ardından devam edelim.
3: Öncelikle sizleri çok özlemişim. Bu taraftarlar, herkesi çok özlemişim. Bu formayı tekrar bana layık gören sevgili başkanımıza, Oğuz hocama, sevgili hocamız İsmail hocaya ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ederim. Hiçbir zaman mücadele eden, bu arma için mücadele eden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğum gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim.
0: Vedat Muriç yeniden Fenerbahçe'de, işte ilk sözlerini de hemen ekrana getirmiş olduk. Bu transfer hamlesini nasıl değerlendiriyorsun Salim Manav?
1: Yani Vedat Muriç Fenerbahçe'de önemli işlere imza atmıştı. Fenerbahçe'ye bonservis kazandırarak Lazio'ya, ardından Napoli'ye, sonrasında Real Mallorca süreci başladı. Önemli bir oyuncu, Türkiye Ligi'ni bilen bir oyuncu. Özellikle de Vedat Muriç'in Çaykur Rizespor performansı Fenerbahçe'ye transfer olmasına sebep olmuştu. Aslında Vedat Muriç daha öncesinde keşfedilebilirdi. Kaldı ki hatırlarsan, sen de o süreci yakından takip ettin. Giresunspor'da oynadı. Eskişehirspor'da denemelere çıktı. Ardından Gençler Birliği ve Rizespor süreci başladı. Rizespor'da Okan Hoca döneminde etkili bir performans ortaya koymuştu. Ligi bilen bir oyuncu, özellikle de uzaktan şutları etkili. Geçtiğimiz yıl La Liga'yı gol krallığında 2. sırada tamamladı. Türkiye Ligi'nde önemli bir artı olduğunu düşünüyorum. Vedat Muriç Türkiye Ligi'ni bilmesi sebebiyle, özellikle de bizim ligimiz temaslı bir lig. Vedat Muriç de size'ını çok iyi kullanan bir oyuncu. Ben katkı sağlayacağı düşüncesindeyim Vedat Muriç'in, ancak Vedat dışında bir santrafor hamlesi daha bekliyorum Fenerbahçe'den. Yabancı santrafor hamlesi bekliyorum. Mevcut kadroyla ilgili de küçük rutuşlar yapılacak, nokta takviyeler yapılacak. İlerleyen bölümde zaten bunlardan da bahsedeceğiz. ben Vedat Muriç için katkı sağlayacağı düşüncesindeyim.
0: Başarılı bir transfer hamlesi olarak
1: başarılı
0: görüyorsun.
1: Başarılı bir transfer hamlesi. Burada şöyle bir durum var. Ben bu konuyu hatta gün içerisinde de araştırmıştım. Bilindiği üzere gelecek yabancı kuralı 10+4 şeklinde revize edildi, uygulanacak. 2003 doğumlu ve sonrası 4 oyuncu artı 10 tane de yaş kriteri aranmaksızın oyuncu bulunabilecek. Vedat Muriç daha önce ülkemizde oynadığı dönemde Fenerbahçe'de ve diğer takımlarda yerli statüsünde sayıldı. Mavi kart olayından dolayı kendisi Kosova milli takımının formasını giyiyor. Değişen yabancı kuralında futbol severlerin aklına hep şu soru geliyor. Yerli mi oynayacak? Yerli statüsünde mi yoksa yabancı statüsünde mi? Ben araştırdım bunu. Şöyle ki olayı bağlayacağım. Bilindiği üzere Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün, Beşiktaş'ta forma giyen Orkun Kökçü'nün abisi Ozan Can Kökçü daha önce ülkemizde Bursa Spor ve Giresun Spor'da oynadı. Son olarak Hollanda Ligi'ndeydi. Yakın dönemde ben de haberini yapmıştım. Van Spor'a transfer oldu. Van Spor cephesiyle görüştüğümde son durum nedir diye sorduğumda yerli mi oynayacak, yabancı mı oynayacak? Çünkü aynı tarz hikaye benziyor. Ozan Can Kökçü de Azerbaycan milli takımında oynuyor. Vedat Muriç de daha önce ülkemizde oynadı. Her ikisi de mavi kart statüsünde oynadı. Ben sorduğumda Van Spor Teknik Direktörü Murat Yıldırım'a menajerinin federasyon yetkilileriyle görüştüğünü, Ozan Can Kökçü'nün direkt yerli statüsünde oynayabileceğini söylendiğini ifade etti. Burada şundan dolayı bu örneği verdim. Hukukta belirleyici olan kararlar vardır. Özellikle de spor hukukunda belirleyici olan şey emsal kararlardır. Bir karar alınırken emsal kararlar spor hukukunda, spor davalarında, özellikle de yaşanan olaylarda belirleyici olur. Bundan dolayı bu örneği vermek istedim. Bu konuyu da araştırıyorum. Sende bilgi var mı Koray abi? Sen
0: ben
1: de
0: yabancı statüsünde diyebiliyorum.
1: Yani burada yani değerlendirdiğim aşamada Ozan Can Kökçü 27 yaşında olması lazım. Vedat'ın yaşı itibariyle biraz daha yüksek olabilir. 94 ya da 95 doğumlu diyebiliyorum. Bir kontrol edersen. Yani bu noktada
0: 94'lü.
1: 94 doğumlu. 1994 doğumlu. Yani burada belirleyici olan emsal karar. Burada da emsal belirleyicidir.
0: Vedat Muriç şimdi az önce Salim söylerken aklıma geldi bu soru. Evet. Belki Galatasaraylılar da düşünmüştür. Yani Okan Buruk'la birlikte Rizespor'da çok iyi performans sergiledi. Mesela Galatasaray'ın hiç bu şey olarak söylemiyorum bunu. Galatasaray'ın gündemine geldi transfer çalımı vesaire gibi bir konu açma gibi asla bir derdim de yok. Öyle bir amacım da yok. Onu söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Ya mesela Okan Hoca ile beraber de çalıştılar. Hiç böyle Okan Hoca bir dönem en azından Vedat'la biz iyi işler yapmıştık Rize'de deyip böyle Galatasaray niyeti olmuş muydu? Yani net yakın olarak, bu dönem olmasa da daha öncesi için de sormuş.
2: Tabii olayım. Şöyle cevaplayayım. Net olarak bu sürece geçilmedi. Neden geçilmedi? Çünkü Galatasaray'ın elinde Icardi varken hala gündem o. Yani her gün aynı şeyleri konuşuyor gibiyiz ama sonuçta bu oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Vedat Muriç'le alakalı da burada Galatasaray'ın herhangi bir net bir girişimi olmadı. Okan Hoca'nın da düşüncesi olmadı burada. Fakat Rize Spor'daki döneminde 17 golle sezonu tamamlamıştı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu sezon da 17 golle yanılmıyorsam tamamlamıştı o sezonu da. Ve İspanya'da da geçtiğimiz sezon diyelim artık geride bırakacağız bu sezon geçtiğimiz sezonda 23 gol ortalaması. Evet. Hani golcü bir oyuncu, iyi bir oyuncu tabii ki Vedat Muriç. Fenerbahçe'ye çok şey katabilir. Fakat hani Süper Lig'in dinamiklerini bilen, saha içerisinde takımı ön alanda yerleştirmeye zorlayan daha çok takım arkadaşlarıyla da orta alandan destek isteyen bir profil. Okan Hoca'nın oyunu da aslında Rize Spor'la da teknik direktörlük olduğu dönemde de sürekli hücum futbolu üzerine oynuyordu. Ama net olarak Galatasaray'ın Vedat'a herhangi bir ilgisi ve girişimi olmadığını söyleyebilirim ben. Fenerbahçe'ye kısmıyla alakalı da Fenerbahçe'ye net katkı sağlayacak bir isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin saha içerisinde net olarak bu sezon her ne kadar gol anlamında sıkıntı yaşamasa da tabela yapsa da futbolcular işte Kerem'le, Talişka'yla bir şekilde Asensio'yla sonuca gidebiliyordunuz ama büyük maçlarda santrafor eksikliğini çok net hissetti. Uzun boylu bir futbolcu hava toplarında etkili olacaktır. Özellikle zaten Fenerbahçe'nin bu sezonki oyununa baktığımızda daha çok kanatlardan ceza sahasına yapılan ortalarda bitirici bir oyuncunun olmamasıydı. Hani Vedat bu profile uygun bir oyuncu. Tabii bir forvet daha illaki alınır Fenerbahçe'ye ama 3 yıllık bir sözleşme özellikle bu yıl bence çok önemli. İsmail Kartal'la nasıl bir Vedat izleyeceğiz?

0: izleyeceğiz. Hep beraber göreceğiz.
1: Evet. Bundan sonrası tabii nasıl transferler olacak onu da bekleyeceğiz. Evet. İsmail Kartal da yine hemen mesaiye başladı. Vedat Muriç ile birlikte hocanın oyun planı sence nasıl şekillenir? Vedat Fenerbahçe'nin ilk santrforu mu olur? Yoksa yine Vedat'la böyle forma rekabetine girecek yine üst seviye bir futbolcu takviyesi de gelir mi?
2: Yani ben bir santrafor transferi yapılacak diye biliyorum.
1: Aziz Bey zaten seçim sürecinde söyledi. İki santrafor alacağız dedi.
2: İki santrafor alacağız dedi. Aziz Bey de ifade etti. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Elimizdeki temel veri nedir? İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki son sezonu. Son sezonunda İsmail Kartal'ın şanssızlığı neydi? Galatasaray'ın o sezon çok daha iyi olmasıydı ve 102 puan topladı. Galatasaray, Fenerbahçe 99 puan topladı. Bu arada bu puanları söylerken, çok özür dilerim, söylerken bu puanları ifade ederken o sezon ligdeki takım sayısı da çok çok fazlaydı. Bunun da altını çizerim. Ligdeki takım sayısı fazlaydı. Bundan dolayı puan çok yüksek oldu. Bunun da altını çizmek istiyorum. İsmail Hoca'nın oynattığı son dönemi hatırlayalım. Kaya'da sen de izledin abi. Ön bölgede oyunculara özgürlük tanıyan, özellikle de kanat pozisyonunda oynayan, 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında oynayan oyunculara özgürlük tanıyan bir yapısı vardı. Ve o dönem ön plana çıkan oyuncular kimlerdi? Fenerbahçe'de Şimanski ve İrfan Can Kahveci'ydi. Her iki oyuncu da adeta kariyer sezonunu geçirdi. İrfan Can Kahveci o dönem kendini buldu. Fenerbahçe hücumda maçlarını açıp izlediğimizde gol üreten bir takımdı ve çok iyi işlere imza atmıştı. İkinci olmuştu ama hani bir söz vardır ya, galiptir bu yolda mağlup. Gerçekten onu yaşamıştı İsmail Hoca ve Fenerbahçe. Ben o dönem Fenerbahçe'nin oynadığı futboldan keyif alıyordum. Yani burada hakkını teslim edelim İsmail Hoca'nın, o dönemki futbolcuların. Adeta o oyun bana yıllar öncesinde Fenerbahçe'deki Zico dönemini hatırlatmıştı. Bilmem katılır mısın? Zico döneminde de Fenerbahçe oyun anlamında, Zico dönemini düşünelim, oyunculara özgürlük tanıyan bir yapıya sahipti ön alanda. 3. bölgede, 2. bölgeden 3. bölgeye hızlı geçişlerde taraftarı mutlu eden bir oyunu vardı. Ben bu noktada bir santrafor takviyesi daha bekliyorum. İrfan Can Kahveci sözleşmesi kiralıkta devam ediyor. İrfan Can Kahveci'nin kampa gideceğini biliyoruz. İrfan Can Kahveci de artık ayrı bir motivasyon unsuru olabilir İrfan Can için de. Çünkü kaldı ki Mourinho döneminde çok fazla şans tanınmadı.
1: Ama en iyi dönemleri hep İsmail Hoca'ylaydı.
2: En iyi dönemlerini İsmail Hoca'yla yaşadı. Duşan Tadiç o dönem etkili oyunculardan birisiydi. Hatta İsmail Hoca'yla birlikte durumu acit etmiyorum ama böyle direkt burada duygusallaştırmıyorum. Bizzat oyuncuyla İsmail Hoca'nın ilgilendiği, hatta birlikte balık tutmaya gittikleri görüntüler vesaire vardı. Yani burada İsmail Hoca'nın o yerli ve yabancı oyuncularla alakalı ilişkisi de çok çok önemli. Zaten teknik direktörlük denildiğinde bana göre teknik taktik anlamda X hesabında analiz yapan arkadaşlarımız da, muhabir yorumcu arkadaşlarımız da, futbol meraklısı olan arkadaşlarımız da kendince futbolu biliyor. Teknik direktörler zaten futbolun yıllardır içerisinde ama teknik direktörlük noktasında başarılı olmak istiyorsanız %60-%65'lik kısmı Klopp'un da ifade ettiği gibi iletişim. İletişimle birlikte futbolcunun sizi sevmesiyle birlikte en önemlisi sevgiden de öte saygı duyması. Bu bence çok çok önemli. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani yeni bir dönem. Ciddi bir kamuoyunda Aykut Hoca beklentisi var.
1: Evet.
2: Aykut Hoca da Türk futbolunun, Fenerbahçe'nin önemli bir değeri. Ben bu konuyu da araştırdım. Özellikle sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı. Yardımcıların noktasında anlaşılamadığı vesaire. Zaten Fenerbahçe'nin yerli aday denildiğinde doğal iki adayı vardır. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal. İsmail Hoca teknik direktör oldu. Hayırlısı olsun. Aykut Hoca için de hayırlısı olsun. Bundan sonraki kariyeri adına. Yeni bir dönem bizi bekliyor ama ben şunu net bir şekilde ifade edeyim. Transfer raporu yayınındayız. Kaya Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Sen de tüm takımları takip ediyorsun. Ben de keza aynı şekilde. Ben artık ligimizin Galatasaray Fenerbahçe özelinde olmasını istemiyorum. Bu benim düşüncem. Transfer dönemindeyiz. Takımlarımızın doğru transfer yapmasını diliyorum. Trabzonspor'un gittiği yol doğru bir yoldu.